0: göre kocası öldükten sonra epey tuhaflaşmış. Nasıl desem bilmem ki.
1: Öyle miymiş? Bana ne canım? Ya bize ne? Hayırlısıyla ben kardeşimi doğru dürüst biriyle baş göz edeyim de. En iyisi biz Rukiye'nin üstünde duralım.

0: yetiyor. Tıpkı şarkıdaki gibi. Beni gamla bıraktın da gittin. Sadece şu albümdeki fotoğraflarda değilsin. Yüreğimdesin hep. Evet.
1: Benim tasarruf bey.
0: Gir Hayriye Hanım, gir.
1: Ah, bir tek burası kaldı temizlemediğim. Elimdeymişken isterseniz çalışma odanıza da bir çeki düzen vereyim. Nicedir gramofon çalmıyordunuz beyefendi. Bakıyorum Necile Hanım'ın şarkısını dinliyorsunuz hep.
0: Çok özledim Necile'yi, çok.
1: Biliyorum, biliyorum. Hiç yüksünmediniz, hastalığında hiç asılmadı yüzünüz. Yerinizde bizim buraların erkekleri olsaydı, oho, yani çoktan unuturdu.
0: Olabilirdi, evet. Süleyman Ağa nihayet yeni bir hanım bulmuş. Evleniyormuş, öyle mi?
1: Ama Mecdettin Bey, bu kaçıncı hanım? Bak söylüyorum, bunu da beğenmez. Adam huysuz, hepsine bir bahane buluyor. Gel gelelim, denilenlere bakılırsa galiba bu sonuncusuymuş. Herhalde karısı gelmeden olup bitsin istiyor. Ah Firdevs Hanım, zavallı. İstanbul'dan dönünce ne hale gelecek kim bilir.
0: En iyisi bu vahiste susalım. Süleyman Ağa ne de olsa ahbabımız. Hele senin çok eski tanıdığın.
1: Tanıdık ya, keşke tanımaz olsaydım.
0: Neyse, neyse, neyse. Senin oğlandan ne haber? Zekeriya şu anda evde mi?
1: Ha, evde ya. Ne yapsın beyefendi? Odasında başını kaldırmadan sizin verdiğiniz kitapları okuyor.
0: Güzel, güzel. Bak buna pek memnun oldum. Aferin delikanlıya. Madem şimdi evde, istersen onu da çağır buraya. Aramızdaki buzları eritelim.
1: Aa, istiyorsanız çağırayım tabii, tabii.
2: Zekeriya oğlum! Oğlum Zekeriya! Beyefendi seni çağırıyor.
1: Birazdan gelir efendim. Mecdettin Bey, şu fotoğraftaki Necile Hanım değil mi?
0: Sen gelmeden önce albüme bakıyordum ben de. Evet, şu yeni evliyken. Müjgan doğmamıştı daha.
1: O zamanlar pek de güzelmiş. Gerçi ölüm döşeğindeyken bile öyleydi. Yüzünün alı hiç solmadıydı rahmetlerin.
0: Çok inceydi, çok da hassas. Hayriye Hanım, bazen sanki benim yüzümden ölmüş gibime geliyor.
1: Yanlış düşünüyorsunuz. Kaderin önüne geçilmiyor. Ömrü o kadarmış.
0: Bilmiyorum. Elimde değil işte. Memleketine hasret öldü. Vasiyetine bile uyamadım. Rumeli Hisarı'nda toprağa veremedim zavallıyı. Ne çok severdi boğaz içini.
1: Aman Mecdettin Bey, yeter üzüldüğünüz canım. Bir kahve yapayım mı size? İster misiniz?
0: Ha? Yorulmayın Hayriye Hanım. Üç katın merdivenlerini inip çıkmayın şimdi. Zaten sabah kahvemi içmiştim.
3: Beni çağırmışsınız efendim.
0: Estağfurullah. Sadece burada olmanızı istedim. Sohbet için. Buyurun Zeker abi. Gelin, gelin oturun şöyle.
3: Peki.
1: Siz sohbet ede durun, ben gideyim. Daha öğle yemeğini hazırlamadım da.
0: Peki Hayriye Hanım, nasıl istersen.
1: Sofra bir saat sonra hazır. Yemekte görüşürüz artık.
0: Nasıl buldun kitapları? En çok hangisini sevdin?
3: En çok Tarihi Kadim'i sevdim. Daha doğrusu Tevfik Fikret Bey'in bütün şiirlerini. Hele Sisi.
0: Sarmış yine afakını bir dudi muannit, bir zulmeti beyza ki peyapey mütezahit.
3: Beyaz karanlık ha?
0: Evet.

0: genç dostum. Kısacası her şey iyi görünürken biz farkında olmadan bir şeyler sürekli kararıyor. Hep daha kötüye gidiyoruz, hep.
1: Doğru. İkinci meşrutiyet de vaatleri yerine getiremedi. Fikret bunu ne güzel anlatıyor, yeminler çiğnendi diye. Siz galiba tanıyorsunuz Tevfik Fikret Bey'i.
0: Tanırım. Aynı mektepteniz. Galatasaray Sultanisi'nden. O zaman da hep tepkiliydi. Bu yüzden epeyce de hırpalandı tabii. Herhalde biliyorsunuzdur. Tanin gazetesinin kurucularından biriydi.
1: Ya, bunu bilmiyordum. Peki şimdi?
0: İttihatçılar Balkan yenilgisinden sonra iktidara geldiler malum. Ancak gazeteyi kendi propagandaları için kullanmaya kalkışınca Tevfik Bey Tanin'den ayrıldı.
1: Doğrusu tıpkı şiirlerindeki gibi çetin adammış. Siz de ona hayransınız besbelli.
0: Öyledir. Prensiplerin adamıdır Fikret. Sürekli haksızlıklara karşı çıktığı için ayrıca hayranım kendisine.
1: Yani sizin gibi.
0: Estağfurullah. Öyle bir şey demedim ama hiçbir zaman hoşlarına gitmedim iddiatçıların. Doğrusu ben de onlardan haz etmedim hiç. Zaman zaman duygularım coşsa da umumiyetle akıldan yanayım Zekeriya. Rubab'ın cevabını dikkatle okursan ne dediğimi anlarsın sanıyorum.
1: Peki olup bitenlere ne diyorsunuz?
0: Vahim diyorum efendim. Çok

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Uzun farlar özellikle yol aydınlatmasının zayıf olan bölgelerde sürücünün önünü çok iyi görmesini sağlar. Keşke her zaman uzun farlarımızı kullanabilsek. Ancak bunu yapamayız. Zira uzun farlar karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alır ve kaza riski oluşturur. Bu nedenle sürücüler ters istikametten gelen araçların olduğu bölgelerde kısa farlarını kullanmalıdır. Ancak sürücü kısa farlarını kullanırken önemli bir ayar yapmayı unutmamalıdır. Kısa far kullanan sürücü yavaşlamalıdır. Sürücü sadece durabileceği alan kadar hızlı gitmelidir. Aksi takdirde kör sürüş gerçekleşir. Konuyu aydınlatayım. Kısa farlar genellikle sürücünün net bir şekilde 30 metre önünü aydınlatır. Yani sürücü önüne çıkan bir yayayı 30 metre kala görebilir. Bu durumda sürücünün yayayı görmesi, durma kararı alması, frene basması ve aracın durması için toplam 30 metre alanı vardır. Tipik bir aracın normal hava koşullarında durma mesafeleri şöyle. 30 kilometre hızla giden bir aracın toplam durma mesafesi 13,5 metredir. Hızımızı 50'ye çıkartalım. Şimdi toplam durma mesafesi 27,5 metreye uzar. Kısa farlarınız ile 30 metre önünüzü görebildiğiniz için 50 kilometre hız sürücünün yol aydınlatmasının zayıf olduğu bölgelerde en yüksek hızı olmalıdır. Bu hızın üzerinde hareket eden bir sürücü önüne çıkan bir yayayı görür ama ona çarpmadan önce duramaz. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Kalbi sevda zedeler ah ile daim inler. Bir açık yâreye doktor vurulur mu neşter? Selanikli Ahmet Efendi'nin bu Küllü Hicazkâr şarkısını Mustafa Seyran'ın yorumlarıyla

Yorumundan dinledik. Eserin başında da TRT Radyo Saz sanatçılarından kemençeci Vasilaki'nin Kürdili Hicazkar Peçrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Her gece olduğu gibi bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum efendim her gece olduğu gibi sizlere. Bu gece sizler için Kürdili Hicazkar ve Nihavend makamında eserler seçtim. İkinci Kürdili Hicazkar şarkımız Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Gönül Söyler'den dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Güfte ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Kürtlü Hicazkar eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Meftunun oldum ey veçi ahsen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Güftesini Orhan Rahmi Gökçe'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Külli Hicazkar şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? Niye kahrın bana düşmüş? Niye ellerde tadın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah, o kadın.

Burcu Göktürk'ten Osman Nihat Akın'ın Külli Cazkâr şarkısını dinleyelim şimdi de. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah, ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Rıza Polat Akkoyunlu'nun güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkâr şarkısı var sırada. Metin Everest'ten dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime, gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime, gör kendini.

Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Gürlü Hicazkâr şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Cevdet Çağla'ya ait külli Hicazkar eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gelmiyorsun, yakıyor bağrımı hicranın eli. Bu gönül neyle avunsun, a güzeller güzeli.

Yıldızlar Altında Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Cennetoğlu'nun yapacağı Kanun Taksimi'nin ardından Rifat Ahmet Moralı'nın güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend şarkısını Mülkiye Topel'in eşsiz yorumundan dinleyeceğiz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik, kanarak, bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Sıradaki Nihavend eseri de İnci Çayırlı'nın yorumundan sunacağız sizlere. Ülkü Aker'in sözlerini yazdığı Avni Anıl'ın bir bestesi. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi? Bakışın eski günleri arar gibi.

Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Nihavend şarkıyı Mülkiye Toper'den dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan. Bu ayrılık bitmiyor.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Şekip Memduh Bey'in Nihavend şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede?

Kıymetli dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Nihavend şarkı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hatırla ey gönül hoş geçen demi, sevda teranesi zar oldu şimdi. Bülbül değil artık gülün hemdemi, Gonca'nın yatağı har oldu şimdi. Uğruna çektim bunca sitemi, kim bilir kimlere yar oldu şimdi. Hoşça kalınız.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan başkentten sesleniyoruz size. Programımızı hazırlayan Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de 13.50'ye kadar sizinleyiz. Önemli bir konuyla, önemli bir konukla elbette. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: İyi olmaya çalışıyoruz herkes gibi. Evet. Ankara'da serin ötesi soğuk havalarla mücadelemiz de devam ediyor. Sağlık konusunda aman dikkatli olun. Sıcaklık farkı gündüz gece epey artıyor. Bu uyarılarla birlikte ilerliyoruz. Olayları takip etmeye, zamanı anlamaya çalışıyoruz. Bu zor zamanlarda, dünya içinde zor zamanlar çünkü çok fazla savaş var, çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ve hepimiz aslında kendimizi nasıl dinlendirebiliriz, nasıl gönlümüzü biraz ferahlatabilir de ertesi gün için güç toplayabiliriz diye düşünüyoruz. Kimileri için bu film izlemek, dizi izlemek olabilir, kimileri için oyun oynamak ama kimi için de okumak olabilir. Peki okumak gerçekten insana neler kazandırır? Okudukça biz nasıl değişiriz ve okuduklarımızı unuttuğumuzu zannetsek bile onlar içimizde dolaşmaya devam eder mi?
1: Evet, teşekkür ederim bu güzel girişinizden dolayı. Okumak tabii genel olarak işte boş zamanlarda yapılan, hoşa giden, keyif veren bir etkinlik olarak düşünülür. Ancak tabii okumak bunun çok ötesinde bir şeydir. İnsan hayatı için bunun çok ötesinde bir şeydir. Yani insanlık yazıyı bulduğu andan itibaren okumaya başlamıştır. İşte insanlık tarihinin her döneminde vardır. Dolayısıyla hani okumak hayatımızın hep var olan ve var olacak bir parçası. Tabii okumak aslında bir düşünmek meselesidir. Yani okuduğumuzda düşünürüz ve okumak düşünmeyi besleyen bir şeydir. Yani okumadan evet başka şeyler de alıyoruz, düşünmek için malzeme, materyal alıyoruz ama düşünmenin en önemli kaynağı, en önemli kaynaklarından birisi okumaktır. Hani bunu çok açık şöyle söyleyebiliriz. Okumayan, yeterince okumayan birinin düşünme gücü zayıftır. Yani okuma bize en başta düşünme gücü sağlar. Çünkü düşünme dediğimiz şey algılama, kavrama, analiz etme, işte bunu kavrama dönüştürme, belleğe atma ve onun üzerinden yeni düşünceler üretmedir. Dolayısıyla bizim bütün o zihinsel işlem sürecimizin, belleğimizin ve diğer mekanizmaların, beynimizdeki o bilişsel süreçlerin güçlü olması, hızlı olması gerekir. İşte okuma tam da bunu sağlayan bir şey. Yani bilişsel olarak, zihinsel olarak bizim düşünme gücümüzü arttıran bir şey. En önemlisi bence bu. O yüzden de hani çoğu yerde okuma meselesi aslında bir düşünme meselesidir diye eklerim. Yani düşünen bireyi, düşünen toplumu yaratabilmemiz için okuyan bireyi ve okuyan toplumu yaratmamız gerekir. Şimdi ikincisi, az önce dediğiniz hani zor zamanlar, evet zor zamanlara iki şeyle dayanabiliriz. Bir bilgiyle, doğru bilgiyle, bir de sağlam duygularla. Hani duygu dediğimiz şey insanın bir parçası. Hani insan bir beden yanı var, bir de duygusal yani ruhsal yanı var. Dolayısıyla tıpkı beden sağlığımız gibi ruhsal sağlığımızı da korumamız ve güçlü tutmamız gerekir. Evet, ruhsal sağlığın da kaynakları müziktir, sanattır, spordur vesaire, işte gezidir, doğada yürüyüştür, evet, vesaire, evet. Ama bunlardan biri de edebiyattır, yani okumaktır. Nitelikli edebiyat eserleriyle, nitelikli okumalar yaparak duygularımızı sağlam tutabiliriz, duygularımızı temiz tutabiliriz, zihnimizi temizleyebiliriz. Hep şunu söylüyoruz, hani Atatürk bunu çok yapıyormuş. Hani çok önemli büyük kararlar vermeden önce mutlaka bir roman okuyormuş. Özellikle de Çalı Kuşu. Hani bunun çok bilinen hikayesi de vardır. Ve gerçekten hani yapılan araştırmalar da okumanın zihni temizleyen o günlük hayatın karmaşası, zorluğu, o teknolojinin içimizdeki yarattığı hani o beyin yorgunluğu vesaire, bütün bunları temizlemek için okumak en iyi yollardan biridir. Onun dışında tabii ki okumanın dil gelişimi açısından doğrudan etkisi vardır. Her okuduğumuz kitapta dilimiz hem kullanım açısından hem de kelime dağarcığı açısından müthiş bir gelişme gösterir. Günlük hayat bize çok fazla dilimizi geliştirmez. Dili geliştiren şey okumadır. Dil de düşünmeyi geliştirir. Yani dil beyin ilişkisi vardır. Hatta Wittgenstein diye bir filozof der, yani dilimizin sınırları kadardır düşüncemizin de sınırları. Hani dille düşünce arasında önemli ilişki var. İletişim gücümüzü arttırır, sosyalleşmemizi sağlar, etik, ahlaki değerleri bize kazandırır ve estetik değerleri bize kazandırır. Dolayısıyla okuma aslında hayatın her alanına yansıyan sonuçları, olumlu etkileri vardır. Sadece hani boş zamanı değerlendirme etkinliği olarak düşünmemek gerekir. Çok geniş boyutlu, tahmin edemeyeceğimiz ölçüde etkilidir ve bu şeye benzer. Hani bir portakal yeriz, ne oldu hani, şimdi vücudumuzda ne değişti hani hissedemeyiz ama o C vitamini olarak vücudun hücrelerine, çeşitli organlarına gider. Okuma da böyledir. Hani sizin dediğiniz gibi okuruz, hani bir şey almadığımız hissini yaşarız ama aslında o bize bir evet. şey katar. Okuyan bir insan kendini böyle üçer yıl arayla ben neydim, ne oldum diye sorarsa değiştiğini kesinlikle hisseder.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamalar için. Üç sorunun üçünün de cevabı çok güzel cümlelerle verildi sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle çocukların, gençlerin okumasına eğileceğiz ama biliyorum sizin de aklınızdan şu sorular geçiyor. Günümüzde o kadar çok veriyle karşı karşıyayız ki insanlar artık uzun hiçbir şeyi okuyamaz, uzun süreli odaklanamaz hale geldi. Cümleleri çok yoğun. Şimdi bu önemli bir mesele. Hız çağında durup, sakin kalıp, oturup okumak, işte koştururken, evde, otobüste, metroda, her neredeyse. Bir bu mesele var. Bir de son yılların en şikayet edilen meselesi okuduğunu anlama meselesi. Sınav sorularında buna dönük paragrafların geliştirilmesi, anlayıp da cevap verilebilmesi için sınavlar hazırlanıyor. Onun ayırdındayız elbette ama eminim herkesin başına gelmiştir. Biri bir şey yazdığında alttaki yorumlara baktığınızda anlayan kadar anlamayan olduğunu da görüyoruz. İşte bu okuduğunu anlama, anlatılanı anlama meselesinde de okumak yine öne çıkıyor. Buradan çocuklarımıza geçebilir miyiz?
1: Evet, şimdi tabii okumanın bir başka önemli katkı boyutu da eğitimdir. Yani eğitimi destekleyen, eğitimdeki başarıyı, verimliliği arttıran bir şeydir okumak. Hatta biz bunu kendi yaptığımız araştırmalarda da bu sonuçları elde ettik. Okuma alışkanlığı olan bir çocuğun aynı zeka düzeyinde okuma alışkanlığı olmayan bir çocuğa göre eğitimdeki başarısı %30 daha fazladır. Şimdi eğitimdeki başarı tam da dediğiniz hani okuduğunu anlama, kavrama, doğru anlama ve hızlı anlama. Şimdi zaman zaman ben de sınavlarda görev alıyorum, üniversite öğrencilerini ya da başka sınavlarda, ve bakıyorum bazı öğrenciler, örneğin bir öğrenci bir soruyu bir kez okuyor ve hemen yanıtlıyor. Bazen bir öğrenci üç kez okuyor soruyu. Dolayısıyla hani birisi aynı soruyu bir okumada anlıyor, diğeri üç okuma yapmak zorunda kalıyor. Tabii bu zaman kaybıdır. Bir de üç okuma yapan muhtemelen hani daha zor anlıyor demektir. İşte okuma, hani demin söylediğim o zihinsel işlem süreçlerini etkiliyor boyutu tam da burada devreye girer. Yani okuduğunuzu daha çabuk anlarsınız, daha çabuk kavrarsınız, daha çabuk hatırlarsınız. Örneğin bir matematik problemini çözecek formülü belleğiniz güçlüyse daha iyi hatırlarsınız. İşte okuma tüm bunları sağlar. Yani okuyan insanın belleği güçlüdür. Okuyan insanın belleğindeki kelime sayısı fazladır. Bağlantı kurma hızı daha iyidir. O yüzden hani eğitimde başarıyı doğrudan etkileyen bir şey. Burada tabii ki okuduğunu anlamamada hani bu zayıf okuma temeli, zayıf okuma kültürünün yanı sıra dediğiniz hani günümüzün dijital dünyası. Hani çok fazla veriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli bir veri bombardımanının içindeyiz. Bu verilerin çok büyük ölçüde, çok büyük bir bölümü yanlış veri, zararlı veri, hatta bunun temizleyebilmek için de yani bu veri dünyasında, bu bilgi dünyasında, bu işte veri bombardımanında doğru veriyi bulabilmenin de yolu bizim bilgi okuryazarlığı dediğimiz, hani doğru bilgiyi

0: yanlış bilgiden ayırt edebilme özelliğidir, becerisidir, yeteneğidir. Bunun dersleri de veriliyor hani orta öğretimde, yüksek öğretimde. Ama bizim günümüzde bu dijital dünyanın meydan okumasına karşı dijital okuryazarlar, bilgi okuryazarları olmak zorundayız. Nasıl ki başlangıçta adını soyadını yazmak ya da herhangi bir şeyi okuyup yazmak okuryazarlık becerisi ise, şimdi dün okudum 90 tane okuryazarlık türü çıkmış. Yani ama bilgi okuryazarlığı tam da günümüzün bu dijital dünyasında doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayıran beceri, yetenek demektir. Burada tabii bu beceri için en önemli noktada eleştirel bakabilmektir. Yani karşı karşıya geldiğimiz bilgiyi eleştirel bir gözle görebilmektir, bakabilmektir. İşte eleştirel bakabilme, eleştirel düşünebilme gücünü ve becerisini de aslında okuma sağlıyor. Çünkü okudukça siz artık okuduklarınızın yanlış da olabileceğini düşünüyorsunuz. Okudukça katılmadığınız noktalar ortaya çıkıyor. Onları biraz daha irdeliyorsunuz. Başka kaynaklara gidip doğrulamaya çalışıyorsunuz. İşte bu sizde eleştirel bir bakış açısı, eleştirel bir okuma becerisi geliştiriyor. Ama tabii bu hani okuma alışkanlığının güçlenip bir sonraki basamağıdır. O yüzden hani bence günümüzün dünyasındaki bu yanlış bilgiye infodemi diyoruz buna, yanlış bilgi salgını, hani buna karşı durabilmemiz için eleştirel bakışa sahip olmamız çok önemlidir. Her bilginin doğru olmayacağını, olamayacağını bilmemiz çok önemlidir ve bunu ayırt etmemiz çok önemlidir. İşte bu da güçlü bir okuma alışkanlığıyla sağlanacak bir şeydir.
1: Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır diye bir söz çok sık gözümüze çarpıyor böyle
0: Çok
1: haberler
0: masraflı bir şey bu ama
1: yayıldığında.
0: yani çok
1: Evet,
0: zahmetli bir şey.
1: anne babalar çocuklarımız için ne yapabiliriz, gençlerimize nasıl örnek olabiliriz ki onlar daha mutlu, kendini ifade edebilen, dünyayı daha iyi anlayan bireyler olabilsin diye mutlaka soruyorlardır. Bir müziğimiz var, onu dinledikten sonra yanıtları konuğumuz Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alalım.

0: Fikret Kızılok söyledi ailece de, fark etmeden dedi. Kimimiz için okuma alışkanlığı fark etmeden kendiliğinden gelişiyor. Onlar şanslı olanlar galiba, evde kitap okuyanların olduğu ortamlar ya da kitap okuma zevkini aşılayacak etkenlerin olduğu ortamlar. Biz demiştik ki konuğumuz Profesör Doktor Bülent Yılmaz'a bir soralım. Çocuklar ve gençler için aileler nasıl hareket etmeli okuma konusunda? Masalların bir etkisi var mı burada?
1: Evet, kesinlikle var. Şöyle bir de aileler açısından olaya baktığımızda aslında bir de iyi karakterli çocuklar yetiştirmenin de en önemli araçlarından biridir. Bakın, hepimiz çocuklarımızın iyi özelliklere sahip, iyi kişilik özelliklerine sahip olmasını isteriz. Hepimizin
0: mutlu olmalarını da
1: evet, bizi
0: isteriz.
1: mutlu edecek şey budur. İşte hani nitelikli kitaplar okuyan çocuklar iyi karakter özelliklerini alırlar. Özellikle çocukluk döneminde. Şimdi ailelerin ne yapacağı meselesine gelince, bir kere 3 nokta çok önemli. Birincisi, ailelerin bu konunun öneminin farkında olması. Yani o başta söylediğimiz okumanın bir insan için, bir çocuk için neden önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu gerçekten bilmeleri lazım. Yani bu farkında oluş, sadece işte çocuğum kitap okuyor boş zamanda, oh ne güzel düzeyinde olmamalı. Hani daha derin bir etkisinin olduğunu aileler lütfen unutmasın. Hani çok önemli bir şeydir çocuklar için. Bir kere bu öneminin farkında olması lazım. Aileyi çocuğunun okuma alışkanlığı için harekete geçirecek motivasyon da budur. Yani çocuğum için okuma çok önemli. Ben bunun için ne yapabilirim? Hani bizi harekete geçirecek şey budur. Bu öneminin farkında olma. Onun dışında ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekir. Hani bir, öneminin farkında olmak. İki, evet bu öneminin
0: Evet.
1: farkındayız. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi bir takım pratik önerilerim tabii olacak ama yine çok genel 3 şey söyleyeyim. Birincisi, doğru kitap seçimi. Yani çocuktaki okuma zevkini, okuma keyfini başlatacak böyle bir ödev gibi, zorunlu bir iş gibi, bir şeyin karşılığı gibi, bir ödül ya da ceza gibi çocuğun düşündürmeden keyif alacağı bir etkinlik, bir eylem olduğunu anlaşılması için çocuğu doğru kitapla buluşturmamız lazım. Yani çocuğun hoşuna giden, ilgisine hitap eden, hoşlanacağı kitapla tanıştırmak. Bunun için tabii ki artık hani sosyal medyada yayın evlerinin web siteleri var, tanıtımlar var, sosyal medyayı bu anlamda, dijital dünyayı iyi şekilde de kullanabiliriz.
0: Ki yapay
1: Hani
0: zekaya
1: evet,
0: sorular çok arttı.
1: sorulabilir bunları. Yani çocuğumun şu özellikleri var, şu yaşta, işte genel ilgileri bu, kız ya da erkek vesaire özelliklerini yazıp hani öneriler neler olabilir, bunu alabiliriz. Öğretmenine mutlaka danışabiliriz. Her ilde, ilçede halk kütüphaneleri var ya da okul kütüphaneleri var. Buralarda kütüphaneci öğrencilerimiz çalışıyor. Onlar birer okuma kılavuzudur. Onlara sorulabilir. Dolayısıyla çocuğumuzu doğru kitapla buluşturmamız gerekir. Yani en önemli noktalardan biri bu. Bunun için de aile, öğretmenle, kütüphancıyla işbirliği yapabilir, kendi araştırabilir. Bir de mümkünse çocukları için seçtikleri kitabı önce bir kendileri hızlıca okusun. Hani gerçekten bazen gözden kaçan zararlı içerikler olabiliyor kitaplarda. Hani bir onların gözüyle de okusunlar ve bu ön okuma aslında çocukları kitabı okuduğunda daha sonra kitap hakkında onlarla konuşmanın da altyapısını oluşturur. Çünkü bu da gerekir. Hani çocuğunuzun okuduğu kitap hakkında onunla konuşursanız bu hoşuna gider çocuğun ve onu motive eder. Dolayısıyla ikincisi bu doğru kitap seçme meselesidir. Üçüncüsü tabii ki bilgisayar, cep telefonu, dijital dünya ile ilişkisini çocuğun düzenlemek gerekir. Hani bu çok zor bir konu, biliyorum. Aileler, belki de biz dinleyenler, işte hocam oradan konuşması kolay,
0: Daha
1: bir hele bir
0: bebeklikten yemeğini
1: başınıza
0: yesin
1: gelse
0: diye.
1: diyebilirler. Evet, yani
0: Evet.
1: Türkiye'de cep telefonuyla tanışma yaşı 6 aya inmiş durumda. Birer dijital emzik neredeyse, ama bu çok tehlikeli. Yani aileler ne yapacak? Yapacak, çocuklarını 2 yaşına kadar cep telefonundan uzak tutacak. Yani bunun yolunu bulmak yapmak zorundalar. İşte ağladığında, bir sorun çıkardığında o sorunu hemen çözeyim diye eline cep telefonunu vermeyecek. Başka yere yönlendirecek, başka etkinlikler yapacak çocuğuyla ve daha sonra da bu dijital medyayı kullanmasını kontrol edecek. Yani bu çok ciddi bir sorun. Şu anda okuma alışkanlığının önündeki en ciddi sorun bence bu. Bunun dışında tabii ki en önemli nokta belki de model olmak, örnek olmak. Yani çocuk dediğimiz varlık örnek alarak, model alarak öğrenir, kişilik geliştirir ve yaşam biçimini oluşturur. Dolayısıyla anne babalar çocuklarında geliştirmek istedikleri davranışları, yaratmak istedikleri davranışları aslında kendileri göstererek en kolay bir biçimde sağlayabilirler.
0: Doğal bir akış
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, bu. Yani aslında anne babalar için çocuk yetiştirmek hem çok zor bir şey, dünyanın en zor şeyi, ama aynı zamanda kolay da bir şey. Hani siz çocuğunuzun nasıl olmasını istiyorsanız öyle olacaksınız. Siz öyle olacaksınız.
0: Ama dünyada çok fazla işte sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle birlikte çok fazla veri var, çok fazla
1: çeldirici iletişim var.
0: Evet, ailelerin işi de hiç kolay
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii.
0: Yaşamın zorluğuyla mücadele ederken sabır meselesi
1: evet,
0: de çok önemli.
1: Evet, evet. Ama bakın 0-3 yaştır karakter oluşumu. Hadi bilemediniz 0-6 yaş. Yani 0-3 yaşa kadar çocuğumuzu bu dijital dünyadan belli ölçüde koruyorsak, 0-3 yaşta çocuk aslında büyük ölçüde bizimle. Yani o diğer dış etkenler, dış olumsuz etkenler en az durumda. O yüzden bir 0-3 yaşta bunun temelini atabiliriz. Yani okul öncesi resimli kitaplar, işte demin dediğiniz masallar okuma, ona kitaplar okuma, bilmeceler sorma, tekerlemeler, yani oyuna dönüştürerek okumayı, hani ona okumanın tadını, zevkini, keyfini yaşatabiliriz. Orada dijital dünyanın etkisi daha az. Daha az başka insanlarla karşılaşıyor. Hayatı daha az karmaşık çocuğun 0-3 yaş. Dolayısıyla bu 0-3 yaş hani aileler için en kritik yaş bence. O yüzden ama model olacaklar. Yani çocuk evde okuyan anne, okuyan baba, belki okuyan abla, abi görecek. Yoksa hani biz elimize cep telefonu alıp anne ya da baba olarak çocuğumuza hadi bakayım sen git kitap oku, kitap okumak iyidir demek gerçekçi değil. Yani çocuk bunu almaz.
0: Evet.
1: Çocuk sizde gördüğünü taklit eder. Çocuk taklit ederek, model alarak, örnek alarak karakter oluşur, oluşturur ve gelişir. Bunun dışında tabii çok pratik, hani zamanımız daha sanıyorum. Pratik öneriler olabilir. Bir kere çocuğun oyuncakları arasında mutlaka kitaplar olacak. Yani banyo kitapları bile var artık. Yani çocuk oyuncaklarla oynarken kitapla da oynayacak. Yani kitabın, çocuğun, ki oyun dünyası çocuğun gerçek dünyasıdır. O dünyanın içinde kitap diye bir şey olduğunu daha doğduğu anda görmeli. Hatta anne karnında çocuğa kitap okumanın yararlı olduğuna yönelik bilimsel araştırma sonuçları var. Çok ilginç. Anne karnındayken okuduğunuz kitabı çocuk daha sonra, doğduktan sonra ona okuduğunuzda hatırlıyor. Bakın bu çok ilginç bir şey. Aynı kitapta farklı tepki veriyor falan. Dolayısıyla çocuğumuza kitap okuyacağız doğduğu andan itibaren. Anlıyor anlamıyor diye düşünmeyeceğiz. O alıyor aslında. Biz farkında değiliz. Sadece ifade edemiyor. O yüzden doğduğu andan itibaren güzel kitaplar okuyacağız. Resimli kitaplar okuyacağız. Basit kitaplar okuyacağız. Resimlerini göstereceğiz. Evde bir kitaplığımız olacak. 10 kitap, 20 kitap, 50 kitap neyse, ama çocuğun evin içinde hep gördüğü, mümkünse odası varsa kendi odasında küçük bir kitaplığı olması. Çocuğumuza mutlaka kitap okuma, okuduğu hakkında konuşma, onunla konuşma, çocuğumuzu övmek, yani benim çocuğum çok okuyor, çok okuduğunu anlatıyor bize diye hem yüzüne hem de başkalarının yanında çocuğu övmeliyiz. Okuduğu için övmeliyiz. Okumayı ceza olarak vermemeliyiz. Evet, hani hadi diyebiliriz, hadi okumalısın, ama hani bunu uygun bir dille yapabiliriz. Çocuğumuza kitap hediye edebiliriz. Mutlaka varsa, yaşadığımız yerde oluyorsa kitap evine, kitap fuarlarına götürüp beraber kitap seçip alabiliriz. Kütüphaneye mutlaka üye yapıp düzenli kütüphane kullanmasını sağlayabiliriz. Çünkü kütüphaneler en uygun okuma atmosferleridir, okuma ortamlarıdır. Dolayısıyla hani bu noktalara dikkat edebiliriz. Ama genel olarak bir de çocuğumuzla bolca sosyal etkinlik yapmalıyız. Yani araştırmalar sosyal açıdan etkin çocukların, sosyal yönden aktif çocukların, işte tiyatro çalışmasına giden, folklor yapan, ne bileyim okulun spor takımında olan, hani genel olarak sosyal çocukların okuma alışkanlıklarının da daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani bu okuma alışkanlığı meselesinde çocuklar için her konuda olduğu gibi en büyük rol anne babalara düşüyor. Daha sonra tabii devreye yine bir başka rol alan öğretmenler giriyor. Anne babaların bu konuda öğretmenlerle de mutlaka işbirliği yapması, onlara danışması gerekirse yine bu işbirliği de çok önemli diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yalnızca dünyayı anlamak değil, kendini anlamak meselesinde de okumanın rolü çok büyük. Anne babalar ne yapabilir? Özellikle bu konuya ağırlıklı olarak yanıt verdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de 13 ana haber bülteninin hemen ardından buluştuk sizinle. Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek hazırladı programı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Buluş Öyküleri.
1: Dizüstü bilgisayarlar, ekran, fare, klavye ve hoparlör gibi çevre birimlerinin tamamını üzerinde bulundurabilen taşınabilir bilgisayarlardır. Bir başka deyişle, taşınabilirlik ve tüm bilgisayar görevlerine her an erişebilme kolaylığı, dizüstü bilgisayarların en önemli özelliğidir. Haliyle onlar icat edildikten sonra, insanların çalışma ve seyahat etme şekli önemli ölçüde değişir. Peki, insanların yaşam biçiminde önemli değişikliklere sebep olan dizüstü bilgisayarları kim, ne zaman icat eder? Amerikalı bilgisayar bilimcisi Alan Kay, dizüstü bilgisayar fikrini ortaya atan ve tasarlayan ilk kişi olarak tanınır. Kay'in 1968'de tasarladığı ve daha sonra Dynabook ismiyle anılan bilgisayarı çocuk dostu ve hafif bir cihazdır. Kay, Dynabook'u bir eğitim platformu olarak tanıtır ve mobil öğrenmeye olanak sağlayacağı düşüncesiyle devrim yaratacağını öngörür. Dynabook fikrini tasarlarken eğitim topluluklarını ebeveynler ve öğrencilerle bağlamaya vurgu yapar. Dynabook asla üretilmese de Kay'in öngörüleri yıllar sonra gerçekleşir. Taşınabilir bilgisayarların yolculuğu da bu şekilde başlamış olur. Alan Kay'in taşınabilir bilgisayar fikrini ortaya atmasından yaklaşık 11 yıl sonra Bill Mogridge isimli bir bilgisayar bilimcisi

0: öğrencisi, zamanının en taşınabilir bilgisayarını, dizüstü bilgisayara en yakın örnek olan Great Compass'i tasarlar. Ticari olarak satılmayan bu bilgisayarı NASA 1980'lerin başında uzay mekiği programında kullanır. Piyasaya sürülen ilk gerçek dizüstü bilgisayarsa Alan Kay'in çalışmalarını yıllar sonra keşfeden ve ondan ilham alan Adam Osborne tarafından tasarlanır. Osborne 1 isimli bu bilgisayar Nisan 1981'de satışa sunulur. Küçük bir el çantası boyutunda ve yaklaşık 11 kilogram ağırlığında olan bu bilgisayar 5 inçlik bir ekrana sahiptir. Osborne 1'in büyük bir ilgiyle karşılaşması bilgisayar firmalarını daha kolay taşınabilen bilgisayar yapma yarışına sokar ve günümüze değin devam eden bir geliştirme dönemi başlar.
1: Buluş öyküleri.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Göztepe, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki ilk başarısına imza atan futbol kulübü. 14 Haziran 1925'te İzmir'de kurulan Göztepe ilk resmi maçını 1-0 yendiği Altay'a karşı oynadı. 1937'de İzmir Spor ve Ege Spor'la birleşerek Doğan Spor adını alan kulüp o sezon Ege Ligi Kupası'nı kazandı. 1940 yılındaki kongrede tekrar Göztepe ismini aldı. İzmir Mahalli Ligi'ni üst üste 3 defa zirvede bitirdi. 1949-1950 sezonunda Türkiye şampiyonluğuyla ilk ulusal başarısını kazandı. Göztepe, profesyonel liglerin başladığı 1959'dan itibaren 19 yıl boyunca Süper Lig'de mücadele etti. İzmir temsilcisi Avrupa'daki başarısıyla da Türk futbol tarihine geçti. Bugünkü ismi UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi temsil etti. Yarı finale kadar yükselen Göztepe, Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı unvanının da sahibi oldu. İzmir ekibi Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1967-1968 ile 1969-1970 sezonunda iki kez çeyrek finale yükseldi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini "çok iyi bir ilişkimiz var" diyerek değerlendirdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye

davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Meclisteki komisyonda sunum yapan akademisyenler, önemsenmeme duygusunun çocukları saldırganlığa ittiğinin altını çizdi. Çocukları dijital dünyada yayılan radikal akımlardan korumak için ailelerin bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı. İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'deki Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. İşgalci İsrailliler de Batı Şeria'da terör estirmeye devam etti. Katil İsrail, Lübnan'daysa ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Trump, Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediğini iddia etti. Trump, "Onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz," dedi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. 4 yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı için Birleşmiş Milletler bir kez daha çatışmaların durması için müzakereler yeniden başlasın çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen teröre finansman yok bakanlar konferansına katıldı. Kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkati çekti. Bakan Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmeli, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp demir yolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Trabzon'la Samsun arası sadece 2 saate düşecek dedi. Uraloğlu, Trabzon'da yeni havalimanı için temelin yakın zamanda atılacağını da açıkladı. İstanbul'da 1 Haziran'da başlayacak sıfır atık haftası için geri sayım başladı. Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'ne ev sahipliği yapacak kentte 183 ülkeden katılımcılar çevre ve sürdürülebilirlik gündemiyle buluşacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği'nin himayesinde düzenlenecek etkinliklerde çevre bilincini artıracak projeler hayata geçirilecek. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile şirketlere borç yapılandırma sınırı güncellendi. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarıldı. İsrail Gazze'de ve Lübnan'da ateşkesi

ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'deki Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu, onlarca Filistinli evsiz kaldı. İşgalci İsrailliler de Batı Şeria'da terör estirmeye devam etti. Katil İsrail Lübnan'daysa ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Trump, Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediğini iddia etti. Trump, onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Ankara'da müttefiklerin savunma sanayi kapasitesini artıracak kararlar alınmasını beklediğini söyledi. Rutte, Avrupa'nın savunmada ABD'ye aşırı bağımlı olduğunun altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücüne bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde ulaştığı zirve olan Tayfun'un yeni nesil versiyonu sahaya indi. Milli Savunma Bakanlığı çok daha uzun menzile ve yüksek tahrip gücüne sahip Tayfun Blok 2 füzesinin ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını duyurdu. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 40. oturum tamamlandı. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihlallerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Oturum bugün Serhat Kapkin'in savunmasıyla sürecek. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor sayın dinleyenler. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı ve az bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney ile Kuzey Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sarıyer Müftüsü Sayın Faruk Güneş Hocamız. Faruk Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, sizinle bu sabah sabır ve imtihanı konuşmak istiyorum. Sabır ciddi bir imtihan, kendisi bir imtihan. Yani sabır, evet, göstermek çok büyük bir olgunluk. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birkaç yerde bahsediyor, tavsiye ediyor. Bizden de sabrı tavsiye etmemizi istiyor. Bir giriş yapalım
2: siz
1: bu konuya.
2: Siz de girişte zaten Asr Suresinden, o dua cümlelerinden,
1: evet,
2: başlayarak
1: programın açılışında, evet,
2: açılışı,
1: evet,
2: yapıyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. İllellezine amenu ve aminu salihati ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bis sabr. Asra, zamana, yüzyıla, Hazreti Peygamber çağına, insan ömrüne, ikindi vaktine andolsun ki insan da küsrandadır, ziyandadır. Ancak iman eden, ameli salih işleyen, insanlara faydalı işlerde bulunan ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Cenab-ı Mevla cümlemize kamil bir manada iman nasip eylesin.
1: Amin, amin.
2: Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edip Allah'ın rızasını kazanan, cennetine dahil olan, cemalullah'a temaşa eden kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Dünya hayatında her şey zıttıyla iç içedir. Sevinç ve mutlulukları yaşarken bir musibet ansızın

bizi bir imtihana gark edebilir. Bu dünyanın nimeti olduğu gibi külfeti de vardır. Rabbimiz Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Andolsun ki, yemin olsun ki biz sizi biraz korku, açlık,

buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz bazen varlıkla, zenginlikle, bazen fakirlikle, yoklukla, hastalıkla, sevdiklerimizi kaybetme gibi zor imtihanlarla sınanabiliriz. Marifet, musibeti karşılama şeklimizdedir. Yunus'un dediği gibi, hoştur bana senden gelen, yahil atu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Önemli olan lütfu da, kahrı da hoş görebilmek ve sabredebilmek. Yüce kitabımızda Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Ve ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve sale. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Asıl zorlu imtihanı peygamberler yaşadı. Yakup aleyhisselam oğullarıyla imtihan edildi. Yusuf aleyhisselamı kaybetti. Eyüp aleyhisselam hastalıkla, Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ile sınandı. Sevgili peygamberimiz Mekkeli müşriklere İslam'ı anlattığında ve kendisinin peygamber olarak gönderildiğini söylediğinde hakarete uğradı, hor, hakir görüldü, üzerine deve işkembesi bırakıldı, baskılar artmış, Mekke daralmıştı. Sevgili peygamberimiz kölesi, azatlısı, evlatlığı Zeyd bin Harise ile birlikte Taif yolculuğuna çıkar bir teselli bulmak amacıyla. Sabrın özü sebat ve dayanmaktır. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü'ne bir gün, ya Resulallah, Uhud savaşından daha fazla daraldığın gün oldu mu diye sorar. Uhud, varoluş, yok oluş berzahın gibi bir ortam. Allah Resulü'nün yaralandığı, İslam'ın dağ gibi yiğitlerinin, Resulullah'ın amcası, Allah'ın aslanı Hamza gibi, Medine'ye İslam'ın nurunu taşıyan Musab bin Umeyr gibi yıldızların söndüğü bir ortam. Acaba ondan zoru yaşanmış mıydı? Allah Resulü işte bu Taif darlığını hatırlar. Taif çıkışında üzüm bağlarının olduğu bir bahçeye sığınır. Köle Atlas'ın Müslüman olması ile teselli bulur. Sevgili Peygamberimiz Mekke'ye dönerken karnı sealip mevkine gelince başımı kaldırıp gökyüzüne baktım, bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta dikkatlice bakınca içinde Cebrail aleyhisselamın bulunduğunu fark ettim. Cebrail aleyhisselam bana, ya Muhammed, Allah kavminin dediklerini işitti. Seni korunmaktan çekindiklerini gördü. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Emrindedir. Kavmin hakkında ne yapılmasını dilersen emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği seslenip bana selam verdi ve sonra, ya Muhammed, Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım. Eğer Ebu Kubeys ve Kaynakan denilen şu iki yarışın dağın Mekkeliler üzerine çökerek birbirine kavuşmasını dilersen emret, hemen bu iki dağı birbirine kavuşturayım da şu azgın milleti helak edeyim. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz şöyle,

0: hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Allah'ım, gazabına uğramaktan, rahmetinden uzak kalmaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahireti esenliğe kavuşturan ilahi nuruna sığınırım. Rızanı dilerim, sana iltica ederim. Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir ya Rabbi. Zorluklardan selamete çıkabilmek, kulluk imtihanımızı kazanabilmek, günah karanlıklarından kurtulabilmek, dünyanın geçiciliğine aldanmadan rızayı ilahi kazanabilmek hep sabırla mümkündür. İmkan ile imtihan arasında sabır ve şükür ölçeğinde bir ömür sürebilmek, ömrümüzün kalan kısmının her anının hayırlı, bereketli geçmesi ve ahiretimizin, akıbetimizin bayram olmasını temenni ediyorum.
1: Hocam müzik arası verdim, devam edelim inşallah. Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevini TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam sabrı konuşuyorduk, sabır ve imtihanı konuşuyorduk. Birinci bölümü bitirdik, şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Tekrar size bırakıyorum sözü.
1: Sabır insanın iradesi dışında tecelli eden hadiseler karşısında insanı ayakta tutan, besleyen manevi bir enerjidir. Üç yerde sabretmek önemli. Bir, musibetlere, belalara karşı sabırlı olmak. Bu konuda en güzel örnek Rabbim kimsenin başına vermesin. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz
0: Ya evet.
1: o savaş ortamında gösterdikleri metanet, sabır hakikaten bütün insanlığın örnek teşkil etti. Rabbim onlara yardım eylesin,
0: Amin.
1: imdad eylesin.
0: Amin.
1: İkincisi kullukta sabır, ibadetleri yaparken, namazı kılarken, sabahın erken saatlerinde sabah namazına kalkmak, secdeye varmak, gidip abdest almak, bu nefse ağır gelir. İbadetleri yaparken, kulluk yaparken Allah'a sabırlı olmak gerekiyor. Üçüncüsü de günah işlememekte, haramlardan kaçınırken sabretmek. Tabii kolay değil. Her şey insanın nefsine hitap ederken o bütün lezzetleri terk edip şehvi arzuları, dünya nimetlerini terk edip Allah'ın rızası doğrultusunda hayat yaşamaya gayret etmek, çaba sarf etmek, bütün bunlar sabrı gerektiren olaylar. Kısacası sabır nefsimizin, heva ve heveslerimizin isteklerine boyun eğmemektir. Aslında yakın tarihimizde, geçmişimizde bununla ilgili çok güzel örnekler var. Mesela tekkelerde nefis terbiyesiyle ilgili hemen
0: Evet.
1: aklıma gelen mesela Tapduk Emre'nin Yunus Emre'ye bir vazife vermesi. 40 yıl boyunca dergaha
0: Odun taşıyormuş.
1: budaksız eğri odun getirmemesi. Ona özen göstermesi.
0: Onun da ihtimamı çok ama soruyorlar da
1: Evet.
0: diyor ki Tapduk'un kapısından içeri eğri odun bile giremez diye cevap veriyor
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Öyle
1: Yine
0: bir.
1: mesela İstanbul'umuzun önemli manevi şahsiyetlerinden, büyük şahsiyetlerinden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Bursa kadısı iken Üstad Hazretlerine intisap edip Üstad Hazretlerinin onun nefsini kırmak amacıyla Bursa sokaklarında ciğer sattırması, o kaftanıyla, o makamı, mevkisiyle, o da her
0: Evet.
1: bir baba yiğidin,
0: Tabii
1: herkesin yapacağı
0: hocam.
1: bir hadise, olay değil.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten Rabbim onları örnek alabilmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Buna
0: İnşallah.
1: benzer örnekler çok tasavvuf tarihimizde, geçmişimizde. Tabi Rabbim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de İnna Allah'a me'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor.
0: Evet.
1: Ve ya eyyühellezine amenü üsta'inu bis sabri ve sala. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. Tabi sabredersek Cenab-ı Allah birçok kapılar açıyor. Bazen bunu kendi hayatımızda da görebiliyoruz. Bir takım olumsuzluklar yaşıyoruz. Eğer onu sabırla, metanetle karşılarsak Cenab-ı Allah birçok kapıları bize açıyor. Başka nimetler, diyelim ki işinden olmuş, işinden çıkmış bir insan eğer sabredemeyip başka yollara başvurarsa bütün her şeyi kaybedebiliyor. Ama sabrederse Cenab-ı Allah başka bir kapılar da
0: Kesinlikle,
1: açabiliyor.
0: kesinlikle hocam.
1: Rabbim
0: Yani
1: sabreden kullarından olmayı cümlemize nasip
0: amin,
1: eylesin.
0: amin. Tabii bu dönemde, bu devirde şöyle bir bahanemiz var. Artık öyle bir zamandayız.

0: Görüyoruz ki insan sabrı buna direnemiyor. Sabır gösteremiyoruz gibi şeyler var. Galiba hocam bu biraz hani insanda sabrın bu denli zayıflamasının sebeplerinden bir tanesi iman zayıflığı olsa gerek.
1: Evet, tabii.
0: Yani iman kuvvetli olduktan sonra sabır da ona bağlı şeyler de kuvvetli olur diye düşünüyorum.
1: Hani açılışta siz de o duayla başlıyorsunuz ya, Asr
0: Evet.
1: suresindeki, baştan da onu okuduk. İnsanlık hüsrandadır, ancak Allah'a iman eden, salih amel işleyen, birbirlerinin hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Sabır hem Cenab-ı Allah tavsiye ediyor, hem de sevgili Peygamberimiz tavsiye ediyor. Tabii sabredebilmek, sabrın karşılığında da onun mükafatlarını, ecrini görebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Sabrın sonu selamettir diye bizim halk arasında bir sözümüz var.
1: Sabreden derviş muradına ermiş.
0: Muradına ermiş
1: Atasözleri
0: gibi.
1: var,
0: Evet,
1: evet.
0: yani siz de dervişlerden örnek verdiniz. Gerçekten sabır çok büyük bir fazilet hocam. Gerçekten. Allah-u Teala bunu kavramayı bize nasip eylesin. Zorda kaldığımızda sabır imtihanı da çok önemli.
1: Evet.
0: Sabredenlerden eylesin bizi
1: Amin.
0: diye dua ederek bitirelim.
1: Amin.
0: Faruk hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Allah razı
1: teşekkür
0: olsun.
1: ederim.
0: Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Amin.
0: Allah bizi her zaman sabredenlerden eylesin
1: Amin.
0: inşallah. Efendim Sarıyer Müftüsü Faruk Güneş hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne daha sağlıkla, umutla uyanmanın huzuruyla sizlerle birlikteyiz. Güneşin ışığıyla birlikte içimizdeki umutlar da çoğalsın. Gönüllerimiz ferahlasın. Baharın en güzel günlerini yaşadığımız bu zamanlarda doğa nasıl yenileniyorsa bizler de bugün kendimiz için yeni bir sayfa açabiliriz. Küçük bir tebessüm, içten bir selam, samimi bir dua. Belki de bugünü güzelleştirecek en kıymetli şeyler bunlardır. Biz buradayız, sizlerleyiz. Yeni güne birlikte başlıyor, iyiliği ve umudu çoğaltıyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırladığımız Günaydın Türkiye programı başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programının yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Arif Sağ'ın seslendireceği güzel bir türküyle programımıza başlayalım. Pencereden daş gelir, humar gözden yaş gelir, seni mene verseler Allah'a da hoş gelir.

Sevgili dinleyiciler, bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer vereceğimizi paylaşalım sizlerle. İlk olarak sağlık bölümünde çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Doktor Sayın Muhammed Furkan Erbay'la okul çağında ebeveynlik üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız'la tarımda seracılığın önemi üzerine konuşacağız. Bu güzel sohbetlere şarkılar ve türküler eşlik edecek. Şimdi gelin Soner Arıcı'ya kulak verelim. Adın Bahar'dı.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada gönlümüzün en derin yerine dokunan, naifliğiyle kalpleri saran bir eser var. Bazen bir şarkı anlatır ya söyleyemediklerimizi, işte tam da öyle bir eser. Sevdanın en zarif, en kırılgan halini fısıldayan, her notasına duygu sinmiş bir ezgi. Gözlerinizi kapatın, kalbinizin sesine kulak verin. Belki bir hatıra, belki bir özlem, belki de saklı kalan bir sevda eşlik edecek size. Uğur Çınar seslendiriyor. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim, yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün.

0: Değerli dinleyenler, sağlık başlığımızla başlıyoruz. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktor Sayın Muhammed Furkan Erbay bizlerle birlikte. Sayın Erbay merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın Erbay, okul çağında ebeveynlik üzerine bilgiler alacağız sizden. Derseniz çocuklar aslında okula başlamadan önce de bir durum var. Yani ilkokula başlamadan öncesi ve sonrası sizden dinleyelim mi? Neler yaşanıyor ve ebeveyn olarak neler yapmamız lazım?
1: Bu bir değişim dönemi Yıldır abi. O yüzden en fazla hani bizi ilgilendiren kısım orası. Çünkü daha öncesinde hani bu daha sembolik, simgesel, somut şeyleri çok ayırt edemeyen, neden sonuç ilişkisini kuramayan bir çocuktan artık neden nedir, sonuç nedir, böyle olursa ne olur'u öngörebilir bir vaziyette olan çocuğa dönüşüyor. Dolayısıyla hani artık büyüme evresinin gözle görülür olduğu bir yer. Yani bunun öncesinde hani ebeveynler hep biraz daha o bebek, o çocuk, o küçük durumundalar. Ama bu çok bariz. Neden çok bariz? Artık çocuk ilk defa tek başına bir yerde, bağımsız, kendi başına ve yabancılarla bir arada. O sebeple orada biraz daha anlaşılır oluyor. Ve artık tam manasıyla bir şeyleri birebir işlemleyebilmesini beklediğimiz bir dönem oluyor.
0: Sosyalleşmeye başlıyor.
1: Yani daha öncesi de öyle fakat sosyalleşmenin kalitesi değişir. Yani 4 yaşına kadar biz zaten kurallı oyun beklemiyoruz. Hani böyle çocukları yan yana koyarsınız, biri bir yere bir şey atar, öbürü bir yere bir şey atar. Bu bir oyun, tamam. 4 yaşından sonra kurallı başlar. 6 yaşından sonra artık böyle bizim çocuk oyunu olarak adlandırdığımız, hani nesiller boyu devam eden, kuralları daima geçerli, aynı değişmeyen o sistemin içerisine girmeye başlarlar. O sebeple hani biraz daha belirgin olarak farklılaştığını görürüz yani.
0: Anne babalar, ebeveynler açısından da önemli bir dönem. Çünkü birçok travma da oluşabilir değil mi bu süreçte?
1: 6 yaşına kadar olanlar aslında bizim için daha gündemde. Bu dönem
0: Daha
1: biraz
0: mı
1: daha
0: önemli?
1: tabii tabii yani bundan sonra olanlar biraz daha yönetilebilir oluyor. Fakat hani buradan kastımız bunu ne kadar hatırlayacağımızla alakalı bir. Bir ikincisi de bazı hatırlamadığımız travmalar bu hani gelişim sebebiyle söyleyeyim. Mesela ilk bir yaştaki hafızamız yoktur yani hiçbirimiz hatırlamayız o dönem. Ama hatırlamamamıza rağmen yaşadığımız travmalar kalıcı olarak davranışlarımızı değiştirir, kişiliğimizi değiştirir. Hayatın her dönemi travmaya müsait fakat biz ne kadar küçüksek o kadar savunmasızız ya. Büyüdükçe o ihtimal düşüyor. Öyle söyleyeyim yani çünkü ne kadar büyümüş gelişmişsek o kadar kendimizi savunabilir vaziyette oluyoruz. Dolayısıyla ne kadar edilgensek o kadar açığız, ne kadar aktifsek o kadar değiliz. O sebeple hani ebeveynlerin burada en fazla yaşadığı sıkıntı aslında işte o okul çağı ile ilgili oluyor. Sınavlar, dersler, öğretmenler, arkadaşlar, zorbalık, gündemler biraz daha sosyal hayata taşıyor. Ya da o bilhassa bazı patolojiler aile ona uyumlandığı için ya da aileden kaynaklandığı için okula kadar sezilmiyor. Dolayısıyla hani o zamana kadar aile adapte olmuş olduğundan dolayı anlaşılmıyor. Fakat şimdi 10 tane çocuk bir araya geldi. Bir öğretmen var. Şimdi zaten biraz daha belirgin olarak artık öğretmenin okula çağırdığı. Yani gelin bu çocukta bir sıkıntı var dediği. Bu gerçekten çoğu zaman doğru oluyor. Kimi zaman abartı da olabiliyor. Yani öğretmenin o zamanki durumuna göre hepimiz insanız. Türlü türlü gözlemlerimiz çok subjektif kalıp gerçeği yansıtmayabiliyor. Dolayısıyla yani bu süreç içerisinde en fazla o değişime gösterilen adaptasyon, sınavlarla ilgili problemler, ergenliğe kadar alıştırılması gereken disiplin, o formal hayatın gereklilikleri ve artık canının her istediğini yapamazsın dönemi ortaya çıkıyor.
0: Sorumluluklar başlıyor aslında değil
1: Aynen
0: mi?
1: öyle.
0: Ve sorumluluk bilincinin de oturtulması gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: İfade ettiğiniz gibi yani bir çocuğa sürekli ödevin var mı, ödevini yaptın mı gibi bir takip ebeveyn tarafından doğru mudur? Yoksa ödevini yapması gerektiği bilincinin oluşturulması mı daha doğrudur?
1: İkisi de yerine göre doğru Yıldır abi. Çünkü hani bizde bu tam bir oturamadı. Niye? Çünkü bir dönem hatırlarsınız bu 20 yıl kadar öncesinde bir arkadaş ebeveyn çıktı.
0: Evet.
1: Çocuğunuzla arkadaş gibi. Ya çocuğun arkadaşı var zaten. Çocuğa ana baba lazım yani. Dolayısıyla bilinci oturtabilmek için zaten o enstrümanları kullanmamız lazım. Fakat hani burada beklentiyi realistik ayarlamak önemli. Hepimiz aynı becerilere sahip değiliz dünyada. Ama bunu bir dengeye, balansa oturtabilmek için kullanmamız gereken enstrümanlar var. Bunun içinde 3 şeyin çok etkili olduğu gösterilmiş. 1- Ödül beklentisi. Bu hala bizim için, yetişkinler için geçerli olan da budur. Bakın ödül demiyorum, dikkatinizi çeksin. Ödül beklentisi.
0: Beklenti.
1: Aynen öyle. Ben bu işten bir şey kazanacağım beklentisi. Ödül olarak tanıttığınız şey önemlidir. Kimi zaman bir aferin de ödüldür. Kimi zaman bir gelecek hayatta sen şu olacaksın demek de bir ödüldür.
0: Bir tavşan havuç hikayesi gibi.
1: Tam olarak öyle. Ya biz böyle canlılarız, kabul etmek lazım. O sebeple ödül beklentisi çok iyi çalışır. Arkasından pekiştirmeler. Hani yaptı dakikasında pekiştiriyoruz. Aa ne güzel yaptın. Eline sağlık. Mesela çok zekisin, çok akıllısın değil. Öyle yapan çocukların gelecekte çok başarısız olduğu gösterilmiş. Çünkü önünde mücadele edemediği ya da başarısız olacağı bir problem çıkınca direkt kendinden biliyor. Yani ben aptalım ki yapamadım. Ben beceremediğime göre bu böyle diye düşünüyor. Ama öbüründe hep çabayı, eforu övüyoruz. Öyle olunca otomatik olarak başarısı da o yönde biraz daha artmış oluyor. Çünkü çocuk motive oluyor. Yani nedir? Ya ödül bekleyecek, ya hemen peşinden ödülünü alacak. Ya da zaten bizim en çok bugün unuttuğumuz kısım, eskiden daha çok bariz olan şey doğal sonuçlar. Ödevini yapamadı mı? Öğretmeni kızacak, utanacak, başarısız olacak. Arkadaşları tarafından o gün hep ona bakılacak. Yani biz bunları unutuyoruz. Doğal sonuçlar hiç olmasın, hiçbir çocuğumuz üzülmesin, hepsi aynı derecede başarılı olsun. Hepsi bu böyle bir şey değil. Yani dünyanın gerçeğine uymuyor. Yani en iyi okulun bile bir kontenjanı var. Dolayısıyla demek ki buna herkes giremeyecek. Daha da önemlisi, o okula girenlerin hepsi çok mu başarılı olacak? Yani bu çok uzun bir maraton. O sebeple hani biraz daha gerçekçi, durumu daha kaliteli yönetebildiğimiz bir süreç bizim için iyi oluyor. Yani ebeveynlerin sürekli bu helikopter ebeveyn diyoruz ya, bugün çocuğun peşinde ne oldu ne oldu ne oldu. Ya yok, çocuk yapmıyor. Ha bir de var ki yapması gerekenler, tamam burada mücadele edeceğiz, kaçınmayacağız. Yani ebeveynler artık tartışmak da istemiyor. Ya böyle bir şey yok yani, hayatta tartışma hep var. Yani sabah kalkıp da akşama kadar kimi zaman bir sürü insanla bir sürü problem yaşıyoruz. Bazılarını içimize atıyoruz, yutuyoruz, bazılarına karşılık veriyoruz. Bazıları hiç tartışmaya bile dönüşmüyor çünkü o kadar ast üst ilişkisi kesin oluyor ki, ya biz yukarıdayız ya onlar yukarıda. Dolayısıyla bunu artık öğrenmeye başlayacağı yer okuldur. O sebeple sorunun olmamasını istemek değil, bizim olayımız bu değil. O sebeple çocuğa gelecekte fırtınada ne yapacağını öğretiyoruz.
0: Önemli olan bu.
1: Temamız bu.
0: Sayın Erbay, bir de alınan bir

0: bilginin ne işe yaradığının, yarayacağının anlatılması da önemli değil mi?
1: Çok doğru.
0: Yani 2 kere 2 4. Tamam ama bunun 4 etmesi benim ne işime yarar?
1: Ne olacak bununla?
0: Ne olacak? Ne yapacağım? Hayatın neresinde kullanacağım?
1: Hı hı.
0: Aslında eğitim sistemiyle ilgili de bu durumun özellikle aktarılabilmesi gerekiyor değil mi çocuklara?
1: Tamamıyla katılıyorum Sayılır abi. Özellikle bizim nesil bunu çok iyi bilir. Çünkü bizim nesle hep şu söylenmiştir. Ya şu liseyi bir kazan, tamamsın.
0: Evet.
1: Şunu bir hallet, üniversitede çok rahatsın. Ya bir mezun ol, hayat hiç bak falan filan diye, ta ki hani işler ta nereye geldi, kaç ÖSYM sınavına girdim kişisel olarak ben bilmiyorum o derece. Ama bir bakıyorum rahatlık gelmedi. Neden? Çünkü rahatlık yok. Bu çocuğa da bu dört ne işe yarayacağı biz bu şekilde anlatırsak o da gelecek daha yani kırıklığına uğrayacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yapılacak en güzel şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da özellikle buna çok rastladım, o yüzden söylüyorum. Elinden tutup götüreceğiz çocuğu. Bir rivayetle değil bu. Neye ilgisi var? Çok görüyorum mesela. Çocuğun acayip böyle elektronik devrelere bir ilgisi var.
0: Evet.
1: Koyuyorsun çocuğu. Oturuyor onlarla bir şey yapıyor. Annesi de diyor ki icat yapıyor. Ya icat yapmasın o. Öncelikle onu bir çırak verelim. O gitsin bir elektrikçi dükkanında bir görsün. Ondan sonra fabrikaya mı götürüyorsunuz, üniversiteye mi götürüyorsunuz? Elinden tutar göstersin. İşte o dört ne işe yarıyor somutlaştırmamız lazım. Çünkü bu çocuk soyut işlemleyemiyor. Hep en baştan beri diyoruz ya, neden sonuç. Yani kafasında bir şeyleri soyutlama becerisi çok az yani. Neredeyse
0: aslında
1: hiç yok.
0: Geçmişimizden gelen çıraklık, kalfalık, ustalık sistemi ne kadar doğru bir sistemmiş
1: Çok
0: değil mi?
1: doğru. Ya işte biz modifiye etmiyoruz. Ya ortadan kaldırıyoruz ya da tamamen aynısıyla sürdürüyoruz. Yani şimdi orada da ben bakıyorum. Demin dediğiniz yerden 2 kere 2 4 hayatta nereye tekabül eder? Bunu gösterdiğimiz müddetçe çocuk anlıyor. Göstermediysek
0: Merak da
1: anlamıyor.
0: uyandıracak bu ve daha kolaylaştıracak aslında öğrenmesini. Bir
1: Aynen.
0: de hazır konumuz okul çağında ebeveynlik derken zorbalık da konuşmamız gerekir. Çünkü önemli bir konu. Son yıllarda özellikle çok gündemimizde olan bir konu. Aileler zorba olanın kendi çocuğu olmasını kabullenmekte de zorluk çekebiliyor. Veya farklı tepkiler gösterebiliyorlar. Kamuoyunda haberlerde takip ediyoruz. Bu zorbalıklar nedeniyle birbirleriyle kavga eden aileler veya okul yönetimiyle kavga eden aileler. Ne dersiniz?
1: Burası çok derin.
0: Evet.
1: Yıldır abi, burası çok derin. Çünkü hani bu total bir sosyal yapıyı ilgilendirir aslında. Yani bütün bir sistemi ele almamız gerektiren bir soru. Çünkü sizin bahsettiğiniz şey bir milletin hani o sosyal kültürel kodlarının nasıl bir değişime uğradığıyla alakalı bir problem. Çünkü bundan önce hani sizin nesil, bizim nesil belki biraz daha sonuna yakaladı bu işlerin. Hep dışarıdakilerin haklı olduğu bir dönemdi. Öğretmen ne derse haklıydı.
0: Evet.
1: Yani orada mesela çocuğun hiç söz hakkı yoktu. Şimdi de tam tersindeyiz. Yani çocuk ne derse haklı. Böyle sosyal medyada çok görüyorsunuzdur. Öğretmenle ilgili türlü türlü talepler, garip garip CİMER'e yapılan şikayetler. Bunlarla ilgili öğretmenlerin uğraştığı çok problem. Dolayısıyla aslında buradaki değişim total olarak kültürel ve çekirdekten gelen bir mesele. O sebeple burada ele alınması gereken şey artık ne ebeveyn, ne çocuk, ne okul oluyor.
0: Toplumsal olarak
1: Aynen
0: neye
1: öyle.
0: gidiyoruz?
1: Aynen öyle. Çünkü burada bozulmuş bir kaideden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun toparlanabilmesi de ancak yasayla mümkün. Çünkü biz eğitimle bir şeyleri değiştirene kadar zaman geçer. Bu tarih boyunca böyle oldu. Çünkü bugün ektiğimiz tohumun meyvesini almamız, özellikle insan söz konusuysa. Hani domatesten Adana'da yılda 4 defa ürün alırsınız. Buna eyvallah. Ama insan söz konusuysa bu en az çeyrek asır vaktinizi alır. Arada dolayısıyla 25 yıllık sürede bizi yasa kurtaracak. Bunun için de düzenlemelerin getirilmesi lazım. Tam da üstüne geldi, Adalet Bakanlığı şu an bunun için çalışıyor. Yani özellikle bazı suçlarda fail kabul edilmesinin, reşit bir şekilde muamele görmesinin önü açılmış durumda, artık yaşı aşağı çekiliyor. Onunla beraber ebeveynlere yaptırımlar geliyor. Çocuğa verilen bakımla ilgili, çocuğa sahip çıkılmamasıyla ilgili. Bugüne kadar biz bunu tedbir kararlarıyla götürdük. Devlet bu konuda her zaman iyi davrandı. Çünkü hani bir problemle karşılaştığımızda hakimlik direkt bir tedbir kararı çıkartıyor ve bizim gözetimimize veriyor. Ve bu konuda da ben bugüne kadar hiç sorun yaşamadım yani. Gerçekten hani Adalet ve Sağlık Bakanlığı arasındaki o köprü çok güzel çalıştı. Fakat aktüel olarak sonuç alamadığımız ortadaki artık yasa geliyor. Dolayısıyla burada herkes taşın altına elini koymak zorunda kalacak. Bunu ricayla, minnetle değil. Çünkü o dediğimiz eğitim o. Ama diğeri yasa. Artık buna uyacağız. Uymazsak müeyyideyle karşılaşacağız dediğimiz zaman bu bir yere varacaktır.
0: Bozduğumuz yapıyı aslında yeniden oluşturabilmek çok daha zor.
1: Tamamen
0: ve
1: katılıyorum.
0: Çok daha fazla zaman alacak. Geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için ancak bu acı reçeteyi anlaşıldığı kadarıyla uygulamamız gerekecek değil mi?
1: Çok.

0: olmakta destekliyorum. Bazen evet, hayat böyledir yani.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Erbay'a aktarmış olduğunuz bilgiler için. Değerli dinleyenlerimiz, sağlık dedik. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Doktor Sayın Muhammed Furkan Erbay bizlerle birlikte oldu. Okul çağında ebeveynlik üzerine kendileriyle bir sohbet gerçekleştirdik. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada sevilen sanatçı Melihat Gülses var. Nihavend bir eser seslendirecek. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın diyecek sanatçı.

0: Değerli dinleyenler, programımızda tarım diyoruz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Kolaylıklar dilerim.
0: Sayın Yıldız, tarımda seracılığı konuşacağız. Seracılığın önemi üzerine sizden bilgiler almaya çalışacağız. Dilerseniz önce serayı tanımlayalım. Sera nedir efendim?
1: Memnuniyetle. Tabii şöyle başlayalım. İlk çağlardan şöyle bugüne gelelim. Tarımda bitki ve toprak arası iletişimi, ilişkiyi, hukuku araştıran insanoğlu bir cansız gibi görünen bir tohumdan koskocaman tohum üreten bir biyokütlenin oluşumunu merakla izlemişler o yıllarda. Daha sonra zaman içinde artık göçebe olarak yerleşik kültürde hazır beslenme konusunu kapatıp artık bunları biz kendimiz yönetelim, geleceğe güvenli, güvencesi olan ürünler yetiştirelim ve biz hakim olalım bu yetiştiricilik düzenine demişler. Ondan sonra bugün evcilleştirme diye bir kavramdan bahsederiz ya hayvanları, bitkileri de onlar evcilleştirmeye başlamış. Bitkileri evcilleştirmek demek onun isteklerini gerek çevresel, gerek toprak veya yetişme ortamı olarak her ne de yetişiyorsa bunlarla ilgili bilgileri araştırmakla ömürleri geçmiş. Yıllar, binler geçmiş, asırlar geçmiş. Düşünün ki Aristo döneminde bitkilerin yetişmesine ait ilkeleri sadece düşüncede tahmin etmeye çalışmışlar. Hava etkili, su etkili vesaire ve bu düşünceler inanır mısınız 2000 yıl geçmiş ve bu süre gelmiş. Daha sonra artık deneylere, araştırmalara dayalı çalışmalar orta çağ dönemi başlamış. Henüz tarımsal kimya gelişmemiş. Derken insanoğlu bitkilerin gelişme etkenlerini de son yüzyılımıza doğru tamamen tespit etmişler. Ve bunlar arasında özellikle bitkilerin gelişmesi için gerekli ve bugün olmazsa olmaz dediğimiz 6 faktörü tespit etmişler.
0: Nedir hocam bunlar?
1: Bunlar havadan ışık, havanın karbondioksiti, çevrenin sıcaklığı, toprak ve çevresel sıcaklık ve yetişme ortamı olan ister toprak olsun ister farklı büyüme ortamları olsun, biliyorsunuz artık toprak tarım konsepti de gelişti. Ve yetiştiği ortamdan da kökleriyle uygun miktar ve oranlarda besin, su ve oksijen beklerler. Bu 6 tane olmazsa olmaz faktörü karşıladığınız her ortamda yapay biyosfer olabilir, yapay bitki gelişme ortamı olabilir. Bitki yetiştirebilirsiniz ve tohumdan tohum alacağınız ürünü rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.
0: İnsanlık bunu keşfetti.
1: İnsanlık bu evcilleştirmeye ulaştı.
0: Ama bu çok uzun bir yolculuktur.
1: Tabii ki bu 10 bin yıllardan bahsediyoruz. Evet. Toprağı tanımak, toprağın bitkiyle olan hukuku, alışverişi, aralarındaki iletişimler, gerekli gereksiz, toksik olan, yararlı olan faktörleri tespit etmek. İnanın geçmiş hikayeler bilindikçe insan bugüne gelişinin hem önemini anlıyor hem o geçmişin değerini de ayrıca anlıyor. İnsanoğlu bitki yetişmesini açık alanda takip ettikçe şunu anlamış. Bitkiler bazı abiyotik ya da biyotik, yani cansız bir takım etkenler ya da mikro canlılardan gözle görülmeyen canlılardan gözle görülebilen bir takım canlılara kadar biyotik faktörler bitki gelişmesi olumsuz etkileniyor. O zaman bizim bunları kontrol altına almamız için ne gibi teknikler kullanmalıyız noktasında sera kültürü doğuyor ve İnsanoğlu artık diyor ki çevreden gelen işte çeşitli faktörler, sulamayı daha kontrollü yapayım, gübrelemeyi daha dengeli yapayım, ışıklanmayı istediğim şekilde bitkiye ayarlayayım, havalanmayı ona göre yöneteyim, bitkiye bol karbondioksit girişi sağlayayım vesaire derken yapay bir biyosfer oluşturabilir miyim mantığıyla herhangi bir plastikle, naylonla kaplama şeklinde bitkinin ihtiyaçlarını daha minimum, her ne kadar sera yapımını minimize edersem ekonomik olarak daha az bir masrafla bitki için gerekli faktörleri de daha az bir maliyetle karşılayayım derken ilkel sera kültürleri başlamış. İşte alçak tüneller, yüksek tüneller, insanın içine girip çalışamayacağı kapağını açarak ancak üretebileceği yetiştiricilikten insan boyunun el verdiği örtülü örtü tarımlarına, örtü altı tarımlarına kadar gelişmiş. Tabii bitkinin istekleri ben biraz önce söyledim. 6 tane olmazsa olmaz faktörü ve toprakta yetiştiriyorsa zaten bu faktörleri yönetmek daha kolay. Toprak tarıma da dönük olan sera kültürü var. Toprak tarım daha maliyetli bir yetiştirme tekniği. Şimdi benim burada konuşacağım en önemli konulardan biri, insanoğlu geçmişte sera kültürü yokken saklamak adına, yazlık ürünleri korumak adına sebzeleri, meyveleri farklı yollara başvuruldu. Serada kontrollü yetiştiricilik yokken, iklim akıllı seralar hele ki bugün var, onlar da yokken insanoğlu ne yapıyordu? Konserve yapayım, dondurayım, kurutayım, bir şekilde yazın yetiştirilen, farklı iklimlerde yetiştirilen ürünlere artık bir yol arayayım diyordu. Biz istersek İnsanoğlu iklim koşullarını farklı iklimlere göre de olsa kendimiz bu koşulları sera kültürüyle gerçekleştirip istediğimiz ürünleri mevsimine bağlı olmadan
0: Yetiştirebiliyoruz ve
1: yetiştirebiliyoruz ve
0: tüketebiliyoruz. Çok büyük
1: tüketebiliyoruz.
0: bir avantaj
1: Hakikaten
0: sağlıyor.
1: öyle.
0: Sayın Yıldız, gerçekten çok güzel bir yolculuk ki bunu da çok güzel cümlelerle ifade ettiniz. Peki ülkemizde seracılığa

0: baktığımızda daha çok hangi bölgelerde uygulanıyor? Seracılık için uygun bir bölge mi, coğrafya mı?
1: Çok güzel. Ben şöyle söyleyeyim. Hangi yatırımı tarımsal anlamda yapacak olursak öncelikle ekonomik ve ekolojik olması bizim birincil prensibimizdir. Tabii ekonomik ve ekolojik olmak da artık şu yeni nesil ürünler, yeni nesil teknolojiler bakış açısıyla tabii ki imkanlar el verdiği ölçüde her yörenin kendine has kaynaklarını değerlendirmekle mümkündür.
0: Evet.
1: Dünyada seracılık için iki farklı iklim çeşidi var. Bir, serin iklim ürünleri için yetiştiricilik, daha doğrusu serin iklim bölgeleri, ikincisi de ılıman iklim bölgeleri. Biz ılıman iklim bölgesi ülkesiyiz ve çok avantajlıyız. Bizim gibi ülkeler dünyada, Avrupa'da özellikle Yunanistan, İtalya, Almanya gibi ülkeler, fakat bizler Türkiye'de dahil, Yunanistan'da dahil, bizler özellikle kıyı şeridinde, Akdeniz iklimi ölçeğinde ve ülkemizde özellikle mevcut seracılığın %65'i, ortalama daha da fazla olabilir, Antalya'da.
0: Evet.
1: Ardından Mersin, Muğla, İzmir, Yalova diye devam eder. Ve hepsi daha çok sebze meyveli bitkileri ve meyveler için oluşturulmuş ve bir kısmı da süs bitkileri, kesme çiçek yetiştiriciliği gibi alanlarda. Seranın bir de şeyine yapısal olarak ondan da bahsedeyim. Daha önce söyledim. Naylon örtülerden başlayan plastik örtülere kadar değişen ve cam kaplamalı seralara kadar değişen sera yapım teknikleri var. İklim açısından biz ılıman iklim bölgesi topraklarına veya iklimine sahibiz. Ilıman iklim bölgesindeki seralar en büyük avantaj. Çünkü genel olarak bir ısıtma desteği ister. Sizin sorunuzla alakalı olarak da batıda bu ısıtma şeyi düşük veya hemen hemen minimize durumda, ama bizim bölgelerde mutlaka bir ısıtma birincil eksik oluyor. Bunun için de mevcut kaynaklarımızı iyi yönetmede ben eksiklik görüyorum. Mesela jeotermal enerjiden faydalanma, işte Diyadin'deki serada olduğu gibi domates yetiştiriciliği yapılıyor ve orada suyun derecesi 100 derecede kaynar su. Ayrıca güneş, yani 365 günün %90'ı biz güneşle güne başlıyoruz.
0: Evet.
1: Güneş enerjisini destek alan enerji takviyeleriyle
0: ısıtma
1: sistemi yapılır ve bizler de artık kendimize yeten ve yazın tükettiğimiz sebzeleri, meyveleri kışında seralarda yetiştirerek tüketebiliriz. Hem istihdam yönüyle, hem kentsel tarıma bir renk katması, şehirsel tarıma bir renk katması, hem yerleşimde bu aşırı şehirleşmenin verdiği o boğucu düzeni değiştirmek adına hep böyle Marmara, Akdeniz yöresindense bizler de bu kültürümüzü geliştirsek
0: gıda
1: istiyorum.
0: Gıda arzı, gıdadaki nakliyenin payı,
1: kesinlikle
0: bunları
1: bunları,
0: düşündüğümüz zaman
1: değil mi?
0: gıdanın enflasyona
1: Evet.
0: özellikle etkisi değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Aslında hayatın içinde o kadar değerli bilgiler aktarıyorsunuz ki, en azından bu yolculuğu dinledik sizden, seracılığın tarihi yolculuğunu efendim. Çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz
1: size. Ben teşekkür ederim, size de kolaylıklar dilerim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, tarım dedik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız bizlerle birlikte oldu. Tarımda seracılığın önemi, açık alan yetiştiriciliğine göre avantaj ve dezavantajları ve iklim kontrollü, yüksek teknolojili seralar üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikte sürüyor.

Elif dedim, be dedim. Kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim. Bu işli türküden sonra bir programın daha sonuna geldik. Güne birlikte başladık. Umuyoruz ki keyifli bir saat geçirdik birlikte. Şimdi gün sizi bekliyor. Sokaklar hareketleniyor. Yollar doluyor. Gün kendi ritmini kuruyor ve siz o ritmin en kıymetli parçasısınız. Bugün nereye giderseniz gidin, içinizde küçük bir umut taşıyın. Bir gülümseme bırakın ardınızda. Bu sabahı bizimle paylaştığınız, aynı frekansta buluştuğumuz için gönülden teşekkür ederiz. Kulaklarınız bizde, kalbiniz umutla dolu olsun. Bizler program yapımcınız Azer Yılmaz Aydın, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel bir gün diliyoruz. Nurullah Akçayır'la veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketici olarak sorumluluğumuz haklarımızı korumakla başlıyor. 15 Mart 1962'de bu haklar ilk kez şu başlıklar halinde duyurulmuştu dünyaya. Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı, güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı. Bugün bunlara yenileri de eklenmiş durumda. Sesini duyurma yani temsil edilme hakkı, görülen zararı tazmin ettirme hakkı, tüketim konusunda eğitilme hakkı ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı. Akıl vermek gibi olmasın sevgili dinleyiciler ama bunları bilmekte yarar var.

0: Reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Süt aşayran. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
13: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
14: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamlar.
18: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki gündeminde terörsüz Türkiye süreci, AK Parti hareketinin dava şuuru ve ana muhalefet vardı. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı Özel'in isim vermeden toprak ol çiçek açsın eleştirisine sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşarak yanıt verdi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit ederken, ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Katil İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bulunmasının ardından Türkiye'den ve uluslararası kamuoyundan tepkiler ard arda geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimcilere ve girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan-Trump görüşmesinin gündeminde Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi de vardı. Cumhurbaşkanı NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca ABD Başkanı Trump'a ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Sudan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı.
1: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
0: AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi.
1: Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Tarihe bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan olduk. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları AK Parti'nin tesis ettiği iklimde rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, Hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi.
1: Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
0: CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta partisinin grup toplantısında isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yönelik "toprak ol, çiçek açsın" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu da isim kullanmadı, Özel'e yanıt verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını, 11 yaşın üstündeki suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için de ortak bir komisyon kurulduğunu açıkladı.
3: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor. 11 yaşına itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir şu an komisyon kurduk.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili de Hürmüz'ü derhal açmamız gerekiyor dedi. ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Axios haber sitesi, Netanyahu ile Trump'ın telefonda revize edilmiş barış planı taslağı konusunda anlaşamadığını yazdı. Katil Netanyahu'nun İran'la savaşı yeniden başlatmak istediği, Trump'la izlenecek yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi. Konu Trump'a da soruldu. Trump, Netanyahu ne istersem onu yapacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tehditlere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Pezeşkian, bizim tarafımızda tüm yollar hala açıktır. Baskı ve zorlama yoluyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. ABD ordusu, ABD deniz piyadelerinin İran bayraklı ticari bir petrol tankerine çıkarma yaptığını duyurdu. İran bayraklı ticari petrol tankerinin ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığından şüphelenildiği belirtildi. İran'la ABD arasında müzakereler de devam ediyor. İran basını ABD'nin Pakistan aracılığıyla yeni mesaj ilettiği, Tahran yönetiminin mesajı incelediğini duyurdu. ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediğini ifade etti. İddia etti aynı zamanda. Trump onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. ABD'nin Küba'da tansiyonu artırıp artırmayacağı konusunda ise tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, yönetimleri kontrolü kaybetti ifadesini kullandı. Bu açıklamaların ABD Adalet Bakanlığı'nın Küba eski devlet başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komple kurmakla suçlanan iddianameyi açıklamasından kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehlikeler oluşturuyor ve dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin ise enerji işbirliğine ve ticari hacme dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaretin tamamına yakınının kendi para birimleri üzerinden yapıldığını vurguladı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosunda alıkoyduğu aktivistleri Ashdod limanına götürüp ellerini arkadan kelepçeledi, yüzüstü şekilde diz çöktürdü. Katil İsrail'in insanlık dışı muamelede bulunduğu bu sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Sumut filosu aktivistlerine yönelik şiddet görüntülerinin ardından Dışişleri Bakanlığı İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İsrail'li bir bakanın sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya başlayan küresel Sumut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. İspanya, İngiltere, Slovenya, İrlanda, Polonya, Katar, Güney Kore ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail açıklamanın yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Madrid, Paris, Roma, Amsterdam ve Brüksel yönetimleri İsrail büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalarda da aktivistlere uluslararası hukuka uygun muamele gösterilmesi ve hızla kendi ülkelerine gönderilmesi çağrısında bulunuldu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brüksel'de konuşan Rutte, Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi kapasitesini artıracak kararlar alınmasını beklediğini söyledi. Avrupa'nın güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne olan aşırı bağımlılığını eleştirdi. Avrupa'nın kendini savunması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bugün İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliği etkileri de görüşülecek. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıca teminatsız tecil uygulamasında üst sınır 250 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirildi. Düzenlemeyle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanların ücretleri brüt asgari ücretin 4 katına kadar gelir vergisi istisnası sağlanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara ise bu oran 6 kadar olacak. 6 kata kadar olacak. 24 ülkeden katılımın olacağı 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen festival her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki gündeminde terörsüz Türkiye süreci, AK Parti hareketinin dava şuuru ve ana muhalefet vardı. CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in isim vermeden toprak ol çiçek açsın eleştirisine sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşarak yanıt verdi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit ederken ABD basını soykırımcı Netanyahu ile Trump'ın İran barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Katil İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bulunmasının ardından Türkiye'den ve uluslararası kamuoyundan tepkiler ard arda geldi. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi gösterirken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Beşiktaş'ta yeni futbol direktörü Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar deneyimli futbol adamının göreve başladığını resmen açıkladı. Trabzonspor Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattı. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı. Bordo Mavililer Arnavut futbolcu için 8,5 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Bersan Duran yapacak. Cuma günkü final Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.
4: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün

0: En yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 16, Samsun 19, Trabzon, Malatya ve Bolu 18, Afyonkarahisar 17, Zonguldak 20, Erzurum 14, Kars 12, Van 15 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: hemen hazırlığı afiyet de ye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemleri.

0: Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam Net.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs-30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın

0: tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde 5G.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini artırmak. Geceliğin araç kullanan sürücüler için güvenlik tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Halojen, kısa farlarınız sağlıklı bir şekilde çalıştığı zaman aracınızın sadece 40-50 metre önünü aydınlatmakta. Eğer farlarınız kirli ise aydınlattıkları mesafe kısalacak ve güvenliğiniz riske girecektir. İlk adım yola çıkmadan önce farlarınızı temizlemek olmalı. Far ayarı hassas bir konu. Gerekli kontrolleri serviste yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ancak sizin hızlıca yapabileceğiniz bir ayar var. Farın açı ayarı. Far açı ayarı, karşıdan gelen sürücülerin gözlerini almamak ve aracınızın olabildiğince önünü aydınlatmak için yapılır. Xenon farlar açı ayarını kendileri otomatikman yapar. Ancak halojen farları olan araçlarda açı ayarını sürücüler yapmalıdır. Far açı ayarını yapalım. Öncelikle açı ayar tuşunu bulun. Bu tuş genellikle direksiyonun solunda ve biraz aşağıda yer alır. Üzerinde 0'dan 3 numaraya kadar ilerleyen bir tuş olmalıdır. 0 pozisyonu tuşun aracın içinde sadece sürücü varken olması gereken pozisyondur. Aracınızda sürücü ve yolcu varsa tuşu 1. pozisyona getirin. Aracınızda yolcular artı bavulları varsa tuşu 2. pozisyona getirin. 2. pozisyonu araç en ağırken kullanmanız gerekiyor. Araçta sadece sürücü ve çantaları varsa tuşu 3. pozisyona getirin. Böylelikle far açı ayarı işlemini yapmış olduk. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 21 Mayıs Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Semih Ballı, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan kısa bir süre sonra Çin'i ziyaret etti. Yayınlanan ortak bildiride çok kutupluluk vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinin yönü son günlerde tekrar savaşa dönerken ABD Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısına yönelik ilk adımı attı. İsrail Gazze'ye giden küresel Sumut filosuna uluslararası sularda bir kez daha saldırdı. Malatya'da dün 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik de sürüyor. Kurban alımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalışacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. I Love You İstanbul sürmanşeti Hürriyet'te. Aston Villa taraftarı Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldu. 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astonbul adını verdi. Küresel sorunları görüştüler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la dün akşam telefonda görüştü. Erdoğan ve Trump, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan'ın ateşkesin uzatılmasını olumlu gördüğünü, ihtilaflı konularda çözümün mümkün olduğuna inandığını, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade ettiği belirtildi. Trump da, Erdoğan'la çok verimli görüşme yaptım, çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok çetin insanlarla ilişkilerimizin olması daha iyi değil mi? Çetin adam ama kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var diye konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan videolu salvo, Cumhuriyet Halk Partisi haramın kirin sığınağı olamaz. Kılıçdaroğlu uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Hazırladığı videolu açıklamayla CHP ve kamuoyuna yönelik mesajlar verdi. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Bin kere toprak doğulur, bin kere çiçek açar, namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez diye konuştu. Korsan İsrail'e Efes'ten uyarı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yönelik son saldırısı için yeni bir korsanlık eylemi dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk, Efes tatbikatı dolayısıyla İzmir'de açıklama yaptı. Aktürk, İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalı, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz, dedi. 11 cinsel

0: saldırıdan 294 yıl hapsi istendi. Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt lideri olarak belirtilen Ersoy'un 293,5 yıl hapsi istendi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye'den kritik hamle NATO'ya enerji hattı önerisi manşeti Milliyet'te. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılırken Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu. Efes'te gösteri günü, Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü bugün İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Savunma Bakanı Güler tatbikatı izlemek için gelen konuklarla görüştü. Altına faiz freni geldi. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Başkanı Trump'ın piyasalara verdiği çelişkili mesajlar piyasalarda belirsizlik yaratmayı sürdürüyor. Küresel ekonomilerde yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faizde artış beklentisi altının yatırım cazibesini zayıflatıyor. Dostluk gösterisi ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret etti. İki lider çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bildiriyi kabul etti. Çin, Trump'a yapılan görkemli karşılamanın aynısını Putin için de gerçekleştirdi. Uzmanlar bu şekilde Çin'in yakın müttefiki Rusya'ya ABD ile eş düzeyde görüldüğü mesajı vermeye çalıştığını ifade etti. MİA'dan İran Savaşı raporu, Milli İstihbarat Akademisi askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail İran Savaşı ve Türkiye başlıklı rapor yayımladı. Raporda Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayisi altyapısı, operasyonel deneyimi, diplomatik esnekliği ve çok boyutlu güç projeksiyonu kapasitesi onu yeni dönemin güvenlik ve istikrar sağlayıcı aktörü haline getirmektedir denildi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini utandırdı sürmanşeti akşamda. Başkan Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Suç işleyen çocuğa takip, Adalet Bakanı Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek dedi. Malatya korkuttu. Dün 9'da merkez üssü Battalgazi olan ve 4,4 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıyla vatandaşlar büyük korku yaşadı. İçişleri Bakanı Çiftçi, olumsuz bir durum yok dedi. Uzmanlar 6'dan büyük deprem beklemediklerini söyledi. Tayfun Blok 2 envanterde yerli uzun menzilli hava savunma sisteminin kritik parçalarından olan ve menzili 500 kilometreyi aşan Tayfun Blok 2 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Yeni Şafak'a geçtik. Yahudi olmayan herkese düşmanlar, canlı yayında bile işkence. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aşdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı. Bu davayı omuzlayacak bir Tayyip Erdoğan hep olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 2023 seçimlerinin 3. yıl dönümüne denk gelen grup toplantısında dava ve hizmet vurgusu yaptı. Bu hareketin millet, memleket, büyük Türkiye ve ümmet davası olduğunu belirten Erdoğan, her zaman şunun idrakinde olduk. Biz Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir dedi. DAEŞ'a karşı ortak operasyon geliyor. İbrahim Kalın, Ahmet Şara görüşmesinde özellikle ABD-İsrail-İran çatışmasının yansımalarının ele alındığı söyleniyor. DAEŞ'la mücadele iki başkent arasında önemli başlıklardan biri. Bu noktada istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonel kararlılık öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte iki ülkenin DAEŞ'a karşı ortak operasyon yapması sürpriz olmaz. ABD'ye birlikte karşı koyalım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonya ile birlikte mücadele edelim dedi. Orta Doğu'nun savaşla barış arasında kritik bir kavşakta olduğunu söyleyen Xi, tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli diye konuştu. Türkiye gazetesine geçtik. Ölümü bile göze aldık manşeti Türkiye gazetesinde. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı grup toplantısında duygu yüklü mesajlar verdi. Biz suikastleri, idamı göz aldık. Bu büyük Türkiye davasıdır. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir diye konuştu. Hem parti için hem de Türkiye'ye seslenen Cumhurbaşkanı, biz bu yola çıkarken kimse bize kolay olacak demedi. Karşımızda merhum Menderes'in, Polatkan'ın, Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. Yok sayıldık, dışlandık, hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu hareket en başından itibaren millet ve büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir ifadesini kullandı. Siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık, çok nankörlük gördüm diyen Erdoğan şöyle devam etti. Klavye kahramanları AK Parti'nin tesis ettiği iklimde, konfor ortamında, sıcak yataklarından ahkam kesiyor. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı, kavgaya girdiniz mi? Biz bu yola işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Bizi insafsızca eleştirenler, peki siz hangi bedeli ödediniz diye konuştuk. Evin reisi kadın oldu. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi değişim geçirdi. Evde roller değişti. Ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik. İlke Vakfı aile yapımızdaki dönüşümü uzmanlarla ele aldı. İşte o çarpıcı tespitler, evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı. Kuşaklar arası mesafe derinleşti. Netanyahu'nun sonu görünüyor. Hakkındaki yolsuzluk davalarından kaçmak için Orta Doğu'da saldırmadık ülke bırakmayan Gazze kasabı bu defa köşeye sıkıştı. Knesset'teki 120 vekilden 110'u parlamentoyu feshedip ara seçimin yolunu açacak tasarıya evet dedi. Tasarı onaylanırsa hükümet düşecek ve Netanyahu koltuğunu kaybedecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. AK Parti büyük Türkiye davasıdır manşeti sabahta. Grup toplantısına bugün sizlerle dertleşmek istiyorum diye başlayan Başkan Erdoğan partililere tarihi bir konuşma yaptı. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket en başından itibaren millet memleket davasıdır dedi. Biz kolayı değil zoru seçtik. Biz bu yola hapislere düşmeyi, suikastlere hedef olmayı, idam edilmeyi göze alarak girdik. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele ettik ama hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. Borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. O canı da veririz diyerek bu yola revan olduk. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Ama tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoldur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yeni başarılara, zaferlere imza atacağız diye konuştuk. Enerjide oyun kurucu ülkeyiz. 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuaz Medya ile Enerji Bakanlığı'nın işbirliğiyle yarın düzenlenecek. Bakan Bayraktar Türkiye'nin enerjide oyunun kurallarını değiştirecek hamlelerini ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak zirvenin önemini sabah için kaleme aldı. Katil İsrail'den insanlığa işkence. İsrail'in korsanlıkla alıkoyup Aşdod limanına götürdüğü aktivistlere uyguladığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Gazze'ye yardım ulaştırmaktan başka amaçları olmayan insanlık vicdanının temsilcilerine yapılan kötü muameleye Batı ülkeleri yine sessiz kaldı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Vadeyi uzatmak sorunu çözmez. Mecliste görüşmeleri süren torba yasada kamuya borçların ödenmesine vade tarafıyla kolaylık öngören düzenleme iş dünyasında olumlu karşılık bulmadı. Teklif borç tecilinde azami taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını ve teminatsız tecil tutarının 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor. Ekonomi Gazetesi'ne konuşan sektör temsilcileri %37 oranındaki politika faizine rağmen %39 seviyesinde bulunan tecil faiziyle 1 milyon liralık borcun 72 ay vadeyle 10 milyon liraya çıktığına işaret ediyor. İhracat fiyatlarında hızlı artış sürüyor. Yurtdışı üretici fiyatları endeksi Nisan'da aylık 4,16, yıllık bazda da %31,24 oranında arttı. Yıllık artış oranları madencilik ve taş ocağında %46,81, imalatta %34,87 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi alt gruplarından dayanıksız tüketim malları ise %36,90 artış kaydetti. Gıda üretim maliyeti tarımsal girdi fiyatları Mart'ta %3,89 arttı. TÜİK tarımsal girdi fiyatlarının Mart'ta bir önceki aya göre %3,89, geçen yılın aynı dönemine göre %34,26 artış kaydettiğini açıkladı. Mart ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetler %4,39 oranında artarken yıllık bazda en yüksek artış gösteren alt grup 48,33 ile gübre oldu. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Güzel çay. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: al.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Reklamlar.
9: Evet, devam ediyoruz efendim. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Gazeteci Siyament Kaçmaz bu bölümde bizimle birlikte olacak. Rusya'ya gidiyoruz. Kendisi Moskova'da. Sayın Kaçmaz, günaydın, hoş geldiniz efendim.
10: Günaydın, iyi yayınlar.
9: Çok teşekkür ederiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'i ziyaret ediyor. Tabii İran ve Ukrayna'da savaşların sürdüğü, küresel güç ilişkilerinde ve jeopolitik dengelerde değişimlerin olduğu bir dönemde. Hatta ABD Başkanı Donald Trump Çin'i henüz ziyaret etmişken hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'i ziyareti, Xi Jinping'le görüşmesi ve bir stratejik belgede anlaşmaları, uzlaşmaları, bunun ışığında yaptıkları açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Siyament Kaçmaz. İsterseniz önce bu hemen Trump'ın ardından Putin'in Çin'e yönelik gerçekleştirdiği ziyaretle başlayalım. Bu ziyaret Rusya açısından ne anlam ifade ediyor? Bu stratejik belge, ortak anlayış içerisinde ortaya konan bu stratejik belge özellikle küresel ölçekte, uluslararası sistemde nasıl bir etki doğurur ya da nasıl bir tavsiye niteliği taşıyor, nasıl bir pozisyon ortaya koyuyor? Tüm bunları da merak ederiz.
10: Önce diliyorsan şöyle başlayalım. Aslında Pekin'den çıkan ana mesajı verelim dinleyenlerimize. Bu seyahatte ana mesaj şu oldu benim bakış perspektifimden. Moskova ve Pekin ilişkilerin yalnızca ikili ticaret ya da diplomatik temas düzeyinde değil de daha çok az öncesinde ifade ettiğiniz gibi küresel sistemin yeniden şekillenmesi bağlamında bir fotoğraf karesi oldu. Öyle söyleyelim daha doğrusu. Çünkü gerçekten bu sıradan diplomatik bir temasın ötesinde bir zirveydi. Çünkü Moskova ve Pekin ekseninde küresel sistemde daha çok görünürlüğü arttıran bir işbirliği ilişkisiydi ki zaten Rus medyası da bunu verirken en çok öne çıkan ifadeleri hep benzeri görülmemiş düzey kelimesiydi. Bu gerçekten altı çizilecek bir cümleydi. Bir hafta önce Trump Pekin'deydi. Hemen hemen aşağı yukarı benzer bir karşılama protokolü söz konusuyken ancak nüanslarda farklılık vardı. Özellikle hem ziyaret eden hem de misafir eden tarafın yüz ve mimiklerinde bunu çok net bir şekilde görüyorduk. Yani Putin'in kendimi evimde hissediyorum hareketlerine karşı Trump'ın tedirgin davranışları ve medyaya yansıdığı kadar. Tabii çoğu bence çok doğru değildi. Aldıkları hediyeleri bilmem neleri falan uçağa binmeden attılar gibi öyle bir nezaketsiz olacağını zannetmiyorum. Hani göstermelik olarak belki yapmış olabilirler ama bir şekilde o diplomatik bir hareket değildir muhtemelen de. Ama ona karşın Moskova'dan her gittiğinde Xi Jinping'in özellikle şunu biliyorum ben.

0: Ben daha önceki Rus basınından takip etmiştim. Moskova'da bir dondurma var. Mesela Rus dondurması çok meşhurdu. Gittiğinde yanında götürdüğünü ve ikram ettiğini ki izleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir Max Havacılık Fuarı sırasında
1: Evet.
0: ikram etmişti Putin. Böyle bir nezaketle ve kendisini Çin'le aynı seviyede gören bir Rusya'nın ziyareti ve kendini konumlandırırken artık çünkü Çin küresel kutuplaşmada dünyanın dengelerinden bir tanesi ve ayaklarından bir tanesi oldu. Bunu kabul etmese de ABD hareketlerinde bunu göstermek zorunda, ancak ABD her fırsatta Çin'i kendi seviyesinde görmüyor. Ama artık günümüz dünyasında koşullara baktığımız zaman bu küresel dengede artık çok kutuplu dünya, ki söylemde hem Putin bunu çok kullanıyor hem Xi Jinping bunu çok kullanıyor. Artık bu ziyaretle birlikte şekillendiğini görebiliyoruz ki zaten şunu ifade etti her iki lider de, artık dünya farklı bir rotaya sokulmaya çalışıyor. Buna müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü güçlünün haklı olduğu bir yere doğru hareket ediyor demişti Xi Jinping. Dolayısıyla bu seyahat bence bir kırılma noktası olabilir. Zaten genel anlamda baktığımız zaman anlaşmalara, Rusya ile Çin arasındaki ticaret anlaşmalarını kontrol ettiğimizde enerjiden, eğitime, turizmden, insani konulara kadar birçok konuda, birçok başlıkta imzalar atılmış oldu. Ve zaten Rus basında benzeri görülmemiş düzey demesinin nedeni buydu. Çünkü Putin'in heyetinde Merkez Bankası Başkanı'ndan tutun da Rusya'nın enerji devi şirketlerinin bütün CEO'ları, genel müdürleri, bakanlık düzeyinde Ekonomi Bakanı, Tarım Bakanı, her alanda yetkili isimlerle ve iş insanlarıyla birlikte Çin'e gitti. Zaten Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi Putin'in dünkü açıklamalarında geçen yıl 250 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsetti 2025 için. Bu çok büyük bir rakam ve bunun büyüklüğünün ötesinde bu meblağın tamamının da yerel para birimleri olan ruble ve yuanla yapılmış olması çok önemli. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem de politik mesaj anlamında dünkü seyahat çok bir kırılma noktası olabilir. Zaten muhtemelen şu anda dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi İran konusu, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in tabii ki bölgedeki yapmış olduğu ve özellikle Çin'in ve Rusya'nın karşı olduğu hamleleri var ki her platformda bunu dile getiriyorlar. Bunlar muhtemelen konuşulup artık bundan sonraki yol haritası çıkarılmıştır. Bir ara tırnakta açacak olursak, Putin'in dünkü seyahati 25. gezisiydi Çin'e ve iki liderin görüşmesi de yaklaşık 40'ın üzerinde bugüne kadar görevde oldukları süre içerisinde bir araya gelmişler. Her yıl karşılıklı seyahatler var. Putin Kasım ayında bir daha gideceğini ifade etti. Oradaki bir zirveyi kabul ettiğini ifade etti. Ve Xi Jinping'i de 2027'de tekrar davet etti Rusya'ya. Dolayısıyla böyle bir ilişkiden bahsediyoruz iki ülke arasında.
1: Peki siyamet
0: zaten
1: kaçmaz. Şunu sorabilir miyim? Şimdi bu uzun vadede planlanan bir ziyaret miydi Rusya açısından? Çünkü 8,5 yıl aradan sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump böyle bir ziyaret
0: Evet.
1: gerçekleştirmişti. Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Şimdi yoksa hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından yapılan bu ziyarette verilen o fotoğraf simgesel bir durumu ifade etmek için planlanan, tasarlanan bir ziyaret şeklinde okunabilir mi Rusya ve Çin açısından?
0: Aslında basın bu şekilde gördü. Yani magazinsel baktı bu olay, ama sizin de zaten aslında benden almak istediğiniz cümleyi söylüyorum. Bu daha önceden planlanan bir seyahatti. Ve zaten aylar öncesinden hazırlık yapılarak dünkü görüşmede o kadar mutabakata varılan konuda imza atılmış oldu. Yani aleni bir şekilde, hızlı bir şekilde hazırlanmış olsaydı o kadar imza hazır hale gelmezdi. Yani dostlar alışverişte görsün şeklinde değildi. Çünkü öncesinde vardı. Zaten dünkü seyahatin ana başlığı da oydu. Rusya ile Çin arasındaki iyi ve dostluk ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir seyahatti. Ve önceden planlanmıştı. Hatırlarsanız Trump'ın seyahati aslında gecikti.
1: Evet.
0: Daha önce gerçekleşecekti ama bu İran olaylarından dolayı gecikmişti. Dolayısıyla denk geldi. Zaten Rusya da bunu bu şekilde gördü. Muhtemelen Çin de bu şekilde algılamıştır. Yoksa hani Trump ziyaret etti, hadi biz de gidelim şeklinde bir düşünceye sahip değil. Hatta Rusya Ukrayna konusunda Trump'ın çabalarını takdir ediyor ve ilerletmesini istiyor. Ben galiba bir önceki köşe yazımda da yazmıştım. Trump'ın İran'da meşgul olması Rusya'nın hiçbir şekilde işine yaramıyor. Ve Trump'la çelişkiye girmek, Trump'la çatışmaya girmek de Rusya'nın işine girmiyor. Dolayısıyla hani böyle göstere göstere Rusya'nın böyle bir şeyi yapacağına ben ihtimal vermiyorum. Zaten kimse de bunu bu şekilde okumamıştır diye düşünüyorum. Sadece magazin basını işte Trump gitti, Putin gitti, gövde gösterisi yaptı şeklinde algılandı ama onu o şekilde değil de sizin de ifade etmek istediğiniz gibi önceden hazırlığı olan ve programı belirlenmiş olan bir seyahat olarak görmek gerekiyor.
1: Peki. Sayın Kaçmaz, lütfen hattan ayrılmayın. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Dönüşte devam edelim.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi Paraf'tan. Tam 450 lira Paraf para. 30 Haziran'a kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira Paraf para hediye.
2: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Evet, devam ediyoruz efendim. Gazeteci Siyament Kaçmaz'la birlikte. Sayın Kaçmaz, şimdi Putin'in Çin ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi ziyaret öncesi Putin bir video mesaj yayınlamıştı. Rusya-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını belirterek, ama kimseye karşı ittifak kurmuyoruz şeklinde de bir değerlendirmesi olmuştu Siyament Kaçmaz. Şimdi bu açıklamayı

0: yapmasının gerekçesini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında bu açıklamanın benzerini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçen hafta yapmıştı. Çünkü sanki şöyle verilmeye çalışıyor. Rusya ile Çin yakınlaşarak sanki başka ülkelere karşı bir harekete geçecek gibi bir algı oluşuyor. Lavrov da benzer bir şey söylemişti Putin gibi. Bizim bu iyi ilişkilerimizi ve ilişkilerimizi geliştirmek asla üçüncü bir ülkelere karşı değil ifadesini kullanmıştı. Demek ki insanların aklına böyle bir şey geldi ki bir hafta içerisinde iki sefer aynı cümle kullanılmış oldu ki Lavrov da çok deneyimli bir diplomat. Yani dış ilişkiler konusunda hani dünyada ismini sayın dediğinizde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi dış diplomasi anlamında. O geçen hafta böyle bir cümle kullandı ve Putin de benzer bir açıklamayı kullandı. Yani biz Çin'le ilişkilerimizi geliştiriyoruz ama bunu kesinlikle başka ülkelere karşı algılanmayın ifadesini kullandı. Aslında dinleyicilerimize şunu ifade edelim. Çünkü herkesin aklına geliyor. Dünkü televizyon canlı yayınlarında da bunu gördüm. Rusya-Kuzey Kore ilişkisi, Rusya-Çin ilişkisi, Rusya İran ilişkisi. Bunları aslında böyle bir açmak gerekiyor. Rusya ile Kuzey Kore evet ilişkilerinde stratejik anlaşmaları var ve çok üst düzeyde birbirlerine herhangi bir ülke saldırdığında sana saldıran bana da saldırmış olur düşüncesiyle hareket eden ve karşılıklı birbirlerine asker gönderme noktasında bir anlaşmaya sahipler ki Kuzey Kore askerleri şu anda Rusya cephesinde Ukrayna'ya karşı savaşıyorlar. Bunu da zaten herkes gördü. Putin de onlara teşekkür etmişti Zafer Bayramı töreninde. Rusya ile İran anlaşmasına baktığımız zaman burada herhangi bir askeri destek yok. Ancak uluslararası platformlarda koşulsuz bir şekilde birbirlerinin düşüncelerini ve duruşlarını destekleme üzerine kurulu bir anlaşma söz konusu ki zaten ABD ile İsrail, ABD ile İsrail İran'a ilk saldırdıklarında en fazla tepkiyi gösteren ülkelerden bir tanesi Rusya oldu. Uluslararası platformlarda derhal toplantılara, çağrılarda bulunarak ki herkes ne olduğunu anlamadığı bir dönemde bile üst düzey bütün İranlı yetkililerin hayatını kaybettiği anda bile Putin Müşteba Hamene'yi tebrik eden mesaj gönderdi. İran Cumhurbaşkanı telefonla arayarak durum değerlendirmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı periyodik olarak İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bunlar da böyle bir ilişkiye sahip. Rusya ile Çin arasındaki ilişki de dünyada az önce sizin de girişte bahsettiğiniz gibi küresel eksende bazı dengelerin kırılma noktasında hemfikir olma ve aynı paralellikte düşüncelerini yansıtan bir işbirliği. Yani baktığınız zaman hem Birleşmiş Milletler'deki platformda hem Şanghay İşbirliği Örgütü platformunda hem BRICS marjında hem G20 zirvesi marjında hep aynı düşünceleri savunuyorlar. Dolayısıyla böyle bir birliktelikleri var. Az önce ifade ettik. Yani her yıl birbirini ziyaret eden iki ülke liderinden bahsediyoruz. Ve ticaret hacminin 200 milyar doların üzerinde olan bir ülke ki inanılmaz potansiyele sahip. Zaten dünkü görüşmede de geçici bir vizesiz seyahat anlaşması vardı. Onu da 2027'nin sonuna kadar uzattıklarını açıkladılar. Yani bu birliktelik aslında iki ülke tarafından dünya dengeleri açısından önemli bir işbirliği ve hiç kimseye karşı değil tamamen kendi çıkarlarımıza yönelik hareket ediyoruz işbirliği. Az önce atıfta bulunduğum Lavrov geçen hafta şunu söylemişti Trump Çin'deyken bir enerji konusunda anlaşmaları söz konusuydu ki Çin Rusya'nın en fazla enerji talebinde bulunan ülkelerden bir tanesi, alıcılarından bir tanesi. Eğer Çinli ortaklarımızın menfaatine bir anlaşma çıkacaksa biz buna sadece seviniriz cümlesini kullandı. Yani bu öylesine kullanılmış bir kelime değil. Dolayısıyla hani bu kelimeyi özellikle hem Putin hem de Lavrov kullanmış oldular.
0: Şimdi tabii bu tutum şundan kaynaklanıyor olabilir mi Sayın Kaçmaz? Şimdi o stratejik belgede şöyle ifadeler vardı. Ortak

0: bildirini. Küresel hegemonya kabul edilemez ve yasaklanmalı. Hiçbir devlet veya devlet grubu uluslararası ilişkileri kontrol etmemeli, diğer ülkelerin kaderini belirlememeli ve kalkınma imkanlarını tek eline almamalı. Şimdi biz burada doğrudan bu açıklamanın muhatabı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Belki NATO bağlamında da ele alınabilir. Tabii orası da ayrı bir tartışma konusu. Kendi içerisinde de birçok ayrışma var. Tartışma konusu çok farklı ama doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle uluslararası meselelerde tek aktör gibi davranıp aklına estiğini yapmasına karşı sanki açıklanan bir mesaj. Yani Çin ve Rusya'nın bir arada oluşunun belki de bu bağlamda tek gerekçesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şimdi Sovyetler Birliği Çin ilişkilerine geçmişe baktığımızda öyle çok güllük gülistanlık değildi. Her ne kadar biz sanki bir kutbun iki üyesi gibi ele almış olsak da değerlendiriyor olsak da kendi aralarında da hiç şüphesiz rekabet ve bazı problemli alanlar var ama ortak oldukları tek nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu küresel hegemonyayı tek başına tesis etmeye ve sürdürmeye çalışmasına yönelik diyebilir miyiz?
1: Aslında ona İsrail'i de eklemek lazım. Sadece ABD değil İsrail'i de eklemek lazım. Çünkü İsrail'in davranışlarına karşı da Çin ve Rusya benzer tepkilerde bulunuyorlar. Şimdi şöyle bir bakacak olursak özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve Afrika'da daha önceden Avrupa Afrika'daydı. Orta Doğu'da da Amerika ve İsrail birlikteliğiyle bazı şekillendirmeler gerçekleştiriyorlardı. Bu hem Rusya'yı hem Çin'i gerçekten rahatsız eden bir şeylerdi ama son Arap Baharı'ndan sonra orada bir yapılanma olmaya başladı ve özellikle ABD bölge tarafından da istenmemeye başlayınca oraya hem Rusya gücünü arttırmış oldu o bölgede hem de Çinliler bir şekilde girmiş oldu ki Çin şu anda kimse fark etmiyor ama eski sömürge ülkeleri özellikle Sahra Altı Afrika'sından adeta kovulurcasına gönderildikten sonra Çin'in oraya girdiğini görüyoruz. Yani artık o alanda onlar da top oynamaya başladılar ve top çevirmeye başladılar. Dolayısıyla artık çok kutuplu dünyayı Putin ve Xi Jinping çok defa dile getirmeye başladı ve bu cümleyi kullanmaya başladılar. Onu ifade etmeye çalıştı. Hani üstü kapalı ABD'yi ima etti ama artık güçlünün haklı olduğu bir sisteme doğru gidiyoruz. Buna müdahale etmemiz gerekiyor dedi. Belki de sizin almak istediğiniz cevap bu kısımda geliyor. Orada hem Rusya hem Çin artık her ülkenin kendi bir egemen yapısı var. Buna müdahale edilmemesi gerekiyor noktasında bir araya geldiler. Aslında hani Rusya bunu söylerken sanki Ukrayna'da yaptıklarıyla çelişiyormuş gibi bir fikir hemen insanların aklına gelebilir ama Rusya orada şunu söylüyor. Ben bile isteyerek oraya gitmedim. Gelip benim kapıma kadar gelen sizdiniz. Beni oraya siz soktunuz noktasında duruyor. Her ne kadar Avrupa bunu kabul etmezse de Putin'in ve Rusya'nın, Rus halkının düşüncesi. Yani ben bu sokakta konuştuğum insanlar da aynı fikirdeler. Bizi oraya kendileri zorla götürdüler. Yani NATO'nun orada tatbikat yapmalarıyla, Avrupa Birliği'nin özellikle Ukrayna'yı Rusya'dan koparıp Avrupa'ya adapte etmeye çalışmasıyla başlayan bir süreçti. Dolayısıyla Çin de bu konuda rahatsız. Yani artık ben dünyanın abisiyim, ben ne dersen beni dinlersiniz noktasından uzaklaşılması gerektiğini ifade ediyor. Zaten çok kutuplu dünyadan da bunu kastediyorlar. Bunu Rusya ile Çin'in bir araya gelmesini öyle bağlayalım. Biz, özellikle BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ticari yapılanmayla birlikte başladı. Yani ticari anlamda, ekonomik anlamda güç kazandıktan sonra ki Putin de bunu söylemişti. Artık BRICS ülkelerinin ekonomik gücü neredeyse artık G20 zirvesindeki ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin yapısından bile daha üst seviyelere geldi. Dolayısıyla bu iki ülkeye de güç kazandırdı. Ve artık Avrupa veya diğer ülkeler ABD dahil olmak üzere tek başına bir güç ve insanlara fikirlerini dayatacak bir noktada olmaları Çin ve Rusya'yı rahatsız ediyor. Onlar da bu hem fikir oldukları konuyu her platformda dile getiriyorlar. Peki.

0: Siyamet Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, gazeteci Siyamet Kaçmaz Moskova'dan aktardı, değerlendirdi. ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret etti. İki lider çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bir bildiriyi de kabul etti. Bu özellikle dikkat çekiciydi. Bu meseleyi değerlendirmeye çalıştık. Siyamet Kaçmaz'da kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Reklamlar.
4: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç konuğumuz. Sayın Ataç, günaydın, hoş geldiniz.
5: Kaan Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum, saygılar.
4: Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hiç şüphesiz ABD-İran krizinde son durum değerlendirildi. Yine yapılan açıklamalara bakıldığında Suriye sahasındaki istikrarın sürmesi, Lübnan'daki istikrarsızlığın bir an önce sona erdirilmesi gibi konular gündeme geldi. Tabii önümüzdeki süreçte bir NATO zirvesi var. Bu konu da ele alındı iki lider tarafından. Ve yine ABD Başkanı'nın da Amerikalı basın mensuplarına verdiği röportajda Türkiye ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade etti. Şimdi bu anlamda tabii Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de uzunca bir dönem sorgulamıştık. Ciddi testlerden

0: geçtiği dönemlere de tanıklık etmiştik. Şimdi bu tutum tabii sahada neler getiriyor, neler görüyoruz, gelişmeler hangi bağlamda nasıl okunuyor söylemin ötesinde hakikaten Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında ılımlı bir durum, süreç işliyor mu? Özellikle geçmişte S-400 hava savunma sistemlerinin alınması ile birlikte başlayan işte bir yaptırım süreci, onun dışında F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesi, F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyonunun bir şekilde gerçekleşmiyor olması gibi birçok gerçekleşmiyor olmaması gibi birçok problem vardı. Şimdi böyle bir ılımlı tablo içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileriyle bir başlayalım Sayın Ataç. Nasıl yorumluyorsunuz bu süreci?
1: Şimdi tabii sizin özetlediğiniz kısım doğru. Belki ara başlıkları biraz genişletmek gerekir. Bundan önemlilerden bir tanesi iki ülke arasındaki bir güven sorunu. Bu güven sorunu siz belirttiniz. İşte bu katsa yaptırımlarıyla beraber gelen savunma güvenlik işbirliği ile ilgili alanlardaki kırılmalar da yaptırımlar süreci. Yani Amerika açısından kabaca bir buçuk senedir yaptırımların kaldırılacağına da özellikle Büyükelçi Barak'ın atanmasından sonra daha farklı bir yani Washington'un Trump'ın etkisinin Amerika'da doğrudan bir büyükelçi özel temsilci sıfatı da Suriye'den taşıyan bir temsilci aracılığıyla daha hızlandırılacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu kamuoyunda. Ama maalesef bugün geldiğimiz nokta yani en azından NATO zirvesi içerisindeki bu yoğun diplomatik temas, Orta Doğu sorunları, dünyanın genel gidişatı ilgili sorunlar içerisinde bu kemikleşmiş sorunu işte katsa artı F-35 artı savunma güvenlik meselelerinde galiba bu seçim döneminin getirdiği Amerika açısından seçim dönemi ara seçimlerin getirdiği süre içerisinde çok fazla ilerleme sağlanamayacak gibi gözüküyor. Amerikan iç siyasetinin kendi içerisindeki özel durumundan dolayı. Ama diplomaside ve uluslararası ilişkilerde sizler de biliyorsunuz Ceyhan Bey bazı sorunların göz ardı edilmiyor. Aynı kimya formüllerindeki bir değer bilgiler açıklamanında kimya formüllerinde ya da laboratuvar çalışmalarında bazı değerler, bazı veriler reddedilebilir ve onun arkasından siz çalışmalara devam edebilirsiniz. Anladığım kadarıyla Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerde de bu kemikleşme kronik sorunları en azından şu aşamada ortamın getirdiği, konjonktürün getirdiği şartlar çerçevesinde bir kenara itip nerede anlaşılabilir, nerede uluslararası sistem açısından iki ülke kendi çıkarları açısından daha da ileri noktaya gidebilir. Bunu anlıyoruz. Buradaki en önemli kırılma noktalarından bir tanesi işte jeopolitik kırılmalarla da bağlantılı olarak örneğin teknik anlamda konuşursak kuzeyimizden başlayalım. Bu Ukrayna Savaşı ile ilgili sorun açısından Türkiye ile Amerika arasında bir sorun gözükmüyor gibi gözüküyor. Çünkü en azından ikisi arasındaki ilişkiler Brüksel üzerinden, NATO üzerinden ve Amerika'nın Ukrayna'ya gösterdiği ağırlık üzerinden devam ediyor. Türkiye'nin bu hani yapıcı tarafsızlık diyebileceğimiz ya da aktif tarafsızlık diyebileceğimiz süreci burada olumlu bir alan yaratıyor en azından. Diplomatik çevrelerle ilişkiler konusunda, her ülkeyle ilişki kurma yeteneği konusunda Türkiye'nin bir yeteneğini ortaya koydu. Türkiye'nin bir diplomatik ağırlığını ortaya koydu. Kafkas meselesinde işte bu Ermeni meselesi, Trump koridoru meselesi, Orta Asya ile enerji bağlantıları ile ilgili Türkiye'nin bir hub olma, bir merkez olma, taşıyıcılık ülke anlamı, taşıyıcı ülke anlamında bir gelişmesi söz konusu. İşte Orta Koridor çok konuşuluyor. Aşağı indiğimiz zaman İran meselesinde tabii Türkiye baştan beri savaşın ve askeri güç kullanımının uluslararası ilişkilerde bir çözüm getirmeyeceği ilgili daima bir söylemi vardı. İran meselesinde özellikle yani tırnak içinde söyleyelim rejim değişikliği ile ilgili başlayan süreçte Türkiye'nin çok hassas olduğu işte bölgedeki İran, Irak özellikle teknik anlamda kimi muhalif rejime, İran rejimine muhalif Kürt grupların silahlı bir mücadeleyle rejimin değişikliği, İran rejim değişikliği ilgili süreçte rol almamasında Türkiye'nin özellikle son günlerde çıkan haberler Türkiye'nin ne kadar aktif ve ağırlıklı bir rol üstlendiğini de bize gösterdi. Nitekim işte Trump'ın söylemleri var. İşte Kürtleri doyuramıyoruz, silahları verdik, kullanmadılar, kendileri aldılar, ilgili yerlere transfer etmediler gibi söylemler. Türkiye'nin aslında burada hani biz fanilerin teknik anlamda haberlerde gördü ama arka kapılar arkasında çok ciddi bir sürecin yaşandığına da bizi işaret etti. Aşağı doğru indiğimizde bu Körfez meselesiyle ilgili işte İran'ın saldırıları, Amerika-İsrail saldırıları sistemik anlamdaki çok ciddi yıpranmaya yol açtı. Türkiye burada hem Körfez ülkeleriyle hem de iki başlık

0: başkent arasında, Tahran'la Washington arasındaki ilişkilerde belli bir ağırlığını ortaya koydu. Hatırlanacaktır, ziyaretler anlamında özellikle Dışişleri Bakanları düzeyinde ziyaretler artı devlet başkanları düzeyindeki bu telefon diplomasi, görüşme diplomasinin ağırlığı var. Teknik anlamda baktığımızda Türk-Amerikan ilişkilerinde muhtemelen ilişkileri bir seviyede en azından daha tatminkar bir alana götürecek olan süreç bu lider diplomasi üzerinden cereyan etti. Şimdi dünkü Sayın Erdoğan'la Trump'ın telefon görüşmesinin hemen öncesinde ve hemen sonrasında Amerika'nın İsrail'le telefon diplomasisine ya da kapalı kapılarında yürüttükleri bu İran meselesine dönmek gerekir. Tırnak içerisinde söylemek gerekirse gene sizler de takip ediyorsunuz. Akşamdan yansıyan haberler itibariyle Trump'la Netanyahu arasındaki bu son telefon görüşmesi, Sayın Erdoğan görüşmesiyle paralel bunlar. Bir ciddi sorun yaşandığı ortaya çıkıyor. Çünkü savaşın devamıyla ilgili İsrail baskısının Trump'ta en azından bugünler itibariyle bir karşılık görmediği ve kabaca eğer son haberleri itibar edeceksek 30 günlük bir süre daha en azından diplomasiye bir şans verilmesi ve dün akşam ifade etmişti Trump. Neredeyse savaşla barış arasında çizgide bir noktaya geldik. Yani barışa ve diplomasinin açtığı alana daha fazla yer sağlayabilecek bir açıklama geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin dün telefon görüşmesinde muhtemelen Trump'ı bir noktada en azından savaşın devam etmemesi, ateşkesin uzatılması ve diplomasiye şans verilmesi konusunda Sayın Erdoğan'ın telkinleri olduğunu anlamak belki de mümkün.
1: Tabii bu açıklandı zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ateşkes sürecinin uzatılmasına ilişkin memnuniyetleri ifade edildi.
0: Evet, dolayısıyla şimdi tabii süreçleri bilemiyoruz. Trump biliyorsunuz yani pazartesinden pazartesiye geçen yani bir haftalık periyod alın. Her bu Mart ayından beri savaşın başladığı dönemden itibaren hep böyle açıklamaları vardı. Arkasından bir şiddete ya da tırmandırmaya yönelik, o merdiven tırmanmasına yönelik bir süreci işaret ediyor. Şunu işte Amerikan basında özellikle ortaya çıktı. İşte malum önümüz Kurban Bayramı. En azından bu bayram süreci içerisinde bir ateşkesin devamlılığını ve saldırının olmaması ile ilgili bir alan yaratıyor. Çünkü hassas bir süreç bu malum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki etkisini de bu anlamda pozitif haneye yazmak gerekir. Tabii NATO zirvesi burada çok önemli. En azından Nisan ayı başı itibariyle kimi Amerikan basındaki değerlendirmelerde işte Trump'ın Ankara'daki zirveye katılmayabileceği gibi ifadeler kullanılmaya başlanmıştı. Bu hafta bu biraz köpürtülüyor galiba katılmamayla ilgili süreç. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Haziran ayı içerisinde bir Amerika ziyareti olabilir mi? Dolayısıyla Trump'la Erdoğan ikili ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin ağırlığının en azından ikili ilişkilerde, yani çok taraflı, NATO gibi çok taraflı ilişkiler değil, ikili ilişkilerde daha farklı bir yolda gidebilir mi sorusu muhtemelen bizi bayram sonrası Türk-Amerikan ilişkileri gündeminde sordurmaya devam edecek olan gelişmeler gibi gözüküyor. Yani.
1: Peki Sayın Ataş, şunu NATO bağlamında Türkiye açısından şöyle bir soru sorayım. NATO bugün dünden Türkiye için daha önemli diyebilir miyiz? Şimdi İsrail faktörünü göz önünde bulundurarak.
0: Şimdi tabii NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesi gerçekten çok önemli. Yani bu kapaca 70 yıllık süreç içerisinde. Biz bunu işte Irak Savaşı'nda da gördük. İran Savaşı'nda da gördük. Suriye meselesindeki Rusya ile yaşanan krizlerde de gördük. Tabii çok hızlı bir kabuk değişimi var. Çok hızlı bir sistemdeki güvenlik algısının, dünyadaki çatışma, krizler ve savaşlarla ilgili algılar neredeyse haftalık değişiyor global anlamda. Şimdi bu çerçevede Brüksel ilişkisi teknik anlamda Amerikan ağırlığının, görünürdeki örneğin askeri varlığının Avrupa kıtasındaki ağırlığının azalmaya doğru hızla gittiği bir döneme denk geliyor. Ankara zirvesinin muhtemel en önemli konusu bu sorumluluk paylaşımı içerisinde. Bu hem askeri sorumluluk hem finansal sorumluluk anlamında Amerika'nın kıta Avrupa'sına daha fazla sorumluluğu siz almalısınız mesajlarının yaşandığı bir dönem. Nedir bu mesajlar? Örneğin 4 tane Amerikan Tugay'ı var Avrupa kıtasında, çeşitli yerlere dağılmış vaziyette. Bunun 3'e indirilmesi ile kararı aldılar Amerikalılar. Yani yaklaşık 4000 askeri bu teknik anlamda çekecekler. Bu da bir Tugay'a

0: ediyor. İkinci konu, Amerika'da bulunan ve özellikle kıta Avrupa'sındaki askeri operasyonların yürütülmesinden sorumlu olan kimi komuta merkezlerinin Avrupa kıtasına dahil edilmesi, Avrupa kıtasına yönlendirilmesi, Amerika'daki o karargah ana yapılarını kapatılarak kıtaya yönlendirilmesi. İşte burada Fransa ve İtalya gündeme geliyor.
1: Son bir dakikamız bu arada.
0: Komutanlık merkezi. Dolayısıyla Türkiye'nin de bir girişimi olan Adana'daki Kolordu süreci. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi teknik anlamda artıyor ama eksenin, teknik anlamdaki bu Atlantik eksenin güvenliğinin Türkiye'yi merkez alan bir şekilde saç ayağının kaydını da söylemek mümkün Ceyhan Bey.
1: Sayın Ataç, çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür değerli ediyorum. Katkılarınız için yeniden birlikte oluruz diyelim.
0: Görüşmek dileğiyle, saygılar.
1: Sağ olun. Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye'den bir kritik hamle daha var. NATO'ya enerji hattı önerisi geldi. Onun da altını bir kez daha çizelim. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının risklerinin tartışıldığı bir süreçti. Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu. Bunu da NATO zirvesi henüz gerçekleşmemişken ifade etti. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırzam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülüklerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında hitap eden Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bir istinat duvarı çöktü, 3 ağırda ise kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi, dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. Bir kez daha CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir sözleriyle mesaj verdi. Tehdit edildiğini de öne süren Kılıçdaroğlu, benden susmamı bekleyenler var, iftiralarınız, tehditleriniz vız gelir ifadesini kullandı. Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoyduğu aktivistleri Ashdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı.

0: Denizin ortasında yaşanan hukuk dışı müdahalelerde 50 tekne ve 44 ülkeden 428 aktivist alıkonuldu. Filoda 85'te Türk katılımcı bulunuyordu. Soykırımcı İsrailli bir bakanın alıkonulan Sumut filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddetine Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu bakanın İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Spor. 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivale 24 ülkeden katılım olacak. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Haberleri sundu.
1: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata,
2: happy sigorta. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Opet doldur kazan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Televizyon deyince vatan. Vatan,
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Reklamlar.
8: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
9: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9'u 11 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde jeoloji mühendisi, deprem danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Pampal. Konuğumuz Sayın Pampal, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün sabah saat 9'da. Tabii deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve birçok bölge ilinde hissedildi. Şimdi tabii Kahramanmaraş depremlerini henüz yaşamışken tabii bölge halkı elbette tedirgin oldu. Acaba o fay hattıyla bağlantılı mı değil mi soruları soruldu. Acaba daha büyük bir deprem söz konusu olabilir mi gibi kaygılar da söz konusu oldu Sayın Pampal. Öncelikle bu Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir bağlantısı olan fay kısmıyla değerlendirilebilir mi, yoksa farklı bir fay hattı mı? Ve yine acaba daha büyük bir daha büyük şiddette bir deprem olabilir mi gibi sorular soruluyor. Bu mevcut fay hattı böyle bir deprem üretebilir mi? Bunlar merak konusu.
2: Evet, şimdi öncelikle bölge insanına geçmiş olsun demek istiyorum. Geniş bir alanda hissedildi. Biraz da depremi yaşayan insanlar, yani 6 Şubat'ı kastediyorum. Evet, tabii 6 Şubat'tan evet. Önce de o bölgede 2020'de Sivricep-Ötürge arasının kırılmasıyla Elazığ-Malatya depremi yaşandı. Yani iki yıkıcı deprem 3 yıl arayla bölgede geniş bir alanda hissedildi. O insanlarda bir farkındalık oluştu. Yani depreme karşı bir hassasiyet ve depremleri gerçekten de yaşayan insanlar, küçük, çok küçük, normal yaşamamış olanların hissedemeyeceği depremleri de kolaylıkla hissedebilir hale geliyorlar. Öyle de bir durum var. Şimdi o fay Doğu Anadolu fayıydı. Birinci depremi üreten 6 Şubat ve 2020 Sivricep-Ötürge depremleri Doğu Anadolu fayının birincisi, yani 2020'deki 6-8'lik deprem kuzey kesimde kırık oluşarak ortaya çıktı. Ondan sonra da güneye doğru devam edeceğini tahmin ediyorduk. Bunu konuşuyorduk. Nitekim 3 yıl sonra 6 Şubat'ta birinci deprem aynı fay üzerinde, yani Doğu Anadolu fayının bu sefer güneye doğru devamı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'a kadar 3 segment birlikte kırılarak 7,8'lik çok yıkıcı bir depremi üretti ve 11 ili kapsayan bir alanda çok yıkıcı, çok can yakıcı sonuçlar doğurdu. Sonra da aynı gün öğleden sonra 13.24'te ona çok yakın Çardak fayı diyebildiğimiz, işte Malatya'nın dün deprem olan bölgenin yakınlarından başlayıp güneye doğru Nurhak, Ekinözü, Göksun, Sayınbeyli arasındaki Çardak fayı kırılarak 7-6'lık depremi üretti. Ve o da çok büyük hasar ve kayıplara yol açtı. O bakımdan bölge insanı, acaba Doğu Anadolu mu kırılıyor, Çardak fayı mı kırılacak, daha büyük deprem mi olacak? Hayır, o depremleri üreten kırıklar enerjilerini boşalttılar, ama bölge öyle bir bölge ki, bölge 3 levhanın kesiştiği sınır hattı. Yani Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlar, Bingöl, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'a kadar gelir. Arap levhasının Anadolu levhasıyla sınırını oluşturur. Ve yani levha sınırı çok önemli, çok aktif ve büyük bir fay. 600 kilometre yaklaşık. Oradan itibaren de Hatay'dan başlayıp Kızıldeniz'e kadar giden Ölüdeniz fayı gene bu sefer Afrika levhasıyla Arap levhasının sınırını oluşturur. O da çok aktif ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Kuzey Anadolu fayı ise Türkiye'yi doğu batı yönde kat eden 1500 kilometrelik, işte İstanbul'da Orta Marmara kısmının kırılmadığı, bir de Erzincan-Karlo arasında doğu kesimde 7 fayının kırılmadığı çok yıkıcı deprem üreten Avrasya levhası ile Anadolu levhasının sınırını oluşturan fay. Yani Türkiye'nin, Anadolu'nun böyle bir şanssızlığı var. Aktif yer kabuğunu oluşturan levhaların önemli bir kısmı, 3'ü 4'ü bu coğrafyada kesişiyor. O nedenle bu büyük depremleri yaşıyoruz. Şimdi dün olan depreme tekrar dönecek olursak, bu Doğu Anadolu fayına çok yakın, ona paralel Bingöl'ün batısında, Malatya'nın doğusunda, hatta Gazi civarında sanıyorum yürek kıran fayı diye haritalanmış daha önce. Bağımsız, işte 5-6 arası deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Bu fay kırıldı ama şimdi hem 2020 depremi, oraya çok yakın kırılan Doğu Anadolu fayı, hem 2023 6 Şubat depremlerinde 7-8 ve 7-6'lık depremlerin oluşturduğu hasar, yani kabuktaki hasardan söz ediyorum, örselenme, büyük kırık ve enerji boşalması ve bu kesimlere aktardığı stres transferi nedeniyle bu bölgedeki tali faylar bu şekilde kırılarak 5-6 arası depremleri zaten 2-3 yıldır oluşturuyor. Özellikle Malatya civarında bu tür depremleri sık görüyoruz. Bağımsız bir deprem ama artçı olarak adlandırılabilir. 2023'ün ve 2020'nin ortaya çıkardığı sonuçla bağlantılı olduğu için. Şimdi burada daha büyük bir deprem olur mu sorusuna gelecek olursak, maalesef buna olabilir diye cevap vermek zorundayız. Çünkü hemen bu depremlerin olduğu yerin yakın kuzeyinde, demin bahsettim, Erzincan Karlova arasında Kuzey Anadolu fayının doğu kesimi var. 7 fayı var. Bu fay en son 1784 yılında kırılmış ve 7'nin üzerinde yıkıcı bir deprem üretmiş. 75-80 kilometre boyunda sağ yanal atımlı aktif bir fay. Ve maalesef 250 yıllık tekrarlanma süresini tamamlamış durumda. Yani biz 6 Şubat depremlerinden önce de bölgede 7 fayının kırılabileceğini tahmin ediyorduk, konuşuyorduk, tartışıyorduk. Bu da yalnız başına tehlike kaynağı olarak bulunmuyor. Bölgede Malatya'nın hemen yakın batısında kuzey-güney yönlü 6 Şubat ikinci depremini oluşturan Çardak Bayı'na kadar uzanan Malatya fayı var. Bu da aktif. Hemen Malatya'nın yakın batısında kuzey-güney yönlü. Malatya'nın

0: potansiyeline sahip segmentler, parçalar var. Doğu Anadolu payına, Karlova'ya doğru. Şimdi bahsettiğimiz coğrafya, yani Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Kahramanmaraş, Adıyaman, bu depremi hisseden bölge. Maalesef bu işte bahsettiğimiz fayların, çoğu da enerjisini biriktirmiş ve kırılmaya yüz tutmuş fayların bundan sonra üretebileceği yıkıcı depremlerden etkilenecek. O bakımdan ben Hatay'da içinde bu söz konusu, güneydeki Ölüdeniz fayının kırılmaya devam edeceğini varsayıyoruz, tahmin ediyoruz. Hatay dahil olmak üzere bölgede yara sarmak kabiliğinden yapılan kalıcı konutlar, inşai faaliyetler devam ediyor. Çoğu tamamlandı. Tamamlanmayan yerler var. Hatay'da ben geçen hafta oradaydım, bir konferansım oldu. Yani Hatay'da da daha maalesef merkez özellikle ayağa kalkamamış. Gelecek bu işte bahsettiğimiz tehlike kaynaklarının üreteceği yıkıcı depremlere karşı yaşanan depremlerde, son depremlerde sağlam çıkmış, ayakta kalmış, can kaybına izin vermemiş, içinde yaşanmaya devam edilen yapıların da bir program çerçevesinde ele alınarak yeniden gözden geçirilecek, gelecek depremlere hazırlanması gerektiğini söylüyorum. Yani mevcut yıkılanların yerine yenisini yapıyoruz, tamam, ama yıkılmayanları da depreme hazırlamamız gerekiyor. Bu maalesef bölgenin, Türkiye'nin deprem konusundaki gerçeği, bir anlamda kaderi. Bunları yaşamaya devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi bölgenin dışında, şimdi tabii böyle bu konulara girdiğimizde hani bir karamsar tablo ya da bir panik, evet, havası yaratıyormuşuz gibi bir algı oluşuyor, ama siz de ifade ettiniz, yok, bunlar maalesef bu ülkenin, bu coğrafyanın gerçekliği. Evet. Bunları konuşmamız, evet, gerekiyor. Şimdi bu bahsettiğimiz bölgenin dışında, örneğin Marmara'da İstanbul konusu çok zaten gündemdeydi süreçte, ya da Ege'de. Evet. Şimdi farklı bölgelerde farklı risklerin olabileceğine ilişkin bir öngörü var mı?
0: Tabii ki konuşmanın başında belirttim. Kuzey Anadolu fayı ta Yunanistan tarafından başlayıp Gökçeada, Marmara, Bolu, işte Erzincan, Van'a kadar uzanan çok büyük bir levha sınırı transform fay. Bunun dediğim doğu kesiminde 7 su fayı, Erzincan, Karlova arası kırılmaya hazır durumda. Bir de dedim batıda sismik boşluk kaldı. O da ama Orta Marmara fayı. İşte 23 Nisan 2025'te öyle bir depremi yaşadı İstanbul. 6,2'lik. O iyi ki de 6,2 olarak yaşandı. Orada da 1766'da kırılıp İstanbul'u etkilemiş ve can kayıplarına yol açmış bir deprem var. Şimdi Kuzey Anadolu fayının Türkiye toprakları içindeki kırılma serüveni işte bu iki boşluğun dolmasıyla tamamlanmış olacak ve bir süreliğine bu bölgede rahat edebileceğiz. Ama işte Orta Marmara fayının Silivri'den İstanbul'a, Boğaz çıkışına doğru uzanan kesimde kırılmamış bir parçası var. Burada 6,5-7 civarı deprem üretme potansiyeli olan bir parça var. Burada kırılma ihtimali söz konusu. Ama Marmara bölgesini etkileyecek güney kol dediğimiz Sakarya civarından ayrılıp Pamukova, İznik, Gemlik'ten devam eden, Çanakkale'nin doğusundan Ege'ye doğru inen güney kol, Bursa civarında Bursa fayı buna dahil edilebilir. Maalesef buralarda da mesela İznik'i etkilemiş 1065 yılında o bazilikayı sular altında bırakmış, bugün arkeolojik çalışmaların sürdüğü İznik'in yarısını su altına gömmüş bir deprem var. 1065'ten beri harekete geçmemiş, yani enerji biriktirmiş. Buna güney kol diyoruz. Yani buralarda da maalesef ve Batı Anadolu'nun işte Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan kesim, normal fayların kontrolünde genişleyen bir bölge ve hatta

0: hatırlayın, Balıkesir civarında Sındırgı Simav hattında geçen yıl sürekli depremleri yaşadık. Biraz sakinleşti şu anda. Ve Ege Denizi içinde Batı Anadolu ülkemizin deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerlerinden biri. En sık deprem olan yerdir. Nedeni de hem bir taraftan aşağıdan yükselen lavların volkanik faaliyetleri, hem de kuzey-güney çekme gerilmeleri etkisinde oluşan normal faylar, Graben sistemi dediğimiz sistemler Batı Anadolu'nun depremselliğine katkı yapıyor. Bir şanslı yanı, Batı Anadolu'da depremler işte 6 Şubat birincisi gibi ya da ikincisi gibi 7-8, 7-6 olmuyor. 7-2, 7-3'ü geçmeyen. Çünkü çok sık kırılıyor ve çok anormal enerjiler birikemiyor. Birikmeye fırsat kalmadan kırılıyor. İnce bir kabuk, gevrek bir kabuk ve alttan yukarı yükselen lavların etkisiyle sık sık kırılarak daha çok 6-7 arası depremler
1: Peki.
0: üretiyor. Ama bu türden depremler maalesef ülkemizin tamamında söz konusu. O bakımdan deprem tehlikesinin varlığını dikkate alarak riskleri azaltmak için ülkemizi depreme hazır tutmak durumundayız. Yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız. Çözüm budur. Başka da yolu yok.
1: Sayın Pampal, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Efendim, jeoloji mühendisi aynı zamanda deprem danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Pampal bizimle birlikteydi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin analizini yapmaya çalıştı Sayın Pampal. Şimdi kısa bir aramız var efendim. Devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Efendim devam ediyoruz. Bu bölümde Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü konuğumuz. Sayın Güllü, günaydın, hoş geldiniz efendim.
4: Günaydın Ceylan Bey. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum efendim.
1: Efendim çok teşekkür ederiz tabii. Siz de giriş yaptınız. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik de sürüyor. Şimdi bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tüketiciler olarak bunları merak ederiz. Şimdi kurban piyasası nasıl? Fiyatlarda önceki yıllara göre çok büyük, ciddi değişiklikler var mı? Satışlar nasıl? Bunlara ilişkin elinizde veriler var mı? Bunları merak ederiz.
4: Tabii ki. Şimdi öncelikle kurban dini bir vecibe ve bu inancımızı taşıyan ki büyük gayri ekseriyette Müslüman bir toplumda herkes kurban kesmek istiyor. Tabii bunun da belli bir bütçe durumu söz konusu. Kurbanlıklar tabii ki değişik fiyatlar söz konusu. Geçen seneye göre baktığımızda zannediyorum çok elimde detaylı bir bilgi yok ama geçen seneyle bu senenin fiyatlarını kıyasladığımızda biraz artışlar var tabii ki, enflasyon veya enflasyonun biraz üstünde artışlar olması doğal. Kurbanlıklar bu senede inşallah güzel bir ortamda kesileceğini, nezih ortamlarda kesileceğini düşünüyoruz. Ama bizim burada tabii ki tüketicilerimize, bu dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hem tüketicilerimize hem de satıcılarımıza bir uyarılarımız olacak. Burada kurban alırken özellikle iki önemli, tüketicileri bekleyen önemli husus var. Birincisi dolandırılma ihtimalleri, birisi de aldıkları kurbanın hastalıklı olması durumu söz konusu. Satıcılar açısından da burada önemli bir husus var. Kurban parasını alırken sahte parayla karşı karşıya kalabilirler. İzin verirseniz bu konuları detaylandırmak
1: isterim
4: Ceyhan Bey.
1: Buyurun.
4: Şimdi öncelikle Tüketicilerimiz tabii ki bu kurban fiyatlarını piyasayı araştırıp kurban

0: alırken bir takım internet siteleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte orada çok da cazip şeyler, anonslar ve ilanlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte ucuz kurban satışı var gibi, ya da fırsatı kaçırmayan, kaçırmayın, uygun fiyatlı kurban hissesi, kapıda teslim, kapıya teslim gibi bir takım vaatlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Ama güvenilir olmayan sitelerden ve işletmelerden almaları halinde o sitelere tıkladığında tüketicilerimiz kişisel verilerini, ki bunların içerisinde kişisel verilerden en önemli kastım da şu, banka bilgileri dahi ele geçirilebiliyor. Yani bu noktada tüketicilerimiz mutlaka ve mutlaka çok iyi bir araştırma yapmaları gerekir. O girdikleri sitelerin, uygulamaların mutlaka güvenilir olup olmadığını, güvenilir sertifikasının, internet servis sağlayıcılarındaki o SSL sertifikalarının web sayfasındaki kilit, güvenilir site anlamını taşıyan bölümlerin mutlaka olduğunu kontrol etmelerinde fayda var. Bir de burada tabii ki karşımıza diğer çıkan bir şey de hastalıklı kurban alınması. İşte bu güvenilir olmayan sitelerden ya da diyelim ki güvenilir olmayan yerlerden, yani Tarım Bakanlığımızın kontrolünden, belediyelerin kontrolünden geçmemiş yerlerden alındığı takdirde maalesef şu hastalıklı hayvanlarla, yani kurbanla karşılık karşıya kalma durumumuz söz konusu olabiliyor. Bu durumda tüketicilerimizin yapması gereken şey almış oldukları hayvanın küpe ve pasaport kontrollerini yapmaları gerekir. Büyükbaş hayvanlarda hem küpe hem de pasaport olmakta. Küçük baş diye ifade etmişse keçi gibi hayvanlarımızda sadece küpe durumu söz konusu. Ve bunlar sağlıklı hayvanlar, tamamen Tarım Bakanlığımızın kontrolü altında. Yani sisteme kayıt olmuş olmak durumunda. Hayvan kayıt sistemi diye adlandırdığımız TÜRKVET diye bir sistemimiz var Tarım Bakanlığımıza ait. Burada o alacağı hayvanın küpe ve pasaport kontrollerini yaparlarsa sağlıksız hayvan, hastalıklı hayvan alma riskinden kurtulmuş olurlar. Bu hususu özellikle tüketicilerimize belirtmek istiyorum. Buna rağmen diyelim ki bunları kontrol etmedi ve tüketicimiz almış olduğu veya o yerlerden aldı ama alıp kesmiş olduğu kurban hastalıklı çıktı. Yani eti hastalıklı, dolayısıyla da yeme durumu söz konusu değil. Bu durumda da mutlaka tüketicimiz hakkını aramalı. 186 bin liranın altındaki ihtilaflarda tüketici hakem heyetlerine doğrudan başvuru yapabilirler. 186 bin ve üzeri olması halinde önce arabuluculuk görüşmeleri, sonrasında da buradan bir netice alınamazsa tüketici mahkemesinde mutlaka dava açmaları gerekir. Peki bu dava açarken de bizim elimizde Ceyhan Bey mutlaka bir belge olması lazım. Yani bir tutanak tutulması gerekir. Bu noktada eğer hastalıklı bir hayvanla karşılaştığımızda bu noktada bir tutanak tutmakta fayda var. Peki bu tutanağı nasıl tutabiliriz? Tarım Bakanlığımızın yetkililerini olay yerine davet edebiliriz. Biz de belediyelerimiz genelde bu tür durumlarda nöbetçi personel bulunduruyorlar. Belediyeden destek sağlayabiliriz. Buna rağmen bu personel veya işte böyle bir talep karşılanmaması halinde, o zaman mutlaka hayvanın, kesilen hayvanın videosunu, fotoğrafını kaydetmek ve orada birlikte kesim yaptığı insanlarla birlikte bir tutanak altına almalarında fayda var. Satıcılarımıza da bir uyarı yapmak istiyorum. Ki bu konuda belediyelerimiz de hassas davranıyorlar. O kurban satış noktalarında belediyelerimizin mutlaka para sayma makinelerini de bulundurmalarında fayda var. Çünkü o yoğunlukta, o kadar büyük deste paraların içerisinde mutlaka araya sahte para sıkıştırmak isteyen ya da sahte parayla hayvan almak isteyen bir takım art niyetli insanlar olabilir. O yüzden o sahte para denetimini de zabıtanın mutlaka yerinde denetim yapmalarında fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Son bir uyarı
1: Tabii,
0: yapmama
1: buyurun,
0: izin
1: buyurun,
0: verebilir
1: buyurun.
0: Misiniz? Şimdi tabii ki

0: Ülkemiz güzel bir bayrama giriyor. Normalde 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü gidecekti bu 4 günlük bayramımız. Ancak kamu otoritemiz halkımızın tatil ihtiyacını da değerlendirerek bu süreyi 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs
1: Pazar.
0: Pazar gününe kadar uzattı. Yani 9 güne çıkartıldı. Ancak burada şunu unutmasın vatandaşlarımız, o 4 günlük resmi bayram tatilinin dışındaki kalan günler resmi tatil değildir. İdari izin söz konusudur. Dolayısıyla da adalet mekanizması içerisindeki mahkeme kararlarına temyiz, istinaf, icraya itiraz, resmi dairelerde yapılması gereken ödemeler, faturalar, kredi kartı ödemeleri gibi ya da senetli borçlar veya özel sözleşmelerdeki maddelerde burada resmi tatil sıfatı olmadığı için süre uzamaz, süre durmaz. O yüzden tüketicilerimiz dikkatli olsun, itirazlarını yapsınlar, ödemelerini yapsınlar. İstinaf ve temiz yollarına gitmek için bu süreleri
1: Peki.
0: kaçırmaları önemli belirtmek istiyorum efendim.
1: Peki. Sayın Güllü, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek
0: Ben
1: dileğiyle.
0: teşekkür ederim. Sağ olun. İyi
1: Mutlu
0: günler.
1: bayramlar şimdiden.
0: Sağ olun efendim.
1: Efendim, Tüketici Konfederasyonu TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü son olarak bizimle birlikteydi. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: gündem.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1959-60 yılında düzenlenen Profesyonel Lig'in ikinci sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 1959'daki ilk sezonda uygulanan grup sistemi kaldırıldı, bugünkü statüsüyle oynandı. Galatasaray 8-0'lık Beykoz galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Beykoz'un Altın Ordu'yu 6-3 yendiği maçsa en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 65 puan toplayan Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 60 puanla ikinci, Galatasaray ise 58 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Teknik direktör Andreas Kutik yönetimindeki siyah beyazlılar 38 maçta 29 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 68 gol attı, kalesinde 15 gol gördü. Küme düşen Adalet, Hacettepe ve Altın Ordu terfi maçlarına çıktı. Altın Ordu, PTT ve Adana Demirspor sonraki sezonda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. 1959-60 sezonunda rakip fileleri 33 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: afiyet de ye.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.

0: sevelim.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklamlar.
9: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 6. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Müjgan, Özlem Ersönmez, Şemsi, Bahri Aydın, Fazıl Efendi, Ahmet Türkoğlu, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Binbaşı Raif Bey, Selçuk Özdoğan, Sabiha, Füsun Günuğur, Rukiye, Buket Türk Yılmaz.

İkinci Dünya Savaşı öncesi, o zamanki adı Ayıntab olan Antep sancağında yaşayan manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey komşudur. Mutasarrıfın eşi Necile Hanım'ın erken ölümü, kızları Müjgan'ı bunalıma itmiştir. Süleyman Ağa'nın eşi Firdevs Hanım ise mutsuz bir kadındır. Amerikan Koleji'ni bitiren oğulları Şemsi, annesinin o sıralardaki rahatsızlığını bahane ederek, ikinci kez kumpanya artisti Perizat'la evlenmek isteyen babasının bu tutumuna dayanamayıp, gönüllü olarak askere yazılmaya karar vermiştir. Askere giderken tedavi ettirmek üzere annesini ve İstanbul'daki dayısının yanına gitmek isteyen Müjgan'ı da yanlarına almıştır. Bu arada Süleyman Ağa evlenme teklifini reddeden Perizat'tan sonra bu kez de başka bir hanım bulmak gayretine girer. Öte yandan Mecdettin Bey'in ev işlerini yapan ve yoksul bir şehit eşi olan Hayriye Hanım oğlu Zekeriya'yı razı ederek mutasarrıfın önerisiyle onun evine taşınır. Mecdettin Bey ile Zekeriya yavaş yavaş birbirine ısınırlar. Çünkü her ikisi de iktidardaki İttihatçılar için olumsuz duygular beslemektedir. Aradan zaman geçmiş, Firdevs Hanım Antep'e dönmek üzere İstanbul'dan ayrılmıştır. Oğlu Şemsi ise Asteğmen rütbesiyle Erenköy Talimgah Misafirhanesi'nde tercüman olarak askerliğini yapmaya devam etmektedir.

0: Dayım da gelmedi bir türlü. Sence niçin böyle yapıyor Sabiha yenge?
1: Dayının huyudur Müjgancı. Sağ olsun Raif hep böyle davranır. Beni harbiye nezaretinin kapısında hep böyle bekletir. Bundan ne zevk alıyorsun?
0: Yok canım, zevk aldığını sanmıyorum da. Şey diyordum. Acaba hani terziye gideceğiz ya. Hı. Yine para isteyeceksin diye mi?
1: Para mı? O bahane. Şunca yıllık evliyiz. Raif'in paralı halini hiç hatırlamıyorum. Ne o Müşke? Bakıyorum dayın hakkında söylediklerim hoşuna gitmemiş gibi.
0: Değil Sabiha yenge. Doğrusu dayıma da acıyorum. Tıpkı babama acıdığım gibi. Fakat kızıyorum da ikisine de.
1: Bırak Allah aşkına Müjgan. Rahmetli anneciğin de ben de şanssız kadınlarmışız vesselam. Sürekli burnunun dikine giden bu adamların aslında hiç evlenmemeleri gerekirmiş.
0: İkisi de mesleğiyle evli değil mi? Galiba haklısın yenge. Hele babam. Bazen düşünüyorum da Kudüs'ü, Ayıntab'ı, oralarda geçen mahrumiyet yıllarımızı. Tabii bunlardan dolayı babamdan nefret etmedim. Severim babamı. Çok da özledim ayrıca.
1: Sanki ben İstanbul'da bir başka mahrumiyeti yaşamadım mı Müşke? Beni şimdi anlıyorsun değil mi? Dayın göründü nihayet. İşte geliyor.
0: Evet o... yanında da biri var. Hı? Sanki tanıyacak gibiyim.
1: Galiba ben tanıdım. Ayol, Firdevs Hanım'ın oğlu değil mi dayının yanındaki?
0: Evet o.
1: Yani Şemsi Bey.
0: Yenge lütfen rica ederim, başlama yine.
2: Merhaba hanımlar.
3: Merhaba.
2: Sizi bekletmek mecburiyetinde kaldım, kusura bakmayın. Peki bu sürprize ne diyeceksiniz?
1: Tabii pek memnun olduk Raifciğim. Merhaba Şemsi Bey.
3: Merhaba.
1: Ne hoş bir tesadüf bu, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim hanımefendi, siz nasılsınız?
1: Burada epey zamandır beklesek de iyiyiz. Raif iyi ki sizinle geldi yoksa...
2: Sabiha Hanım rica ederim. İçeride olup bitenleri bilmeden böyle konuşma.
1: Şemsi Bey'in hatırı için şimdilik susuyorum. Sahi Müjgan'ı tanımadınız galiba Şemsi Bey.
3: Tahmin ettim ama açıkçası pek de emin değildim. Böyle kapalı olunca...
0: Siz beni pembe feracemle hatırlıyorsunuz tabii.
3: Evet öyle. Fakat ayrıca sanki boyunuz da uzamış gibi.
2: Uzadı tabii canım. Müjgan İstanbul'a geldiğinde çocuk yaşta sayılırdı. O günden bu yana epeyce zaman geçti.
1: Oo Raif, ne diyorsun sen? Ne çocuğu canım? Koskocaman genç kızdı geldiğinde.
2: Haklısın Sabiha Hanım. Şemsi Bey'le içeride karşılaştık. Harbiye nezaretine Erenköy'den vazifeli olarak gelmiş. Neredeyse tanıyamayacaktım.
1: Aşk olsun Şemsi Bey. Demek vazifeli olarak buralara gelmeseniz görüşeceğimiz yoktu.
3: Haklısınız hanımefendi. Annemi Ayıntab'a yolladığım gün uğramak istedim ama olmadı. Fırsat bulamadım işte, özür dilerim.
1: Peki bu seferlik affediyorum. Çünkü bilhassa şu günlerde askerlerin ne kadar meşgul olduğunu biliyorum.
2: Sağ ol hanım, bilirsin elbette. İstediğim parayı borç harç nihayet denkleştirebildim. Malum kimsede para yok.
1: Teşekkür ederim. Raif Bey, biz şimdi Müjgan'la Beyoğlu'na gideceğiz. Araba tutmaya falan gerek yok, yürüyiveririz. Madam Kalliopi'ye ısmarladım, kışlık elbiseyi alacağız. Sonra da
0: hemen Göztepe'ye döneceğiz dayı.
1: Tabii canım, evden başka nereye gidebiliriz ki? Neredeyse unutuyordum. Şemsi Bey, bu hafta sonu sizi yemeğe bekliyoruz.
3: Bakalım hanımefendi.
1: Mazeret uydurmak yok. Geçenlerde bu konuyu bizim beyle de konuşmuştuk. Değil mi Raif Bey?
2: Konuşmuştuk ya.
3: Fırsat olursa memnuniyetle tabii.
1: Biz gidiyoruz. Hadi Müjgancığım. Daha fazla oyalanmayalım. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.
2: Güle güle. Hadi Şemsi Bey. Biz de yürüyelim biraz ha.
3: Beni getiren araba şu tarafta. İsterseniz oraya doğru gidelim. Emir elim sıkılmıştır beklemekten.
2: Kadınlar gerçekten anlaşılmaz şeyler. Olanlara saflık mı diyeyim, gaflet mi bilemiyorum.
3: Affedersiniz, anlayamadım binbaşım.
2: Anlaşılmayacak bir şey yok ki.

0: Şemsi Bey, söz gelimi bizim hanım. Bu kadar gerilimli günlerde bile bütün derdi Beyoğlu'ndaki terzilere tuvalet diktirmek. Elinden gelse partiler vermek, kabullere gitmek filan. Sadece bunlar bir hayata mana katabilir mi sizce?
1: Doğrusu ne diyeceğimi pek bilemiyorum ama müşterek bir aymazlıktan bahsedebiliriz efendim. Baksanıza, Balkan yenilgisi unutuldu bile. Yaklaşan büyük tehlikenin de kimse farkında değil.
0: Yanlış duymadım değil mi? Siz de tehlike diyorsunuz öyle mi? Buraya niçin geldiğinizi sormayacağım.
1: Zaten sorsanız da söyleyemem efendim. Harbiye nezaretine bir tercüme işi için çağrıldığımı söyleyebilirim o kadar. İçeride konuşulanları Erenköy'deki kendi kumandanlarıma bile söylemeyeceğime dair söz verdim. Asker sözü.
0: Sizi anlıyorum. Tabii söylemeyin elbette. Fakat bir takım gelişmeler özellikle askeri çevrelerde çoktan sır olmaktan çıktı. Cemal Paşa'nın İngiliz, Enver Paşa'nın Alman hayranlığını bilenler birçok şeyi yorumlayabiliyorlar.
1: İttihat Terakki hükümetinin güttüğü dış siyaseti anlamak için ne az teğmen ne de muvazzaf olmaya lüzum var. Açıkçası ben Cemal Paşa'nın zaman içinde haklı çıkmasından korkuyorum.
0: Ben de İngilizlere kuşkuyla bakıyorum. Geçen Ağustos ayında Churchill'in verdiği demeci biliyorsunuz değil mi? İngiliz Amirallik Dairesi Lord'una göre Türkler kolayca yenilip yutulur, eli ayağı tutmaz, metiliksiz bir milletmiş. Doğrusu bu tarif kanıma pek dokundu Şemsi Bey.
1: Söyledikleriniz doğru da ben ötekileri de anlayamıyorum. Enver Paşa'nın Prusyalılık ruhuyla gayet iyi uyuşan gururu başımızı epeyce ağrıtacağı benzer.
0: Doğru. Bu da olabilir tabii.
1: İşte benim araba orada. İzninizle binbaşım. Ben gideyim artık.
0: Güle güle. İrtibatı kesmeyelim lütfen. Unutmayın haftaya bizdesiniz.

0: Bavulları indirdin. Sağ ol arabacı. Ben de ineyim. Al paranı delikanlı. Teşekkür ederim. Beni birdenbire karşılarında görünce nasıl şaşıracaklar kim bilir. Nasıl sevinecekler. Acaba evde yoklar mı? Selvi ile Nazlı nereye gitmiş olabilir ki?
1: Geliyorum.
0: Bu ses kimin acaba?
1: Oğlum peşimde dolaşıp durma diyorum sana. Ne yapalım az çocuksun? Durma hadi odana.
2: Siz... Siz Firdevs Hanım'sınız tabii.
0: Evet ama siz kimsiniz? Çuhacızade Süleyman Ağa'nın evi değil mi burası?
2: Burası tabii, doğru geldiniz. Ben de... Yani şey... Süleyman Ağa'nın...
0: Ay, anladım. Sen... Sen ikinci kadınsın.
2: Yüzünüz sapsarı kesildi. Yapmayın. Yapmayın, bana tutunun. Bırakmayın kendinizi, ne olur. Eyvah. Bayıldı sonunda. Oğlum! Kamil! Ne yapsam ki? Selvi! Nazlı, koşun! Çabuk gelin kapıya. Ne olur acele edin.

0: üşüyorsun. Ah yanıyorum zaten, yanıyorum. Yüreğim kavruluyor.
1: İsterseniz bir de tülbendi sirkeye batırıp geleyim. Hem serinletir hem de...
2: Rukiye, sen odana gitsene.
1: Niçin Süleyman ağam? Yardım etmek istiyorum, ne var bunda?
2: Git dedim. Firdevs Hanım seni gördükçe büsbütün fenalaşacak. Bir süre görünme gözüne. Git kızları gönder buraya. Hem onlar da yukarıda ağlaşıp durmasınlar, tepeme attırmasınlar daha fazla.

0: gitmesek. Onun bir suçu yok. Sen git Süleyman'a. Kızlar da beni bu halde görmesinler. Durma, git hadi git.
1: Peki, gidelim hele. Bir ara nargilemi hazırla da terasa getir Rukiye. Ne kadar haklı olduğumu zamanla herkes anlayacak. Kızlar da tabii.
2: Firdevs Hanım. Abla. Firdevs abla, ne olur beni kötü belleme.
0: Senin ne suçun var kızım? Benim meselem seninle değil. Ah, derdim ötekilerle.
2: Ötekiler dediğin Hadige Hanım'la Süleyman Ağa değil mi? Hani benim de başımı yakanlar, öyle değil mi? Ben ister miydim böyle olmasını? Gel gelelim 11 yaşında bir erkek çocukla kimsenin yanında barınamadım.
0: Haklısın. Haklısın. Kadın olanın elinden ne gelir ki?
2: Gelmiyor abla. Doğru söylüyorsun. İster miydim biricik evladıma üvey baba ekmeği yedirmeyi? Olmadı işte. Bu adam daha şimdiden bezdirdi beni.
0: Ah, bilirim. Bilirim. Süleyman Ağa'nın eziyeti canından bezdirir insan.
2: Sadece ay, o değil. Canından. Yani kızlar da, Selvi de, Nazlı da istemiyor beni. Aslında onlar da haklı ama.
0: Hayır hayır, haklı değiller. İkisi de genç işte. Ah, ikisi de cahil. Dikeni battığı yerden çıkarmayı bilmiyorlar.

0: Fazıl Efendi, nohut piyazının tadına bakmadın hiç. Hayriye Hanım yaptı, tavsiye ederim. Çok güzeldir.
1: Ama Mecdettin Bey, utandırmayın beni. Alt tarafı piyaz.
2: Gerçekten nefis olmuş. Elinize sağlık Hayriye Hanım.
1: Afiyet olsun. Hani eğer mahzuru yoksa, yani ben gitsem diyorum. Zekeriya için hazırlık yapacağım. Çamaşırlarını yıkamam, söküklerini falan dikmem gerek. Malum askere gidiyor.
0: Anlaşıldı. Peki Hayriye Hanım, gidin. Bir ara ben de uğrarım Zekeriya'nın yanına.
1: Sağ olun Mutasarrıf Bey. Müsaadenizle.
0: Doğrusu bu hanımın dirayetine, metanetine hayranım Fazıl Efendi. Kadıncağız hem şehit kocasının acısını içine attı, hem hiçbir işten yüksünmeden sürekli çalıştı. Üstelik de oğlunu okuttu. Şimdi de askere gönderiyor. Az şey mi bu?
2: Ayrıca yemekleri de çok güzel, değil mi? Ne diyeceğinizi biliyorum Mutasarrıf Bey. Bu yemek davetinizin altında yatan asıl sebebi de. Galiba size açıldığım, Hayriye Hanım'la evlenmek istediğimi söylediğim için pişman oldum. Aslında alıştığım yalnızlığımdan vazgeçmek istemiyorum. Ayrıca ben biraz geçimsiz bir adamım. Yani diyeceğim...
0: Bir dakika Fazıl Efendi. Bu bahiste elbette ısrarcı olacak değilim. Hayriye Hanım'a elbette münasip bir yer bulunur.
2: Beni yanlış anlamayın Mutasarrıf Bey. Nasıl desem bilmem ki. Yani ben kendimden korkuyorum. Başkalarını bedbaht etmek istemem. Hele Hayriye Hanım gibi zaten yaralı bir kadını hiç.
0: Kendinize haksızlık ediyorsunuz dostum. Göreceksiniz her şey çok daha iyi olacak. Üstelik buradan ayrılırken gözüm arkada kalmayacak.
2: Ayıntaptan ayrılmak mı? Tayininiz filan mı çıktı yoksa?
0: Hayır. Memuriyetten ayrılmaya karar verdim. Artık İstanbul'a döneceğim. Müjgan'ı çok özledim. Açıkça yazmasa da kızımın bana ihtiyacı var. Benim de ona tabii. Hem de çok.
2: Galiba benim de ihtiyacım var bir kadının bakımına. Hayriye Hanım'ın yani.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Bugün Efes 2026 tatbikatında seçkin gözlemci günü icra edilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları tatbikatı izleyecek. Tatbikat kapsamında deniz, kara ve hava unsurları müşterek operasyon yapacak. TSK envanterindeki yerli ve milli silah sistemleri denenecek, çelik kubbe sistemi tanıtılacak. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılımcılara seslenecek. Tatbikat, Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erecek. Enerjinin geleceği İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Birçok ülkeden üst düzey katılım beklenen etkinlikte, Hürmüz krizi başta olmak üzere enerji güvenliği tüm yönleriyle ele alınacak. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bir istinat duvarı çöktü, 3 ağırda ise kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Uluslararası hukuktaki seçici yaklaşımlar sistemin güvenilirliğini sarsıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız bu sözlerle uluslararası sistemdeki adaletsizliğe tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Büyükelçi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyüküş'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı. Batman merkezde 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı Boğaziçi Yönetim AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü.

2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa Kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivale 24 ülkeden katılım olacak. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hep güzel çay, doş çay.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sütaş ayran. Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
14: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
15: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Takvimlerimiz 21 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Bölgemizdeki gelişmeleri aktaracağımız yeni bir bölge gündemi programına başlıyoruz. Her gün olduğu gibi bölgemizde öne çıkan haberleri, son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız ve muhabir bağlantılarımızla haberleri detaylandıracağız. Programımıza hoş geldiniz. Bölge gündemini sizin için Adil Güzel hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar var ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor. İletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Efendim bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT'nin uygulamasıyla hem ülkemizin hem de dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X arama motoruna küçük harflerle @diyarbekirradyo yazıp mesajlarınızı bize iletebileceksiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbekirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Efendim bugün bölge gündemine ekonomi günlüğüyle başlayacağız. Ekonomi günlüğünde de mikrofonlarımız Dicle Üniversitesi'nde olacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur'la dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri, para piyasaları, altın, döviz ve yatırım işlemlerindeki etkisi üzerine söyleşeceğiz. Sonrasında ajanslara düşen haberleri derlediğimiz sıcak haber köşemiz olacak ve Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden alacağız. Yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış detaylarına hep birlikte göz atacağız. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya muhabirlerimizden güncel gelişmelerle ilgili bilgi alacağız. Efendim, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meslek lisesi öğrencileri atıl malzemeleri geri dönüştürerek oyuncaklara dönüştürdü. Marif'in kalbinde Marifetli Gençlik Projesi kapsamında hazırlanan oyuncaklar Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesindeki köy okuluna gönderildi. Dayanışma ve geri dönüşüm bilincini buluşturan projenin detaylarını konuğumuzla konuşacağız ve bölge ajansı ve haber turuyla veda edeceğiz.
1: Para, altın, döviz piyasaları.
0: Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi para, altın ve döviz piyasalarını konuşmak üzere Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur'la birlikteyiz. Sayın Songur, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Ahmet Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkürler efendim, sağ olun, var olun. Öncelikle şu soruyla başlamak isterim. Finansal piyasalarda bu hafta yaşanan dalgalanmaların temeli nedir? Ne durumdadır bu hafta finansal piyasalar? Altın, döviz ve borsa tarafında yatırımcıların son günlerde en çok dikkat etmesi gereken riskler nelerdir? Biraz onlarla başlayalım isteriz efendim.
2: Evet, döviz kurunda zaten daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi uzun süredir devam eden yatay bir, daha doğrusu kademeli ve böyle aşırı oynak olmayan, volatil olmayan bir yükseliş devam ediyor. Şu an 45-60 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük dolar kurunun. Muhtemelen bu seviye bu şekilde devam edecek. Çok ekstrem bir dışsal bir şok olmadığı müddetçe diyelim. Altın tarafına bakarsak altın yatırımcısı biraz daha süreci geriledi. Yani şöyle anlatalım. 6400 seviyelerine kadar gerilemiş bir 4500 seviyelerine kadar gerilemiş bir ons altın fiyatı var. Türkiye'de de altın gram altın bazında bakıldığında bu da 6500 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla altın yatırımcısı uzun süredir yatay seyreden bir altın fiyatlarıyla karşı karşıya. Tabii burada Rusya ve İran ve Amerika arasındaki gelişmeler önemli. Tabii burada olumlu gelişmeler geldikçe bu da tabii ki fiyatlara bu şekilde yansıyor diyebiliriz. Borsa tarafında bu hafta piyasayı 14.600'de açmışken borsa yüz endeksi şu anda 14.000 seviyelerine kadar gerilemiş olduğunu gördük. Bu hafta küçük de olsa bir gerileme söz konusu. Son olarak Bitcoin tarafına bakacak olursak Bitcoin'de de bu haftayı yatay seyirde izledik. Özellikle 78.000-76.000 seviyelerinde fiyatlar hareketlilik gösterdi Bitcoin tarafında. Evet.

0: Evet. Şimdi Temmuz ayı zam ayı olarak görünüyor efendim. Maaşlara yapılan zamları görüyoruz. Temmuz ayında askeri ücrete ara zam ihtimali sizce ne kadar güçlü görünüyor? Böyle bir adımın enflasyon etkisi olur mu? Nasıl olur? Neler söylersiniz? Var mı böyle bir ihtimal?
1: Şöyle, hatırlanacağı üzere özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde 2 yıl üst üste Temmuz ayında ara zam gerçekleşmişti 2023 öncesinde, 2022-23 yıllarında. Ancak son 2 yıldır bu ihtimal söz konusu değil. Çünkü şöyle bir sürecin içerisindeyiz. Yüksek enflasyonla mücadele edilen bir ortamdayız. Özellikle az önce bahsettiğimiz Amerika-İran Savaşı'nın getirdiği petrol fiyatlarındaki artışlar ve bu artışların da getirdiği enflasyona geçişkenlik etkisiyle beraber enflasyonda özellikle Nisan ayındaki enflasyonu hatırlarsak 4,18 aylık fazla geldi. Beklentilerin çok üzerindeydi. Dolayısıyla bunları bir arada değerlendirdiğinizde Temmuz ayında asgari ücrete zam, burada belki maalesef ifadesini ekleyeyim. Çünkü bekleyen bir kesim var ama maalesef çok beklenti dahilinde değil. Bunun en önemli nedeni de enflasyonla mücadele edilen bu dönemin olması söz konusu. Tabii ki dışsal şokları burada dikkate almak lazım. Olası dışsal şoklar ve özellikle satın alma gücünün azalması durumunda hükümetin bir politika olarak da bir ihtimal, yani çok küçük bir ihtimal bile olsa bunu bir kenarda tuttuğunu söyleyebiliriz. Ancak şu anda hükümet tarafından piyasa analistlerinden gelen sinyaller bu ihtimalin çok güçlü olmadığını gösteriyor.
0: Evet, siz de bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş Türkiye ekonomisine sizce nasıl yansır? Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatları ve enflasyon üzerinde kısa vadede hissedilir bir etki yaratır mı sizce?
1: Şöyle, şimdi fiyatlardaki artış maalesef bir atalet gösteriyor. Ataletten kastımız şu, fiyatlar yukarı doğru yükseldiği zaman aşağı doğru inmekte yukarı doğru yükseldiği kadar istekli olmuyor. Yani yapışkan bir fiyatla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu gelişme yaşandıktan sonra, savaş ortamı yaşandıktan sonra petrol fiyatları çok ciddi yükselmişti. Evet, şu anda gerileme %5'e yakın bir fiyat düşüşü söz konusu. Ancak o fiyatların yükseldiği dönemde maliyetler ve ürün fiyatları artmıştı. Şimdi tekrar petrol fiyatları düştüğü için ürün fiyatlarında özellikle maliyeti yansıyan ürün fiyatlarında geriye doğru çok kısa vadede hemen bir tepki beklemek söz konusu değil. Burada biraz daha yatay seyretmesi beklenir. Çünkü maliyetlerin arttığı ortamda insanlar yarın tekrar fiyatlar yükselebilir endişesiyle sattığı ürünlerin fiyatlarını düşünmeyecektir. Dolayısıyla bu endişe gündeme geldiği için sattığı ürünlerin fiyatları da düşmeyeceği için şu anda fiyatlarda bir gerileme söz konusu beklemeyiz. Hem petrol fiyatlarında bir gerileme söz konusu olabilir ama orada da şöyle bir şerh düşeyim. Biliyorsunuz eşel mobil sistemi uygulanmıştı ve hükümet vergi gelirlerinden vazgeçmişti. 14 liraya kadar ÖTV'den vazgeçerek çok ciddi yüksek fiyat artışları olmasın diye. Belki tekrar o sistemde vergi gelirlerini, çünkü o da bütçe açığına neden olacak, vergi gelirlerini dengelemek adına hükümet o tarafta da fiyat düşüşlerini biraz engelleyebilir diyebiliriz. Tabii burada vergi gelirleri ve bütçe dengesini sağlamak adına yapılan bir şey.
0: Evet.
1: Yani genel olarak baktığımızda şu anda fiyatların yine stabil olabileceğini ama aşağı yönlü düşüş maalesef beklemediğini söyleyebiliriz.
0: Evet efendim. Peki şeyi de sormak isterim. Konut fiyat endeksinde Nisan ayında bir yaşanan bir artış görüldü. Bu artışı nasıl okumalıyız? Bu yükselişin arkasındaki temel sebepler nelerdir efendim?
1: Tabii şöyle, konut fiyat endeksine baktığımızda özellikle aylık bazda Türkiye genelinde %1,8, yıllık bazda da %26,6 arttığını görüyoruz. Tabii bu beklentiler dahilinde az önce bahsettiğimiz konuların zaten bununla da bağlantısı var.
0: Evet,
1: Çünkü maliyetler
0: evet.
1: arttı. Bölgemizde de 1,8 oranında arttığını görüyoruz. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde bölgesel bazda da benzer bir oranda arttığını görüyoruz. En çok artan illerinde Ankara, İstanbul, İzmir beklenen üzere olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada az önce de bahsettiğimiz maliyetlerin artmış olması birçok sektörü etkiliyor. Ve bu sektörlerden birisi de ve belki de dikkatimizi çeken en önemli sektörlerden birisi de konut sektörü. Bu hem konut satış fiyatlarına hem de kira artışlarına yansıma olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün konut fiyat endeksinin Nisan ayında geçen yıla göre daha yüksek bir artış olmasının temel nedeni de özellikle içeriden değil de dışarıdan yaşanan bu şokların etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Sayın Songur çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız efendim bizlerle. Zaman da ayırdınız. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Hoşça kalın.

0: liralık illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Hakkari, Van ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada iki kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda taraflar arasında çıkan kavga nedeniyle mahallede panik yaşanırken bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Kavga nedeniyle Uludere Karayolu bir süre trafiğe kapanırken yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Araban ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı kırsal bir mahallede sulama amaçlı kullanılan sondaj trafosunda meydana gelen arızaya müdahale etmek isteyen kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı. Palamutlu köyünde bir evin çatısında tadilat yapan işçilerin çatıya çıkarmaya çalıştıkları sacın elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldığı öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hakkari'de temel kazısı yapılan bir alanın çevresinde oluşan çatlaklar nedeniyle 6 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Pehlivan Mahallesi'nde bazı bina ve iş yerlerinin önünde yol ve kaldırımlarda çatlaklar oluşurken bir eczanede de hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce tahliye edilen vatandaşlar öğretmen evi ve misafirhanelere yerleştirilirken belediye ekipleri incelemelerinin ardından bazı bina ve iş yerlerini mühürledi. Yetkililerin bölgede incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Bingöl ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazalarında toplam 4 kişi yaralandı. Bingöl'ün Genç ilçesindeki kavşakta bir tırın otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. Gaziantep'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kente başlayan yağış zaman zaman şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
1: Hava ve yol durumu.
0: Efendim şimdi de hava ve yol durumu için Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ne canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda meteoroloji uzmanı Cahit Eker var. Sayın Eker hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkürler efendim. Yine yağmurlar başladı. Böyle devam mı edecek? Neler söylersiniz?
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı hadisesi yaşanmakta. Hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bugün ve yarın için. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle. Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece, Batman 20, Mardin 16, Siirt ve Şırnak 19 derece olması beklenmekte. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Cahit Eker aktardı. Teşekkür ediyoruz efendim. ve devam

0: Devam edeceğiz. Karayollarıyla devam ediyoruz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız şimdi sizlere. Malatya-Talis Köprüsü 3 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Adıyaman-Kahta yolunun 11 ile 14. kilometreleri, Adıyaman-Araban yolunun 10 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım, Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Yüksekova-Şemdinli-Alan yolunun 63 ile 70. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Ali 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 44 99 199 numaralı telefonuna başvurabilirsiniz.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Yerel Gündem.
1: Efendim, Yerel Gündem'de yerel gazetelerin bugünkü başlıklarına birlikte bakalım isterseniz. Adıyaman'la başlayacağız. Işık Gazetesi. Dün Adıyaman, Malatya'da yapılan olan depremden sonra tabii deprem manşete çıktı. Adıyaman'ı da etkileyen deprem sonrası uzmanlardan açıklama. Profesör Doktor Ercan Artçı derken üşümen soy yeni riske dikkat çekti diyor. Gazetenin manşetinde Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından 3 büyük uzmandan farklı açıklamalar geldi. Ercan Artçı büyük deprem beklemem derken üşümen soy 6 büyüklüğünde potansiyel uyarısı yaptı. Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, Malatya'da meydana gelen ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ve yine sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Ercan, büyük bir deprem beklentilerinin olmadığını, deprem güvenliği ve ekonomi ilişkisine de dikkat çekti. Ve yine diğer bir profesör, Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün Malatya'da olan 5.6 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam 8 büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki 4 depremin artçısıdır diyor. Batman'dayız. Batman gazetesi sürmanşetten paylaşılan bir haber. Batman merkezi Dep operasyon 19 milyar TL'lik darbe. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde ettikleri 19 milyar 300 milyon liralık kara parayı kripto hesaplar aracılığıyla akladıkları tespit edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden 122'si tutuklandı. Haberin detaylarında şunlar var. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığı ve 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

3 şüpheliye yönelik Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antakya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Ayrıca iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bitlis'teyiz efendim. Tatvan Sesi gazetesi manşetten paylaşılan bir haber. Astronot Tuva Cihangir Atasever Bitlis'te bilim ve uzayı anlattı demişler haberin başlığında. Bitlis 2. Gençlik Festivali kapsamında Bitlis'e gelen astronot Tuva Cihangir Atasever öğrencilerle söyleşi programında buluştu. Tuva Cihangir Atasever Bitlis 2. Gençlik Festivali kapsamında Bitlis'te öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini ve Türkiye'nin uzay hedeflerini aktardı. Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile İl Emniyet Müdürü Vedat Kaya da katıldı efendim. Elazığ'dayız. Elazığ Haberkent gazetesi ilk sayfadan paylaşılan bir haber. Bağcılık'ta büyük tehlike. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri bağcılıkta ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen ölü kol hastalığına karşı sahaya inerek üreticilere yerinde bilgilendirmeler yaptı. Gaziantep'teyiz. Telgraf gazetesi. Komisyoncular mercek altında diyor başlıkta. Bakalım detaylarda neler var. Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesinde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanabilecek fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla denetimler arttırıldı. Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilin ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve toptancı hallerinde faaliyet gösteren komisyoncu ve tüccarlar mercek altına alındı diyor. Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü Burhan İl Müdürü Burhan Kahraman, bir ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar tüm sürecini dijital ortamda takip ediyoruz. Aynı zamanda fiziksel denetimlerle de hal kayıt sistemindeki fiyatlarla sahadaki fiyatları karşılaştırıyoruz dedi. Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlere Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle vergi denetim personelleri de katıldı. Hakkari'deyiz. Hakkari İl Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Manşetten paylaşılan bir haber. Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası coşkusu Yöresel Lezzetler Meydan Medresesi'nde tanıtıldı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hakkari'de düzenlenen festivalde coğrafi tescilli ürünler ve yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu. Meydan Medresesi'nde kurulan standlarda Hakkari mutfağının eşsiz tatları tanıtılırken Vali İbrahim Taşyapan kültürel mirasının korunmasının önemine dikkat çekti. İl merkezi ve ilçelerden gelen halk eğitim merkezleri ile kadın kooperatifleri tarafından açılan standlarda Doğa Bağı, Kriz, Cembeli Tatlısı, Lalapet Tatlısı, Tırşik, Devin, Keledoş, Cevizli Çörek ve Reyhan Şerbeti ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Mardin'le devam ediyoruz. Mardin Life gazetesi yine manşetten paylaşılan bir haber. Turizmde ilkbahar bereketi. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'de ilkbaharın da etkisiyle turizm hareketliliği arttı. Dinlerin ve dillerin buluştuğu yer olarak nitelendirilen ve açık hava müzesini andıran tarihi şehir, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle göz kamaştıran kent, son yılların en popüler rotalarından biri haline geldi. İlkbaharın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Mardin Müzesi, Kasımiye ve Zinciriye medreseleri, Deyrul Zafaran Manastırı ve Dara Antik Kenti gibi mekanları ziyaret edenler, kentin sokaklarında geçmişin izlerine şahit oluyor. Yaşanan yoğunluk kentin konaklama sektörüne de yansıyor. 20 bin yatak kapasitesine sahip kentteki oteller hafta sonu

0: fiyatları tamamen dolarken hafta içi de %70'in üzerinde dolulukla hizmet veriyor. Efendim Siirt'teyiz. Siirt'te Son Söz gazetesi ilk sayfadan paylaşılan bir haber aktaracağız sizlere. Siirt Yöresel Yemek Fuarı kapılarını açıyor. Asırlık tariflerle Türk mutfağı bir sofrada miras programı kapsamında Siirt Yöresel Yemek Fuarı etkinlikler düzenleyecek. Siirt'in zengin mutfak kültürünü tanıtmak, geleneksel lezzetleri gelecek nesillere aktarmak ve gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte yöresel yemekler ziyaretçilerle buluşacak. 21 Mayıs 2026 tarihinde yani bugün saat 11 ile 16 saatleri arasında Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenecek fuarda Siirt mutfağına ait birçok geleneksel lezzet sergilenecek. Etkinlikte vatandaşlar hem yöresel tatları deneyimleme hem de kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Şırnak'tayız. Şırnak Haber gazetesiyle devam ediyoruz. Şırnak'ta bu gazetenin manşetinden paylaşılan bir haber. Şırnak'ta gönüllü öğretmenler kırsalda yaşayan öğrencileri resimle buluşturuyor. Şırnak'ın Silop ilçesinde kırsalda yaşayan öğrenciler gönüllü öğretmenler tarafından hayata geçirilen Gezici Sanat Atölyesi projesi sayesinde hayallerini tuvallere yansıtıyor. İlçedeki 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Merve Sinan ve sosyal bilgiler öğretmeni Pınar Balaban, görsel sanat öğretmeni bulunmayan bazı köy okullarında eğitim gören çocukları sanatla buluşturmak amacıyla Gezici Sanat Atölyesi projesini hayata geçirdi. Efendim Van'dayız. Van Bölge Gazetesi ile devam ediyoruz. Yine birinci sayfadan paylaşılan bir haber. Hemen aktaralım sizlere. Van Gölü'nde tarihi dönüşüm, milyarlık projeler hayata geçiyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Van'da düzenlenen çevre programında gölün geleceğine ilişkin dev projeler kamuoyuyla paylaşıldı. İleri biyolojik arıtma tesislerinde dip çamuru temizliğine, sahil düzenlemelerinden turizm yatırımlarına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yapılırken Van Gölü için yaklaşık 12 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiği açıklandı. Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Van'da geniş katılımlı çevre programı düzenlendi.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
2: Diyarbakır gündemi.
0: Efendim şimdi Diyarbakır ve ilçelerindeki gelişmeleri öğrenmek üzere gazeteci Veys İpek'e bağlanacağız. Sayın Veys İpek hoş geldiniz programımıza.
3: Evet, Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kurban bayramı öncesi otogarlarda denetim gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de kurban bayramı öncesi artan gıda alışverişi nedeniyle market, tatlı şirket, şekerleme ve kuru yemiş satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Diğer taraftan da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kurbanlık alanları belirlenen 9 ayrı noktada kurban satış pazarlarını dolaştı. Satış hareketleri olan noktalarda özellikle esnaflara Türkçe ve Kürtçe uygulama olarak sahte para konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade edelim. Kurban Bayramı öncesi başlayan denetimler Kurban Bayramı'na kadar da artarak süreceğini ifade edelim. Otogarlarda da 1 milyon 883 bin liralık bir cezai işlem gerçekleştirildiğini de belirtelim. Diyarbakır'da bu hafta hava nasıl olacak? Aslında bu çok önemli. Bugün yağışlı bir hava bekleniyor. Kurban Bayramı'na kadar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar devam edecek ara ara. Lokal yağışların yanı sıra da kent kenarında yarın da yağış beklendiğini ifade edelim. Dün 28 derece, bugün 16 derece, 12 dereceye kadar da yer yer düşeceğini ifade edelim. Diğer taraftan da Kurban Bayramı hazırlıkları kent genelinde devam ederken otellerde de kültür turizmi için doluluk oranlarının %80'lere ulaştığını ifade ederim.

0: Diyarbakır'da yaklaşık 11 bin yatak kapasiteli otellerin ve misafirhanelerin olduğunu da ifade edelim. %70'lik bir oran artışı bekleniyor. Bayrama kadar da %85'lere ulaşması tahmin edildiğini ifade eden turistlerin Diyarbakır'a bu bayramda akın edeceğini ifade eden diğer bir başka habere geçtiğimizde Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Maarifim Kalbimde gençlik mesleki ve teknik eğitim fuarı gerçekleştiriyor. Kurşun cami önünde gerçekleştirilen etkinlik biraz sonra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Yine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadakoğlu da katılacağını ifade eden folklor halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Standlarda Diyarbakır'ın yöresel yemekleri yine de özellikle de vejetaryen ve menüler olduğunda ifade edelim. Mevsim itibariyle kenger ve farklı ot çeşitleri olduğu için de bu otlarda buradan yemeklerle sunum gerçekleştirileceğini de ifade edelim. Diğer taraftan da şerbet ikramları, farklı farklı ikramlar olacağını da belirtelim. Bir başka habere geçtiğimiz zaman Elif Ölmez. Aslında 16 yaşında Elif Ölmez'in arkadaşları bir belgesel çekti. 15 dakikalık belgesel. Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gösterime girdi. Milli eğitim yöneticilerinin yanı sıra okul müdüresi Yıldız Özateş ve çok sayıda öğretmen katıldığını ifade edelim. Kameramda engel yok projesi kapsamında yapıldığını belirtelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği bir proje olduğunu da söyleyelim. Yine Diyarbakır Sinema Ofisi'nin katkılarıyla yapılan bu çekimler görme engelli Elif Ölmez'in okula gelişi ve okulda yaşadıkları sıkıntılar konu alınıyor. Malum ortaokuldan sonra lisede karma eğitime görme engelliler katılmak durumunda kalınıyor. Genelde de farklı okullar tercih ediliyor. Bu okulda da yaşadıkları sıkıntılar, ön yargılar ve ön yargıların nasıl kırıldığını Elif Ölmez'in arkadaşlarının desteğiyle birlikte de okuma azminin ve çabalarının ailesinin desteğiyle birlikte okula adaptasyonu, kendi işlerini kendi görmesi ve artık derslerini okuldan ayrılırken merdivenlerden tutun da birçok alanda etkili bir şekilde kendi hayatını idame ettirildiğin konu alan bir gösterim olduğunu ifade edelim. Belgeselde öğrencilere de şu tavsiyelerde bulundu. Özellikle engellilere ön yargılı yaklaşılmaması gerektiği ifade edildi. Tabii bir taraftan da aslında Elif Ölmez de okuyup bu noktada ülkeye borcunu ve yine arkadaşlarına, ailesine borcunu ödemek istediğini ifade ettiğini söyleyelim. Duygusal anlarda yaşandığını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Gazeteci Veysi P. teşekkür ediyoruz.
2: Şanlıurfa gündemi.
1: Efendim Şanlıurfa ile devam edeceğiz. Şanlıurfa ve ilçelerindeki gelişmeleri öğrenmek üzere TRT muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek'e bağlanıyoruz.
3: Merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Buyurun.
3: Şanlıurfa merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa merkezli 7 ilde sağlıklı kişiler adına sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı KOM şube ekiplerince Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün sabah 9 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem dolayısıyla Şanlıurfalılar korku ve panikle sokağa çıktı. AFAD ekiplerinden yapılan açıklamada da Şanlıurfa'da depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aktarıldı. Evet, Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve fırtınadan dolayı etkilenen Birecik ve

0: İranşehir ilçesindeki vatandaşlara yönelik 16 milyon 525 bin liralık destek ödemesi yapıldığını bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak 3 Mayıs'ta kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ciddi büyüklükte bir afetin görüldüğünü vurgulayan Vali Hasan Şıldak, kamu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle afet sonrası yaraları sarma seferberliği yürüttüklerini dile getirdi ve bu kapsamda 16 milyon 525 bin Türk liralık destek verildiğini duyurdu. Şanlıurfa'dan aktaracağımız son haber ise Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Ebubekir Yıldırım ile 12 yaşındaki Miraç Burak Yıldırım kardeşler judoda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 4 yıl önce antrenör Mehmet Ali Ravi'nin öncülüğünde sporla tanışan kardeşler boş vakitlerinde judo yaparak spor bilinci kazanıyor. Judo'da kısa sürede yetenekleri ortaya çıkan kardeşlerden Ebubekir Türkiye üçüncülüğü elde ederken abi Miraç Burak ise Türkiye şampiyonu olmayı başardı diyelim. Sözü Şanlıurfa'dan Diyarbakır Stüdyo'ya bırakalım.
1: TRT muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek aktardı. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Malatya gündemi.
1: Efendim şimdi de Malatya ve ilçelerindeki gelişmeleri muhabirimiz Mehmet Turan Çiğdem aktaracak.
3: Dün Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşlar mahallesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. Vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan deprem sonrasında evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar parklara akın etti. Kırsalda tek katlı evleri olanlar ise geçici süreliğinde bahçelerine gitti. Deprem başta Elazığ, Adıyaman, Sivas, Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kayseri'de de hissedildi. Deprem sonrası Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde eğitim ve öğretimde bir gün ara verildi açıklandı. İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri de benzeri bir karar alarak eğitime bir günlük ara verdi. Ara dün tamamlanarak bugün yeniden eğitime başlandı. MASKİ tarafından Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi olan MASKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şehrin içme suyu kaynağı olan Gündüzbey Kaptajı'nda bulanıklık olduğu belirtilerek tedbir amaçlı olarak bir süreliğinde şebeke suyunun tüketilmemesi çağrısında bulunuldu. Vali Serdar Yavuz dün akşam yaptığı yazılı açıklamada kent genelinde 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ve bir isnat duvarında çökme meydana geldiğini aktardı. Pötürge ilçesinde Kubbe Dağı mevkiinde ise yola düşen kayaların temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yavuz, korku ve panik nedeniyle il genelinde 85 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtilirken, yaralılardan 4 kişinin müşahede altında olduğu ve can kaybının olmadığı ifade edildi. Şehirde yapı stoğunun yeni olması nedeniyle ciddi bir hasarın meydana gelmediği vurgulanırken, ekiplerin artı sarsıntılara karşı teyakkuzda olduğu vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner ve Hayvan Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların kurban bayramı süresince bilinçli ve güvenli şekilde kurban kesimi yapabilmeleri amacıyla 21-22 Mayıs tarihlerinde Küçükbaş ve Büyükbaş kurban kesimi kursu düzenlenecek. Son tarihimiz de turizm çalışmaları ile ilgili Çevre Şehircilik Eğitim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut CEO'nun destekleriyle Malatya'da düzenlenecek Akçadağ Motofest 26-28 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerin kapısını açacak. Diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Muhabirimiz Mehmet Turan Çiğdem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

Efendim şimdi de Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde gençlerin emeğiyle büyüyen çok özel bir dayanışma hikayesini konuşacağız sizlerle. Mesleki eğitim öğrencileri kullanılmayan atık malzemeleri geri dönüştürerek rengarenk oyuncaklara dönüştürdüler efendim. Marif'in kalbinde marifetli gençlik etkinlikleri kapsamında yürütülen bu anlamlı çalışma yalnızca geri dönüşüm bilincini değil, paylaşmayı ve dayanışmayı ve kardeşlik duygusunu da büyütmüş oldu. Atatürk Barajı çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin mobilya atölyesinde hazırladığı oyuncaklar

0: Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesindeki Akdizi İlkokul öğrencilerine gönderildi. Gençlerin ellerinden çıkan bu oyuncaklar aslında birer umut ve birer sevgi paketi oldu. Şimdi ise bu konuyu konuşmak üzere konuğumuz Şanlıurfa Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kamber Elmas. Sayın Elmas, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Ahmet Bey, iyi yayınlar, teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun efendim. Çok dediğimiz gibi değerli, güzel bir projeden bahsediyoruz. Marifin Kalbinde Marifetli Gençlik Etkinlikleri kapsamında yürütülen bu proje, tabii öğrencileriniz tarafından nasıl karşılandı, ilgi gördü mü, bu fikir nasıl ortaya çıktı, bunlardan biraz bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Evet, şüphesiz ki öğrencilerimizi yine heyecanlandıran bir proje oldu. Aslında projenin çıkışı şöyle. Biz daha önce de bir projemiz vardı. Her ay bir köy okulu, çocuklar mutlu diye. Her ay bir köy okuluna kırsala gidip tadilatlarını yapıyorduk. Şimdi burada bu proje aslında bunun devamı niteliğinde gibi oldu. Ama kendisini özgün bir projeye çevirdi. Bu Şırnak ili Güçlü Konak Akdizgin İlkokulu'ndan bir öğretmen bize ulaştı. Dedi ki ya hocam dedi bir projeniz var Hasan Basri diye bir sınıf öğretmenimiz.
0: Evet.
1: Dedi bize de bir şey yapamaz mısınız? Ya düşündük dedik hocam mesafe çok uzun uzak ne yapabiliriz diye. Sonra mobil öğretmenimizle bir görüştük. Ya dedik hani bir şey yapalım. Hazır Mayıs ayı da dedik Marifin Kalbinde Marifetli Gençlik diye ne yapabiliriz? Gürkan Bey'le bir istişare ettik mobil öğretmenimizle. Dedi hocam atık malzemeden biz müdür bey şey yapalım dedi. Oyuncak yapalım. Bu okula gönderelim dedi. Tamam dedik. Aslında proje böyle başladı. Tabii projeyi ben bu şekilde başladı. Ama proje 3 ayaktan oluşuyor aslında. Müsaade olursanız ben projeyi de hem tanıtmak açısından 3 ayağı anlatayım.
0: Lütfen efendim, tabii ki buyursunlar.
1: Birinci ayağımız şuydu. Oyuncak yapılacak dedik atıl vaziyetteki malzemelerden geri dönüşümden. Bizim öğrencilerimiz yapacak. Bunu Şırnak'a göndereceğiz. Ama biz çağrımız şu şekildeydi. Biz tesadüfen Şırnak'ı seçtik. Bizim herkesten ricamız şuydu tüm meslek liselerinden Türkiye'deki. Her bir meslek lisesi dezavantajlı olsun olmasın. Bir başka ildeki bir köy okuluna bir oyuncak olabilir, bir öğrenim materyali olabilir. Göndersin bir sevgi köprüsü oluşturalım dedik birinci ayakta.
0: Evet.
1: Hani örnek vermek gerekirse Trabzon'daki bir meslek lisesi Hakkari'ye, Hakkari'deki bir meslek lisesi Muğla'ya, Muğla'daki bir meslek lisesi Hatay'daki bir köy okuluna. Bu şekilde hem ülkemizde bir gönül köprüsü kurmuş oluruz, bir sevgi köprüsü inşa etmiş oluruz. Hem meslek liseleri bunun öncüsü olur. Hani ülkemizde birbirimizle böyle bir bütünleşme içinde bir anlayış geliştirmeyi umarız diye tüm meslek liselerinde çağrıda bulunduk. Zaten bakanlığa biz bunu sunduğumuzda teşekkür ettiler. Proje üzerinde durup diğer meslek liselerine de çağrıda bulundular.
0: Evet.
1: İkinci ayağımız da şuydu bizim. Bulunduğumuz yerde yine tüm meslek liselerine çağrımızı yerel bir kurumla iletişime geçin. Biz hemen barajda bot komutanlığımız vardı. Onlarla iletişime geçtik. Onlarla da mobilyalarını gidip öğrencilerimiz tadilat etti. Buradaki temel amacımız da şuydu. Ülkemizdeki tüm kurumların birbiriyle ilişki içinde olduğu, birbiriyle yardımlaştığı bir anlayışı doğurmaktı. Projemizin üçüncü basamağı da yerel ve dini değerlere saygı. Bölgemizde Dutluca Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi inşa ediliyordu. Öğrencilerimizle ne yapabiliriz dediler. Hatta bir öğrencimiz şey dedi. Muhammed Şükrü Ertuğrul, müdürüm biz onların ayakkabılıklarını yapsak olmaz mı dedi. Olur dedik. Yani proje bu şekilde üç ayaktan oluşuyor aslında. İlk ayağını biz gerçekleştirdik, ikinci ayağını gerçekleştirdik. Şimdi de üçüncü ayağını gerçekleştirme aşamasındayız.
0: Evet, çok değerli üç ayak bunların hepsi de efendim. Çok değerli bir proje, bir çalışma. Mesleki eğitim öğrencilerinin tabii teorik bilgilerini sosyal faydaya da dönüştürmesi çok önemli. Bu konu çok dikkat çekiyor. Bu proje öğrencilerin mesleki gelişimine, insani gelişimine neler katıyor sizce?
1: Şimdi şöyle biz daha önce de dediğim gibi bu tür projelerimiz vardı. Her ay bir köy okulu projesi. Mesela biz orada okulumuzda geri dönüşümüz şuydu. Öğrencilerimizle disiplini sıfıra indirdik disiplin sorununu. Derslerinde başarıyı arttırdık.
0: Evet.
1: Sorumluluk duygusu aldılar. Ve bu sorumluluk duygusuyla birlikte kendi çevrelerine faydalı birer birey oldular. Zaten bu tür projeler aslında öğrenci

0: öğrenciyi meşgule edip meslek liselerini aktif edip lokomotif görevi gösteren bir amaç güttüğü için geri dönütleri bu mihmalde yüksek olmaktadır. Bizim bu projede, daha önceki projeler ve bu projede öğrencilerimiz mesela bir yarış halinde. Kim derslerini daha çok yaparsa, disiplin sorunu olmazsa o gelecek. Biz de sahaya inecek. Ve öğrencilerde tatlı bir rekabet de oluştu. O diyor ben gelmek istiyorum. Bir başkası o. Ve bununla birlikte 12. sınıf öğrencimizin de işte akran öğrenmesinin ön plana çıktığı bir yapıya dönüştü. Mesela 9. ve 9. sınıflar gelip 12. sınıftaki abilerine şey diyorlar. Ya bizi biraz da sen eğitir misin boş zamanımız olursa? Yani
1: Evet.
0: bize biraz gösterir misin? Hani ciddi bir şekilde bir akran öğrenmesini de ortaya çıkardı. Bu nedenle projemiz hani kendi okulumuzda dahi birçok değerli bir alandadır.
1: Evet. Tabii bu proje yaparak aslında hem işte Akdiz'i örnek veriyorum, ilkokulu öğrencilerine destek oluyorsunuz, bir şekilde onları mutlu ediyorsunuz, hem de aslında kendi öğrencilerinize de çok büyük bir manevi bir haz ve mutluluk veriyorsunuz efendim bu
0: Kesinlikle.
1: projelerle. Peki Akdiz İlkokulu'ndan gelen tepkiler nasıldı size?
0: Zaten bir projenin sonunda karşı taraftan gelen dönütler insanları mutlu ediyor. Bize
1: Evet.
0: resim gönderdiler. Öğrenciler eline aldıkları oyuncaklarla mutluydu ve tüm çocuklar gülüyordu. Ben de kendi öğrencilerimle paylaştım. Yanılmıyorsam Ramazan Arıcı'ydı bir öğrencimiz. Şey dedi, ya dedi müdürüm dedi, herhalde dedi para versek bu kadar mutlu olamayacağım dedi. Niye dedim? Ya dedi şu an bir insanın gülmesine, bir çocuğun mutlu olması bilmiyorum dedi paha biçilmez bir şey dedi herhalde dedi. Bunun ne kadar para versek de şunu yapsak da biz bunu yaratamayız. Hani ama basit bir oyuncak bu oldu. Ne güzel dedi ya çocuğun dünyası ne kadar arzulardan uzak, ihtiyaçlardan temelli ve
1: Evet.
0: sadece mutluluk üzerine kurulu dedi. Dedim tamam biz projemiz amacına ulaştı. Bizim öğrencilerde de ciddi bir şekilde bir sosyal sorumluluk duygusu oluşturdu.
1: Evet. Tabii bu projeyi yaptığınız öğrencilerden de muhtemel ki şöyle taleplerde geliyordur. Yeni bir proje daha yapalım, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Böyle yeni projeler var mı efendim kafanızda ya da öğrencilerinizin size sunduğu?
0: Kesinlikle. İşin zaten bir başka şey bu üçüncü projemizdi. Öğrencilerimiz şimdiden malum Cuma günü Kurban Bayramı'na tatil başlayacak. Dönüşte Haziran okul 2-3 haftalık bir süre kaldı.
1: Evet.
0: Gelecek yıl için ne yapabiliriz şimdiden düşünmeye başladı öğrencilerimiz.
1: Düşünmeye başladılar değil mi?
0: Tabii, gelecek yıl acaba nasıl bir proje yapalım? Hani sahaya nasıl inelim? Hatta bir öğrencimiz şey dedi. Ya müdürüm benim aklımda bir proje var. Ne dedim? Ya dedi biz kurumlara dokunduk, tüm her şeye dokunduk. Ya dedi çevremizde maddi durumu kötü olan dedi ailelerin dedi elektrik ve mobilya sorunlarını çözsek nasıl olur dedi.
1: Ne güzel.
0: Yani çok hoşumuza gitti. Evet artık öğrenci bu projeler sayesinde sosyal bilinç sayesinde sosyal sorumluluk sayesinde çevresine duyarlı bir birey oldu.
1: Evet.
0: Hani artık dert edindiği nokta çevresindeki maddi durumu kötü olan insanlar oldu. Yani bu projeler şimdiden düşünülmeye başlıyor.
1: Aslında bir çocuklarda bir radar açıldı ve aslında kime destek olabilirim, bu yeteneğimi kime yansıtabilirim ve mutlu edebilirim gibi düşüncelere de geçiyorlar efendim muhtemelen. Çok çok teşekkür ederiz Aktik. Vaktimizi de doldurduk. Şanlıurfa, Bozova, Atatürk Barajı, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kamber Elmas. Çok teşekkür ederiz efendim. Kolaylıklar
0: Ben
1: diliyoruz size.
0: teşekkür ederim. Müsaadeniz olsa bir teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet efendim. Kısaca olursa çok sevinirim.
0: Hemen
1: Buyursunlar.
0: kısaca ya geldiği ilk günden beri bize Urfa'da hep yardımcı olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Asım Bey'e teşekkür ederiz. Hatta bize malzeme durumunuz nedir dediğinde azaldı dediğimizde maaş kartını verip benim maaş kartımı alın, gidin malzeme alın, aman ha köyleri ihmal etmeyin, kırsal okullarımızı ihmal etmeyin diyen Asım Bey'e teşekkür ediyorum. Ali Günsel Bey'e teşekkür ediyorum projelerimize hep destek olan ve bizi yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hamza Bey'e de teşekkürlerimi
1: Evet.
0: buradan sunmak istiyorum.
1: Sayın Elmas, biz de sizlere teşekkür ediyoruz efendim ve programın sonuna geldik. Hoşça kalın diyoruz.
0: Çok sağ olun, iyi günler,
1: İyi
0: iyi
1: günler.
0: günler.
1: Efendim bölge gündemini bugün sizler için Adil Güzel hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar vardı ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölge gündemini sundu.

Günaydın sevgili radyo dostları. Bugün 21 Mayıs günlerden Perşembe. Sevgi dolu, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz radyoları başındaki siz sevgili dinleyicilerimize. Kenan Doğulu, ara beni lütfen diyerek kucak dolusu selamlar gönderdik sizlere. Bizleri farklı ruh hallerine sokmaya çalışan kötü düşünceleri bir kenara bırakıp bugün mutluluğu, umudu, sevgiyi ve güzellikleri yükleyelim gönlümüze. Hayatın içindeni bugün kıymetli yapımcımız Ayşegül Alten titizlikle sizler için hazırladı. Teknik yönetmenimiz usta isim Ercan Yaşar, sunucunuz ben Derya Can, birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerileriniz bizim için çok kıymetli efendim. Bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfamızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan, ailemize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza ulaşabilirsiniz. İletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz efendim, ismimiz Diyarbakır Radyo. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız. Programımız müzikle devam ediyor. Bendeniz söylüyor. Ya sen ya hiç.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bir saatinde kıymetli yapımcımız Ayşegül Ayten sizler için hangi değerli içerikleri hazırlamış, kısaca bahsedelim efendim. Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'yla Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile düzenlenen Giyim Üretim Teknolojisi Moda Tasarım Teknolojileri kursunun detaylarını ele alacağız. Konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı olacak. Ardından duydunuz mu, gördünüz mü diyeceğiz efendim, sizi Van iline konuk edeceğiz. Bu bölümümüzde Van ilimizde Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıkları, yaşatılan gelenekleri mihmandarımız gazeteci yazar İkram Kali aracılığıyla sizlere aktaracağız. Bu kıymetli içeriklerden önce müzik diyelim. Rafet El Roman söylüyor. Elbet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda meslek edinmek, üretime katılmak, özellikle de kadınlarımızın istihdamına destek olmak adına önemli bir projeyi konuşacağız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'yla Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen Giyim Üretim Teknolojisi Moda Tasarım Teknolojileri kursu hem mesleki eğitim hem de kişisel gelişim açısından dikkat çeken bir çalışma. Bizler de bugün kursun amacı, eğitim süreci, kursiyerlere sağladığı katkıları konuşacağız kıymetli bir isimle. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Sayın Elif Esra Önal bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Önal, hayatın içinde ne?
1: Derya Hanım merhaba, çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Efendim, çok önemli bir proje. Biz sunarken bile bunun gururunu yaşadık. O yüzden bu kursun ortaya çıkış hikayesini sizden dinlemek isteriz. Nasıl doğdu bu proje?
1: Tabii ki. Şimdi Derya Hanım, biz Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı olarak hem bünyemizde Göç Şube Müdürlüğümüz var, hem Projeler Müdürlüğümüz var. Ve mümkün mertebe Şanlıurfa'da hem dezavantajlı vatandaşlar hem kadınlarımız için devamlı bir proje üretiyoruz açıkçası. Bu kurslarda tabii ki halk eğitim merkezleriyle birlikte çalışıyoruz. Eğitmenlerimizi onlardan alıyoruz. Oradaki tecrübeli eğitmenlerle de çalışıyoruz. Kimi zaman da uluslararası STK'ların bize sağladığı desteklerle eğitmenler getirip yine buradaki hem kadınlarımıza hem dezavantajlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bu giyim üretim teknolojisi, moda tasarım teknolojileri kursu da yine bizim aslında yaptığımız rutin kurslardan bir tanesi. Böyle bir ihtiyaç olduğunu görünce Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapıyoruz ve onlardan bu eğitmeni sağlayabilirsek derhal biz aksiyon alıyoruz. Kurs kapsamında işte temel dikiş, kalıp hazırlama, giysi üretim teknikleri ve moda tasarım alanlarında eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda bu eğitimin sonunda kursiyerlere MEP onaylı sertifika da sağlanacak. Bu sertifikayla kadınlarımız olsun, gençlerimiz olsun, kimi zaman kendi evlerinde, kimi zaman bazı atölyelerde bu aldıkları kursu sürdürebiliyorlar açıkçası. Biz de elimizden geldiği kadar onlara sonrasında da destek olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, Sayın Önal, kurs kapsamında katılımcıların alacağı eğitimlerden birkaçından bahsettiniz efendim. Peki,
1: evet.
0: Eğer geniş kapsamlı anlatmak isterseniz çok mutlu oluruz. Kursa kimler başvurabilir? Özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı vatandaşlarımız dediniz. Tabii ki ilgi
1: Doğru.
0: konusunda da sizden bilgiler almak isteriz.
1: Tabii şimdi aslında bu kursa ilgi duyan herkese açık kurslarımız. Ama daha çok dediğiniz gibi dikiş olduğu için kadınlarımız daha çok gündemde.
0: Evet.
1: Açıkçası ben de kursiyerlerden biri olacağım. Çünkü ben de dikiş, hani bu tarz şeyleri öğrenmeyi çok istiyordum. Hem kursiyerlerimizle birlikte olmak, hem işte tasarım anlamında neler yapacağımızı geliştirmek, birazcık bilgisayar destekli olmasını da sağlamaya çalışacağız. Çünkü günümüzde artık biliyorsunuz yapay zeka ile beraber daha gündeme uygun şekilde eğitimler verilmesi gerekiyor ki vatandaşlarımız bu gündemi yakalayabilsinler diye.

0: Mutlaka uygulamalı çalışmalar da yapılıyor. Uygulamalı çalışmalar bu tür kurslarda daha mı etkin Sayın Önal?
1: Tabii ki. Yani siz de takdir edersiniz ki Derya Hanım, bir teorik dersi teorisini vermek kadar onun uygulaması da çok önemli.
0: Evet.
1: Orada hocayla beraber bunun uygulamasını yapmak, işte kalıpları kesecekler, kendilerinin getirdiği kumaşlardan işte orada dikecekler, kendilerine birer örnek olsun diye. Ne kadar uygulama yaparsak aslında bu onlar için o kadar iyi.
0: Evet. Peki efendim, tam bu noktayı geçmeden soralım size. Başvurular nasıl yapılabiliyor?
1: Şimdi başvurularla şöyle, bizim burada bir koordinasyon merkezimiz var, Bamya Suyu Koordinasyon Merkezimiz. Merkezde de görevli personelimiz var bununla ilgili. Onun yönlendirmesiyle e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
0: Evet.
1: Vatandaşlarımız bizim merkezimize geliyor. Çok merkezi bir yerde zaten merkezimizde. Oradaki arkadaşlar var, görevli arkadaşlar. Onlara yardımcı oluyorlar. Onlarla beraber e-devlet üzerinden kayıtlarını yaptırıyorlar.
0: Evet. Sayın Önal, kurs sonunda kursiyerlere sertifika verildiğini söylediniz efendim. Bu sertifikalar istihdam açısından nasıl bir katkı sağlıyor şu anda?
1: Ya bir kere şöyle düşünelim Derya Hanım, böyle bir sertifikayı almak kadınlarımızın özgüvenini artırıyor. En azından diyorlar ki bizim artık böyle bir sertifikamız var. Daha sonra arzu ediyorlarsa kendileri kendi çabalarıyla, evlerinde birçoğunun zaten dikiş makinesi de var.
0: Evet.
1: Bu şekilde devam ediyorlar. Bir şekilde bu kursu almak ve bu sertifikayı almak onların hani bu konuda eğitimli olduklarını gösteriyor. Kendilerini o anlamda daha özgüvenli hissediyorlar. Veyahut da ilgili başka bir yere başvururken bu sertifikaları kullanabiliyorlar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğu için yasal bunlar. İstedikleri her yerde kullanabilirler.
0: Evet. Efendim, Şanlıurfa özelinden bahsedeceğiz ama tabii ki diğer iller açısından da değerlendirmeler size geliyordur. Değer sizden de dinleyelim. Şanlıurfa'da kadınların üretime ve iş hayatına katılımı konusunda bu tür projelerin mutlaka çok önemli olduğunu bizler de biliyoruz. Sizden de değerlendirme alabilir miyiz acaba bu önem konusunda?
1: Elbette. Öncelikle bir kadın bürokrat olarak
0: Evet.
1: ve kadın daire başkanı olarak kadınlarımıza her zaman sonsuz destek gerçekten Şanlıurfa'da özellikle göstermeye gayret ediyoruz. Kadınların istihdama katkı sağlaması, kamu ekonomisine katkı sağlamaları o kadar önemli ki bir evde asıl evin en büyük geleceğini sağlayan, ilerlemesini sağlayan bir ailenin kadın biliyorsunuz. Kadın faktörü çok önemli. Kadın ne kadar üretken olursa hem evladına hem çevresine her şeyden önce kendisine çok büyük katkı sağlamış olur. Bu minvalde kadınların ekonomiye katkısı için biz ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece bununla da değil, bizim bu Bamya Suyu Koordinasyon Merkezimizde aynı zamanda yine bir Avrupa Birliği projesiyle yaptığımız e-ticaret merkezi kurduk. Şimdi diyelim ki kadın üretti. Bunun satışını da yapmak istiyor. Evde olanakları yok. Biz ona her türlü bilgisayar, ondan sonra işte hani şimdi ismini vermeyeceğim ama bu alışveriş ağlarına dahil olmalarını sağlamak için elimizden geleni orada da yapıyoruz. Her türlü ekipmanı sağlıyoruz ona. Böyle olan kadınlarımız, gençlerimiz de var. Dolayısıyla bir işi yaparken aslında bundan ziyade onun sürdürülebilir olmasını sağlamak için de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kadının ekonomiye katkısını sağlamak için, kadının kendi ekonomisini sağlayabilmesi için her türlü desteği elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz.
0: Mutlaka efendim, emeklerinize sağlık. Tam da bu noktada kursiyerlerinizden aldığınız geri dönüşlerden bahsetmenizi isteyelim.
1: Aslında kursiyerlerimizden gerçekten güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz bu işler kadar kadınlarımıza, gençlerimize dil kursu da veriyoruz. Özellikle dış ilişkiler daire başkanlığı olduğumuz için de ne öğrenirlerse yani kimi zaman Suriyeliler geliyor onlara Türkçe, kimi zaman bizim kendi vatandaşlarımız geliyor onlara İngilizce. Çünkü hani eğer bir iş yapacaklarsa, bilgisayarı kullanmaya çalışacaklarsa ya da bir sosyal medyada kendilerini tanıtmaya çalışacaklarsa ne kadar bir dil bilirlerse o kadar da işe yarıyor. Kendilerini nasıl araştıracağını öğretiyoruz, nasıl sosyal medyayı kullanabileceklerini öğretiyoruz. Dolayısıyla bu kadınların hepsinden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kadının özgüvenini artıran her türlü çalışma bir kere kadınlarımıza müthiş güzel etkiler yaratıyor.
0: Mutlaka efendim. O zaman üreten, öğrenen ve meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni fırsatlar sunan bu tür projelerin artarak devam etmesini

0: Dileyelim ve size son olarak önümüzdeki dönemde benzer sosyal ve mesleki projeler devam edecek mi diye soralım.
1: Tabii olmaz mı? Hiç durmadan devam edecek. Biz
0: Evet.
1: burada olduğumuz sürece tabii ki edeceğiz.
0: Evet.
1: Yine çok yakında başka 1 Haziran'a kadar mesela onun kayıtlarını alıyoruz. Evde üretim diye bir proje yapıyoruz. Yine uluslararası bir STK ile çalışıyoruz bunu o projede. Ve 1250 euroya kadar evde ekipman desteği sağlayacağız. Ve bu projelerde buna kadınlar da dahil olabilecek, gençlerimiz de evde çalışabilecek. Mesela dışarıya çıkma şansı yok ama evden bir şeyler üretmek istiyor. Her türlü projeyle 1 Haziran'a kadar başvuruyorlar. Sonra uluslararası o STK'nın eğitmenleri ve uzmanları var. Bu konuda bir jüri oluşuyor. Projeler elden geçiyor. Kazanan projelerde ki vatandaşlarımıza 4 gün boyunca eğitim veriyoruz ve profesyonel bir eğitim her türlü. Yani uluslararası bir alanda nasıl bir eğitim veriliyorsa öyle bir eğitim veriliyor. O eğitimden sonra evlerinde 1250 euroya kadar destek sağlıyoruz ekipmanları için ve bunu da sürdürülebilir hale getireceğiz. Bu bittikten sonra bir sonrakilere de şans verilecek. Böyle böyle kadının ekonomiye katkısını sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak hem birlikte çalıştığımız uluslararası STK'larla mutlaka gayret etmeye çalışıyoruz ve vermeye devam edeceğiz inşallah.
0: Biz de efendim kolaylıklar diliyoruz ki buradan radyomuz aracılığıyla sevgili dinleyicilerimize de duyurmuş oldunuz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Sayın Elif Esra Önal, değerli katkılarınız, paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletin efendim bizden.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Derya Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Sizlere armağanımız olsun. Müzik arasındaki eserimiz Demet Akalın söylüyor. Türkan.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Ege söylüyor. Delice bir sevda.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Değerli dinleyicilerimiz, maddi ve manevi güzelliklerin paylaşılmasına vesile olan bayramlar, insanları birbirine yaklaştıran en özel zaman dilimi. Bayram telaşı ise günler öncesinden evlerde başlar, hazırlıklar bayram gününe kadar büyük bir heyecanla sürer. Biz de bugün Van ilimizde Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıkları, yaşatılan gelenekleri, bayramın bölgedeki manevi atmosferini konuşacağız efendim. Kurbanlık alışverişinden bayram sofralarına diyeceğiz. Komşuluk kültüründen çocukların bayram sevincine kadar detayları kimden alacağız? Gazeteci yazar İkram Kali bugün programımızda bizlerle. Sayın Kali, hoş geldiniz efendim Hayatın İçinden'e.
2: Merhabalar Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sefalar getirdiniz. Şehirde bayram heyecanı nasıl hissediliyor deyip sözü size bırakalım.
2: Tabii ki şimdi Ramazan bayramını geride bıraktık. Şimdi Kurban bayramını karşılıyoruz.
1: Evet.
2: Bildiğiniz gibi Kurban bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sadakati ve teslimiyetini anmak ve maddi durumu yerinde olanların kurban keserek ihtiyaç sahipleriyle paylaşması esasına dayanan bir dini ibadet yardımlaşmadır. Hali vakti yerinde olan, ekonomik durumu yerinde olan bütün vatandaşlarımızın, Müslümanların inanarak yerine getirdiği bir vecibedir. Van'da da Ramazan bayramının ardından Kurban bayramı hemen aslında başlar. Nasıl başlar? Özellikle hayvan, küçükbaş, büyükbaş hayvan besleyenler ilk hazırlıkları onlar yaparlar. Satışa çıkarılmak üzere büyükbaş hayvanları ve küçükbaş koyun, kuzu ve benzeri hayvanları satışa hazırlarlar. Hayvan pazarlarında satışa sunarlar. Tabii Van'da da Kurban Bayramı öncesi bir heyecan, telaş başlamış şu anda. Hayvan satış yerlerinde isteyenler tek bir koyun alabiliyorlar, koç alabiliyorlar veya 7 kişi bir araya gelip büyükbaş bir hayvan yani dana alabiliyor. Bu dana kesildikten sonra bütün etleri ayıklandıktan sonra tartılarak 7'ye bölünüyor. 7 kişiye eşit şekilde teslim edildikten sonra bu kurban sahipleri ortaklaşa kesenler de bu hayvanları eş dosta ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Ama bundan önce bayram telaşı tabii ki Arefe günü öncesi insanlar önce bu dünyadan göçmüş aile yakınları, sevdikleri veya andıkları kişilerin kabrini ziyaretle başlıyorlar. Arefe günü dediğimiz gün bayrama bir gün kala mezarlıklar ziyaret edilir.

0: bu dünyadan göçenler hatırlanıp bir Fatiha ile, Yasin ile ve duayla anılır. Daha sonra hazırlanan kurbanlıklardan önce bayram sabahı Ramazan bayramında olduğu gibi önce bayram namazına gidilir. Bayram namazının çıkışından sonra arzu edenler tekrar bir mezarlığı, kabristanı ziyaret eder. Yakınlarını anar, hatırlar. Daha sonra bayramın vazgeçilmez olan, Van kültüründe de çok özel yeri olan kahvaltı kültürü bekler camiden gelenleri. Ayrıca en büyük özen ailenin bir arada olması. Eğer baba, anne yaşıyorsa ve birlikteyse bütün çocuklar, gelinler bayramın birinci günü baba evinde, büyüklerin evinde bulunur. Birlikte kahvaltı yapılır. Ardından bayramlaşma başlar. Bayramlaşmada çocuklar harçlıklarıyla sevindirilir. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ve küçüklerin yüzlerinden, büyüklerin gözlerinden öpülür. Ve ardından kurban kesimine geçilir. Demin de bahsettiğim gibi kurban kesiminde tek kişi eğer kurban kesecekse bir koyun, koç alabilir. Eğer ortaklı kesilecekse ortaklı 7 kişi bu dananın, büyükbaş hayvanın kesileceği yere gidilir. Kasaba vekalet verilir. Vekaletin ardından kurbanlık kesilir. İşte eşit parçalara 7 kişiye bölünerek teslim edilir. Tabii ki bayramın esas özünü oluşturan dostluk, paylaşma, sevgi, saygı o bayramın 4 günlük süreci içerisinde hayat bulur ve daha da yoğunlaşır. 3 günlükler bir telefona bırakılır. Gurbette olanlar hatırlanır. Günümüzdeki sosyal medya ve internet aracılığıyla insanlar daha çok birbirine ulaşmakta bir imkan buluyor. Aynı zamanda mahallelerde komşular arasında her ne kadar günümüzde azalsa da bayramlaşma devam eder. Bu bayramlaşma sürecinde öncelik Van'da hatırlı aile dediğimiz, yani nedir hatırlı aile? Bayram öncesi bir yakınını kaybetmiş ya da hastası olan ya da bir yanı yıkık bir kötü olay yaşamış olan komşuya, akrabaya ilk ziyaret yapılır. Bu ziyaret hem bayramlaşma hem de onun sıkıntısını, acısını paylaşma anlamında olur.
1: Evet.
0: Hatırlı bayram Van'da hem Ramazan bayramında yani dini bayramlarımızda hem de bu bayramda da süre gelir. Tabii ilçelerimizde de bazı gelenekler var. Özellikle Gevaş ilçemizde ve diğer bazı ilçelerimizde ilçelerde ve köylerde yapılan bir gelenek var. Bu da çok hoş bir gelenek.
1: Öğrenebilir miyiz efendim?
0: Dayanışmayı, birleşmeyi, kardeşliği, oradaki ortak duyguyu yansıtan bir dayanışma. Bütün kurban kesenler aynı anda kurbanlarını bir yerde keserler. Daha sonra kesilen örneğin 50, 60, 70 neyse veya yüzün üzerindeki kurban tamamen etinden, kemiklerinden ayrılır ve bir araya getirilir. Bir araya getirilen kurban o dayanışmaya katılanlara eşit olarak dağıtılır ama ondan önce dağıtılmadan önce de fakir fukara ihtiyacı olanlar da o ortak paydan payını alırlar. Bu güzel bir gelenek senelerdir, asırlardır devam ediyor.
1: Evet.
0: Tabii ki kurban aynı zamanda bildiğimiz gibi 3 eşit parçaya bölünülüyor. Dini inancımızın gereği de bir fakirlere, bir ev halkına, bir de eşe, dosta, komşuya. Tabii ki evde kurban etinin ilk yapılması, işte Van'da çömlekte kurban eti yapılarak bayramın ilk yemeği yapılır, birlikte yenilir. O da ayrı bir keyif verir. O ihtiyaçtan ziyade kurbanın hem kokusunu, hem lezzetini, hem de manevi ruhunu sofrada hissetme anlamında gerçekleştirilir. Kurban bayramı içerisinde geçmişte deriler tabii ki çok değer adettiği için Türk Hava Kurumu ve diğer kurumlar tarafından maalesef son dönemlerde kurban derileri çok ilgi görmediğinden yine de çevre kirliliği yarat

0: yapmadan, bir ziyana, bir kayba neden olmadan ilgili yerlere teslim edilir. Ama buradan biz de dinleyicilerimize, gerek Van'da gerek Van dışında olanlara, lütfen kurbanlarını keserken çevre kirliliğine ve etraftaki hoş olmayan, bize yakışmayan görüntülere yer vermemeleri yönünde. Kimisi hayvana eziyet ederken, kimisi adeta kurban keserken bir yandan ibadet yapıp bir yandan işte sorumluluğunu yerine getirirken, diğer taraftan da çevreyi kirletmesi, o kurban kanının etrafına yayılması veya hoş olmayan görüntüler birbiriyle bağdaşmıyor, aksine çelişiyor. Dolayısıyla kurban keserken hem kurbanla kesilecek hayvana eziyet verilmeden, hem de çevre kirliliğine, hoş olmayan görüntülere de yol açmamak gerekir. Van'da da buna dikkat edildi. Bu nedenle de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin çeşitli yerlerinde kurban kesim yerleri tespit edilmiş. Aynı zamanda ilçelerde de mezbahaneler bulunmakta. Bu mezbahanelerde vatandaşlarımız istediği gibi kurbanlarını kesebilmektedirler. Ayrıca bahçesi olanlar ya da sitelerde, uygun yerlerde, çevreye zarar vermeyen, hoş görüntüye neden olmayan yerlerde de kurban kesimleri yapılabilmektedir.
1: Evet efendim. Efendim tabii ki bayramlar sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği özel zamanlar. Siz de bayramlardaki geleneklerden bahsettiniz. Fakat toplumsal birlik, beraberlik açısından önemi nedir efendim bu istisnai günlerin?
0: Tabii ki bayram esas itibariyle yaşamımızda bir soluk alma, yaşamımızda dinimizin, inancımızın gereği birbirimize yakınlaşma, eksiklerimizi görmeme, birlikte hayatı paylaşma, hoşgörüyü güçlendirme, adeta resetlemedir. Birbirimize daha farklı bir gözle bakma. Burada dini inancımız derken, aslında inancı ne olursa olsun, birlikte yaşadığımız toplumda, dini, etnik kökeni ne olursa olsun, biz bu yurtta, bu güzel vatanda birlikte yaşıyoruz. Kimisi komşumuzdur, kimisi iş arkadaşımızdır, kimisi dükkan komşumuzdur. Dolayısıyla toplumda herkes bizim gibi düşünmeyebilir, herkes bizim gibi yaşamayabilir. Ama bu manevi günlerde herkesi kucaklayıp, herkesi bu dostluktan, manevi zenginlikten pay sahibi yapmak gerekir. Zaten özünde de paylaşmak olduğu için Kurban Bayramı'nı, Van'da da geleneksel olarak insanlarımız buna dikkat ediyor ve bunu yaşatmaya devam ediyor. İşte sözünü ettiğiniz o dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik ruhunun bir yansıması da bayramlaşmadır. Ev ev gezip hem ailece ya da erkekler birlikte komşuların bayramını kutlayıp bir şekerini alıp, bir kolonyasını alıp ya da bir tatlısını yiyerek o evin bir bayramında gönlüne bir sevgi dokunmadır. Aslında zaten bayramın da özü budur.
1: Evet.
0: Birbirimizin gönlüne dokunabilmek, birbirimizi sarabilmek, birbirimize hoşgörüyle bakabilmektir.
1: Mutlaka efendim. Efendim son olarak sizden Van'daki dinleyicilerimize, aynı zamanda da tüm dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir bayram mesajı var mı diyelim?
0: Tabii ki bayram mesajı bütün gönülden Van'ın Erek Dağı'nın o koca yapısından, Van Gölü'nün o genişliğinden öncelikle bayram kutlaması gönderiyorum. Ardından bütün dinleyicilerimize, bütün hemşehrilerimize, bütün bizim sesimizin ulaştığı TRT Diyarbakır GAP dinleyicilerine daha nice güzel bayramlar, daha nice mutluluklar diliyoruz. Bayramları değerlendirmek gerekir. Dediğim gibi birbirimizi sevmek, eksiklerimizi değil, birlikte paylaştıklarımızı daha çok ön plana çıkarmak lazım. Birbirimize yakınlaşmak, bayramı vesile bilerek küçük eksikliklerimizi göz ardı ederek, sen şunu dedin, ben bunu dedim değil, biz birbirimizin tamamlayıcısı olarak görerek bayramlarımızı kutlamak lazım, birbirimize yaklaşmak lazım. Bu güzel ülkemizde hepimize yetecek her şey var. Dolayısıyla bu duygular

0: Allah bütün dinleyicilerimizin bayramını kutlar. Yayında emeği geçen sizlere ve bütün ekibimizin de bayramını kutluyorum.
1: Efendim, biz de bayramlar gibi özel zamanların hayatımızda hep var olmasını diliyoruz. Biz de sizin nezdinizde tüm Van hemşehrilerimizin bayramını mübarek ediyoruz. Değerli anlatımlarınız ve paylaştığınız güzel bilgiler için gazeteci yazar Sayın İkram Kali, çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygılarımızla uğurluyoruz sizi. Müzik diyelim sevgili dinleyicilerimiz, sizler için gelsin. Mahmut Kıvanç söylüyor. Zap suyu derin akar.

0: Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.
1: Programımızda Haluk Levent'e kulak verelim şimdi de. Gitme diyor.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim, özel konuklar ağırladığımız, önemli konular konuştuğumuz ilk bir saatimizi geride bıraktık bile. Saatlerimiz 12 oldu. İkinci saat dilimimizde neler paylaşacağız sizinle kısaca değinelim. İlk olarak Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Bugünün Bilimi, Yarının Teknolojisi projesi. Kısa adı MATBİL ile geleceğin matematikçileri yetişiyor efendim. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine, geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunan bu projenin detaylarını Van İlli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu ile konuşacağız. Ardından takvim yaprağında bugün diyeceğiz, bakalım takvim yaprağımız bize neleri hatırlatmış. Akabinde tadı damağımda köşemizde Kayapınar Aile Destek Merkezi 6'da hem öğretici hem de aşçı olan Fatma Toprak bizlerle olacak efendim. Bugünün özel tarifi yüksük çorbası. Programımızın sonuna yaklaşırken günün seçkisi bölümümüzde şair Ferhan Şensoy'dan seçtiğimiz Güvercin adlı şiiri paylaşacağız sizinle. Efendim tabii.

12 iletişim adreslerimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. X'te ismimiz Diyarbakır Radyo. Behiye Aksoy'a kulak verelim şimdi de. Hadi canım sen de.

Saatlerimiz 12'yi 5 dakika geçerken eğitim, bilim ve teknoloji alanında dikkat çeken önemli bir projede sıra. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bugünün bilimi, yarının teknolojisi, kısa adıyla MatBil projesini konuşacağız ki bu proje bilimsel düşünceyi teşvik

0: teşvik eden, üretken nesiller yetişmesine katkı sunan özel bir proje. Peki detaylarını Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu'dan öğreneceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hayatın içinde ne sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ediyorum Derya Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Kutlu. Öncelikle Matbil projesinin ortaya çıkış hikayesini rica ederiz. Böyle bir fikir nereden ve niçin doğdu?
1: Matbil projesi sizin de dediğiniz gibi bugünün bilimi, yarının teknolojisi projesi. Matematik ve bilgisayar alanında nitelikli öğrencilerimizi daha üst seviyeye taşımak için oluşturulan bir proje. Van Valisi Sayın Ozan Balcı'nın öncülüğünde hayata geçirildi proje. Büyükşehir Belediyesi, Van 100. Yıl Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanarak proje 2022 yılında hayata geçirildi. O günden bugüne kadar da devam etmektedir.
0: Evet, temel amacı nedir efendim?
1: Aslında bu projemizin temel amacı, birincisi, en önemlisi bizim için öğrencilerde matematiği sevdirme projesi olarak biraz daha tanımladık bunu.
0: Ne güzel.
1: Sonrasında bu projeye biraz daha tabii özele indiğimizde, tabii sınırlı sayıda öğrenciyle yürüttüğümüz için matematik alanında üstün başarı gösteren yetenekli öğrencilerimizi daha sağlam bir altyapıyla tanıştırmak, onlara o temeli atmak amacıyla projeyi sürdürdük, o şekilde de devam ettik.
0: Evet, peki efendim bu proje kapsamında öğrenciler ne tür eğitimler ve uygulamalarla buluşuyor?
1: Bu proje kapsamında Derya Hanım, öğrencilerimiz hafta sonları, cumartesi, pazar günleri 6 saat matematik dersini alıyorlar. Burada tabii daha üst seviyede bir matematik kursu alıyorlar. Üniversite öğrencilerimiz. Yine bu alanda yetişmiş, yetenekli, hizmetçi eğitimlerle alanında daha yetkin öğretmenlerimiz aracılığıyla bilim olimpiyatları tarzında, TÜBİTAK projelerinde yarışmalarına katılacak tarzda derslerle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.
0: Evet, peki efendim az önce matematik ve bilim dediniz, bilgisayar dediniz. Matematikle teknoloji arasındaki bağ neden önemlidir ve bu projeyle nasıl bir bağ kuruluyor?
1: Şimdi matematik tabii aslında hayatımızın her noktasında.
0: Evet.
1: Yani olmazsa olmazımız. Bilgisayar ve bilim çağımızın, biliyorsunuz, yazılım, bilişim çağımızın en önemli aracı. Dolayısıyla matematikle bilimin, bilişimin buluşması hayatımızı daha kolaylaştırıyor. Öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olmasını sağlayacak çalışmalara yön veriyor. Bu açıdan çok önemli.
0: Evet. Efendim, tabii ki proje önemli. Peki öğrencilerin ilgisi nasıl oldu? Katılım konusunda bilgi almak isteriz. Aynı zamanda tabii ki geri dönüşler de çok önemli.
1: Tabii şimdi Derya Hanım, biz bu projeyi 4 yıldır devam ettiriyoruz. Önce şunu söyleyeyim. 5. 6. 7. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik bir proje.
0: Evet.
1: Projemizi sene başında, Eylül ayında duyuruyoruz. Öğrencilerimize başvuru imkanı veriyoruz. Ve iki aşamalı bir sınav yapıyoruz bu projeye katılmak için. Birinci aşamasında 5. 6. 7. ve 9. sınıftaki tüm öğrencilerimiz sınava girebiliyorlar. Yani 50 bin öğrenci mesela bu sene başındaki sınava girdi. Çok büyük talep vardı. Daha sonra bu aşamada bu sınavdan başarılı olmuş öğrencilerden ikinci aşama sınavını yapıyoruz ve 180 tane ortaokul öğrencimizi, 90 tane de lise öğrencimizi, 9. sınıf öğrencimizi bu kursa kabul etmiş oluyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Toplamda 270 öğrencimiz de Ekim ayında başlayıp Mayıs ayında projeyi tamamlıyoruz.
0: Evet, Harun Bey, ilk sınava bütün öğrencilerin katılabileceğini söylediniz efendim. Sınavda
1: Evet.
0: Başarılı olan öğrencilerle proje devam ediyor. Tabii ki
1: Evet.
0: Onu da değerlendirmenizi rica edelim, o aşamayı. Çünkü bu tür sınavlar ve bu tür projeleri olan hevesler öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerine mutlaka katkılar sağlıyor. Sınavı geçemeyen öğrencilerde de bu etkiler oluyordur muhakkak. Sizden öğrenelim lütfen.
1: Şimdi şöyle, aslında biz daha bunu bir yarış gibi yapmıyoruz. Sadece
0: Evet.
1: öğrencilerimizde bir imkan tanıyoruz. Burada da tabii ki biraz daha üst düzey, daha nitelikli bir kurs verileceği için

0: ders yapılacağı için tabii ki o aşamadaki öğrencileri tercih ediyoruz. Burada tabii sizin de dediğiniz gibi Matbil projesi gençlerimizin matematiksel düşünce gücü, yaratıcı, bilinçli, analitik düşünebilen, problemler karşısında çözümler üretebilen, neden sonuç ilişkilerini kurabilen, modelleyen ve çözebilen,
1: Evet.
0: teknolojinin gelişimine paralel olarak matematik ve bilgisayar becerilere donatılmasını sağlayacak bir kurs olduğu için iki aşamalı bir sınav sonucunda öğrencilerimizden 270 tanesini bu kursu alıyoruz. Ama şöyle 4 yıldır devam ediyor. Her yıl bu şekilde bir tercihimiz var. Öğrencilerimiz buna zaten eğer ilgileri, yönelimleri varsa çocuk çok rahat bir şekilde bu sınavı geçip kursa katılabiliyor.
1: Evet, geri dönüşler nasıldır efendim? Öğrenelim lütfen.
0: Evet, ya öğrencilerimiz tabii çok memnun. Velilerimiz de memnun. Şunu söyleyeyim Derya Hanım, yani çok üst düzey bir kurs ve tamamen devletimizin imkanlarıyla, valiliğimizin sağladığı imkanlarla yapılıyor. O yüzden insanlarımız, vatandaşlarımız çok memnun bu kurstan. Çünkü belki de hani şunu söyleyeyim, böyle bir kursun özel olduğunu düşünün. Çok büyük maliyetlerle yapılabilecek. Hatta belki hoca bulamayacağız, yani öğretmen bulamayacağız özelde. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, üniversitemizin en değerli hocaları bu kurslarda görev alarak çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de, velilerimiz de çok memnunlar bu kursun yapılmasından, bu projeden.
1: Evet. Sayın Kutlu, öğretmenler dedik efendim. Öğretmenlerin projedeki rolü ve katkısı hakkında neler söylemek istersiniz? Biraz da bu konuda bilgi alalım.
0: Tabii öğretmenlerimiz bu konuda hakikaten çok fedakar bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü öğretmenlerimiz alanlarında çok iyi yetişmiş, hizmetçi eğitimlerle kendisine katkıda sunmuş başarılı öğretmenler. Biz projenin ilk yılında Türkiye'mizin farklı bölgelerinden üniversite hocalarımızı da getirdik. Affedersiniz. Buradan mesela işte Ege Üniversitesi'nden hocalarımız geldi. Onların katkılarıyla buradaki bir hoca insan kaynağımız da oluştu. Orada yetişen öğretmenlerimiz şimdi projeyi devam ettiriyorlar. Tabii onların katkısı çok büyük. Çünkü hafta sonlarını buraya ayırarak öğrencilerimizin, çocuklarımızın daha iyi matematik, daha iyi bilgisayar alanda gelişmesi için çaba sarf ediyorlar. Onların emekleri büyük.
1: Evet, efendim bilimi merkeze alan, gençlerin hayallerine dokunan ve geleceğin teknolojilerine hazırlanan bu tür projelerin ülkemizin yarınları adına büyük önem taşıdığını biz de biliyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu ailesi olarak emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize tabii ki sevgilerimizi gönderiyoruz ki önümüzdeki süreçte Matbil projesinin daha da yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar olacak mı acaba Harun Bey?
0: Yani tabii biz bunu Van genelinde yapıyoruz. Bu projeyi farklı illerden hani merak edip bizimle iletişime geçen illerimiz oluyor. Onlara da anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Belki daha yaygın bir hale gelebilir. Ama biz zaten ilimizde yaygın bir şekilde bunu yapıyoruz. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz projenin yürütülmesine.
1: Evet efendim. Son olarak öğrencilerimize, velilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır?
0: Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ülkemizin eğitim gücüne inansınlar. Yeni Marif modeliyle inşallah daha değerlerine hakim, değerlerini yaşayan bir nesil yetiştiriyoruz. Önümüz bayram. Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Derya Hanım.
1: Biz de aynı şekilde efendim bu güzel dileklerinize canı yürekten katılıyoruz. Bayramınızı mübarek ediyoruz. Sizin nezdinizde tüm eğitim camiasının Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu. Değerli katkılarınız, bu paylaştığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygılarımızla uğurluyoruz sizi.
0: Onu teşekkür ediyorum. Yayına kabul ettiğiniz için iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Sevgilerimizle Nesrin Sipahi'ye kulak verelim. Ağla gitar, çal gitar.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Hayatın İçinden programındasınız. Zamanın ince çizgisi bir günü daha işaret etti. Geçmişten izler, geleceğe umutlar taşıyan bu özel günde hatırlamanın, anlamanın, anlaşılmanın kıymetini birlikte yaşayalım. Her günün özel olduğunu unutmayalım diyerek takvim yaprağımızın ön yüzüne bir göz atalım efendim. Mayıs 21 miladi takvime göre günlerden Perşembe demiştik. Zaman çok hızlı akar deyip 2026 yılının 5. ayındayız efendim. 1447 Hicri Zilhace 4. Günün uzaması 2 dakika. 1442 Rumi Mayıs 8. Efendim, Naci Kasım'ın çok güzel bir sözüne yer vermiş takvim yaprağımızın ön yüzü. Gerçek başarılar bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir diyerek takvim yaprağımızın arka yüzüne geçelim.

Takvim yaprağımızın arka yüzü İkizler Burcu konusunda bilgiler veriyor bize. Efendim, üçüncü işaretine girmişiz bugün ve bu burçta doğanların zeki, çabuk değişen, elleri her işe yatan kişilik olduğunu vurgular. Bugün takvim yaprağımız bize tavuk şinitzeli, soslu makarnayı, salatayı, meyveyi önermiş, çorbayı bize bırakmış efendim. Biz de tadı damağımda bölümümüzde yüksük çorbasının tarifini vereceğiz. Az sonra size deneyecek olan sevgili dinleyicilerimize şimdiden afiyetler olsun diyelim. Kenan Doğulu söylesin, aklım karıştı.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Hayatın içimdene müzikle devam ediyoruz. Metin Arolat söylüyor, yandım yar diye.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün mutfağımızdan mis gibi kokular yükseliyor yine. Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden biri olan yüksük çorbasının kokusu bu. Hem doyurucu hem de geleneksel sofraların vazgeçilmez tatları arasında yer alan bu özel çorbanın yapımını bizlerle paylaşacak değerli bir konuğumuz var. Kayapınar Aile Destek Merkezi 6'da usta öğretici ve aşçı olarak görev yapan Sayın Fatma Toprak bizlerle birlikte yüksük çorbasının bütün püf noktalarını söz veriyoruz. Sizin için öğreneceğiz. Hoş geldiniz Sayın Fatma Toprak yayınımıza.
1: Hoş bulduk Derya Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel sesinizi duyduk. Sizin de iyi olduğunuzu düşünüyoruz.
1: Evet, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, yüksük çorbası diyeceğiz ama bizim ilk merak ettiğimiz konu yöremizdeki yeri ve önemi. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız lütfen?
1: Şöyle konuya girersek aslında Anadolu'nun, yani yöremiz derken Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde de çok fazla böyle yaygın olarak yapılan, Antakya bölgesinde çok fazla yaygın olarak yapılan, kültürümüzde oldukça yeri olan, yani çok yaygın olarak bilinen bir yemeğimiz. Bu köklü mutfak kültüründen gelen bir lezzet olduğu için ve pratik, çok hızlı yapılan, lezzetli olduğu için de ilk akla gelen hemen bir çorba ya da bir, aslında ana yemek olarak da kullanılabiliyor zaman zaman. Dileyen çorba, dileyen işte ana yemek olarak hemen pratik bir şekilde hazırlayıp sunabileceği bir yemek.
0: Efendim, dediğiniz gibi aslında sadece çorba olarak değerlendirmemek lazım. Yüksük çorbası ana yemek olarak da tüketiliyor. Biz bunun örnekleriyle karşılaştık muhakkak ki. Dediğiniz gibi, efendim şöyle, biz bu kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasını, özellikle yemek kültür mirasının çok önemsiyoruz tabii ki, sizler de öyle öğreticiler olarak. Bu konuda gençlere bırakılırken, öğretilirken hangi konulara değinmek istersiniz tarifimize geçmeden önce?
1: Şimdi yemek kültürü zaten hani karın doyurmak değil aslında, toplumun hafızası olduğu için anneden toruna, işte bazen böyle bayramlarda yapılan yemekler, misafire ikram edilen yemekler bize kim olduğumuzu hatırlatıyor. Bu yemekleri pişirirken işte emekle, sevgiyle yapılan yemekler diye adlandırıyorum ben. Çünkü sevgiyle yapılan yemek sofralarımızı hem lezzetlendiriyor hem de kültürümüzü yaşatmak adına nesilden nesile

0: İşte bizim zaten kültürümüzde yemek paylaşmaktır, hürmettir misafire. İşte bir araya gelince güçlü bir bağ oluşturması
1: Evet.
0: çok güzel değil mi yani? Toplumun aynasıdır aslında aynı zamanda. Nesilden nesile de kültürü taşımaktır.
1: Mutlaka efendim. Peki efendim, tarifimizin yüksük çorbası olarak anılmasının özel bir nedeni var mı?
0: Adını aslında ilginç bir hikaye diyelim buna.
1: Evet.
0: Eskiden kadınlar işte mantı hazırladıklarında küçük yuvarlak parçalar halinde keserken dikiş dikerken kullanılan yüksükten faydalanırmış. Bu zamanla çorbanın ismini de almış. İşte çorba artık mantı çorbası değil de yüksük çorbası olarak anılmış. Çukurova bölgesinde özellikle baharatlarla ve salçayla yoğunluk olarak bu şekilde yapılıyor. Ama Mersin bölgesinde ekşiler katılarak hani çünkü Adana ve Mersin arasında tatlı bir rekabet var aslında bu yemeği
1: Evet.
0: yaparken minik minik farklılıklar da oluyor. Bu şekilde eğer düşünürsek salça ve baharat yoğun olarak kullanıldığında Adana aklımıza gelebilir. Ekşi olarak da erik ekşisi veyahut sumak ekşisinden Mersin ilimizde bu şekilde hem sumak ekşisi hem erik ekşisinden yararlanarak bu yemeği biraz daha farklı bir lezzet sunuyorlar bize bu şekilde.
1: Evet. Fatma Hanımcığım, biz önlüklerimizi giydik efendim, mis gibi kokular geliyor demiştik sevgili dinleyicilerimize. Tarifimize başlayalım müsaadenizle. Çorbamız
0: Evet.
1: hangi malzemelerle hazırlanıyor?
0: Malzemelerimiz şöyle 3 kaşık sıvı yağ, 1 kaşık tereyağı, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı mantı, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 yemek kaşığı kuru nane, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Bir de 1,5-2 litre kemik suyu olursa daha iyi olur. Olmazsa da normal suyla yemeğimizi yapabiliriz.
1: Evet efendim. Tarifimize geçebilir miyiz lütfen?
0: Tabii ki. Hazırlanışı ise şöyle. Öncelikle uygun bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını alalım. Üzerine rendelemiş olduğumuz soğanları alalım. Soğanlar yumuşayınca unu ekleyelim. Kokusu çıkınca salça ve naneyi ekleyelim ve salça çözülünceye kadar güzelce kavuralım. Bir taraftan karıştırmaya devam ederken haşlama suyumuzu tenceremize yavaş yavaş ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyun içine nohutları, mantıları, tuzu ve karabiberi ekleyelim. Ara ara çorbamızı karıştıralım, kaynamaya bırakalım. Mantılar yumuşayıncaya kadar pişirelim. Ve pişen çorbamızı ocaktan alalım ve 5 dakika dinlendirelim. Çorbamızı kaselerimize aldığımızda dilerseniz biraz nane ile süsleyebiliriz. Yapımı oldukça kolay. Bu lezzetli yemek yani yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyelim.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir alternatif olarak hani Adana'da biz şu an Adana tarifi üzerinde yoğunlaştık.
1: Evet.
0: Hani soğan katılabilir, katmayabiliriz. O bizim biraz damak tadımıza kalmış bir şey. O şekilde bir uyarı da yapmış olayım. Bir
1: Evet.
0: de opsiyonel olarak isteğe bağlı. Dilerseniz hani hiç salça kullanmadan yoğurt, yumurta ve unla biraz bağlayıp çok farklı bir çorba, soğuk bir çorba da yapabiliriz.
1: Evet. Peki efendim, püf noktalarını rica edeceğiz şimdi. Hamurun
0: Evet.
1: hazırlanışında dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir diyerek başlayalım.
0: Mantı hamuruyla.
1: Evet.
0: Evet. Mantı hamurumuzu mutlaka protein değeri yüksek. Protein oldukça çok önemli açma işlerinde, yufkalarda, baklavalarda, böreklerde biliyorsunuz ki. Protein miktarına baksınlar hani un aldıkları zaman 11'in üzerindeki unları ben tavsiye ediyorum.

0: Onun dışında un kalitemizi bir kenara koyduk. Yumurta mutlaka kullanılması lazım. Yumurta kullanmazsak mantıda, mantılarımızı suya attığımız zaman haşlama suyunda dağılır.
1: Evet, bu
0: Bunun
1: da çok
0: için de
1: önemli bir ayrıntı değil mi efendim?
0: evet. Bunun için de mutlaka yumurta, şöyle bir ölçü de verebilirim aslında.
1: Buyurun.
0: 3 bardak una, 6 bardak una, 2 tane yumurta. Bu
1: Evet.
0: şekilde kullanırsa bir miktar tuz, güzelce hamurun gluten miktarını yoğururken ortaya çıkarmamız lazım. Yani iyi yoğurmamız lazım.
1: Evet. Sayın
0: İyi
1: Toprak,
0: yoğurmazsak, yine
1: evet.
0: homojen bir hale gelmezse, yine aksiliklerle karşılaşabiliriz.
1: Tabii ki efendim, hiç arzu etmiyoruz muhakkak ki. Efendim,
0: Evet.
1: sizler tabii ki usta öğreticiler olarak, aşçılar olarak çok lezzetli yapıyorsunuz ama biz de aynı lezzeti kendi mutfaklarımızda sevgimizle edinmek istiyoruz. Lezzeti arttıran ayrıntılar nelerdir? Bu çorba için konuşuyoruz. Püf noktalarını yaptık diyelim, sevgimizi de kattık. Ama bunun dışında ayrıntıları var mı acaba?
0: Yani şöyle, mantı kullandığımız zaman mutlaka dana kıyması tek çekim tercih edersek daha güzel bir çorba elde etmiş olacağız. Nohut kıvamı mesela çok fazla haşlanmış bir nohut olursa dağılmalar meydana gelecek. Biz bunu istemiyoruz. İşte haşlama suyunu normal suyla devam edebiliriz. Ya da hani kemik suyu olursa çok daha lezzetli bir çorba ortaya çıkacaktır. Bir de minik bir püf noktasına daha değinmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Artan yemeklerimiz oluyor. Mesela bu mantı çorbası için, yükseklik çorbası için konuşuyorum. Artan yemeği hemen bir kevgir yardımıyla mantılarını içinden alıp ayrı bir kapta, suyunu ayrı bir kapta muhafaza edebilirsek aynı lezzeti ilk günkü gibi 2 gün mesela saklama koşuluna uyarsak buzdolabında 2 gün aynı lezzeti yine elde etmiş oluruz. Isıttığımız zaman ikisini birleştirip ısıtırız. O
1: Evet.
0: şekilde kullanılırsa çorbamızda hiçbir değişiklik olmayacaktır.
1: Peki efendim, bu çorba hangi özel günlerde ya da sofralarda tercih edilir?
0: Yani genel olarak aslında
1: Biz
0: iş
1: çok
0: çıktığı,
1: seviyoruz aslında
0: evet
1: yüksüp
0: iş çıktığı
1: çorbasını.
0: zamanlar
1: Evet.
0: bayramlarda ikram edilen ve yörük çorbasıymış aslında.
1: Evet, bunu söyletmeye
0: Öyle
1: çalıştık
0: düşünün.
1: efendim. Çünkü
0: Evet.
1: bizler de bunu duymak istedik sizden. Buyurun.
0: Evet. Yörüklerimizin yaptığı çorbalardan, lezzetlerden soframıza bugüne gelen bir çorbamız aslında. Bu şekilde işte kültürümüze yerleşmiş ve biz de yaşatmaya devam etmek için bu şekilde gün yüzüne biraz daha hani hatırlatmak babında böyle güzel tariflerimizi sunuyoruz.
1: Evet. Efendim, biz tadı damağımda köşemizde sevgili dinleyicilerimizden sürekli şöyle bir dönüş alıyoruz ki ilk kez deneyeceğim bu tarifi. Tam olarak kendime güvenmiyorum. Acaba pilavsa lapa olur mu? Çorbaysa kıvamını tutturabilir miyim? Lütfen o dinleyicilerimize özgüven aşılamak adına bir aşçı olarak birkaç cümle söyler misiniz?
0: Yükslük çorbası için konuşmak gerekirse hiç heyecanlanmaya ya da yapamam gibi düşüncelere kapılmamamız gerekir. Çünkü katı olursa hemen bir su ilavesi yapabiliriz. İşte daha ince ise gözümüze daha ince geliyorsa hemen biraz daha mantı ekleyebiliriz. Yani mutfakta çareler tükenmez. Mutfağa girmekten korkmasınlar.
1: Evet efendim. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini yaşatmaya devam edeceğimiz tadı damağımda köşemizde bir başka tarifte yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Kayapınar Aile Destek Merkezi 6 usta öğreticisi ve aşçı Sayın Fatma Toprak, çok teşekkür ediyoruz efendim bu özel tarifler ve özellikle püf noktaları için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
1: Teşekkürler, saygılarımızla. Yonca Lodi söylüyor. Düştüksek kalkarız.

Sevgili dinleyicilerimiz, günün seçkisi bölümümüzde Ferhan Şensoy'un Güvercin isimli şiirini paylaşıyoruz sizlerle. Yorulduk mu güvercin? Bir yerlere konalım mı? Çok ıslandı kanatlarım. Durup nefes alalım mı? Belki yolumuz yakın sen uçarsan. Ey umut, doğan güneş bizden yana, ilk doğuşu değil ki bu. Yorulduk mu? Yorulduk mu umudum? Bir yerlere konalım mı? Çok ıslandı kanatlarım. Durup nefes alalım mı? Belki yolumuz yakın. Belki yolumuz yakın sen uçarsan. Ey umut, doğan güneş bizden yana. İlk doğuşu değil ki bu. Vedat Sakman tarafından bestelenen bu şiiri Zuhal Olcay'ın yorumuyla dinliyoruz. Güvercin.

Hayat bazen hüzün, bazen mutluluk. Çokça mutluluk olsun efendim. Yüreğinize konuk olduğumuz bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayşegül Ayten hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar. Sunucunuz ben Derya Can. Feridun Düzağaç. Düşler Sokağı ile el sallıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. TRT Haber, dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı'nı görüntüledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Sumut aktivistlerinin bugün Türkiye'ye getirileceğini söyledi. 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi. Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Arife günü hesaplara yatacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Erdoğan bugün İzmir'de olacak. Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 yılda bir düzenlenen Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Tatbikata milli unsurların yanı sıra 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar dahil olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor. Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliklerine katılacak. Erdoğan'ın etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayi hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yüksek teknolojik ürünlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Bugün Efes 2026 tatbikatında Seçkin Gözlemci Günü icra edilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları tatbikatı izleyecek. Tatbikat kapsamında deniz, kara ve hava unsurları müşterek operasyon yapacak. TSK envanterindeki yerli ve milli silah sistemleri denenecek, çelik kubbe sistemi tanıtılacak. Suriye ve Libya'nın ilk kez katıldığı tatbikatta 50 sistem ilk kez kullanılacak. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılımcılara seslenecek. Etkinlikte Mehteran takımı marşlar seslendirecek, halk oyunları sergilenecek. Tatbikat, Hür Kuş ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. Müzakereler büyük ölçüde Hürmüz Boğazı meselesi etrafında kilitlendi. TRT Haber, dünyada enerji krizine neden olan Hürmüz Boğazı'nı görüntüledi. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosunda alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götürüp ellerini arkadan kelepçeledi, yüzüstü şekilde diz çöktürdü. Katil İsrail'in insanlık dışı muamelede bulunduğu bu sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Sumut filosu aktivistlerine yönelik şiddet görüntülerinin ardından Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İsrailli bir bakanın sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziyot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel Sumut filosuna yapılan müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

0: bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeye planlıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından bilgilendiren Bakan Fidan, vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğunu yerine getirmeyi sürdüreceğini de vurguladı. Fidan, Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çatışmalarda sivillerin korunması başlığıyla oturum düzenlendi. Oturumda hitap eden Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, uluslararası hukuktaki çifte standarda dikkati çekti. Uluslararası hukuktaki seçici yaklaşımlar sistemin güvenilirliğini sarsıyor dedi. Büyükelçi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, festivalde başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlık dramlarına dikkat çekilecek dedi.
1: Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımız festival alanlarımızda mücadele ederken ziyaretçilerimiz de birbirinden farklı kültürlerle tanışma fırsatı buluyorlar. Festivalimiz aynı zamanda dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini de festivalimizin önemli buluşma noktalarından biri olarak sunuyor. Geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatları ziyaretçilerimizle buluşuyor. Kıymetli kardeşlerim, festivalimizde kurulan dayanışma obasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir evvel bitmesi için güçlü bir çağrı yapılacak.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Bakan Osman Aşkınbak, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
2: Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok uluslararası turnuva, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi, modern stadyumlar, modern spor salonları, yüzme havuzları, her şeyle beraber bir spor ülkesi Türkiye var. Bu organizasyonun bu yılki mottosu dünya burada.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atasporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
3: Atasporlarımız insanı zinde tutan, bedeni güçlendiren, sabrı öğreten ve karakteri olgunlaştıran kadim bir kültür unsurudur. Okçuluk insana dikkat ve sabır kazandırır, cirit cesareti, çevikliği ve dengeyi geliştirir. Güreş, meydanlarda mücadeleyi, ahlakı ve mertliği öğretir. Atlı sporlar özgüveni, sorumluluğu ve beden-zihin uyumunu güçlendirir. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerin mesleki eğitim sayesinde istihdama katıldığını söyledi. Her çocuğun topluma katacağı bir değer vardır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesi tanıtım programında kürsüdeydi.
4: Bizim marif anlayışımızda da her evladımızın kendine has bir istidadı, hayatla kuracağı bir bağı, topluma katacağı bir değeri mutlaka vardır. Eğitim süreçlerimizin en temel vazifesi çocuklarımızın içindeki bu potansiyeli fark etmek, geliştirmek ve çocuklarımızın kendi yollarını güvenle inşa edebilecek.

0: istedikleri bir imkan sunabilmektir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin becerilerini görünür kılmak, tanınır kılmak ve ölçülebilir kılmak açısından önemli. Evlatlarımızın istihdama geçiş sürecine katkı sağlamasını hedefledik.
1: İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Akın Gürlek, delillerin karartıldığına yönelik bulgular elde edildiğini belirtti. Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar ve dijital materyaller titizlikle incelendi. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'ın yanı sıra Muğla'daki bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli gözaltına alındı. 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli ise aranıyor. Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda ise 18 şüpheli gözaltına alındı. Masak raporlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyalle banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatacağını söyledi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte yatırılacak. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden olacak. Hesap bilgisi bulunmayanlar ödemeleri PTT'den alabilecek. Evlilik hazırlığındaki genç çiftlere devlet desteği sürüyor. Mayıs ayında 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar verilen destek miktarının 12 milyar 898 milyon liraya ulaştığını söyledi. Genç çiftlere krediler 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde sağlanıyor. Destek sonrası 48 ay içinde ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin ödemeleri 12 ay erteleniyor. İkinci çocuk sahibi olmaları halinde ise kalan borcun tamamı hibe ediliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil mutabakata uyum, döngüsel ekonomi ve dijital ürün pasaportu gibi sürdürülebilirlik politikalarının önemine değindi. Bu konuların Avrupa Birliği Komisyonu ile ele alındığını belirtti. Yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği ile yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısı yapılacağını söyledi. Bakan Bolat, sorumluluk ve uluslararası rekabet zirvesinde hitap etti.
2: Yeşil mutabakata uyum 1, döngüsel ekonomi 2, dijital ürün pasaportu 3, bunun gibi sürdürülebilirlik amaçlı çevreye uyumlu getirilen programlar üretimde, yatırımda, ihracatta, pazarlamada, ticarette bize yol haritaları şartı, zorunluluğu getiren yeni uygulamalar. Bunlara dikkat etmek zorundayız ve bütün bu bahsettiğim konuları Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü AB Komisyonu ile beraber yaptığımız yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarında bunların hepsi gündem maddelerimiz, ele alıyoruz. Bu senede yılın ikinci yarısında Temmuz'dan sonra yapacağımız üçüncü yüksek düzeyli ticaret diyaloğunda bu konuları görüşeceğiz.
1: Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3

0: kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprü de çöktü. Defne ilçesinde ise su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçlarıyla seyir halindeyken sağanağa yakalananlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Suya gömülen araçların yardımına çekiciler yetişti. Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Korsan Radyo yanlış anonsu yaptı, İngiltere karıştı. İngiltere'de Radyo Caroline, Kral Charles öldü anonsu yaptı. Teknik arıza nedeniyle yapıldığı belirtilen anons sonrasında radyo özür diledi. Hatanın radyonun ana stüdyolarından birindeki teknik arıza kaynaklı olduğu belirtildi. Sebep olunan her türlü kederden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından bildirilmiştir. Muğla ili Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 154 kW'lık Muğla-Güney-Dalaman enerji iletim hattının tesis çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak bahsi geçen enerji iletim hattına bugün saat 18'den itibaren 154 kW yüksek gerilim uygulanacak. Direklere tırmanılmaması, iletkenlere yaklaşılmaması can ve mal güvenliği açısından önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. TRT Haber, dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı'nı görüntüledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Sumut aktivistlerinin bugün Türkiye'ye getirileceğini söyledi. 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi. Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Arife günü hesaplara yatacak. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Beşiktaş'ta yeni futbol direktörü Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar deneyimli futbol adamının göreve başladığını resmen açıkladı. Trabzonspor Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı. Bordo Mavililer Arnavut futbolcu için 8,5 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Bersan Duran yapacak. Cuma günkü final Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Akdeniz'le İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 16, Samsun 19, Trabzon, Malatya ve Bolu 18, Afyonkarahisar 17, Zonguldak 20, Erzurum 14, Kars 12 ve Van 15 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka

0: Araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: antilentel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 21 Mayıs Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz bugün. Çocuklarda ve gençlerde obezite tehlikesinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki artık bu obezite tehlikesi gün geçtikçe artıyor. Hatta UNICEF 2025 raporuna göre okul çağındaki her 10 çocuk ve ergenden biri obezite tehlikesi altında. 2040'da 228 milyon obezite hastası olabileceği tahmin edilebiliyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında. Eskiden çok daha fazla evlerde yemekler yapılırdı, dışarıda yemek kültürü bu kadar fazla yaygın değildi, abur cubur bu kadar fazla yoktu ve bunlar arttıkça ne yazık ki obezite de arttı. Günlük yaşam temposu içerisinde hazır gıdalar daha çok tüketilmeye başladı. Genç nesilde hazır yiyecekleri daha çok tercih ediyor ve işte bunun sonucunda da obezite gibi bir sorun önümüze çıkıyor. Biz de acaba bununla ilgili neler yapabiliriz? Çocukların yeme içme alışkanlıklarını nasıl düzenleyebiliriz? Sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Sağlıklı okul okur yazarlık dersleri nasıl verilmeli? İşte tüm bu sorularımızın cevabını program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu'yla konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Söylediğim gibi ne yazık ki çocuklarda, gençlerde obezite tehlikesi artıyor. Gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İleriki döneme ilişkin gerçekten kötü senaryolardan bahsediliyor. Avrupa'da özellikle çok artış var. Amerika'da artış var. Ve ilk defa fazla zayıflığın önüne geçti çocuklarda obezite sorunu yayımlanan raporlara göre. Şimdi neden arttı? Başta söylediğim gerekçeler var ama onun haricinde farklı durumlar var mı? Neden bu kadar çok obeziteden bahsediyoruz çocuklarda?
1: Evet, başta da belirttiğiniz gibi aslında içinde yaşadığımız beslenme çevresinde çok önemli değişimler oldu. Son özellikle 25-30 yıl içerisinde. Evet. Bundan önce bizler birazcık daha doğal besinlere daha kolay ulaşabilir bir çevre içerisinde yaşıyorken artık biz bunu obezojenik çevre olarak tanımlıyoruz bilimsel literatürde. Enerji içeriği, yağ içeriği ve şeker içeriği yüksek olan besinlerle etrafımız

0: sarılı vaziyette.
1: Evet.
0: Ve bu gerçekten bir markete gittiğinizde de ya da ailece dışarıda bir organizasyon yaptığınızda da seçenekler arasında hep sağlıksız unsurların yaygınlıkla olduğunu görüyoruz. Tabii hızla endüstrileşen dünyanın getirdiği bir sonuç bu aslında. Bunlar çok temel etmenler. Bir de bunun yanında tabii yine çok hızla gelişen bir teknolojinin kullanıcılarıyız. Bu da bizi birazcık daha hareketsiz,
1: Evet.
0: Daha sedanter bir yaşam tarzına yönlendirdi. Bu iki faktör de birleştiğinde günün sonunda besinlerden aldığımız enerji miktarı, harcadığımız, fiziksel olarak harcadığımız enerji miktarının üzerinde kalıyor. Ve bu bir yaşam tarzı, gelenek haline dönüştüğünde aile içerisinde bundan da en çok gelişmekte olan çocuklarımız ve gençlerimiz etkileniyor.
1: Ne yazık ki evet, çünkü insan böyle bir varlık, elinin altında imkan varsa tabii ki
0: Evet.
1: onu kullanmaya yöneliyor, daha kolay olana yöneliyor. İşte çok daha rahat dondurulmuş gıdalara yönelinebiliyor mesela, daha hazır ve hemen şipşak yapılabilecek şeylere yönelebiliyoruz. Belki trafik bu kadar yoğun değildi, daha çabuk insanlar evlerine ulaşıp yemeklerini daha kolay yapabiliyordu. Belki seçenek olmadığı için bu zaten mecburiydi. Şu an bunlar kullanılıyor ve ne yazık ki bu da bu tarz sorunlara yol açabiliyor. Onun haricinde genetik faktörü de var değil mi obezitenin?
0: Tabii, aslında şunu da söylemek lazım. 21. yüzyılın getirdiği en önemli bilimsel bulgulardan bir tanesi, biz hep genetik yapımızın böyle kapalı bir koza içerisinde kaldığını, çok dış dünyayla temas halinde olmadığını düşünüyorduk. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar bize gösterdi ki aslında genlerimiz çevremizde yaşadığımız faktörlerle bir iletişim, konuşma halinde.
1: Evet.
0: Ve bu işte hızla değişen beslenme alışkanlıklarımıza da çok kolay uyum sağladılar. Bunları sonraki jenerasyonlara da aslında aktarabilir durumdayız. Bugün işte karşılaştığımız bu büyük sorunun hani farkındayız, çok konuşuyoruz, çözüm
1: Evet.
0: önerilerimiz çok. Ama neden bunları aşamıyoruz noktasında da aslında genetiğin önemli bir yeri olabileceğini vurguluyor çalışmalar. Çünkü gerçekten giderek bir hani kar topunu yuvarladıkça kocaman bir çığ haline gelir. Geçmişten işte gelen o beslenme alışkanlıklarımızın değişimi tabii ki genlerimize de ulaştı ve bunları sonraki jenerasyonlara da hızla aktarmaktayız. Bu nedenle genetik de çok önemli bir konu.
1: Tabii paketli işlenmiş gıdalar vesaire, o kullanılan koruyucular, bunlar zaten çok etkiliyor. Bazen şöyle de bir durum olabiliyor, o da şaşırtıyor insanları. Dışarıda görüyoruz mesela herhangi bir çocuğu, işte sürekli elinde cips var, gofret var, çikolata var ama çocuk zayıf ya da normal bir kilo standardı içerisinde. İşte biz belki uğraşıyoruz evde sağlıklı yemek yapalım, işte mümkün olduğunca o zararlı kimyasallardan kaçınalım, paketli bile alıyorsak işte temiz içerikli olanlara yönelim derken ne yazık ki bizim çocuğumuz obez olabiliyor ya da fazla kilolu olabiliyor. Bunun sebebi nedir?
0: Evet. Burada aslında çok katmanlı bir denklemden bahsetmek lazım. Bugün obeziteyi merkeze koyduğumuzda ve o beslenme çevresini etrafına koyduğumuzda binlerce farklı ilişkinin içerisinde bulunduğunu söylemek gerekiyor. Yani burada işte biraz önce genetik dedik, biyolojik. Bunun psikolojik bir yönü var, fiziksel bir boyutu var. Dünyanın neresinde yaşıyoruz, geleneksel, yöresel alışkanlıklarımız var. Onun için aslında çok kompleks bir sürecin içerisindeyiz. Geçmiş yıllarda biz bunu işte çok basit, hani sağlıklı besinleri tüketelim ve zayıflayalım, bu şekilde
1: Ya da
0: açıklarken,
1: çok yiyorsa obezdir. Bu çocukta bir sıkıntı varsa kesin çok yiyordur gibi bir açıklama olabiliyordu.
0: Bu kadar basit aslında bir takım açıklamalar sunabiliyorduk ama artık günümüzde bu koşullar değişti.
1: Değil tabii.
0: Obezite artık bir beslenme davranışı problemi, çok ciddi kronik hastalıkların temelinde yatan bir sorun. Bu nedenle hani bir çocuk aslında sağlıkla dünyaya gelip nasıl obezite değerlerine ulaşır noktasında öncelikle tabii ki ailenin alışkanlıkları. Bugün bahsettiğiniz o paketli yiyecekleri biz ultra işlenmiş besinler olarak tanımlıyoruz. Çünkü bunların o paketler içerisinde saklanabilmesi ve korunabilmesi için işte tuz içerikleri çok yüksek, yağ içerikleri, bir takım katkı maddeleri yine kullanılıyor. Dolayısıyla konunun bir de tabii ki ekonomik boyutu da var.
1: Tabii.
0: Bunların hepsini aslında göz önüne alan bir gıda endüstrisinin mücadelesi içerisinde kendimizi buluyoruz. Ve işte çocuklar bir noktada bunlarla tanıştığında lezzet eşikleri de çok

0: yüksek olduğu için bu besinlerin
1: Evet.
0: kolaylıkla bunlara adapte olabiliyorlar. Kolaylıkla uyum sağlıyorlar. Damak
1: Bağımlılık.
0: bağımlılık yaratabiliyor. Damak tatlarına yerleşiyor. İşte bugün besin bağımlılığı dediğimiz yine farklı bir kavramdan söz ediyoruz.
1: Hı
0: Bu
1: hı.
0: besinleri tükettiğimizde yapılan çok ilginç çalışmalar var. Beyinde haz veren, mutluluk veren bazı bölgelerin aktifleştiği gösterilmiş. Özellikle yüksek yağ ve yüksek şeker içerikleriyle beraber. Ne yazık ki maalesef bu besinler fizyolojimizi bu şekilde etkiliyor. Ve bunlarla tanıştıktan sonra çocuk, hele ki bunlar eve rutin olarak alınan, tüketilen besin kaynaklarıysa daha da kötüsü, hani hepimiz sosyal varlıklarız aslında, hayatımızda bir noktada bu tür besinleri elbette tüketeceğiz, hiç tüketmeyeceğiz değil.
1: Evet.
0: Ama bunların zaman zaman öğün yerine geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. Mesela işte bir çocuk ana öğününde tüketmesi gereken çok sağlıklı proteinleri, yağları ya da karbonhidratları değil, bu ürünleri tüketmeye başlıyor. İşte oralar biraz tehlike sinyallerinin oluşmaya başladığı yerler. Bu şekilde tabii çocuk onun öğünde tüketilebilir bir tercih olduğunu da algılıyor. Aile ortamı bu noktada çok önemli ama ailede yetişen çocuklarımızı okula gönderdiğimizde bambaşka bir beslenme
1: Evet,
0: çevresiyle, ki
1: evet.
0: orada da bu ürünlerin maalesef
1: Tabii.
0: bugün Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi bir şekilde gündeminde olduğunu biliyoruz. Okul gıdalarının üretiminin yapılarak aslında okullara okul gıdalarının sunulması, çalışmalar sonlanmak üzere diye biliyoruz ama halen tamamlanmadı. İşte kantin gerçeğimiz söz konusu. Orada hala bu tür sağlıksız ürünlerin satışı, çocukların bunlara kolaylıkla ulaşılabilmesi birliği söz konusu. Tabii bu sefer ailenizde, evinizde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırdığınız bir çocuk akran çevresinde bu ürünlerin tüketimine kolaylıkla
1: Evet.
0: ulaşabiliyor. Bu nedenle aslında her aşamada kişisel bir takım beslenme farkındalık çalışmalarının oluşturulmasının çok önemli olduğunu, yani ailede 7'den 70'e ama bunların okul ortamına da mutlaka yaygınlaştırılması ve beslenme konusu aslında sağlıklı, bilinçli nesillerin geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizmek gerekiyor.
1: Çünkü bunun ilerisi de var zaten. Sadece burada kalacak bir şey değil. Belki siz bir yere kadar sınırladınız. İşte belki normal bir beden boyutuna da geldi o çocuk. Sağlıklı da oldu ama bu bilinç yerleşmezse ileride yine sorun yaşayacak. Bu bir bilinç meselesi aslında. Çocukları aşılanması lazım. Şimdi o zaman hem aileye hem okula şöyle ayrıntılı bakalım bu konuyla ilgili. Ailede neler yapılabilir? Biz neler yapabiliriz? Çocuklar sağlıklı beslensin, bu bilinci geliştirsin diye.
0: Aslında hikaye anneden başlıyor. Ana rahmine düştüğümüz noktadan itibaren başlıyor. Çünkü anne metabolizması gebelik sürecinde özellikle annede herhangi bir beslenme davranış sorunu varsa, bu obezite de olabilir, farklı bir besine karşı geliştirilen sorun da olabilir. Bunlar gelişmekte olan fetüsü ve embriyoyu çok yakından etkiliyor.
1: Evet.
0: Obezite üzerinden konuşacak olursak bugün de çok değerli çalışmalar var. Hamilelik sürecinde obezite sorunuyla karşılaşan annelerin çocuklarında da obezite ya da obezite ile ilişkili hastalıkların gelişme riski oldukça yükseliyor. Onun için aslında doğurganlık çağındaki her kadının sağlıklı beslenme konusunda bilinçli ve farkındalık düzeylerinin yüksek olması lazım. Bu süreç çok önemli. Bu süreçten sonra da tabii ki ailedeki beslenme ve besin tüketim alışkanlıkları çok önemli. Öğün düzenlerinin planlı ve saatli olması. Bugün çok fazla popüler diyetler kapsamında bir takım hani kısa süreli yanlış uygulamalara
1: Evet.
0: yönelik çok moda uygulamalar, bir takım reklamlar gözlemliyoruz ama hani günde 3 ana öğünün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olarak planlı olması. Bizim 4 temel besin grubumuz vardır. Sebze ve meyveler grubu, süt ve süt ürünleri grubu,
1: Evet.
0: ekmek ve ekmek benzeri yiyeceklerin yer aldığı grup ve biraz daha protein ağırlıklı olan et, yumurta ve kuru baklagiller grubu. Her öğünde aslında bu 4 besin grubundan, bunda bir 4 yapraklı yoncaya benzetiriz hep, tabağımızda hep bir 4 yapraklı yonca sembolünü yansıtan
1: Yani
0: besinlerin
1: sıfır
0: olması.
1: karbonhidrat ya da sıfır gluten değil, değil mi? Bir çölyak
0: Kesinlikle.
1: hastası değilseniz.
0: Kesinlikle hiçbir besine tanımı almış bir sağlık problemi olmadan diyetimizden çıkartmamamız gerekiyor. Bunu zaten aile düzenine oturtabildiğimizde oraya gelen çocukların da bu düzenle sağlıklı alışkanlıklarla yetiştiğini gözlemliyoruz. Konu

0: Tabii bir diğer önemli boyutu aile içerisindeki aslında iletişim. Çocuklarımız çok hızlı büyüme ve gelişme eğrilerine sahipler. Orada çocuğun sağlık parametrelerini ebeveynlerin çok yakından aslında izlemesi gerekiyor. Vücut ağırlıklarının takibi, boy uzunluklarının takibi, belirli aralıklarla eğer biz aile içinde bunları gözlemleyerek kayıtlarını alabilirsek oluşabilecek herhangi bir sorunun hem obezite yönünde hem de yetersiz beslenme yönünde aslında hem orada yakalama ve bir de konuya aslında ne kadar hızlı müdahale edersek sorunların da o kadar kolaylıkla çözümlendiğini görüyoruz obezite meselesinde. Onun için aile içindeki o yakın iletişim, izlem oldukça önem taşıyor. Sorunları tespit ettiğimizde de aslında bunu da tabii çocuklarımız çok kırılganlar. Onların çok farklı ve hassas bir dünyası var. Orada da biraz daha aslında yargılamadan bunun çok aslında doğal bir süreç olduğunu, kendi bedenimizi tükettiğimiz besinlerle değiştirebileceğimizi, daha sağlıklı hale getirebileceğimizi ama bunların içerisinde de hep eğlenceli, belki biraz daha oyuna dönük süreçten keyif almasını sağlayacak bir takım yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor.
1: Bir de fiziksel aktiviteyi galiba ön plana almak da gerekiyor bu aşamada.
0: Kesinlikle. Evet, burada da aile boyu fiziksel aktivite diyoruz. Boş zamanlarda beraber yürüyüşlere çıkmak, farklı spor etkinlikleri yapmak, hem aile bağlarının güçlenmesinde, hem zamanı daha keyifli, eğlenceli geçirmede, ama tabii ki en temelde de aslında sağlıklı bir yaşam tarzının da oluşmasında, işte çocuklarımıza hani bir şeyleri zorla dikte etmeden, onlara bunun eğlenceli ve keyifli, sevgi dolu tarafını aslında hissettirerek, tecrübe ettirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu aşamada da yine her aşamada olduğu gibi iletişim ön plana çıktı. Biz programlarımızda zaten hep bundan bahsediyoruz. Hangi konu olursa olsun işin ucu iletişime dokunuyor hakikaten. Ona mutlaka
0: Kesinlikle.
1: dikkat etmek lazım.
0: Yani
1: Yasaklarla, cezalarla hiçbir şey çözülmüyor aslında.
0: Yani burada aslında zaten yapabileceğimiz de çok fazla şey var. Mutfak çok eğlenceli bir yer. Çocukları biraz daha oraya çekerek, onlarla belki beraber hani yemek hazırlamak olabilir, işte küçük sağlıklı sandviç hazırlama olabilir. Hani çok böyle abur cubur niteliğinde besin tüketen çocuklar için meyvelerle mesela yapılabilecek yine çok keyifli uygulamalar var. İşte meyveden dondurma yapmak gibi, ya da sebzelerden mesela çıtır cipsler yapmak gibi ev ortamında daha sağlıklı versiyonlar. Onlara da bu hazırlama, pişirme süreçlerine dahil ettiğimizde, onlara seçenek hakkı sunduğumuzda da hani onlar oyun oynadıklarını düşünüyorlar ama aslında biz orada tabii çok
1: Bir şey
0: önemli,
1: öğretiyoruz,
0: evet,
1: evet.
0: bilgileri uygulama yoluyla öğretiyoruz ve bunları tüm hayatları boyunca da aslında davranış değişikliğine dönüştürerek yetişkinliğe kadar, yetişkinlik sürecinde de uygulamaya devam edebiliyorlar. Bunların kanıtlarının hepsinin bulunduğunu söylemek lazım.
1: Evet, okula da geleceğiz. Özellikle ergenlik döneminden de bahsedeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında bu önemli konuları konuşmaya devam edelim. Ailece devam ediyor.

0: TRT Radyo 1'desiniz. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu'yla çocuklarda ve gençlerde obezite tehlikesinden, sağlıklı beslenmeden söz etmeye devam ediyoruz. Aileye baktık, neler yapabileceğimizi söyledik ama çocuklar gününün çok daha uzun kısmını aslında okullarda geçiriyor. Ailede edinilen sağlıklı alışkanlıklar bazen okullarda bozulabiliyor. Akranlar birbirine etkiliyor. Şimdi yanındaki çocuk o cipsi, o kolayı tüketirken, o bisküviden yerken bu çocuk nasıl yemesin gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden okullarda da mutlaka bir eğitim verilmesi, sağlıklı yemekle ilgili bir okuryazarlık geliştirilmesi son derece önemli. Neler evet. yapılabilir bu aşamada?
1: Evet, aslında bizim ülkemizde bu noktada yapabileceğimiz yine çok şey var. Son yıllarda yine çok önemli çalışmalar gösterdi ki aslında eğitim müfredatlarına sağlıklı beslenme derslerinin yerleştirilmesiyle çocukların besin tüketim alışkanlıkları değişebiliyor. Yani bu eğitimi alan çocuklar daha sağlıklı tercihlere doğru yönelebiliyorlar.
0: Şu an öyle bir durum yok sanırım. Maalesef, değil mi? Çok maalesef, yaygın değil. Evet,
1: maalesef zorunlu müfredatımızda böyle bir ders yok. Bizler de zaten hani bu alanın hem öğretim üyeleri hem de aslında bu alanın önemli meslek emektarları olarak bu nokta da hem Eğitim Bakanlığı'na hem Sağlık Bakanlığı'na çok önemli çağrılarda bulunuyoruz. Okul diyetisyeni kavramı yurt dışındaki ülkelerde
0: çok
1: var.
0: Evet.
1: Çok güzel örnekleri var. Çünkü bunu sadece sağlıklı çocuk olarak da düşünmemek lazım. Farklı kronik hastalıkları olan çocukların da farklı beslenme gereksinimleri olabiliyor. Onun için bu çok önemli. Yani bunu hem eğitim müfredatına sokmak hem de her okulda bir diyetisyenin aslında bulunması. İşte o akran örneklerinin düzenlenmesi, bireysel farkındalıkların gelişmesinde, ailede belki hani böyle bir farkındalık yoksa aileye bu eğitimin kazandırılmasında gerçekten çok kıymetli ve değerli olacaktır.
0: Çocukların birbirine etkilemesi çok önemli bu yaşlarda zaten. Onlar birbirine öğretirse aslında çok daha kolay olacak bir şeyler.
1: Çünkü bizde yani o dönem biraz da tabii ergenlik öncesinin tohumlarının da atıldığı bir dönem. Ve bu noktada birbirleriyle olan iletişimleri gerçekten çok önemli ölçüde etkiliyor beslenme davranışlarını da.
0: Kesinlikle.
1: Buralarda sağlıklı çevrelerin kurulması aslında çok önemli.
0: Ergenlik, o da çok önemli bir dönem. O beslenme alışkanlıklarının değiştiği, bazen o enerji ihtiyacıyla daha fazla tüketime yönelinen bir dönem. Orada nelere dikkat etmek lazım ergenlik döneminde?
1: Burada aslında çocukluktan ektiğimiz tohumların yansımalarını aldığımız bir dönem. Onun için yine iletişime çok önem vermek gerekiyor tabii ki. Bugün obezitede de gözlemliyoruz. Suçlayıcı bir dil kullanmak, bir takım damgalama ifadeleri kullanmak hem çocuklarda hem de ergenlik dönemindeki aslında adolesanlarda beslenmeye karşı daha negatif duyguların oluşmasına neden olabilmekte. Onun için kesinlikle bu yargılayıcı dilden ev içinde de mümkün olduğu kadar uzak kalmak lazım. Belki burada daha somut hedefler konabilir. Hani bugün sağlığımız için ne yaptık, sağlığımız için beslenme noktasında nelere dikkat ettik gibi bir takım somut hedefler, tabii ki küçük adımlı hedefler olabilir bunlar. Bunları belki gelişmekte olan ergenimize yine iletişim yoluyla ifade ederek, belirterek, hissederek, aslında en önemli örnekler de biziz bu noktada onlar için birer ebeveyn olarak. Kendi davranışlarımızda, kendi hareketlerimizde de o ailece koyduğumuz hedefleri aslında birer örnek olarak gösterebilirsek onların iç dünyasında da bunların kazanımlarının yine daha iyi olduğunu biliyoruz.
0: Çok önemli çünkü sosyal medya çok etkiliyor. Obezite olduğu kadar bir de aşırı zayıflığın övüldüğü durumlar da var. Bunlara karşı da korumak lazım.
1: Maalesef. Bizim en önemli mücadelemiz zaten bu noktada. Aslında her bir çocuğumuza, ergenimize beslenmenin uzun soluklu bir kazanım olduğunu hissettirmemiz lazım. Çok kısa sürelerde çok mucizevi sonuçlar öneren

0: bir sihirli değnek değmişçesine birdenbire gerçekten belin inceleyecek, boyun uzayacak. Bunların aslında çok yanlış,
1: Ve
0: sağlık
1: sağlıklı
0: bozucu.
1: sınırlar önemli aslında. Burada
0: Evet.
1: dediğim gibi çok aşırı zayıflık, işte belin bilmem kaç santim olması gibi
0: Evet.
1: şeyler ön plana çıkabiliyor. Çok yanlış
0: Evet,
1: hakikaten.
0: bunun estetikten aslında çok
1: Evet.
0: uzak bir konu olduğunu, bugün işte longevity denen bir kavramı çok konuşur hale geldik. Uzun yaşamak, evet, ama bu uzun yaşamı sağlıklı yaşamak aslında
1: Evet,
0: daha
1: evet.
0: kıymetli. Ve işte hep aslında çocukluk döneminin yansımaları olacak buraya gidecek
1: Evet.
0: noktalar.
1: Umuyoruz çocuklarımızı düzgün yetiştirebiliriz bu açıdan da onları sağlıklı bir şekilde büyütüp sağlıklı beslenme konusunda uzman bir nevi olmalarını sağlayabiliriz. Çünkü bu hayatı çok önemli aşamalarda etkiliyor ve sağlığımızı her yaşta etkileyen bir konu sağlıklı beslenme. O yüzden elimizden geldiğince biz de bu konuda dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık bu değerli bilgileri. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
0: Ben
1: olunuz.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aslı Akyol Mutlu bizimle birlikteydi. Ailece programının sonuna geldik böylece sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 Ana Haber Bülteni'nin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Hukuk ve Hayat başlıyor.
4: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kat malikleri kurulu kararlarının iptali üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimi dinliyoruz.
2: Kat malikleri kurulu. Bir apartman veya sitedeki bağımsız bölüm sahiplerinin ortak alanlar ve yönetimle ilgili kararlar almak için oluşturduğu resmi kuruldur. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
4: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz çok değerli hocam. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Mehmet Hocam, programımıza hoş geldiniz.
5: Sayın Hocam, hoş buldum.
4: Değerli hocam, tabii ki günümüz hukukunda özellikle şehirleşmenin de muazzam bir şekilde artmasıyla binalarda oturma oranı oldukça artmış durumda. Tabii ki kat malikleri arasında da birçok uyuşmazlık olabilir. Bir takım kararlar almak isteyebilirler. Kat malikleri kurulu, kat mülkiyeti hükümlerine tabi olan binalarda, bağımsız bölümlerde uygulanıyor. Peki kat malikleri kurulu bir karar alırsa, mesela kentsel dönüşüme geçiş kararı aldı ya da herhangi bir şekilde bir yapı yaptırma veyahut da binayı değiştirme gibi bir karar aldı diyelim. O kararların iptali mümkün müdür ve nasıl olur?
5: Tabii ki hocam, mümkündür öncelikle. Ortak hayatın gereği olarak artık toplu yapılarda daha fazla yer alıyoruz. Burada kat malikleri kurulu, diğer bir ifadeyle genel kurulumuz var. Ana taşınmazdaki bütün kat maliklerinden oluşan bir kuruldur. Kat malikleri kurulunun toplantısı olağan ve olağanüstü toplantı olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan toplantı zamanı, yeri, toplantıya çağrı şekli yönetim planında gösterilir. Eğer toplantının yönetim planında belirtilen esaslara aykırı yapılır ise alınan kararlar birer geçersizlik sebebi olarak değerlendirilebilir. Olağan toplantılar yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda gerçekleştirilir. Şayet yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemiş

0: birlikte kurul her Ocak ayı içinde toplanır. Olağanüstü toplantı ise önemli bir sebebin çıkması halinde her zaman yapılabilir. Ama bunun için yöneticinin veya denetçinin ya da kat maliklerinden en az 1/3'ünün istemi aranır. 60 kat maliki varsa en az 20 kat malikinin bu yönde talebi gerekir. Bunun üzerine toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebinin de bildirilmesi gerekir. Hem olağan hem de olağanüstü toplantı için yapılacak ilk çağrıda birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilmelidir. Ayrıca ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında en az 7 günlük bir süre bırakılmış olmalıdır. Uygulamada sıkça ilk toplantıya katılımın yeterince sağlanamadığı, ikinci toplantıya kaldığı görülmektedir. Zira ilk toplantı yeter sayısı kural olarak kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıdır. Böylece ilk toplantı için kanun koyucu çift çoğunluğu aramış olur. İlk toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için yapılamayacak olursa ikinci toplantı en geç 15 gün içinde yapılır. İkinci toplantı için çift çoğunluk aranmaz. Toplantı katılanlarla gerçekleştirilir. 60 malik olsa da mesela 20 malikle ikinci toplantı pekala yapılabilir. Karar yeter sayısı ise kural olarak toplantıya katılan kat maliklerinin sayı itibariyle sal çoğunluğudur. Bu hem ilk toplantıda hem ikinci toplantıda geçerlidir. Ama kanun koyucu bazen özel hükümlerle nitelikli çoğunluk arayabilmektedir. Mesela yönetici atanması için sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alınmış olması gerekir. Yine biraz önce bahsettiğiniz üzere kentsel dönüşüm bakımından kanun koyucu nitelikli çoğunluğu %50+1'i aramış bulunmaktadır. Yönetim planı değişikliğinde ise 4/5'lik bir çoğunluğun arandığını söyleyebiliriz. Öyle bazı kararlar vardır ki bunlarda da oy birliğinin arandığını söylemek mümkün. Mesela mesken olarak gösterilen bir bağımsız bölümde dükkan açılması isteniyorsa burada oy birliğine ihtiyaç vardır. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa kat malikleri kurulunda bunları ya içlerinden biri ya da üçüncü bir kişi temsil edecektir. Alınan karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat malikinin toplantıya katılma hakkı olmakla birlikte oylamaya katılma hakkı bulunmamaktadır. Oyun bizzat kullanılması da şart değil. Temsilci aracılığıyla da kullanılabilir. Kat malikleri kurulu kararları birden başlayarak sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan ve her sayfası noter mühürüyle onaylı bir deftere yazılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. Burada bazen toplantılarda yönetim kararlarıdır gibi başlık atılsa da kat mülkiyeti bakımından yönetim ayrı bir organdır. Burada her ne kadar zarfta yönetim planı ifade edilse de bu mazrusta aslında bir genel kurul kararıdır. Dolayısıyla müeyyidelere tabidir. Kat malikleri kurulunca verilen karar kural olarak hem olumlu hem de olumsuz oy kullanan hem de toplantıya katılmayan kat malikler bakımından bağlayıcıdır. Ancak bir geçersizlik sebebi varsa bunun için iptal davası açılması mümkündür. İlk olarak kat malikleri kurulunca verilen kararlar bakımından davacılar iptal davası açabilirler. Davacı burada ya toplantıya katılmış ve fakat olumlu oy kullanmamış bir malik olacak ya da toplantıya katılmayan bir kat maliki olacak. Mesela çift çoğunlukla alınan bir karara karşı olumsuz oy kullanan ya da toplantıya katılmayan kat maliki pekala iptal davası açabilir. Ama yöneticinin ise eğer kat maliki değilse iptal davası açma yetkisi yoktur. Peki husumet kime yöneltilir? Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Böylece yüzlerce kat malikine husumet yöneltilmemiş olur. Yönetici de açılan davayı bütün kat maliklerine duyurur. Kurul kararının iptali halinde buradaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanacaktır. İptal davası çeşitli sebeplere dayanabilir. Mesela kararın usule, sözleşmeye, yönetim planına, emredici hükümlere aykırı olması iptal davasına konu olabilir. Peki süreler nelerdir? Vatandaşların esas dikkat etmesi gereken noktalardan biri süre hususu. Çünkü açılmış olan bir iptal davası bakımından hak düşürücü süreler söz konusudur. Yani hakim açılan davanın süresinde olup olmadığını, tarafların bu konuda bir savunması iddiası olmasa bile kendiliğinden dikkate almak zorundadır. Bu hukuki niteliği itibariyle itirazdır. Dolayısıyla vatandaşların iptal davası bakımından süreye çok dikkat etmesi gerekir. İptal davası kısa 1 aylık, uzun 6 aylık hak düşürücü sürelere tabidir. Bu süre kurul toplantısında olumsuz oy kullanan kat maliki için karar tarihinden itibaren ancak 1 aydır. Dolayısıyla toplantıya katılanın süresi sadece 1 aydır. 6 aylık süreyi kesinlikle dikkate almayız. Ama toplantıya katılmayan kat maliki bakımından ise kararı öğrenmesinden itibaren kısa süre 1 ay ve uzun süre her halükarda karar tarihinden itibaren 6 aylık süredir. Kısaca özetlemek gerekirse toplantıya katılanların bu 1 aylık süreye çok dikkat etmesi, katılmayanların da en geç 6 aylık süreye çok dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde iptal sebebi bulunsa bile sanki kat malikleri kurulu kararı geçerli bir kararmış gibi hüküm ifade edecektir. Önemli bir husus, arabuluculuk kanununa eklenen değişiklikle birlikte artık kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuğa tabidir. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlık için sulh hukuk mahkemesinde dava açılmasından önce mutlaka ve mutlaka dava şartı arabuluculuğunda yerine getirilmiş olması, mümkünse burada helalleşilmesi, değilse de davanın bu şekilde açılması beklenir.
1: Değerli hocam, yaptığınız açıklamalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz değerli hocam Profesör Doktor Mehmet Akçaaldı ve kat malikleri kurulu kararlarının iptali konusunu değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: Tarih bazen kazananların kaleminden yazılır, bazen de hakikatin sessiz tanıklığı olarak yüzyıllar boyunca ayakta kalır. Filistin tam da bu ikinci tanıklığın coğrafyası. Bugün Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında Filistin'in yalnızca modern bir siyasi

0: siyasi mesele değil, kadim, çok katmanlı ve üç semavi din açısından derin anlamlar taşıyan tarihini konuşacağız. Efendim bizler, program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Türkay Güner ve ben Muhammed Burak Yayla. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programında Antik Kudüs'ten El Halil'e, Nasıra'dan kutsal metinlere uzanan bu yolculukta yazar Ahmet Turgut bizlerle birlikte olacak. Seküler tarihle dini anlatıların kesiştiği noktada Filistin'i bir kez daha anlamaya çalışacağız. Ahmet Turgut, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim şimdi Filistin'i konuşuyoruz. Filistin'i bilmek değil, Filistin'i anlamak istiyoruz. Sizin kitabınızdan, Kalbim Kudüs'te Kaldı kitabından bir parça vardı. Onunla ben başlayacağım. Bilmeye değil, anlamaya talibim demişti diye bir ifade var. Çok dikkat çekici. Kudüs'e tek kanatlı olarak gelmişken aradığı ikinci kanadı bulabilirse muradına bir adım daha yaklaşacağına inancı tamdı diye. Bilmek kanadın bir tanesi. Bir de anlayabilirsek, sezebilirsek, idrak edebilirsek o ikinci kanadı da takmış oluyoruz adeta. Bugün Filistin deyince hepimizin aklında bir şeyler oluşuyor. Ama hep de bu öznede savaş var. İyi şeyler olmuyor diyoruz. Modern çatışmalar konuşuluyor. Hayat bir kemalat yolculuğu, kabul ediyoruz. Güller ve dikenler var. Biz bugün bize yansıtıldığı itibariyle o dikenli taraflarını görebiliyoruz. Ama Filistin aslında öyle bir yerdi ki diye başlayan cümleleri de vardır birilerinin. Kitaplarında, heybelerinde, hafızalarında sakladığı. O yüzden Filistin tarihini bilmek çok önemli. Belki Kudüs sevgi dolu, şefkat dolu, merhamet dolu, hane-i saadet dediğimiz, evin içinin güzelleştiği yerlerden biriydi. Şu anda bilmiyoruz. Ama anlamak da istiyoruz. O kısmı bilmek istiyoruz. Birazcık bize kadim Filistin tarihinden, birazcık bize uzak diyarlardan, o Filistin'den, güllerinin kokusunun geldiği Filistin'den, sizlerde uyandırdığı yansımalardan biraz bahsedebilir misiniz? Bugün böyle başlamak istiyorum sohbete.
1: Eyvallah hocam. Hani Kudüs kelimesi kutsiyeti anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın El Kudüs ismi vardır. Özde temizlikle ilgilidir bu. Tertemiz oluşla ilgili. Kudüs temizliğin, temizlenmenin, arınmanın bir beldesi olarak böylesi bir isim almış. Aynı coğrafya Peygamber Efendimiz'in dilinde Beyt-i Makdis. Hani o kutsanmışlığın evi. Kutlanmışlığın diyarı olarak zikredilmişti. Ve yine bizim kadim tarihimiz bölgeyi Darusselam diyerek anlatıyor. Darusselam, selamet yurdu, barış yurdu, huzur yurdu demek. Hani İbranicesi de Yaruşalim. Şu an Siyonistlerin sıklıkla ismen kullandığı ama hani müsemmasına baktığımız zaman tamamen harp ve zulüm alanına çevirdikleri yere Yahudiler de aslında Darusselam demek istiyorlar, Yaruşalim diyerek. Bölgenin Darusselam oluşunun şahididir tarih, bin küsur yıl. Hangi yıllar? Hazreti Ömer'in 638'de Kudüs'ü fethi, devam eden İslam hanedanlarının bölgedeki hakimiyeti, 876'da Tolunoğlu Ahmet Bey ile birlikte bölgede bir Türk-İslam hakimiyeti başlamıştı. Tolunoğulları Akşitlere nöbeti devretti. Yine Türkmen. Selçukluların, Memlük, Eyyubilerin, Osmanlı'nın hani bu nöbeti devam ettirdiğini görüyoruz. Yaklaşık 1000 yılı bulan, hani 10 asırlık Türk-İslam, 2 asırlık önceki hani Emevi-Abbasi dönemi, 12 asırlık bir Darusselam oluş var Kudüs için. Hani ehli kitap olan Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar bir arada barış içerisindelerdi Kudüs'te. Hani bunu Müslüman tarihçiler mi sadece söylüyor, Hristiyan tarihçiler de söylüyor, Yahudi tarihçiler de söylüyor. Üç geleneğin bir arada nasıl yaşayabileceğinin destanını Müslümanlar orada yazdılar, çizdiler. Hani şu an Kudüs'te mesela pek çok Hristiyan vakfı vardır. Oranın nizamnamesini en son Osmanlı 1852'de son haline getirmişti. Yani Hazreti Ömer'le Sultan Selahaddin'le başlayan nizamnameyi son haline

0: 1852'de Osmanlı kurdu. Hala o kullanılıyor. Çünkü alternatif bir konsept, alternatif bir bakış yok. Tabi bu bahsettiğim Hristiyan vakıflarla ilgiliydi.
1: Evet.
0: Siyonistler bir şekilde razı oldular buna. Ama konu Müslümanların mülküne geldiğinde Siyonistler razı olmamıştı. Müslümanların durumu bu konuda hani maalesef hepimiz için bir hani imtihan olarak önümüzde duruyor. Bölgenin hani barışa dair tarihi özetle İslamiyet. Ama İslamiyet evvelinden yahut İslam hakimiyetinin arasına giren Haçlı işgali, İngiliz işgali, Siyonist işgale baktığımız zaman sürekli kan ve gözyaşını tarih bize anlatıyor. Çok genel bir bakışla hani maziye erken döneme gittiğimizde Kudüs ve havalisinde hani ilk yerleşimlerin milattan önce 4000 gibi başladığını görüyoruz. Devam eden süreçte işte Romalılar tarih sahnesinde Kudüs'le ilgili bir şeyler yapmışlardı. Hani seküler bir bakışla, ehli kitap dışı bir bakışla yahut düşünecek olursak dönemin hegemon ya da hakim güçleri Kudüs, Filistin bölgesini daha çok ticari bir üs olarak değerlendirdiler.
1: Evet.
0: Hani baharat yolu Hindistan'dan gelir, Arabistan'a, Arabistan'dan kervanlar yoluyla Akdeniz'e ulaşacak olan malzemeler, metalar hani Filistin'e gider. Hani biz Peygamber Efendimiz'in mesela ya da Kureyş'in hep tüccar olduğunu söyleriz. Kafileler, kervanlar vardı deriz. O kervanların çoğu bugünkü Gazze'ye, bugünkü hani Filistin sahillerine gidiyordu. Peygamber Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah malum hani bir ticaret seferi esnasında dönüp hasta oldu ve vefat etti diyoruz ya. Resulullah'ın babası Hazreti Abdullah da Gazze dönüşü vefat etmişti. Yahut Resulullah'ın dedesi Hazreti Haşim doğrudan Gazze'de vefat etmişti. Hani o baharat yolu Hindistan'dan gelen Arabistan'dan Filistin'e uzanan bir süreç ki bu Roma dönemi için de geçerlidir. Sonraki hani o seküler tabir edebileceğimiz dönemlerde Filistin hep bir ticaret kavşağı olarak düşünüldü. Ama nübüvvet tarihinden baktığımız zaman Kudüs her zaman hak batıl mücadelesinin hani en görkemli sahnesiydi. İbretlerin, ilhamların en yoğun olarak işlendiği kısım ve hani biz Kur'an-ı Kerim'den isimlerini bildiğimiz o 25 peygamberin çoğunlukla hani bu coğrafyada
1: Evet.
0: bir mücadelesine tanırız. Hani Hazreti
1: Merkezi.
0: Lut da, Hazreti İbrahim de, Musa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Hazreti Harun, Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya, Kur'an-ı Kerim'den ismini bilmediğimiz ama hani işaretlerini gördüğümüz, İslam tarihçilerinin anlattığı, daha çok hani Tevrat'tan alıntı olan başkaca hani nebiler, sıklıkla bu Filistin coğrafyasında hak batıl mücadelesinin hani zirve örneklerini insanlara gösterdiler. Buradan okuduğumuz zaman hani Filistin'de bir mücadele okuyoruz. Seküler, kapitalist bir bakışla bölgeye
1: Okuduğumuzda.
0: yaklaştığımızda oranın bir ticaret, bir alışveriş merkezi olduğunu, her halükarda etkileşimin yüksek olduğu bir mekan Filistin. Ki 21. asırda da etkileşim muhteşem, muazzam. Hani bunu iyi anlamda söylemiyoruz. İyisi ve kötüsüyle. Konu hak batıl mücadelesi başlığına döndüğünde de zaten Filistin hani evvelce de sıklıkla vurgulanmıştır. Bir imtihan olarak hepimizin önünde duruyor. Kudüs'ü, Filistin'i bağlantılı olarak Gazze'yi, hani o imtihanın, etkileşimin bazen hani idealler anlamında, bazen maalesef hani kapital değiş tokuşlar anlamında sürekli kendisini tekrar ettiğini görüyoruz bölge
1: Evet.
0: itibariyle.
1: Tarih boyunca böyle oldu. Sizin de dediğiniz gibi bülbülün çektiği dili belasıdır derler ya. O
0: Eyvallah.
1: biraz hani Kudüs öyle bir yer ki o güzel nameleriyle tarih boyunca hep öyle olmuş. O yüzden o kadar kıymetli.
0: Ama hani
1: Ama
0: altını
1: bir
0: tekrar çizip vurgulayalım. Hani
1: lütfen.
0: oranın barış selamet yurdu oluşunun 12 asırlık bir süreci var.
1: Mazisi
0: Bu
1: var.
0: İslam hakimiyetindedir. O 12 asrın 10 asrı da Türk İslam hakimiyetidir. Yani bölge barış, selamet, kültür açısından da bir örneklik olarak insanlığa sunuldu. Mücadeleler açısından da sunuldu. Selamet yurdu oluşunu Müslümanlar ortaya koydular.
1: Ama onu hatırlamak

0: Bak lazım. İnsan
1: Kesinlikle.
0: nisyanla malul. Unutuyor sürekli diyoruz. O hazırlamayı tekrardan organik canlı kılmak lazım. Yoksa o bildiğimiz haliyle hep o varmış gibi zannedeceğiz. Ama sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet derler.
1: İnşallah.
0: Ona inanıyoruz. Birazcık da özel bir bağlamda El Halil özellikle Hazreti İbrahim ekseninde de oradan düşündüğümüzde de çok özel bir şehir. Bu şehirleri birazcık da bilmeme üzerinden soruyoruz kıymetli dinleyicilerimiz de ilgililer konuyla ama bu şehir neden tüm semavi dinlerde bu kadar merkezi? Biz o
1: Eyvallah.
0: bölgenin hani Mescid-i Aksa'yı bir program daha yapmıştık sizinle. Orası sadece bir bina değil, orası bir yer değil, mekan da değil. Orası koca bir coğrafyadan bahsediyoruz
1: Eyvallah.
0: demiştiniz. El Halil için ne söyleyebiliriz?
1: Şimdi Halil kelimesi dostluğu anlatıyor. Klasik hani İngilizcesiyle friendship ya da Türkçe arkadaşlık dediğimiz dostluktan çok daha öte bir dostluk. Öyle ki Hazreti İbrahim'le hani bütünleşmiş, Cenab-ı Allah'a dost olmak isteyen, dostluk kurmak isteyen milyarlarca insan geldi gitti yeryüzünde. Ama Cenab-ı Allah Halil'im diyerek, hani Halilullah ünvanını Hazreti İbrahim'e atfetmişti. Hadis-i şeriflerden biliyoruz ki bu noktada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı da Habibullah olarak tanıyoruz. İsa aleyhisselam kelimetullah'tır, Musa aleyhisselam kelimullah'tır ama hasreten Halilullah Hazreti İbrahim. El Halil şehri Hazreti İbrahim'le birlikte hani bir şan ve şerefin sahibi oldu, gönüllere nakş oldu. El Halil Kudüs'e 100 kilometre kadar mesafede bir şehir. Bu noktada hani bir mukayese, zihinlerde daha iyi bilinen örnekten ilerleyelim. Hani Mekke bizim için vahyin kalbi. Mekke deyince spontan bir şekilde hemen Medine'yi hatırlıyoruz. Mekke ve Medine. Mekke Mescid-i Haram. Medine Mescid-i Nebevi. Şimdi konu Kudüs olduğunda, Kudüs Mekke'nin hani ikiz kardeşi. İlk kıblemiz, ikinci kıblemiz. Kıblelerden düşünürsek zaten birbirlerinin muadilleri. Kudüs'ü de hatırlayınca otomatikman El Halil şehri devreye giriyor. Hani Mekke'nin Medine'si gibi Kudüs'ün de El Halil şehri var. El Halil ismini Hazreti İbrahim'den dolayı hani kazandı dedik. Hazreti İbrahim'in hani siyer kitapları, tarih kitapları hani geniş bir tarihçe sunar. Hani Irak'ta başlayıp Urfa'da devam edip Mısır'a uğrayan Mısır dönüşü tekrar Filistin'de bir yerleşme durumu vardır. Hani Hazreti İbrahim'in bölgeye yerleştiğini biliyoruz. Artık Hazreti Sara, Hazreti Hacer isimleriyle hani tarih kitapları bizi tanıştırıyor. Süremiz kısıtlı olduğu için detaya gitmiyorum. Sadece imajlar hatırlansın. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'la coğrafya tanışmaya başlamıştı. Sonrasında Hacer validemiz ve Hazreti İsmail'in hani Mekke'ye götürüldüğünü biliyoruz. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak oğludur. Torunu Hazreti Yakup, hani İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Ve artık El Halil, hani üç semavi din ya da ehli kitap açısından hani bir mühür haline gelecek. Nasıl? Dinler tarihçilerinin Makbele mağarası diyerek tarif ettikleri bir yer var. Bir mağara, Hazreti İbrahim o mağaraya defnedilmişti. O vefat etti, Hazreti Sara da yanına defnedildi. Daha sonra Hazreti İshak vefat edince yine aynı mağaraya defnedildi. Eşi Refika da oraya defnedildi. Sonra Hazreti İbrahim'in torunu yani İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam oraya defnedildi ve eşi defnedildi. Bir rivayet Hazreti Yusuf da yine oraya getirildi. Yusuf Aleyhisselam normalde Mısır'da vefat etmişti. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olan kısım kesin değildir ama kesin olan şu üç nesil üç peygamber İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve Hazreti Yakup o mağarada defnedildi ve eşleri. Ve bir rivayet Yusuf Aleyhisselam da orada. Yani üç yahut dört nesil peygamber bir mağaraya defnedildi. Genel anlamda Makbele mağarası deniyor. Müslümanlar bölgeye hakim oldukları zaman biz oraya bir hani cami inşa ettik. Halilurrahman Mescidi, El Halil Mescidi. Nasıl ki Mescid-i Nebevi, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Mekke'deki Mescid-i Haram'ın kardeşi ise, O Halilurrahman.

0: mescidi de aslında Mescid-i Aksa'nın kardeşi. Yani El Halil şehri ile Kudüs şehrinin hukukunu tamamlayan bir mühür. El Halil Camisi 1200-1300 yıllık bir maziye sahip. Orada hani Müslümanlar ziyaretlerde bulundular. Hani o cami şenlendi. Kültürün, ilmin, irfanın merkezi oldu. Evet. Tabii bir Haçlı işgali dönemi görüyoruz. Bir şeyler değiştirilmişti ama Sultan Selahaddin'le beraber yeniden normal hale döndü. İngiliz işgal döneminde İngilizler bölgeye çok hani tahrifat yapmak istememişlerdi mimari anlamda. Hindistanlı pek çok coğrafyadaki Müslümanların hani damarına basmamak için. Lakin Siyonistler 1967'deki 6 gün savaşından sonra bölgeye, Batı Şeria'ya hakim olunca adım adım hani o mescide karşı da kinlerini ortaya koydular. Hani tarih değişik örnekler sunuyor bize. Siyonistlerin bir sabah namazı vakti bölgeye girip hani onlarca Müslümanı katlettiğini biliyoruz. Organize bir eylemdi. Hani helikopterlerin desteklediği, Siyonist teröristlerin bir baskınıydı. Sonrasında Siyonistler dediler ki biz artık bölgede güvenlik tesis etmek istiyoruz. Birkaç ay kullanıma kapattılar. Sonra bir açıldı ki o meşhur Halilurrahman Mescidi'nin yarısına el koymuşlar. Evet. Yahudilere ayırmışlar. Şu an orayı biz ziyarete gittiğimiz zaman hani kendimize ait olan bir mekana hani 40 arama tarama eşliğinde gidiyoruz ve
1: öz yurdunda garipsin, öz vatanında
0: kesinlikle
1: parya.
0: Kesinlikle. Yani Siyonistlerin Mescid-i Aksa için yapmayı düşündükleri her şeyi Siyonistler Halilurrahman Mescidi'nde prova yapıyorlar. Provayı El Halil'de yapıyorlar. Proje tuttuysa Kudüs için niyete geçiyorlar. Yani her açıdan El Halil Kudüs'ün, Halilurrahman Mescidi de Mescid-i Aksa'nın habercisi konumunda ve bu noktada hani Müslümanların ödevleri, sorumlulukları bayağı yoğun.
1: Evet.
0: İnşallah anlamızın aklıyla çıkarız.
1: Amin. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de öyle. Dost deyince, El Halil deyince ismiyle müsemma dost olarak kalmaya devam edecek. Fethi Gemuhluoğlu vakte de dost olmak gerekiyor. Eyvallah. Demişti. Yâr-ı gâr diyordu Hazreti Ebubekir için. Hazreti Muhammed'in peygamberimizin arkadaşı olarak nitelendirdiğinde. Ama bu dost kimliği günün birinde elbette yine o bildiğimiz haliyle bizim karşımıza çıkacak. Siz Müslümanlara ödev düşüyor dediniz. Yunus Emre de diyor ki olsun be aldırma, yaradan yardır, sanma ki zalimin ettiği kârdır, mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır diye. O vakte doğru gidiyoruz. O vakte dost olmak gerekiyor. O vakti doğru anlamak, bilmek gerekiyor. Şimdi vakti de böyle biraz hızlı kum saati gibi akıtıyoruz Ahmet Bey. Hem öneri anlamında hem gençlerin de bizi dinleyenlerin de doğru anlam yapısını inşa etmeleri bakımından Filistin'i anlamak için sizin uyguladığınız bir zihinsel metot var mı? Yani biz seküler taraftan mı bakacağız tamamen, yoksa

0: tabii özde temel olan hani bizim orayla ilgili manevi hukukumuz. Hani İslam açısından Kudüs, İslam açısından bölgenin ehemmiyeti, Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi ayağımızın sabit bir noktaya bastıktan sonra bölgenin seküler kıymeti, değeri, Hristiyanlar açısından hangi açıdan kıymetli, Yahudiler açısından ne ifade ediyor, bunları tek tek anlamaya başlamamız lazım. Tabii siz programın girişinde romandan bir alıntı yapmıştınız, çift kanat. Yani kanadın biri bilgi, diğeri duygu. Şimdi bilgi kitaplardan edinebiliyoruz ama duygu için sanat lazım hocam. Hani empati lazım. Hani bu film, tiyatro, edebiyat yoluyla bir duygu edinilebilir. Ki bundan belki de daha güçlü olan gidip yerinde Kudüs'ü yaşayabilmek. Hani Kudüs'ü hissetmek. Bir önceki yayın hani demiştik, Kudüs'te dağlar ve taşlar konuşuyor. Gidip Kudüs'ü dinlemek lazım. Yani yerinde durup Kudüs'ü okumak lazım. O surlar da bir şeyler anlatıyor. Oradaki camiler bir şeyler anlatıyor. Oradaki kiliseler bir şeyler anlatıyor. Hani 50-60 Avrupa ülkesinden yüz binlerce şövalye bir araya gelip Kudüs'e aktı. Birbirleriyle düşmanlardı. Ama Mesih uğruna ve Kudüs uğruna bir araya geldik deyip ölen binlerce, on binlerce şövalye var. O bile bir şey anlatıyor bize. Ben muharref bir İncil, tahrif olmuş bir dinin müntesibiyken bütün iç kavgalarımı terk ettim. Şövalyeler olarak geldim ve topluca ölüp bedel ödedim diyor şövalye. 21. asrın Müslümanlarına çok şey anlatıyor. Elinde tarif olmamış bir kitap var. Son Nebi'nin ümmetisin. Kudüs uğruna en çok bedel ödemiş geleneğin evladısın. Hani sağcıydın, solcuydun, Türktün, Kürttün, Araptın, laiktin, dindardın, Aleviydin, Sünniydin, bırak bunları. Kudüs için bir araya gel diye bas bas bağırabiliyor oradaki bir kilise. Yani Müslüman bir hatipten bahsetmiyorum. Bir kilise bunu bas bas bağırabiliyor oradaki Müslüman ziyaretçiye. Yani oradaki türbeler pek çok şeyin vaazını veriyor insanlara. O duygumuzu kuşanmamız lazım. Evvelinde bilgi dediğimiz kısım çoklu bakışlarla ilgili. Bilgiyle duygumuzu yan yana getirebilirsek anlayış, o anlayışın üzerine de böyle bir irade ortaya koyabilirsek özgür Kudüs'ün şahitleri olacağız inşallah. Tarih bizi buna çağırıyor. Biz duymak istesek de istemesek de.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok yerinde bir sohbet oldu. Bir anlamda bizi böyle bir muhasebeye de aldınız. İç hesaplaşmaya soktunuz ama Kudüs bizim iç bahçelerimizden bir tanesi. Orası biraz karıştı. Orayı temizlemeye ihtiyacımız var doğru bakış açılarıyla. Ahmet Turgut çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun ben sohbetiniz için. Yine çok keyif aldık sizinle konuşmaktan. Efendim yine meselemiz Kudüs. Derdimiz Kudüs. Kudüs'ü konuştuk bugün de. Filistin'i anlamak yalnızca bir coğrafyayı değil, insanlığın ortak hafızasını anlamaya çalışmak. Taşlar konuşuyor, oradaki taşlar. Kadim taşların, kutsal metinlerin ve yaşayan insanların hikayesi iç içe geçmiş durumda. Bugün zeytin ağacının gölgesinde de bu derin mirası ışık tuttuğu için, bir kez daha değerli katkılarını sunduğu için yazar Ahmet Turgut'a teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tarihin gölgesinde ama umudun ışığında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Biz Anadolu Hükümeti Milliyesi'ne karşıt değildik. Bütün gezimiz sırasında onun lehine olarak propagandalar yapıyorduk. Fakat böyle nazik devirlerde dert anlatmak epeyce güçtü. Hem de bizim gibi Hazar Denizi ile Karadeniz arasında uzanan dağlar arasında milli bir hükümetin, yani bir Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin kurulmasına hararetle taraftar tanınan kimselerin Anadolu'da varlığı kuşkuyla karşılanacak ve bizi tehlike içine atabilecekti. Ben bu düşüncelerle İstanbul'a hareketimi biraz daha ertelemek istedim. Ecdadımın yurdu olan Abazya'nın tarihi hikayeleri ruhumda o kadar yer etmişti ki onu görmeden dönmek bana pek acı geliyordu. Fikrimi arkadaşlarıma açtım. Tabii uygun gördüler. Onları selametledim. Bu sırada Kafkasya'nın ünlü kahramanı Şeyh Şamil'in torunu Sait Bey, Suriyeli iki Çeçen arkadaşıyla Tiflis'e gelmişti. Kendisiyle görüştüm. Dağıstan'a gitmek için geldiğini öğrendim. Şu dakikada durum o kadar aleyhimize dönmüştü ki dağlarda ve dağlı halk arasında bir şey yapmanın imkansızlığına inanıyordum. Zira Bolşevikler Dağıstan ve Çeçenistan'ı işgal etmiş durumdaydılar. Bu kanaatimi Sait Bey'e de açıkça söylemişsem de dağlılar arasında bir hareket yaratmak hakkındaki fikirlerinden caydıramadım. Bu sırada Abazya'yı temsil eden bir kurulun Gürcü hükümetiyle temas etmek üzere Tiflis'e geldiklerini ve bulundukları oteli Haydar Bamat'tan öğrendim. Haydar'ın verdiği adres üzerine otellerine gittim, çok memnun oldular. Behemihal beni Abazya'ya götüreceklerini pek içten bir dille söylediler. Bir de bu kişilere resmen katılmış iki kibar ve nazik zatın anısını hiç unutmayacağım. Mihail ve Rafail adında iki aydın genç bir gece beni Tiflis'teki kulüp bahçesinde akşam yemeğine davet ettiler. Bütün konuşmamız Türkiye'deki Abazların anavatana göçleri etrafında toplanıyordu. Abazya'nın ileride bir varlık gösterebilmesi ve Gürcü istilasından yakasını kurtarabilmesi buna bağlı diyorlardı. Adını bugün hatırlayamadığım bir genç ressamdan bahsettiler. Birkaç gün evvel Londra'ya gitmek üzere Tiflis'i terk ettiğini söylediler. Bu genç Abaz ressam ünlü Londra tiyatrolarının dekor ressamıymış. İçimden şöyle diyordum: zavallı genç, Londra tiyatrolarının dekorlarında kullandığın fırçayı Abazya ve Abazların uğradıkları ağır felaketleri tasvir eden bir tabloda kullansan, hiç olmazsa gelecek kuşaklara tarihi bir matem levhası hediye etmiş ve onları uyanışa davet etmiş olurdun. Aklımda kalan bu satırlar Ahmet Cevdet Can Bulat'ın günümüz Türkçesine uyarlayıp yayına hazırladığı Mustafa Butbay'ın Kafkasya Hatıraları adlı kitabından, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
4: Hangi film?
3: Odası bugün biraz karanlığa, biraz absürt mizaha, biraz da modern insanın iç sıkışmasına açılıyor. Karanlıkta Islık Çalanlar filmini konuk ediyoruz. Bugün konuğumuz yönetmen Pınar Yorgancıoğlu. Dünya premierini Goa'da gerçekleştiren, ardından San Francisco ve İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, şehirli orta sınıfın hayal kırıklıklarını, aile içi sessizliklerini ve bugünün varoluş krizini absürt bir dille anlatıyor. Devamını yönetmeninden ve senaristinden dinleyeceğiz şimdi. Hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
3: Filmin ismiyle başlayalım isterseniz. Değişik bulanlar olabilir ya da neden bunu tercih etti diyenler de olabilir. Cezbedici bir ismi var. Karanlıkta ıslık çalanlar. Neyi temsil ediyor?
5: Ben aslında ilk senaryoyu yazmaya başladığımda hep aklıma şey geliyordu. Karanlıkta ıslık çalma diye bir şey
3: derler,
5: vardır ya.
3: Büyüklerimiz.
5: Çalma, hani şeyler, cinler gelir falan. Böyle bir ondan sonra batı lanetlenmiş belki, gibi evet. Bir şey olursun. Bir şekilde hani hem ona, çünkü nihayetinde sürreal bir element var. O sürreal element geliyor artık, bir ayrıcalık mı, lanet mi belli değil. Çöküyor üç karakterin üstüne. Hem de o ıslık olayı bir şekilde bana hep şeyi çağrıştırıyordu. Yani hem oyun baz hem de tekinsiz bir tarafı var. Yani bir şekilde filmin ismi hem o oyun bazlığı hem de tekinsizliği verecek bir atmosferi olsun diye koyduk ve sonra değiştirmedik. Aklımıza da gelmedi değiştirmek filmin ismini. Öyle kaldı.
3: Islık böyle şeydi, böyle herkesin kendine özgü bir ıslık çalışı vardır. Burada da karakterlerin de çok kendine özgü karakterler. Yani evet. Bir ailenin içinde evet. Eş, işte anne, baba, çocuk karakteri hepsi birbirinden farklı. Anneanne bambaşka bir karakter, babaanne bambaşka. Arkadaşlar birbirinden evet. Farklı. Hani aynı kuşağın insanları da birbirinden farklı evet. Olabiliyor. O yüzden bence gayet güzel de olmuş. Şimdi filmin bir diğer karakteri de Ankara.
5: Evet.
3: Şimdi yapımcısı ve sunucusu Ankaralı olan bir programda yönetmenimiz de değil
5: evet,
3: mi?
5: Ankaralı. Bir Ankara şov yapalım burada.
3: Bir Ankara şov yapalım İstanbulluların. Ama bence İstanbul'da da böyle bir şey, bakıyorsunuz bir şey olunca ya sen Ankaralı mısın diye mi soruyorlar, bir fark ediyoruz evet. Aslında Ankaralılar değil mi?
5: Evet.
3: Güzeldi, ben de yıllar sonra böyle bir Sığıya açılışıyla böyle başladı. Bura ne ya, Sığıya Köprüsü'ne benziyor falan. Doğru değil mi? Doğru.
5: Evet, Sığıya'da başlıyor film. Genelde de hani Kızılay, Sığıya, Çankaya, o taraflarda şehir merkezi, artık eski merkezi diyelim. O taraflarda devam ediyor.
3: Evet, böyle tahmin etmeye çalışıyor insan. Ben de baktım evet. Ya bu ev nerede, bu mahalle ne taraf acaba, bu nereye gitmiş olabilirler diye düşünmeden edemiyor insanda. Şimdi biz açılışta da hani söyledik, böyle bir orta sınıf sıkışmıştı diyoruz ama biraz böyle filmin hani sürprizini de

0: Bozmadan biraz konusunu, karakterleri konuşmak isteriz. Bir de senaristi paylaşıyorsunuz bir arkadaşla birlikte, değil
1: Evet,
0: mi? Hani
1: Emre
0: o
1: Gürcan.
0: Emre Gürcan'la birlikte nasıl süreç başladı, ilerledi bu konu? Senaryo yazımı, çekimler, biraz onu dinlemek isteriz.
1: Ya aslında her şey şöyle başladı. Benim yüksek öğrenimimi yurt dışında yaptım. Oradaki okul arkadaşlarımdan bir tanesi Emre. Bir başka okul arkadaşımız, benim çok yakın arkadaşımdır. Bana annesinin başına gelen bir olaydan bahsediyordu. Annesi bir şey görmüş. Teyzesini kaybettikten hemen sonra bir melek görmüş. Bunu anlatıyordu. Ama annesi öyle bir tarif etmiş ki yani o meleği. Ben dinledim. Yani bunu bir şekilde beyaz perdeye uyarlanacak olsa bu film değil bir belgesel olmalı. Yani o kadar
0: O
1: gerçekçi
0: kadar.
1: anlatıyor. Yani o kadar detayları düşünülmüş ki. Ben böyle bu benim ilgimi çeken bir şey oldu ilk başta. Hani sürreal bir şey ama belgesel gibi. Bir yandan şu bana çok anlaşılabilir gelmişti. En yakınını, kardeşini kaybeden bir insanın melek ya da her neyse yani bir şey görme ihtiyacına çok insan yani anlayabiliyorum. Hani inanırsın veya inanmazsın buna ama inanmasan bile çok anlaşılabilir bir şey yani. Neden bir insanın yaşamdan sonra bir ikinci bir yaşamın olduğuna inanacağını. Bir şekilde şey kısmı yani işin melek kısmı bana çok anlaşılır gelmişti. Öteki tarafta insan ilişkileri hep çoğu zaman böyle alengirli ve anlaşılmazdır ya. Şöyle bir fikir gelmişti. Mesela insanların gözünden bu olay anlatılacak olsa, bu meleği görme durumu anlatılacak olsa, film onunla alakalı yok ya da belgesel onunla alakalı olacak olsa, şu çok ilginç olurdu. Yaşayan insanların gözünden biz bu gerçek dışı olayı anlamak yerine aslında gerçek dışı karakterlerin gözünden yaşayanları, insanları neyi niye yaptığımızı anlamaya çalışıyorsak, dışarıdan bir bakışla insan olma haline dair bir şey anlatıyor olsa aslında bu özünde gibi bir fikir gelmişti. Sonra bunu birazcık yazmaya başladım. Ardından Emre işin içine dahil oldu. Bizim Emre ile espri anlayışımız benzer. Filmin de kendince bir kendine şahsına münhasır diyelim bir espri anlayışı var. Beraber çalışmaya başladık. Sonra Venedik'in Biennale College diye bir proje geliştirme platformu vardı. Ona birlikte başvurduk. O arada Emre artık yurt dışına taşınmıştı. Ben de Türkiye'ye taşınmıştım. Uzaktan çalışarak ilk başta. Sonra bir yere geldikten sonra benim tekrar çünkü herkesin artık dili farklı oluyor.
0: Doğru.
1: Yönetecek insanın son bir üzerinden geçmesi gerekiyor. Son aşamalarında da kendim devam ettiğim bir yazım süreci oldu. Çok keyifliydi Emre ile çalışmak doğal anlamda. Birlikte sohbet ederek kendi kafamın içine sıkışmadan bir şeyleri yazabilmek. Böyle gerçekleşti senaryo aşaması.
0: Senaryo. Çekimlere ne zaman başlandı? Ne kadar sürdü?
1: Çekimlere 2023'te başladık. Biz tam böyle o pandemizede filmlerden
0: Bitti.
1: bit. Evet, 2023 Haziran, Mayıs'ta başladık, Haziran'da bitirdik. Sonrasında da kurgusu, filmin 3 ana karakteri olduğu için kurgusu da biraz uzun sürdü onu oturtması, dilini oturtması. Kurgusuydu, işte post prodüksiyon süreciydi. Yani 2025'in sonunda bitirdik biz filmin post prodüksiyon sürecinde.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkürler.
0: Festivallerde de gayet başarılı bir şekilde izleyiciyle de buluştu. Aslında bakıldığında filmi izlemiş olanlar ya da izleyecek olanlar da görecekler ki böyle absürt bir mizahla karanlık bir dram arasında çok güzel bir ton var aslında. Güzel bir denge de var. Bu dengeyi kurmak zor oldu mu?
1: Benim için çok zor olmadı çünkü benim zaten mizah anlayışım şaka yapayım dediğim zamanlarda değil de bir şeye gerildiğimde veya strese girdiğimde kendimi rahatlatmak için veya karşı tarafın sinirlerini birazcık düşürmek için yaptığım bir şey aslında şakalar vesaireler. O yüzden benim kafamda zaten gerginlik, çatışma ve mizah benim kişiliğimden ötürü zaten birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Ama bunu seyirciye de, yani herkese hitap edebilecek bir kıvama getirmek kurgusu sırasında üzerinde çalıştığımız bir şeydi. O anlamda ama yani üç kurgucuyduk. Ben vardım, Barış Demirdelen, Iris Alptekin. Üçümüz böyle bir şey yaptık. O dili güzel oturtabildiğimizi düşünüyorum. Yani onların da çok katkısı oldu o dengeyi kurmaya.
0: Evet, çünkü şöyle bir şey de var. Hani o kuşaklar da var. Şimdi evin kızı olan Toprak karakteri, son yıllardaki ev genci diyebileceğimiz, hani okumuş ama ne yapacağına tam karar veremiyor. Yurt dışına mı gidecek, ülkede mi kalacak? Bir yandan kitap yazıyor, doktorayı yarım bırakmış. Çok karşılaştığımız hayatımızda olan
1: Evet, maalesef.
0: karakterlerden biri. Baba yeni emekli olmuş ama emekli olması imkansız, çünkü bilime adamış kendini, anladığımız kadarıyla çocukluğundan beri aşığı olduğu bir mesleği yapmış, bir müzeden, MTA'dan emekli olmuş olması, annenin sağlık sektöründe oluş, bir hemşire oluşu, karakter olarak da biraz farklılar bakıldığında. Biri daha hırslı, sürekli yeni projeler peşinde, diğeri hani konfor alanında sevdiği şeylerle vakit geçiriyor. Ve ikisinden de biraz çok etkilenmiş bir çocuk var esasında. Aile kavramı çok merkezde bir yerde duruyor. Biraz bu filmdeki aile meselesini de konuşmak isteriz. Eşler arasındaki ilişki, anne kız, annenin de kendi annesiyle olan, yani anneanne, anne ve kız, o üç kuşak ilişkisini. Çünkü Toprak'ın bir gün annesiyle ve anneannesiyle olan ilişkisine şahit olması ve dayanamayıp tepki vermesi sahnesi çok çok güzeldi. Bence psikolojik en güzel
1: Teşekkür
0: yerlerden de biriydi.
1: ederim. Yani biz senaryo yazarken aslında film aile olmak ve aile olmanın artıları eksileri bununla alakalı, ama aile filmi olmasın diye düşündük. Yani aileye hem artılarını hem eksilerini görebilen ve bunun üzerine konuşabilen bir yerden yaklaşalım diye. O anlamda zaten şey benim üzerine çok düşündüğüm bir şeydir. Birey olmakla bir gruba aidiyet arasında hep bir çatışma vardır. Hem kendine keşfetmek, kendinin peşine düşmek seni bir tarafa çeker. Bir gruba ait olmak, onlara uyum sağlamak da başka bir tarafa çeker. Ve herkes kişiliğine göre iki tarafın dengesini kurabildiği kadar kurar. Ama bu çatışmasız bir denge kurma hiçbir zaman olmuyor tabii
0: Olmaz.
1: ki.
0: Tabii.
1: Bu benim ilgimi çeken bir konu zaten genel olarak. Bir yandan da herhangi, yani ailen olmanın ötesinde herhangi bir gruba aidiyet, yani toplum olur, arkadaş grubuna dahil olmak olur vesaire, hep bir böyle insan olgunlaştıkça değişmek ister. Ama bir yandan da mesela en yakınlarımız değişirken de onu geri tutarız, korkarız, çünkü hani o değişiyor ve gidiyor, ben de arkada bırakılan kişi mi olacağım diye. Dolayısıyla en yakınlarımızı büyümekten hep alıkoymadır İçgüdüsü insanın. Ben mesela hatırlıyorum, yurt dışına okumaya gittikten sonra kardeşim de orada okudu. Aralarda geldiğimde, ki 8 sene kalmışım, bir şey yaptığımda annemin bize kızarken söylediği, böyle en sert vurmak istediği zamanlarda hep şey, sen çok değiştin derdi. Nasıl? Zaten aksi düşünülebilir mi yani? Ama bunu biz de kullanır. Yani herkes buna
0: Tabii.
1: negatif olarak kullanır. Bu, yani tabii ki film dediğimiz şey büyüme hikayesi çoğu zaman. Bu, yani 65-70 yaşındaki insan bile olsa bir
0: Tabii.
1: büyüme hikayesi oluyor. Aile deyince ona geri tutmaya çalışan bir element geliyor. Çatışmayı oradan çıkardık biz.
0: Evet. Zaten o mutlu aile tablosu değil de o aile olma meselesi. Yani
1: Evet.
0: insanın seçemediği,
1: Evet.
0: hani hiçbir zaman kimin anneni, babanı, kardeşini seçemediğin, zaten üst
1: Seçemem.
0: soyunu asla seçemediğin bir o hikaye. O yüzden de önemli bir yerde de duruyor o çatışma. Ve mesela o Toprak karakterinin o yazdığı kitap, roman, o sektörün sorunlarının da bir anda içine giriyoruz, böyle bakıyoruz. O da hoş. Yani insanın en yakınından saklaması bazı şeyleri. Bazen en yakınına kendini kabul ettirmen daha zor olabiliyor. Hani yaşı gereği de içinde bulunduğu dönem, geçtiği dönemden dolayı da arkadaşlarının arasındaki durumu, annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi, o bir türlü gün yüzüne çıkmayan kitap mesela.
1: Evet.
0: Bu da çok, o da başlı başına filmde bir karakter esasında, ki de bir önümüze gelen artık çay lekesi olmuş olan senaryoyu değil mi? Kitabı da aslında konuşmak lazım.
1: Ben düşünürken mesela hep şey gibi düşünmeye çalıştım. Aslında neredeyse 3 jenerasyon, yani anne karakterinin annesi, anneanne karakteri üst jenerasyon, sonra anne var, sonra kız var. Bir de kızın kitabı daki karakterle olan ilişkisi var. Yani oradaki aslında yaşadığı hayal kırıklıklarını sürekli kitabına da yansıtıyor olma. Kitabın başarısını kendi başarısı sayıyor olma. Ve annenin de kızın başarısını kendi başarısı sayıyor olma. Veya anneannenin kızıyla ilgili kızının yaşayacağı bir utancı kendi yaşayacağı bir utanç olarak düşündüğü için o orada öyle giyinmesin falan diye baştan şey yapması. Yani bir şekilde oradaki ilişki, evet, biz gerçekten karakter gibi düşündük kitabı mesela.
0: Herkesin kendi doğruları, yanlışları, sınırları var değil mi? Her nesilden işte rengi fazla buluyor. Hani diyor ki kızınla aynı kıyafeti mi giyeceksin? Bu ne bu kadar kırmızı diyor. Öbürü kızı için diyor ki işte sürekli şeyin başında oyun neymiş diyor. Mesela bilgisayar oyunu neymiş diye. Herkesin aslında kabullendiği ve kabullenmediği kısımlar var. Güvercin de bir karakter esasında baktığımızda. Filmin en başından en sonuna kadar onu da böyle bir hissediyoruz. Yani insan, hayalet ve hayvan hepsinin bir arada olduğu, güvercin de önemli bir yerde.
1: Güvercini, tabii güvercin herkes için farklı bir şey, bir manaya geliyor olacak benim tahminim filmi izledikten sonra. O yüzden hep işte hayaletler ne manaya geliyor, güvercin ne manaya geliyor, ona bir tanım koymaktan biraz imtina ediyorum. Çünkü bazen gerçekten bir seyirciyle konuşurken ben şöyle düşündüm deyince içimden şöyle geçiyor. Keşke ben de öyle düşün. Yani benim aklıma gelmedi o sırada ama çok iyi düşünmüşsünüz. Ben bunu hiç bozmayayım diye kendi şeyimi söylemiyorum. Ama o yüzden hani çok detayına girmemekle beraber güvercini birazcık biz şehrin gözü olarak da kullanmaya çalıştık. Çünkü sürekli onları gözlemleyen bir dış göz var. Tabii sürreal tarafı da var ama en başta biz aslında bir şey sekansıyla, bu bir spoiler olmadığı için söylüyorum. Biz Sıhhiye'de bir güvercinin gözünden insanları görüyoruz. Sonra güvercinin gözü bir kişiye kilitleniyor, onu takip ediyor ve o insan, o karakterle beraber o karakterin ailesini tanıyoruz.
0: İçine giriyor
1: Yavaş
0: açıkçası.
1: yavaş o ailesindeki karakterleri takip etmeye başlıyoruz. Bir orada aslında bir bakış koreografisi var neredeyse. Benim kafamda mesela ilk başta güvercinin baktığı diğer insanlardan bir tanesini de takip edebilirdi güvercin ve en az bu kadar ilginç bir film olurdu. Çünkü şu beni filmlerde hep çok büyük hikayeler izlemeye alıştık ya. Şu etik olarak beni biraz üzüyor. Bir sürü insan işine gidiyor, sonra eve geliyor, ailesiyle belli dengeleri kurmaya çalışıyor. İşte çocuğunun ödevine yardımcı oluyor, bilmem ne ve aslında hayatını toplasan bir film etmeyeceğine inanarak yaşıyor ve ölüyor ve bu beni genel olarak, yani keşke böyle olmasa,
0: Olmasa.
1: çünkü herkesin hayatı bakınca, yeterince iyi bakarsan bir film ediyor. Ve biraz güvercinle ben hani bu insana da bakabilirdik, o da bir film ederdi, bunu seçtik, o film edecek, sonra onun kızının da bir filmi olacak, bu karısının da bir filmi olacak gibi normal hayatlardan bir film çıkarmaya çalıştım güvercinlerin gözünden.
0: Bu doğru, bu da çok güzel bence. Ben de böyle hani daha böyle ulak gibi, yani o çıkınca bir haber geliyor
1: Evet, o
0: gibi,
1: zaten var,
0: bir
1: evet.
0: yerden haber getiriyormuş gibi, diğer alemle olan ilişkiyi
1: Aynen
0: sağlıyormuş gibi
1: öyle,
0: de
1: evet.
0: düşünmüşlüğüm var.
1: Evet.
0: Şimdi filmin dünya premierini Goa'da yapmak nasıl bir deneyimdi? Onu da sormak isteriz tabii.
1: Goa çok ilginç bir yer. Ben daha önce Hindistan'a hiç gitmemiştim.
0: Düşündüğümüz Hindistan'dan çok farklı zaten normal
1: Evet.
0: gördüğümüz.
1: Zaten Hindistan düşündüğümüz Hindistan'dan farklı bir yer çünkü. Yani sanırım daha Avrupa sentrik bir harita anlayışımızın olmasından ötürü ben Hindistan'ın bu kadar büyük olduğunu bile farkında değildim. Haritada gördüğümüzden çok daha büyük
0: Büyük.
1: bir yer. Bir Avrupa kıtası kadar bir yer. Ve bir kere yani klima ve bitki

0: bitki örtüsü vesaire, doğası zaten çok ilginç bir yer. Onun dışında kültürel olarak da sinemaya aşırı aşık bir ülke zaten. Ve Goa özellikle oranın en büyük film festivali, bir A sınıfı film festivali olarak geçiyor. Onlar film festivallerini bir karnaval gibi yaşıyorlardı. Bütün şehir, yani şehrin başka başka yerlerinde ve bütün onların kendi starları geliyorlar, başka starlar geliyor. Ben hiç o kadar büyük bir festival hayatımda
1: Değil mi?
0: görmemiştim. Biraz ambale oldum, çok güzeldi ama.
1: Ne kadar güzel. Böyle bir dakikadan az vaktimiz var. Yeni proje var mı onu soralım, öyle veda edelim.
0: Yeni birkaç tane proje var. Onların üzerinde ufak ufak çalışıp hangisi tutarsa onun peşinden ilk bir kancayı atıp devam etmeli bir şey düşünüyorum ama bakalım.
1: Bu ilk uzun metrajdı.
0: Evet.
1: Bundan sonra uzun metraj mı yeni projelerde?
0: Uzun metraj, diziye de hani şey değilim ben, kapalı değilim. Çünkü çoğu insan artık zaten
1: Dijitale mi?
0: platform, evet yani
1: Dijitale iş yapacağım.
0: dijitali herkes dijital izliyor. Valla film
1: Doğru.
0: izleyen kalmamış.
1: Onu da yapmak da lazım. Film yapmak için para da lazım sonuçta, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ya ben
1: O
0: paramı
1: yüzden.
0: zaten kurgudan kazanıyorum. Hani umarım kurgu işi gelir. Buradan kurgucu arayan bütün
1: Bunu
0: yönetmenlere
1: da söyleyelim Mehmet. Yeni projeler için para lazım. O yüzden kurguda neden olmasın. Çok güzel bir
0: Çok
1: sohbetti.
0: teşekkürler
1: Ayağınıza
0: ağırladığınız için.
1: sağlık. Kırmayıp stüdyomuza kadar geldiğiniz, programımıza konuk olduğunuz için. Film odasında yönetmen ve senarist Pınar Yorgancıoğlu bizimle birlikteydi. Bu haftalık film odası kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelli, Muhammed Eğri Cesu ve ben Elif Karahan Toker. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün dijital dünyadaki varlığımızın önemli ama çok da ihlal edilen sınırlarından birini konuşacağız. Zamanın hukukunu. Sevgili dinleyenler, sizin de aklınıza geliyor mu? Elimizdeki o cam ekranların bizi dünyaya 7/24 bağlı kılması, acaba her an ulaşılabilir olma zorunluluğunu mu getiriyor? Yoksa nezaket, muhatabımızın zamanına ve mahremiyetine duyduğumuz o sessiz saygı mıydı? Hepimizin aklında dönüp duran sorulardan biri, öyle değil mi? Teknoloji mesafeleri kısalttı biliyoruz ama sınırları da büyük ölçüde belirsizleştirdi. Sevgili dinleyenler, artık birine ulaşmak için kapısını çalmamıza gerek yok. Cebindeki o küçük titreşimle doğrudan hayatına sızabiliyoruz. Ancak bu erişilebilirlik bize her istediğimiz saatte muhatabımızın zihnini meşgul etme hakkını vermiyor. Gecenin yarısı atılan bir iş mesajı, sabahın köründe gönderilen bir hatır sorma, bunlar dijital dünyanın nezaket süzgecinden geçmeyen, zaman hırsızlığı olarak adlandırabileceğimiz nezaketten çok uzak davranışlar. Modern sosyolojinin ünlü ismi Bauman, modern dünyayı akışkan modernite olarak tanımlar. Bauman'a göre her şeyin bu kadar akışkan ve hızlı olduğu bir çağda insanlar arasındaki bağlar zayıflarken dikkat en pahalı metaya dönüşmüştür. Birine mesai saatleri dışında veya istirahat vaktinde mesaj atmak, Bauman'ın işaret ettiği o akışkanlığın içinde karşı tarafın özel alanını işgal etmektir. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki teknoloji ne kadar hızlı olursa olsun insanın dinlenme ve kendi içine çekilme hakkı kutsaldır. Büyük İslam düşünürü İmam Gazali vaktin kıymetini bize anlatırken onu bir emanet olarak niteler. Gazali'ye göre başkasının vaktini gereksiz yere meşgul etmek sadece bir kabalık değil, aynı zamanda bir kul hakkı ihlalidir. Kıymetli dinleyiciler, ince bir kimse beklemeyi bilen kimsedir. Göndermek istediğimiz o mesajı muhatabımızın dinlenme saatine saygı duyarak sabahın makul bir saatine ertelemek ya da akşamın dingin istirahat zamanlarına hassasiyet gösterebilmek, Gazali'nin işaret ettiği o vakit edebinin dijital dünyadaki karşılığıdır. Bir

0: Mesajı yazmak saniyeler sürüyor ama o mesajın karşı tarafta yarattığı meşguliyet hissi bazen saatlerce sürebiliyor. İmam Maturidi o bilge dünyasında ölçüyü her şeyin esası sayar. Ona göre bir insanın iradesi, hürriyeti, başkasının dilediği an müdahale edebileceği bir alan değildir. Kıymetli dinleyiciler, her şeyi yerli yerine koymak, ahlaki tavırların terbiyesini ele veren bir ölçüdür. Bir iş mesajını iş saatinde, bir kişisel mesajı ise karşı tarafın sosyal hayatını aksatmayacak bir vakitte atmak aklın ve zarafetin gereğidir. Müsait misin diye sormadan konuya girmek, kapıyı çalmadan içeriye dalmak kadar kaba bir davranıştır. Sadi Şirazi o derin hikmetinde diyor ki, vaktin kıymetini bilmeyen dostun kıymetini de bilmez. Şirazi'ye göre zarafet, dostuna duyduğun sevgiyi onun huzuruna saygı duyarak da göstermektir. Kıymetli dinleyiciler, dijital dünyada nezaket, mesajı attığımız andan çok o mesajın muhatabına ulaştığında hissettireceği duyguyla ölçülür. Mesela acil olmayan bir konu için hafta sonu birini rahatsız etmek. Aslında ona senin kendine ayırdığın vakit benim sana söyleyeceğim şeylerden daha önemsiz demek olabilir. Elbette anlayışlı olacağız. Fakat bazen böylesi zamansız davranışlar kibrin en modern hali gibi de algılanabilir. Bugün rehberimizdeki isimleri kişilere bir numara olarak değil de birer hayat ve zaman olarak bakmaya söz verelim kendimize. Bir mesajı göndermeden önce parmağımızı o gönder tuşunun üzerinde bir an bekletelim, durduralım, soralım. Şu an doğru zaman mı? Yoksa benim için sabırsızca yolladığım bir özensizlik hali mi bu? Unutmayın ki incelikler hızda değil, dikkatte gizlidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin o eşsiz tespitiyle bitirelim. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Oysa gönle giren gözden ırak olsa ne yazar? Gönle girmek istiyorsak o gönlün vaktine ve huzuruna nezaketle yaklaşalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, zamanın korunduğu, sınırların hatırlandığı ve dijital dünyanın zarafetle harmanlandığı çok huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve vaktin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosuna yapılan müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz dedi. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ata sporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir, dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugün mahkemenin bayram tatili öncesi sanıkların tutukluluk hallerini değerlendirmesi bekleniyor. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz, dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı Bursa Teknoloji OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri Geminbeli Zara yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında Geminbeli tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler, sevgili gençler. Bugün 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Gençlere dair konuları ele aldığımız, gençlerin sesi olduğumuz, TRT GAT Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak sizlerle birlikte olduğumuz, Genç Yaşam programına başlarken gençlerle gurur duyduğumuz, gençlerin her zaman yanında olacağımızı da belirterek programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü program ekibimizi sizlere takdim edelim. Genç Yaşamı sizin için Doğan Akyıldız hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili gençler, programımıza ilişkin konuklara ilişkin soru ve görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlerle iletişime geçmek ve duygu düşünce önerilerinizi paylaşmak isterseniz işte iletişim adres ve numaralarımız. Öncelikle Genç Yaşam her an her yerde sizlerle birlikte. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr internet adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebileceğinizi belirtelim ve iletişim adres ve numaralarımızı paylaşalım. Facebook ve Instagram'da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazıp iletilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. X'te arama motoruna küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp ve elektronik posta adresimiz olan gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr elektronik posta adresimizden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak bağlantı numaralarımızı paylaşalım. Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Genç Yaşam'da bugün hangi konu başlıklarımız ve konuklarımız olacak az sonra sizlere aktaracağız ama şimdi müzik diyelim ve Hadise'den dinletelim. Şampiyon. Şampiyon.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Genç Yaşam'da bugün hangi konu başlıklarımız ve konuklarımız olacak sizlere kısaca aktaralım. Genç Haber bölümünde Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölüm öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinleyeceğiz. Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite öncesi eğitimde dünyanın en büyük prestijli bilim yarışması olarak kabul edilen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması finallerinde başarı kazanarak ülkemize tarihi bir gurur yaşattı. Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İsen, danışman öğretmen Emre Arslan ve öğrenci Eyüp Bilir yayın konuğumuz olacak. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de radyolarınızda olmaya, sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Şimdi Nalan'dan dinleteceğiz. Arım balım peteğim.

0: Haber. Genç Haber'de neler var? Gençlerin gözündeki haberler ve onların dikkatini çeken haberleri bizlerle paylaşacak. Genç muhabirimiz Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Emre Çalışkan bizlerle birlikte. Emre Çalışkan, gündemde neler var diyelim, sözü sana bırakalım.
1: Tabii ki aslanım. Özellikle Şanlıurfa'mızdan ve Harran Üniversitemizden size ve tüm dinleyicilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. İlk haberimize başlayalım. Harran Üniversitesi'nde tarımda yapay zeka ve otonom sistemler söyleşisi düzenlendi. Harran Üniversitesi'nde düzenlenen tarımda yapay zeka ve otonom sistemler ile tarımsal dönüşüm söyleşisi öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Osman Bey yerleşkesinde yapılan programda yapay zeka destekli tarım uygulamaları, otonom sistemler, akıllı sulama teknolojileri ve dijitalleşmenin tarıma katkıları ele alındı. Öğrenciler alanında uzman isimlerin yaptığı sunumları ilgiyle takip ederken teknolojinin gelecekte tarım sektörüne sağlayacağı katkılar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Söyleşi boyunca özellikle gençlerin teknoloji ve üretim odaklı projelere yönelmesinin önemi vurgulandı. Program öğrencilerin yoğun ilgisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bir sonraki haberimiz 19 Mayıs coşkusu Şanlıurfa'da büyük heyecanla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Şanlıurfa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı gençlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti. Programı öğrenciler, vatandaşlar ve çok sayıda gençlik topluluğu katılım sağladı. Etkinliklerde spor gösterileri, gençlik temalı performanslar ve çeşitli sahne etkinlikleri yer aldı. Bayram boyunca gençlerin enerjisi ve heyecanı salona renk katarken birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Programda gençlerin ülkenin geleceğindeki rolüne vurgu yapılırken 19 Mayıs ruhunun genç nesiller tarafından yaşatılmasının önemine dikkat çekildi. Ve son haberimiz olarak Harran Üniversitesi'nde dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Harran Üniversitesi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlenen geleneksel kahvaltı programı yoğun katılımda gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri, gönüllüler ve hayırseverlerin bir araya geldiği etkinlikte dayanışma ve paylaşma duygusu ön plana çıktı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrenciler hem sosyal bir ortamda buluşma fırsatı yakaladı hem de ihtiyaç sahibi arkadaşları için destek mesajı verdi. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve yardımlaşma önemine de vurgu yapılmak unutulmadı diyelim ve bu haftalık aktaracaklarım bu kadar aslında.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Öğrencisi Emre Çalışkan. Yeni konu başlıklarında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim. Değerli dinleyenler, Genç Yaşamı Hakan Peker'den dinleteceğimiz Salına Salına adlı müzikle devam ediyoruz.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Sevgili dinleyenler, gurur veren çok özel bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz Genç Yaşam'a. Üniversite öncesi eğitimin dünyanın en prestijli bilim yarışmalarından biri olarak kabul edilen Regeneres ISF 2026 Batman'dan çıkan büyük bir başarı ülkemize tarihi bir gurur yaşattı. Amerika'da düzenlenen International Science and Engineering Fair finallerinde yazılım tasarımı kategorisinde yarışan Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri hem Grand Award yani büyük ödül hem de Special Award yani özel ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Danışman öğretmen Emre Arslan rehberliğinde ülkemizi temsil eden öğrenciler Sinan Güneş, Eren Aygün ve Eyüp Bilir dünya çapındaki projeler arasında öne çıkarak büyük takdir topladı. Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İsen danışman

0: Öğretmen Emre Arslan ve projede yer alan öğrencilerden Eyüp Bilir bizlerle birlikte olacaklar. Bu büyük başarının perde arkasını, Amerika'daki final heyecanını ve ödül getiren projelerinin detaylarını kendilerinden dinleyeceğiz. İlk olarak Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İsen'e merhaba diyorum. Sayın İsen, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Aslı Hanım. Teşekkür ederim bağlantılarını yaptığınız için.
0: Rica ederiz. Bu büyük başarıdan dolayı emeği geçen herkese biz de teşekkürlerimizi ve bu başarının devamının gelmesi dileklerimizle başlamak isteriz. Sayın İsen, Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi'ni biraz tanımak istiyoruz, dinleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Okulunuzun eğitim anlayışını dinleyicilerimize biraz aktarır mısınız lütfen?
1: Aslı Hanım, öncelikle Batman'dan Türkiye tüm dinleyicileri, TRT GAP Radyo dinleyicilerini ben selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi 2008 yılında kurulmuş bir lisemiz. Bu lisemizde ben de görev süre boyunca 6 yıldır burada görev yapıyorum okul müdürü olarak. Ve en büyük kazancımız bizim öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar alanında yönlendirmemiz. Çünkü bilimsel çalışmalar yapınca aynı zamanda da akademik başarının da beraberinde arttığını gösterdik.
0: Evet.
1: Daha doğrusu bunu kanıtladık. Şimdi okulumuz yaklaşık olarak Türkiye'deki TÜBİTAK, Teknofest ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu bilimsel yarışmalarda şimdiye kadar 17 tane Türkiye derecesini aldık. 17 tane.
0: Evet.
1: Tabii TÜBİTAK'ın bölge finallerine de sayısız ödüller getirdik. Ama bizim ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin en büyük arzusu, hedefi, hayali biz dünya yarışmalarına katılmamızı hedeflemiştik. Çok şükür bunlardan bir tanesi de bizim 3 öğrencimiz ve danışman öğretmenimizle beraber bir çalışma, bir proje geliştirdiler. Çok güzel bir proje geliştirdiler ve AİSEV'e şey yaptılar, müracaat ettiler. Oradan bir ön sunumla AİSEV kabul etti projelerini. Öğrencilerimiz de yaklaşık 10 gün önce Amerika'daki bu projeler, işte bu yarışmadan 2 tane ödülle okullarına geri döndüler.
0: Evet.
1: Bu konuda biz çok mutluyuz. Tabii bizim okulumuzdaki bu başarıların en önemli etkenlerinden bir tanesi, başta öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Öğrencilerimize desteklerini her zaman söylüyorlar. Biz de idare olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
0: Ne kadar
1: Aynı
0: güzel.
1: zamanda büyük bir şansımız da Batman Valimiz Sayın Ekrem Canap'ın eğitime büyük bir destekleri vardır. İl Valimiz Ekrem Canap son direktifleri de son hafta, geçti daha doğrusu geçen hafta Batman genelinde okulumuza yapay zeka sınıfı açarak diğer okullara beraber toplamda 50 tane yapay zeka sınıfı açıldı. Aynı zamanda milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu destekleri her zaman yanımızdadır. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar Ciğer'in de büyük katkıları var eğitim altında. Bu konuda biz de üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirerek güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum.
0: Peki efendim,
1: Evet.
0: Regener'in ISF 2026'da elde edilen bu başarı okulunuz adına ne ifade ediyor? Haberi ilk aldığınız andaki duygularınızı paylaşmanızı istesek.
1: Şimdi Aslı Hanım, biz işin gerçeği sayısız dedim ya biraz önce sayısız
0: Ödül
1: ödüller
0: aldınız.
1: getirdik okula. Yani o konuda tabii ki her zaman ödül almak insana büyük bir mutluluk, heyecan vermektedir. Biz de dedim ya hedefimiz dünya genelindeki yarışma, bilimsel yarışmalara katılmaktı. Bunu duyunca tabii ki büyük bir sevinçle karşılandı. Hem ben de, öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de ve velilerimiz de. Büyük bir keyif ve mutluluk aldık. Öğrencilerimiz kısmetse döndüklerinde biz onlara güzel bir karşılama da yapacağız okulda. Yani büyük bir mutluluk diyebilirim.
0: Evet. Peki efendim. Biz sizinle devam edeceğiz ama bu başarı hikayesinde çok önemli bir emeği olan öğretmen Emre Arslan'la devam etmek isteriz. Emre Arslan'ı telefona rica edebilir miyim?
1: Abi, bir saniye.
0: Sayın Aslan.
1: Efendim merhabalar.
0: Merhabalar. Öncelikle ISEF 2026'da ödül alan projenizden bahsetmenizi isteyeceğiz ama biz sizi biraz tanıyalım. Neler yapar Emre Arslan?
1: Çok teşekkür ederim. Ben Batman'dan tüm dinleyicilere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İsmim Emre Arslan.

0: Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeniyim. Tabii projeyi hani anlatmaya geçmeden önce şeyi de söylemiş olayım. Öncelikle çok hakikaten mutluyuz, huzurluyuz. Senelerdir projelerle iç içe çalışıyoruz. Birçok öğrencimizle farklı projeler ürettik, farklı dereceler elde ettik. Ama tabii bu projenin benim nezdimde yeri çok ayrı. Çünkü ben bugün sizinle konuşurken sadece bir öğretmen olarak değil, aynı zamanda bir evlat olarak kalbimde çok özel bir hikayeyle bulunuyorum. Ben babamı ailesi hastalığından dolayı yitirdim.
1: Evet.
0: Hikayesi de aslında projemizin böyle başladı diyebilirim.
1: Yani bu projenin
0: Tabii,
1: temelinde sizin bu hikayeniz mi var Sayın Arslan?
0: yani babam bir ailesi hastasıydı ve 22 Aralık 2019'da kaybettik kendisini. Dolayısıyla
1: Ruhu şad
0: ailesi,
1: olsun.
0: çok teşekkür ederim.
1: Allah
0: Yani
1: rahmet eylesin.
0: buradan aynı zamanda bütün ailesi hastaları ve yakınlarına da yani bu gururla yapmış olduğumuz projeyi de çok yakın zamanda uygulama marketlerinde ücretsiz olarak hani sunacağımızı söylemek isterim ama
1: Biz
0: yani
1: önce projeyi biraz tanıyalım. Bu
0: tabii.
1: yazılım projesi ailesi hastalarına nasıl bir kolaylık sağlayacak? Çünkü büyük bir ödülle de
0: Tabii.
1: döndü bu proje.
0: Tabii.
1: Biraz detaylandırır mısınız lütfen?
0: Hemen şöyle arz edeyim. Şimdi projemiz ailesi hastalarının aslında en temel problemine yani sosyal yaşam hakkına odaklanıyor. Şimdi ALS hastalığı nedeni bilinmeyen, aynı zamanda tedavisi de olmayan, en ufak bir ilacı da olmayan bir hastalık. Yani vücutta motor nöron hücrelerinin sebebi bilinmeden bir anda aslını yani asli işlevini yitirmesi ve ölmesiyle ortaya çıkan bir hikayesi var ALS hastalığının. Motor nöron hücreleri ölmeye başlayınca biz refleksif ve yarı refleksif kaslar dışında artık var olan yaşamsal hiçbir kasımızı kullanamamaya başlıyoruz. ALS hastaları için söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani konuşamıyorsunuz, yemek yemiyorsunuz, nefes alamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Yani aklınıza gelebilen bütün bu kasların asli işlevlerini yavaş yavaş yitirmeye başladığı o süreç aslında ciddi bir yıkım. Yani
1: Çok
0: hastalar
1: haklısınız, evet. Peki bu
0: maalesef
1: proje bu ailesi hastalarına nasıl bir kolaylık sağlıyor?
0: şöyle oluyor. Şimdi ALS hastalarının geriye kalan aslında en son organları diyebilirim gözler. Ve ALS hastaları gözleriyle sizinle iletişime geçebiliyorlar. Konuşamadıkları için, hareket edemedikleri için en son geriye kalan da kas, göz olduğu için bu ALS hastalarına aslında bir cihaz üretmek durumunda dünya ve böyle cihazlar mevcut. Ama tabii bu cihazlar hem çok hantal hem de çok pahalı. Yani siz bilgisayara entegre bir sensör alıyorsunuz ve bu sensörü bütünüyle hani kurmaya çalıştığınızda güncel kurla 450 ya da 500 bin liralık bir maliyetten bahsediyoruz. Bunu Türkiye'deki ALS hastaları dünya içinde tabii geçerli. Çoğu zaman alamıyor. Yani ALS hastalarının yakınları ciddi maliyetlerle boğuşmak durumunda. Bunu alamıyorlar ve atıyorum mesela susadım, su istedim gibi basit bir cümleyi bile bu ciddi maliyetlerle aldığınızda dahi bu hasta sizinle iletişime geçebilmek için kurmak istediğinde gözleriyle, göz bebekleriyle bu cümleyi 3 ya da 4 dakika içerisinde kuruyor. Biz bir mobil uygulama geliştirdik öğrencilerimizle. Ve bu mobil uygulama yaklaşık 10 dil içeriyor. Özür dilerim. Tam olarak şu an 10 dil içeriyor.
1: Evet.
0: Ve susadım, su istiyorum gibi bir cümleyi yapay zeka desteğiyle biz 17 ya da 16 saniye içerisinde yani şu anda hani orada oluşturabiliyoruz. Ve bunu 10 farklı dille yapabiliyoruz. Ve bu uygulama az önce bahsettiğim maliyeti içermiyor. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Çok hızlı çalışıyor, çok fonksiyonel. Yani dünyadaki bütün ailesi hastalarına az önce bahsettiğim maliyeti ortadan kaldıracak ve onu sizlerle iletişime geçebileceğini sağlayacak. Aslında en temel o ihtiyacımız olan
1: Tabii ki
0: sosyal
1: iletişimi
0: yaşam
1: sağlıyor
0: mücadelesini
1: tabii ki.
0: sağlayacak.
1: Tabii ki. Peki ne kadar sürdü bu projenin?

0: Öyle.
1: tamamen yazılıma dökülmesi ve uygulanabilir olması.
0: Evet, yani aslında 4 yıllık bir mücadele. Öğrencilerimiz de hemen hemen 4 yıldır çalışıyorduk ama bizim geçen seneden itibaren hani sürecimiz aslında 2 yıl boyunca bu işin artık hani kodlama süreci ve fonksiyonel olarak çalışabilme süreci söyleyebilirim. Hemen hemen 2 yılı buldu. Biz geçen yıl bu projemizle öğrencilerimizle beraber TÜBİTAK'ta Türkiye ikincisi olduk yazılım alanında. Akabinde öğrencilerimiz bu projeyi tabii geliştirmeye devam etti. Yazılımımızı şöyle söyleyebilirim. ISEF'te sonraki gün jüriye çıkacakları güne kadar öğrencilerimiz Amerika'daki süreçten bahsediyorum. Geliştirmeye devam etti. Yani
1: Bu yarışmaya
0: 1 yıllık
1: katılma
0: bir 4
1: süreci
0: yıllık
1: nasıl
0: bir
1: başladı? Peki ilk aranın sonuna doğru yaklaşıyoruz Sayın Arslan. Amerika'daki bu yarışmaya başvurma süreci nasıl başladı peki?
0: Şöyle, şimdi TÜBİTAK ülkemizin çok önemli bir kurumu bu noktada ve 56 yıldır lise öğrencileri için araştırma projeleri yarışması adı altında bir yarışma düzenliyor. Bu Türkiye'nin en uzun soluklu yarışması, lise öğrencileri için bahsediyoruz. 56 yıldır da TÜBİTAK aslında yani bu yarışmalar sürecinde öğrencilere Avrupa'ya da Amerika'da belli fırsatlar sunuyor. 36 yıldır Amerika'daki ISEF yarışmasına da proje gönderiyor TÜBİTAK her yıl. Türkiye'deki en iyi projeler arasından bir yani eleme süreci sonucunda. Tabii bizim bölgemizde biz Van bölge olarak yarışıyoruz. Önce bölgede yarışıyoruz. Sonra Ankara'daki ulusal finallerde yarışıyoruz. 56 yıldır bahsettiğim bu süreçte de bizim bölgemizde daha önce ISEF'e katılım hiç olmadı. ISEF süreci de Ankara'daki finaller sonrası aslında o bahsettiğim en iyi projeler içerisinden bir de İngilizce mülakatla o projelerden tekrardan bir dönüt ile ortaya çıkıyor. Ve Türkiye'yi temsilen her yıl 12 ya da 14 tane projemiz Amerika'da 76 yıldır var olan bir yarışmadan bahsediyorum. Yarışıyor. Orada bir de şöyle güzel bir fırsat var. Öğrencilerimiz orada derece aldıkları takdirde Türkiye'de istedikleri üniversitede sınavsız okuyabiliyorlar ya da dünyanın çok büyük üniversitelerinden davetler alıyorlar ki şu an öğrencilerimiz de yurt dışındaki üniversitelerden davetler alıyor. Aldıkları derece neticesinde.
1: Evet.
0: Böyle çok keyifli ama aynı zamanda çok uzun soluklu, çok zorlayıcı bir süreç tabii.
1: Peki efendim.
0: Evet, buyurun.
1: Biz devam edeceğiz. Hattan ayrılmayın. Öncelikle bir müzik arası vereceğiz ve tabii ki bu projedeki öğrencilerden ve bu projenin kahramanlarından biri olan Eyüp Bilir'le de devam edeceğiz. Müdür Bey'le de devam edeceğiz. Telefonu kapatmamanızı rica
0: Tabii,
1: edelim ve
0: tabii.
1: bir müzik arası verelim. Sizi biraz soluklandıralım. Sonrasında tekrar
0: Teşekkür ederiz.
1: kaldığımız yerden konuyu detaylandırmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz ilgi alakanıza. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, müzikle devam ediyoruz. Erol Evgin, Dilara diyecek.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Erol Evgin'den dinlediğiniz Dilara adlı bir şarkıyla bir ara verdik sevgili dinleyenler. İkinci bölümde birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümde Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İsen'le okulun eğitim anlayışını, bilimsel çalışmalara verilen desteği ve elde edilen bu önemli başarının okul adına taşıdığı anlamı konuştuk. Ve tabii ki projenin hazırlık sürecindeki detayları bizlerle paylaştı danışman öğretmen Emre Arslan. Öğrenci Eyüp Bilir'le birlikteliğimize de ve okul müdürümüzle birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Mehmet İsen, okul olarak öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek, teknoloji alanına yönlendirmek adına nasıl bir çalışma ortamı oluşturuyorsunuz? Bu konuyla ilgili verdiğiniz desteklerden bahsettiniz ama o çalışma ortamından da biraz bahseder misiniz lütfen?
2: Evet, tekrar merhabalar Aslı Hanım. Şimdi birinci bölümde söylediğim gibi okulumuz projelerle zaten bilimsel projelerle isim yapmış bir okul. Şimdi yılda yaklaşık 90 tane proje geliştiriyoruz okulda.
1: Evet.
2: Biz bunları ekip şeklinde yürütüyoruz. 9 tane öğretmenimiz bu sene projelerle ilgileniyorlar. Ve her bir öğretmenimizin en azından 3 tane projesi olur.
1: Hı hı.
2: Aynı zamanda da farklı işte TÜBİTAK'ın farklı kategorilerinde de çalışmalar yapıyor. Şimdi dediğim gibi bizim robotik kodlama sınıfımız var. Kütüphanemizden yararlanıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar yaparken maddi açıdan büyük destekler sunuyoruz. Ve proje için gerekli bütün malzeme konusunda tam desteğimizi sağlıyoruz. Ve okulda da zaten bir bilimsel proje havası var. Her bir öğrenci, ben de işte katılmak istiyorum gruba, ben de katılmak istiyorum deyip, yani sayısız öğrenci, bütün öğrenci tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor ve takip ediliyor. Şimdi böyle bir ortamda zaten ortam kendiliğinden oluşuyor bilimsel çalışmalar. Ve bu özellikle Eylül ayında başlıyoruz biz bu bilimsel çalışmalara. Bir yıl boyunca devam ediyor. Hatta şu anda da biz TÜBİTAK'ı bitirdik. Şu anda işte öğrencilerimiz Ayşe katılıp ödüllerini aldılar. Eylül ayında da Teknofest yarışmaları var. Onda da şu anda 30 tane projemiz, başvurumuz var. Ve sonuçları bekliyoruz. Ona göre de sonuçlar açıklandıktan sonra Eylül ayında yapılacak, Şanlıurfa'da yapılacak Teknofest festivaline öğrencilerimizi tekrar hazırlayıp göndereceğiz inşallah.
1: Evet. Biz şimdiden başarılarının devamını dileyelim ve müsaadenizle hemen proje müdürü Emre Arslan'a dönmek isterim ben.
2: Evet.
1: Telefona alabilir miyim lütfen?
2: Diyorum, kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun. Evet, biraz da Amerika'daki final süreci ve öğrenciler açısından nasıl geçtiğine değinelim. Jüri karşısında ve sunum aşamasında neler yaşandı Sayın Arslan?
3: Aslanım şöyle, şimdi Amerika'daki süreç tabii biraz daha farklı. Şimdi Türkiye'deki projelerde, proje yarışmalarında öğrencilerimiz jürinin olduğu özel bir odaya girip projelerini orada sunuyorlar bir slide eşliğinde, ama Amerika'daki bu yarışmada süreç böyle işlemiyor.
1: Hı hı.
3: Poster üzerinden jürilerin standı ziyaretiyle öğrencilerimiz poster üzerinden projelerini anlatıyor. Tabii şöyle söyleyeyim, mesela yazılım alanında bu işi yöneten, bu işin maddi olarak sponsoru olan, aynı zamanda jüride olan çok önemli isimler var. Mesela Microsoft'ta CEO boyutunda direkt bilgisinin yardımcısı jürilerimizden bir tanesiydi.
1: Evet.
3: Bununla beraber totalde 12 tane farklı jüri öğrencilerimizi gelip dinlediler. Tabii çocuklarımızın bu sürece hazırlığı da, yani hazırlık süreci de önemliydi. Sadece yazılımı geliştirme değil, aynı zamanda projelerini bu jürilere İngilizce şekilde sunmaları bekleniyor.
1: Evet, bu süreci de hazırlıklı olarak gittiler haliyle, değil mi?
3: Tabii, 8 ay boyunca, şimdi ben de İngilizce öğretmeniyim, öğrencilerimizle hem bu alanda çalıştık, hem de yazılım geliştirme sürecinde beraber çalıştık. Tabii öğrencilerimiz orada ciddi bir başarı gösterdiler. Yani neredeyse gelen her jüriye projelerini çok iyi şekilde sundular. dünyanın en önemli bu alanda projeleriyle hani yarışıp ülkemize iki ödülle dönmeleri tabii benim için çok büyük bir ödül, çok büyük bir huzur.
1: Sayın Arslan, sadece sizin için değil, ülkemiz ve bölgemiz açısından da bizler için de gurur verici. Biz bu gururu bizlere yaşatan gençlerden sizin yanınızda olan öğrenci Eyüp Bilir'le de devam etmek istiyoruz. Mümkünse telefonu kendisine verir misiniz lütfen?
3: Büyük bir keyifle çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
3: Telefonu iyi uzatıyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Eyüp Bilir, öncelikle seni ve arkadaşlarını biz tebrik edelim ve
3: Teşekkür
1: seni
3: ediyorum.
1: tanıyalım, tanıtalım dinleyicilerimize. Yarışmaya gideceğinizi öğrendiğinizde neler hissettiğini de paylaşmanı rica edelim.
3: Tabii ki ben Eyüp Bilir. 4 yıldır Türk Telekom Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Biz de son sınıf öğrencisiyiz. Ben ve 3 arkadaşım. Bu haberi ilk aldığımızda aslında biz kendimizden emindik bayağı bir. Haberi aldığımızda bayağı bir mutlu olduk. Ailemizle, hocalarımızla paylaştık ve hemen hazırlıklara başladık orası için, geleceği için, projemizi geliştirmek için. Süreç bu şekilde ilerledi.
1: Peki Amerika'daki yarışma ortamı nasıldı? Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle aynı platformda bulunmak sana neler kattı, neler hissettirdi?
3: Yani hem farklı ülkelerden insanlarla sizin dediğiniz gibi tanıştık, yeni jürilerle tanıştık. Hani orada herkesle farklı bir dilde iletişim kuruyorduk. Çok farklı bir ortam vardı ve gerçekten çok sevdik. Zaten dünyanın en büyük yarışmalarından biri çünkü bu. Hani çok güzel hissettirdi. İlk defa gördüğümüz bir ortamdı. Bayağı sevdik biz orayı yani.
1: Evet. Biraz önce proje danışmanı öğretmenin Emre Arslan'ın da dediği gibi sunumları İngilizce yapmışsınız. Projenizi jüri üyelerine sunarken en heyecanlandığın ya da unutamadığın bir an var mıydı senin için?
3: Yani genel olarak soru cevaplarda biraz daha heyecanlıydık diyebiliriz. Soru cevap kısımlarında çünkü ne tarz sorular geleceğini bilmiyorduk, nereden geleceğini. O kısımlarda biraz heyecanlı şeyimiz vardı. Zaten sunuma hazır bir şekilde gitmiştik sunmaya.
1: Evet.
3: Soru cevapları da yani sorunsuz bir şekilde tamamladık ve hani gururlu bir şekilde boynumuzu dik alnımız ak bir şekilde geri döndük.
1: Efendim bu başarı gerçekten de devam etsin. Sen ve senin gibi gençlerin varlığı bizlere de umut oluyor. Peki şunu sormak isterim Eyüp Bilir. ALS hastalığının zor bir süreci olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz önce danışman öğretmenin Emre Arslan da paylaştı. Böyle bir projede yer almak ve böyle bir projenin ALS hastalarının hayatını kolaylaştırması, projede çalıştığın süre boyunca, proje sonrasındaki bu başarı da

0: Sana neler hissettirdi, ne düşündün? İlk başta hissettiklerinle bu başarıdan sonra ve bu yol haritasında ilerlerken hissettiklerin aynı mı, farklılaştın mı?
1: Şimdi sürecin ilk başında biz bu ALS hastalığını ve ALS'ye benzer MS tarzı hastalıkları tam olarak bilmiyorduk. Çünkü Emre hocamızdan duyduğumuz kadarıyla öğrenmiştik. Fakat sonrasında ALS hastalarıyla da tanıştık. Onların üzerinde uygulamayı da test ettik. Yani felçli hastalarla tanıştığımız süre boyunca biz bu hastalığın ne kadar kötü olduğunu, ne kadar çekilmez olduğunu ve insanların elinden hangi haklarını aldığını daha iyi bir şekilde gördük ve buna daha iyi bir şekilde hazırlandık. Daha iyi sonuçlar elde ettik. Uygulamamızı ona göre hazırladık aslında. Ve orada uygulamamızı da buna göre sunduk, buna göre geliştirdik. Ve yani bu hastalara yardım etmek, felçli hastaların seslerini geri kazanmasını sağlamak bizi gerçekten iyi hissettirdi. Orada bu sayede büyük ödül ve özel ödül almak bizi gerçekten çok gururlandırdı.
0: Peki zaman zaman motivasyonunun düştüğü zamanlarda ya da yorulduğun zamanlarda o hastaları iyileştirmen gerektiği, iyileştiremeyeceğini ama hayatlarını kolaylaştırabileceğini hissedip motive olduğun oldu mu?
1: Ya tabii ki zaten bizim aslında bahsettiğimiz örnek olarak verdiğimiz hastalıkların herhangi bir tedavisi bulunmuyor. Bunların tanısını koymak bile çok uzun sürüyor aslında. Biz sadece bu hastaları hem psikolojik olarak rahatlatıyoruz hem de iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Yani diğer uygulamalara oranla çok avantajlı. Hastaların çok daha rahat bir şekilde iletişim kurabileceği çok daha erişilebilir bir uygulama yaptık. Bu da bizi çok sevindirdi bu tarz hastalara yardımcı olabilmek.
0: Peki seni dinleyen genç arkadaşlarına, özellikle bilim ve teknoloji alanında çalışmak isteyenlere neler söylemek istersin son olarak?
1: Eğer büyük hedefleri olursa onlara inanmaları gerektiğini, hiçbir şekilde imkansız diye bir şey olmadığından bahsetmek istiyorum. Çünkü biz hem bölgemizde hem ilimizde bir ilki başardık. Bu da bizi çok gururlandırdı. Yani bir şey yapmak istiyorlarsa ona inanmaları gerek ve onun için çalışmaları gerekiyor.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımın ve katkıların için. Başarılarının devamını diliyoruz. Yeni başarılarda tekrar görüşmek dileğiyle biz tekrar okul müdürün Mehmet İsen'e dönmek istiyoruz. Telefonu kendisine verir misin lütfen?
1: Tabii ki de. Çok rica ederim.
0: Evet,
1: Aslı
0: söyleşimiz.
1: Hanım, tekrar merhabalar.
0: Merhaba efendim, biz söyleşimizin ve programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak öğrencilere ve gençlere buradan bir kısa mesajınız olur mu diye soralım.
1: Şimdi öğrencilerin her zaman öne bir hedef kurmaları gerekir. Yani hedefe ulaşmak için de düzenli bir şekilde çalışmaları gerekir. Bunu
0: Evet.
1: yaptıkları müddetçe düzenli bir çalışma ve sürekli, yani bunu sürekli hale getirdikleri zaman o hedeflerine de mutlaka ulaşacaklar ve bir başarı elde edeceklerdir.
0: Peki efendim.
1: Ben de bunu da aynı bu şekilde sürekli öğrencilerime söylüyorum. Yani süreklilik, eğitimde sürekli her zaman önemlidir.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet
1: Ben
0: İsen.
1: çok teşekkür
0: Çalışmalarınızda
1: ediyorum.
0: başarılar diliyoruz efendim.
1: Sağ olun.
0: Hoşça kalın.
1: İlginiz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Genç Yaşam'ın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Doğan Akyıldız hazırlamıştı Genç Yaşam'ı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlerle birlikteydim. Birlikteliğimize Kayahan'ın arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinleteceğimiz Kiraz'la noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise, İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinin ülkelerine dönmesi bekleniyor. Aktivistleri taşıyan uçakların akşam saatlerinde Türkiye'ye iniş yapacağı bildirildi. Sumut filosundaki aktivistlerden 428'i Aşdod limanına götürüldü. Soykırımcı İsrail aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulundu, bir bölümü sınır dışı edildi. 78 Türk de dahil olmak üzere kalan aktivistler yüksek güvenlikli Ketziyot hapishanesinde tutuldu. Buradan Ramon Havalimanı'na sevk edildiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ata sporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir, dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41.

0: ikinci oturumla devam ediyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugün mahkemenin bayram tatili öncesi sanıkların tutukluluk hallerini değerlendirmesi bekleniyor. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
1: Spor.
0: Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Reklamlar.
1: Continental takacaksın.
2: Futbol topunu havada kapacaksın.
1: Continental takacaksın.
2: Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Continental takacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği başladı. İklim değişikliği dediğimizde aklımıza hep eriyen buzullar, kuruyan göller ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Oysa ilk aklımıza gelenlerden biri de sağlığımız olmalı. İklim değişikliği hem var olan hastalıkların görülme sıklığını artırıyor hem de yeni hastalıkların oluşumuna yol açıyor. İklim krizinin en büyük faturası doğrudan halk sağlığını ilgilendiriyor. Güzel bir gelişmeyi aktaracağız bugün size. Kasım ayında ülkemizde Antalya'da yapılacak 31. İklim Zirvesi öncesi çok önemli bir milat yaşandı ve

0: Sağlık konusu ilk kez öncelikli başlık olarak kabul edildi. Bu karar zirve sonunda dünya devletleri için bağlayıcı, daha ilerici ve somut adımların atılmasını sağlayacak mı? Bunu konuğumuzdan öğreneceğiz. Konuğumuzsa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Didem Evci Kiraz. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Yine birlikteyiz. Hafize Okan.
0: Evet, birlikteyiz. Ne mutlu. Sizden yine çok önemli bilgiler alacağız. Sözünü ettiğimiz bu iklimle ilgili meseleler sadece çevre sağlığını değil, insan sağlığını, halk sağlığını da nedenli etkiliyor. Bunun üzerinde belki dikkatleri çekmek açısından da COP31 çok önemli bir başlangıç yapmış olacak diyebiliriz sanıyorum. Türkiye'nin ev sahipliğinde. Bu zirvelerde hep ekonomi, enerji odaklı konular öne çıkıyordu. Bunu nasıl başardık? Sağlığı öncelikli başlıklar arasına aldırmayı sizce?
1: Evet, başardık. Kendi adıma çok sevinçliyim, çok mutluyum. Görev yaptım, çalıştım, üyesi oldum, katkı verdim. Uluslararası, ulusal her kurum, kuruluş, profesyonel camiada bunu savundum. Bu doğrultuda da çalıştım. Tabii uluslararası alanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Sağlık Örgütü'ne, ulusal düzeyde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na, diğer tüm paydaşlara çok teşekkür etmek lazım. Aslında uzun bir yolculuğun sonucu bugüne geldik Hafize Okan. Ancak sonda söyleyeceğim, başta söylemek istiyorum. 1996 yılından bu yana içinde olduğum iklim ve sağlık çabalarımızda sürekli belirttiğim bir nokta bu. İklim değişikliğinde sağlık sosyal sektörün bir parçası değil. Sağlık iklim değişikliğinden etkilenen diğer sektörleri yatay kesen bir alt konu başlığı da değil. Sağlık iklim müzakerelerinin asıl nedeni aslında. Müzakerelerin birinci gününde iklim değişikliği ve sağlık etkileri ele alınmalı. Diğer günlerde de bu etkilerin ortadan kaldırılması için diğer sektörlerin yapması gerekenler tartışılmalı. Ve sonuç bildirgesi de tek sağlığı koruyan, güçlendiren, geliştiren iklim değişikliği programlarına vurgu yapmalı. Şimdi başarının nedeni aslında 1979 Birinci Dünya İklim Konferansı'nda artık iklimi insan değiştiriyor, iklim de insanı değiştiriyor demekle başlıyor. 2000'li yıllara geldiğimizde de çok sayıda bilimsel çalışma bunu desteklemeye başlıyor. 2008'de de Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asamblesi'nde Dünya Sağlık Günü temasını sağlığımızı iklim değişikliğine karşı koruyalım olarak belirliyor. 2010'da da ilk küresel iklim ve sağlık projesi başlatılıyor. Barbados, Butan, Çin, Fiji, Kenya, Ürdün, Özbekistan'ı ele alan büyük bir proje aslında. Ama bence iklim değişikliğinde sağlık etkilerinin dönüm noktası COP24 2018. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir iklim ve sağlık özel raporu yayınlanıyor. Bundan sonra her şey ortaya serilmiş oluyor. Tüm eksiklikler, başarılar, yapılması gerekenler tartışmaya açılıyor ve yine birlikte tartışmıştık COP28 2023'te ilk dünya COP Sağlık Günü kutlanıyor. Sağlık ve iklim değişikliği bildirgesi yayınlanıyor. COP31 10. temanın sağlık olması nedeniyle çok önemli. Sağlık müzakere masalarında yer alacak demektir bundan sonra.
0: Tabii şimdi iklim krizinde sizin en çok vurguladığınız en kırılgan sektör sağlıktır. Çünkü tüm olumsuz zincirleme etkilerin son ucu hastalıklara ve ölümlere çıkar diyorsunuz. Ve iklim değişikliğinin özellikle de halk sağlığını nasıl etkilediğini belki pek çok insanın ilk defa duyabileceği bir büyüklükte böyle bir COP31'de ortaya çıkmasına neden olacak zincirin halkalarından çok önemli bir ayağı oluşturuyorsunuz. Halk sağlığı açısından bu küresel iklim politikalarında hiç adım atılmadı mı aslında? Yani sağlık bakanları ülkelerin davet ediliyordu. Burada sağlığın ne kadar etkilendiğini biz konuşuyor idik. Bu sanki 1975'ten 2020'lere gelene kadar fosil yakıtlardan hiç söz etmemek gibi bir şey. şey neredeyse.

0: yaptı, değil mi?
1: Aslında şöyle bir belki de ikilem oldu. Yani hep iklim değişikliğinin çözümlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele hep azaltımla gerçekleşecekmiş gibi düşünüldü. Fakat aslında ikiz eylem dediğimiz iklim değişikliğinin hem azaltım boyutu var hem de uyum boyutu var. Böyle olunca ülkeler uyumu biraz arka plana itmiş olabilir. Ama bundan sonra bu zirveyle birlikte sağlığın öncelikli başlık olmasıyla birlikte dünya devletleri daha somut adımlar atmak zorunda kalacaklar. Çünkü Türkiye'de COP uygulama COP'udur diye bir anons yapıldı. Seneye Etiyopya'da 32. COP yapılacak. Buraya kadar Türkiye ve Avustralya birlikte tüm dünya ülkelerini bu öncelikler kapsamında uygulama yapmaya teşvik edecekler. Bu sayede de özellikle bu sağlık önceliğinin başlığının altında şöyle yazıyor: İklime dayanıklı, düşük karbonlu ve hakkaniyet odaklı sağlık sistemlerini geleceğe hazırlamak. Dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri. Böylece dünya ülkeleri bir, iklim şokları altında hizmet sürekliliği için iklime dayanıklı, düşük karbonlu sağlık altyapısı kurmaya başlayacaklar. İki, ulusal sağlık planlama ve yönetişimde hep bahsettiğimiz ve istediğimiz iklim risk değerlendirmesi, iklim sağlık riski değerlendirmesi ve iklim sinyallerine odaklı hastalık sürveyans sistemlerini eklemeyi tartışacaklar. Ve COP31'in sağlık perspektifiyle öne çıkması ülkeleri daha somut uygulamalara yönlendirebilir diye düşünüyorum. İklime duyarlı hastalık listesine çok önem veriyorduk. Bunu oluşturacaklar. İklime dayanıklı sağlık hizmeti sunan hizmet yapılarını geliştirecekler. Son alıcısı birey olan halk sağlığı erken uyarı sistemleri hemen başlatılacak belki de. Sağlık çalışanlarımız iklim odaklı değiller. Onların eğitimi yoğunlaşacak. Diğer sektörlerle birlikte ortak bir sağlık dili oluşacak. İklim ve sağlık okuryazarlığı artacak. Özellikle de etkilenebilirliği yüksek olan duyarlı kesimlere yönelik hakkaniyet odaklı sağlık politikaları ortaya çıkacak.
0: Evet.
1: Bu bizim için büyük bir başarı olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, çok
1: Ama
0: haklısınız. Ama tabii bütün bunların içinde mesela sizin vurguladığınız hakkaniyet odaklı sağlık sistemleri, sağlık politikaları ya da dinamik ve dirençli sağlık sistemleri burada COP31'de bunun önemli öncelikli başlık olması sağlık meselesinin çok büyük bir adım, büyük bir başarı. Bu bütün dünya ülkelerinin COP toplantılarında artık COP ajandasında sağlık gündemi mutlaka öncelikli başlık olacak anlamına da geliyor demek mümkün herhalde bundan sonra.
1: evet, bundan vazgeçemeyecekler çünkü uygulamaları buna odaklı. Hiç olmadı bir yıl boyunca yapmak zorundalar ama bir yılda bir şey gerçekleşemeyeceğine kadar göre bunu sürekli yapmaları gerekecek ve bu zaten artık yapılması gereken bir durum. Bundan kaçar yok. Bir de tabii en önemli kısım para olmadan bunların hiçbirisini yapmak mümkün değil. Bunların hepsi hayal olur. Ortak bir iklim parası önemli. 2022'de de İklim ve Sağlık Dönüşümü Eylem İttifakı, kısa adıyla ETH diye bir hareket başlamıştı sağlık alanında. Uluslararası bir ortaklık. Şimdi de aldığımız haberlere göre Dünya Sağlık Örgütü düşük ve orta gelirli ülkelerin iklime dayanıklı ve sürdürülebilir düşük karbonlu sağlık sistemleri inşa etmesi için Yeşil İklim Fonu dediğimiz bir fonla işbirliğine gitti.
0: Evet.
1: Bu da çok önemli bir
0: Tabii.
1: adım.
0: Bu arada bir haberde ben dinleyicilerimizle paylaşayım. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen yıl aldığı tarihi iklim krizi kararını büyük bir çoğunlukla kabul ettiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü yapılan genel kurul oylamasının hükümetlerin vatandaşlarını giderek ağırlaşan iklim krizinden koruma sorumluluğunu ortaya koyduğunu söylemiş. Şimdi bu giderek ağırlaşan iklim krizi sadece ekonomik, sadece başka alanlarda değil, aynı zamanda sağlık alanında da çok etkiliyor. Örneğin iklim uzmanlarıyla konuştuğumuzda Pasifik Okyanusu'ndaki Amok kanalının durabileceğini, bunun durmasının da dünyanın birçok yerinde kuraklık, çölleşme var yaşanırken Avrupa'nın kuzeyinde buzul çağı gibi bir ortamın yaşanabileceğini söylüyorlar. Eğer bu kanalın akışı durursa Pasifik Okyanusu'nda buzulların hali zaten ortada. Yaşadığımız COVID gibi bir salgın ve bundan sonra geleceklerle ilgili uyarıları her gün duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bütün bunlar aynı zamanda dünyamızdaki biyoçeşitliliği, halk sağlığı ilişkisini de ciddi anlamda etkiliyor. Burada mesela yarın 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik Günü. Sizse her fırsatta vurguladığınız, literatüre, savunuculuğuna çok katkı sağladığınız bir kavram var. One Health, tek sağlık. İnsan, hayvan ve çevre sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu söylüyorsunuz. Bütün bunları bir araya getirerek acaba bizim söz konusu gelecekteki canlı hayatı açısından, halk sağlığı ve canlı hayatı açısından nasıl bir rehber olacak bu yaklaşım?
1: Evet, iklim değişikliği sessiz ama derinden etkiliyor sağlığı. Sadece bir sivrisinek vızıltısı gibi gelebilir bütün bu konuştuklarımız. Ama sivrisinek önemli bir başrol oyuncusu, bir vektör. Geçen yıl İtalya sivrisinek kaynaklı batı Nil ateşi, Fransa chikungunya vakalarıyla rekor kırdı. Nedeni de sıcak hava sadece sivrisinek yayılmasını kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda virüs kapmış bir sivrisineğin bulaşıcı hale gelmesi için de süreyi kısaltıyor. Tabii bu sivrisinek dediğimizde bu sivrisinek sadece sağlık sektörünün konusu olamaz. O zaman bu sivrisinekle ilgili üreme alanlarıyla ilgili görüşmemiz gerektiğinde belediyelerimizle birlikte çalışmamız gündeme geliyor. İşte tarımla ilgili arazilerdeki ölü su boşluklarıyla ilgili görüşmemiz gerekiyor. Ya da barajlarımızla ilgili ilgili kuruluşlarla birlikte çalışmamız gerekiyor. O zaman tek bir sağlık var. Yani bir tek faktörün etrafında bu örnekten bile baktığımızda aslında hepimizin bir sağlığı konuşmamız gerekiyor. İklim değişikliği kaynaklı menzil kaymaları, sizin de söylediğiniz gibi menzil kaymaları nedeniyle ekosistem hizmetleri, yani insanlara doğal, çevre ve sağlıklı ekosistemler tarafından sunulan birçok çeşitli faydalar ortadan kalkabiliyor. Örneğin tarımsal ekosistem, orman ekosistemi, otlak ekosistemi, su ekosistemleri, bunlar işlerliğini kaybettiğinde, kesintiye uğradığında, bitkiler tozlaşmazsa temiz hava sağlamaz, yutak alan kapasitesi azalır, aşırı hava koşullarını hafifletmez bu durum, insan huzuru ve refahı da ortadan kalkar. O zaman iyi sağlıktan bahsetmek imkansız hale gelir. Tabii bu arada bulaşıcı hastalıklar için de güzel üreme ortamları ortaya çıkar. Bulaşıcı hastalık olmayan diğer hastalıklar için de işte beslenme yetersizliği, obezite artışı, büyüme geriliği gibi bir yan riskten de bahsedebiliriz.
0: Evet.
1: Türlerin ortadan kalkması demek aslında yaşamın, insan yaşamının ortadan kalkması anlamına da geliyor. Bir de deniz seviyesi dediğimiz hep aklımızda olmayan, sanki bizi etkileyemeyecek gibi düşündüğümüz bir konu var. Ama alttan alta tuzlanan, eski verimliliğini kaybeden o muhteşem ovaları, yeraltı sularının yok olmasını düşünmemiz gerekiyor. Bunlar eşittir beslenme bozukluğu yine, açlık ve su kıtlığı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. O nedenle tek sağlığı savunmak zorundayız. ve dünyadaki tek sağlık hareketini de güçlendirmek zorundayız.
0: Evet, biz sadece

0: etkilenecek olan ülkeler arasındaydılar. Ve çok önemli adımlar onların örneklerinden yola çıkılarak atıldı. Hakkaniyet odaklı sağlık politikaları ya da dinamik ve dirençli sağlık sistemleri açısından baktığımızda bizim hastanelerimiz, sağlık sistemimiz iklim krizine ne kadar dirençli?
1: Dünya sağlığı merkeze koymadan toplumla birlikte iklim değişikliğinde yol almanın önemini anlamadan sadece kirliliği azaltma politikaları söylediğim gibi çok zaman kaybettirdi. İşte o nedenle belki de o ülkeler hep zor durumda kaldı. Şimdi tabii iklim değişikliği konuşurken de biz iki tane kıtadan bahsediyoruz. Kuzey ve Güney. O bakış açısıyla bakıyoruz. Bunlar arasındaki bu hakkaniyet odaklı iklim değişikliği mücadelesi ve iklim ve sağlık gelişmeleri bu iki bölgeye örneklerinden yola çıkarak geliştirilmeye çalışılıyor. Hastanelerimize baktığımızda ise dünya sağlık sistemleri krizler karşısında mücadele gücünü COVID-19'da test etti. Sonuçlar çok da iç açıcı olmadı. İklim değişikliğinde azaltım bir mücadele, uyum mücadele yeteneği, dirençlilik ve mücadele gücü. O zaman biz bu üç tane yapıyı güçlendirmek zorundayız. COVID-19'da tek bir etken vardı. Ama şimdi iklim değişikliği geldi, haydi bir şeyler yapalım diye bir durum yok ki. Bu zaten var ve olmaya da devam edecek. Sağlık sistemleri yangına, sele, depreme ne kadar hazırsa iklim sinyallerine de o kadar hazır olmalı. İşte bu nedenle de iklim değişikliğiyle ilgili sağlık hizmetlerinin direnci arttırılmalı dediğimizde sadece hastaneyi düşünmemeliyiz. Sağlığı oluşturan tüm sistemleri, mesela ilaç sektörünü de düşünmeliyiz. Öyle olunca özel sektörü de düşünmeliyiz. Lojistiği de düşünmeliyiz. Aşıların birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaştırılması sırasındaki o aşırı sıcaklardan etkilenmesini düşünmeliyiz. Hastanelerimizin enerji sistemlerinin güçlendirilmesini düşünmeliyiz. Tüm hepsi bir bütün. Şu anda yetersizlikler var dünya çapında da. Bunların geliştirilmesi için uğraşılıyor. Bunun için bir politika ortaya konması gerekiyor. İşte COP31 bunların tartışılacağı bir nokta olacak. Evet. Türkiye'deki yeni hastane modelleri yeşil hastane ya da iklime duyarlı, dirençli hastane bakış açısıyla inşa edilmeye çalışılıyor. Evet. Örnek vermek gerekirse.
0: Evet, zaten Sağlık Bakanlığı da İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu yeni dönemi için ilk toplantısını Ankara'da yapmıştı. Dolayısıyla şu an hem dünyada hem ülkemizde bu anlamda gelişmeleri biz de yakından takip edeceğiz. Özellikle de bizim sağlık sistemlerinin iklim krizlerine karşı hazırlıklı olmasından söz ederken İlk belki iklim krizine karşı korumak için hemen atılması gereken en acil adım sizin baktığınız yerden uzman gözüyle hangisi görünüyor efendim?
1: Birincisi erken uyarı sistemlerini hemen harekete geçirmek zorundayız. Yani biz hep gelecekte bir şey olacakmış gibi konuşuyoruz ama her yayında ecek acak gibi kullanılmaması gerektiğini de birlikte vurguluyoruz. Şu anda yapılması lazım. Yani dün geç, bugün zaten geciktik. Yarın çok hızlı olmamız gerekiyor. Birincisi erken uyarı sistemleri. Özellikle sıcak hava, soğuk hava dalgası, tropikal uzun sürecek olan geceler, bütün bunlarla ilgili etkilenebilecek nüfusların hepsine ulaşan kişiye özel erken uyarı sistemleri. İkincisi şehirleri daha sağlıklı ve dirençli hale getirmeliyiz. Bunlar sadece yeşil alan oluşturmak ya da doğa temelli çözümlerle olabilecek işler değil. Bütün sektörlerin direncini yükseltmekten evet. bahsediyoruz. Evet. Üçüncüsü de sağlık sistemlerine odaklı eğitimle başlayan sağlık çalışanlarının eğitim

0: eğitimiyle başlayan bir süreci hızlandırmalıyız. Ve en önemlisi de yine vurgulayalım, hakkaniyet perspektifini kaybetmemeliyiz. Çünkü iklim krizinden en fazla siz de vurguladınız bazı ülkeler, ama yaşlılar, yalnızlar, fakirler, hastalığı olanlar,
1: daha
0: dış
1: çok
0: ortamda çalışanlar etkileniyor.
1: Efendim, şimdi Kasım ayını hepimiz dört gözle bekliyoruz. İzleyeceğiz, dinleyeceğiz, paylaşacağız. Bu uğurda çok emek verenlerden birisiniz. Önce bu önemli adım için sizi kutluyoruz, başarınız için. Daha güzel haberleri, daha güzel adımlarla beraberce konuşmayı diliyoruz. Profesör Doktor Sayın Didem Evcekiraz, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum bu şansı verdiğiniz için. İnşallah diğer COP'larda Türkiye'nin başarısını konuşacağız.
1: İnşallah efendim. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Evet sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve ben Hafize Okan. Bugün de özellikle atılan güzel adımlardan bir örnekti programımıza taşıdığımız, devamının gelmesini dileyelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: İklimin geleceği.
3: Reklamlar.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. İslam dini, insanın özünde var olan duyguları Allah Teala'nın belirlediği ilkeler doğrultusunda iyiye yönlendirmeyi hedefler. İnsanın fena ve çirkin olan söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklere sarılması için evrensel ilkeler getirir. İnsanı hem yüce yaratanın rızasına yönlendiren hem de toplumsal hayatta ilişkilerini düzenleyen bu ilkelerin başında vicdan, rahmet ve utanma duygusunu içinde barındıran

0: Kur'an haya gelir. Haya, kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini sağlayan ve onu hayra yönelten fıtri bir duygudur. Allah'ın sevdiği bu üstün meziyet, imanın süsü olup insanın mayasında var olan temel bir vasıftır. Müminleri günahlardan koruyan en etkili kalkandır. Haya duygusu, inanan gönülleri sevgi, saygı ve güvenle doldurur. Aşırılıkların önüne geçerek huzurlu bir toplum oluşturur. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Öteden beri insanların peygamberlerden öğrene geldiği bir söz vardır. Utanmıyorsan dilediğini yap. Değerli dinleyenler, Allah'ın koymuş olduğu bütün emir ve yasakların birçok hikmeti vardır. İffetli olma emrinin ve zina yasağının en önemli hikmeti ise ailenin korunmasıdır. Zira evlilik dışı birliktelikler bir yandan aile kurumunun çöküşüne neden olurken, diğer yandan da temiz nesillerin varlığını tehdit etmektedir. Haya ve iffetten mahrum kalmak bir insan için felakettir. Kişiyi Rabbinin rızasından uzaklaştıran, azaba yaklaştıran ve ebedi hüsrana sürükleyen acı bir durumdur. Bu nedenle İslam sadece zinayı değil, ona götüren davranışları da yasaklamıştır. Küçük bile görünse ahlaka aykırı adımlardan kaçınılmadığı müddetçe harama sürüklenmek mümkündür. Yüce Rabbimiz bizleri şöyle uyarmaktadır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Bugün ahlaki yozlaşma konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Doktor Muhlis Akar. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd, Efendimiz'e salat ve selam ediyor. Siz değerli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. İmanımızın gereği olarak hayatımızı salih amellerle, hayırla, hizmetle, insanlara faydalı olarak, güzel ahlakla, güzel örnekle değerlendirmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Bugünkü sohbetimizde biraz ahlaki problemlere değineceğiz. Hayatımızda yaşadığımız maalesef insana, Müslümana yakışmayan birçok olumsuzluklar görüyoruz. Evrensel olan bir yüce İslam'ın mensupları olarak, ahlaki güzelliği bize anlatan dinin mensupları olarak çevremizde gördüğümüz ahlaki davranışlara, hakka, hukuka aykırı olan gayri ahlaki davranışlar, sözler bizi üzüyor. Dolayısıyla dinimizin bu konudaki mesajlarını siz değerli kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. Bize emanet edilen bu kısa vakit içerisinde. Şimdi bazı olumsuzluklara işaret edecek olursak, mesela Müslümana yakışmayan emanete hıyanet etmek, yani kendi bedenine, çocuklarına, ailesine, onlara sahip çıkmamak veya kamu malına zarar vermek, kamu emanetine hıyanet etmek, yani vatana, millete, devlete ihanet etmek, bunlar hep emanete hıyanet bağlamındadır. Asla Müslümanların yaşadığı bir ülkede bunların olmaması lazım. Kamu malını zimmetine geçirmek, yine kaçak elektrik ve su kullanıp başkalarına bunun parasını ödetmek, hak ve yetkiyi kötüye kullanmak, hayatın değişik alanlarında adaletsizlik yapmak, rüşvet alıp vermek, hazineye, belediyeye, vakıflara, kamu kurumlarına ait menkul ve gayrimenkulleri şahsi çıkarlar için kullanmak, havayı, suyu, toprağı kirletmek, çevreye zarar vermek, israf etmek. Bakın bugünlerde su problemi yaşıyoruz. Küresel ısınma diye bir problem var. Allah bizi açlıkla, susuzlukla değerli kardeşlerim imtihan etmesin. Bu evimizin musluğundan akan suyu amacının dışında kullanmak, abdest alırken, banyo yaparken veya herhangi bir temizlik yaparken suyu ihtiyaçtan fazla kullanmak israftır, savurganlıktır, haramdır. Ahlaki değerlerimizle, dinimizin genel prensipleriyle bağdaşmamaktadır değerli kardeşlerim. Yine vakıf mallarına zarar vermek, trafik kurallarına mesela uymamak, bir sürü mal ve can kaybına yol açan trafik problemleri yaşıyoruz. Yani trafikler, Allah korusun, en çok insanımızı bugün trafikte kaybediyoruz. Bunlar neden oluyor? Yani hakka, hukuka riayetsizlikten, ahlaki kurallara, yani trafik kurallarına uymak aynı zamanda bir Müslümanın dini görevidir, ahlaki görevidir. Bunlar yaşanıyor değerli kardeşlerim. Komşuyu rahatsız etmek, gürültüyle, yüksek sesle, televizyonu açarak, müzik dinleyerek yerleri kirletmek, sigara izmaritlerini atmak, sigarayla çevreyi kirletmek, insanlara kötü örnek olmak, sözünde durmamak. Buna benzer değerli kardeşlerim, yani sözde, davranışta bir Müslümana yakışmayan gayri ahlaki davranışlar, bunların hepsi, hiçbirisi Müslümanlıkla, dinle, dindarlıkla bağdaşmaz. Yani ben namaz kılıyorum, ben kelime-i şehadet getirdim, Müslümanım diyen bir insanın hayatında bunların olmaması gerekir. Değerli kardeşlerim, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan bir insan, yani kelime-i şehadet getiren bir insan, Allah'a karşı, insanlara karşı çok önemli, kapsamlı görev ve sorumlulukları yüklenmiş demektir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen bir insan gönülden bunu söylediği zaman Müslüman olur. Bunu söyleyen Müslümanın Rabbine karşı, yaratıcına karşı, kendi bedenine karşı, eşine karşı, çevresine karşı görev ve sorumlulukları vardır. İşte bu kelime-i şehadetin getirdiği sorumluluklardır. Mesela İbrahim suresinin 24 ve 25. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala, bakın imanımızı neye benzetiyor? Biz Müslümansak Müslümanlığımızın gereğini hayata taşımamız gerektiğini Allah-u Teala bize ifade etmek için şöyle buyuruyor. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten dayyibeten keşeceretin dayyibetin. Bir farkındalık oluşması için Allah-u Teala böyle bir ifade kullanıyor. Görmez misin? Bakın diyor, Allah o güzel kelimeyi, yani kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, o imanı neye benzetiyor? Güzel bir ağaca benzetiyor. İyi anlayalım diye. İmanımızın meyvelerini, olup olmadığını, tespitini yapalım diye Allah-u Teala böyle ifade buyuruyor. Diyor ki, öyle bir ağaç düşünün ki esluha thabitun ve fer'uha fissema. O ağacın kökü yerin derinliklerindedir. Gövdesi ve dalları da gökyüzüne doğru uzanmıştır. Tü'ti üküleha küllehinin bi'idni rabbiha. Rabbinin izniyle o kökü derin, gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış. O ağaç Allah'ın izniyle her zaman meyve verir. İşte sizin imanınız da böyle olsun. Öyle bir meyve ağacı düşünün ki yaz kış hiç durmuyor. Yani zihninizde böyle bir ağaç canlandırın. Çok sağlam bir ağaç. Kökü derinlere uzanmış, yerin derinliklerine. Gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış ve her zaman meyve veriyor. İşte Rabbimiz bize, ey kullarım, sizin de kalbinizin derinliklerine yerleştirdiğiniz o iman var ya, o kelime-i şehadet var ya, ne yapsın? Onun gövdesi dalları olsun. Onun namaza dönüşsün o iman. Oruca dönüşsün, ibadete dönüşsün. Ondan sonra o iman ve ibadetler meyve versin. Güzel söz olarak, güzel ahlak olarak, hayır hizmet üreterek, insanlara faydalı olarak. İşte bunun farkına varırsak değerli kardeşlerim, hayatımızın bütün alanlarında güzel ahlakı da görürüz. Aslında biraz önce saydığım bazı olumsuzluklar vardı. Allah-u Teala'nın yine Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde ey iman edenler diye ayetlerine baktığımız zaman, ey iman edenler diye Allah-u Teala bize hitap ettiğine göre bizden görev istiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Bunları yerine getirdiğimiz zaman iyi insan, güzel insan oluruz, güzel ahlaklı insan oluruz. Bizim çevremize faydalı oluruz. Şer üretmeyiz, kötülük üretmeyiz, iyilik üretiriz. Mesela bunlardan bazı ayetleri paylaşalım. Yani ahlak da nasıl namaza dikkat ediyorsak, ahlaklı olmamız da mutlaka namazın gereği olduğunu bilelim değerli kardeşler. Bizim kıldığımız namaz bizden ahlaklı davranmayı ister. Bizim verdiğimiz zekat ahlaklı davranmayı ister. Tuttuğumuz oruç ahlaklı davranmamızı ister. Mesela Efendimiz buyuruyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki, akşama sağda solda insanların gıybetiyle, dedikoduyla, iftirayla uğraşır. Diliyle, kalbiyle, bakış ile insanları yaralar. Onun tuttuğu oruç aç ve susuz kalmaktan başka bir şeye yaramaz. Demek ki bizim tuttuğumuz oruç bize ahlaki güzellikleri kazandırması lazım. Kul hakkı ihlallerinden sakınmamız gerekir. Bizim kıldığımız namaz bizi her türlü kötülükten uzaklaştırması gerekir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allah-u Teala öyle buyurur. Kıldığınız namaz sizi her türlü ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, sözde, davranışta, çirkinlikten alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki hayatımıza ahlaki güzellikler yansısın. Eğer bunlar yansımıyorsa o zaman tuttuğumuz oruçta, kıldığımız namazda eksiklik var, problem var değerli kardeşlerim. Bunlar önemli. Ve Allah-u Teala sesleniyor. Ya yuhellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, Allah'a verdiğiniz sözlere bağlı kalın. Eğer siz gerçekten Müslümansanız, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldunuz ya, o zaman Allah'a verdiğiniz bir kulluk sözü var. 5 vakit namazı hakkıyla kılacaksınız. Namaz kılmıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Oruç tutmuyorsanız mazeretsiz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer kazancınıza haram katıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer midenize helal olmayan lokmaları indirdiyseniz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer eşinizin hakkını, hukukunu ihlal ediyorsanız Allah'a karşı yalan söylüyorsunuz. Eğer komşunuza eziyet ediyorsanız Allah'a yalan söylüyorsunuz. İşte Allah'a imanın gereği değerli kardeşlerimiz. Hayatımızın her alanında gerek Rabbimize karşı ibadetleri yapmak, gerekse birbirimizin hakkına, hukukuna riayet etmek, Allah'a verdiğimiz sözü tutmaktır. İşte ahlak da burada ortaya çıkar. Din nedir değerli kardeşlerim?

0: Şimdi din imandır, inançtır. Kalbimizin derinliklerine yerleştirdiğimiz imandır. Din ibadettir. İmanın gereği olarak kıldığımız namazlardır, tuttuğumuz oruçlardır, zekattır, hacdır, ibadetlerdir. Din muamelattır. Birbirimizle ilişkilerimizdir. Eşimize karşı davranışımız dindir kardeşlerim. Hakka hukuka riayet ettiğimiz zaman, eşler birbirinin hakkını koruduğu zaman dinin ve dindarlığın gereğini yerine getirmiş olur. Din muamelattır. Komşularla ilişkilerdir. Komşunun hukukuna riayet ettiğimiz zaman muamelatı yapmış olur. İlişkilerimizde hakkı hukuku esas almış oluruz. O zaman ahlaklı Müslüman olmuş oluruz. Efendim, din ticarette müşteriyi aldatmamaktır. Ticarette dürüstlüğü Allah emreder. Dürüst olduğumuz zaman hem kazancımıza haram katmamış oluruz hem de ahlaklı bir Müslüman olmuş oluruz. İşte ahlaki güzellikler iman temelli olarak böyle çıkar. Allahu Teala, ey iman edenler, akitlerinize, sözlerinize bağlı kalın. Ey iman edenler, birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın, borçlarınızı ödeyin. Demek ki birbirimize borcumuzu ödediğimiz zaman o zaman hakka hukuka bağlı kalmış ahlaki değerleri yaşamış oluruz. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kulu kavlen sedida. Ey iman eden kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a verdiğiniz sözün gereği olarak özünüzde, sözünüzde, işinizde dürüst olun. Yalan söylemeyin. Biz bu ayetin gereği olarak özde sözde dürüst olduğumuz zaman o zaman ahlaki problemleri ortadan kaldırmış oluruz değerli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenü la te'ekkülü emvâleküm beynekum bil batıl. Ey iman eden kullarım, haksız yollarla, batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. Emeği sömürmeyin. Kamu malından çalmayın. Bakın değerli kardeşlerim, nerede bir ahlaki problem varsa o problemin aslında kaynağından kurutmayı Allahu Teala istiyor. Bir kere ey iman edenler diyerek iman akdine bağlı kalmamızı istiyor. Onun gereği olarak özde sözde doğru olmayı, kazançta helal haram duyarlılığına sahip olmayı Allahu Teala bizden istiyor değerli kardeşlerim. Bakın bir ayeti kerimede Allahu Teala Bakara suresinin 77. ayetinde gerçek dindarlığın ne olduğunu bize ifade ediyor. Bir insanın gerçekten ben Müslümanım, dindarım diyebilmesi için Allahu Teala şöyle buyurur. Leysel birre en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağribi. Yüzünüzü sağa sola çevirmeniz, şöyle böyle olmanız değildir iyilik, dindarlık. Bir insan ben dindarım demesi için şunlara sahip olması. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir vel kitabi ven nebiyyin. Önce bir insanın dindar olabilmesi için iman esaslarını kalbinin derinliklerine yerleştirmesi gerekir. Allah'a iman, Allah'ın peygamberine iman, meleklere iman, kitaplara iman. Yani iman esasları, amentüye inanmadan bir insan Müslüman olamaz. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaba iman, ahirete iman, yani kadere iman. Bütün bunlara inanmak Müslüman olmanın temel şartıdır. Peki ben bunlara inanıyorum hocam ama diğerlerini yapmıyorum. Dindar olamaz bir insan. Müslümanlığını tamamlamış olamaz. Ne yapacak? Ve atel male ala hubbihi devil kurba vel yetama vel mesakine ve ibne sebil ve sailine ve firrikab. Ayet-i kerime o kadar güzel bir sıralama yapıyor ki o iman temeline dayanmış olarak diyor ki helalinden kazandığınız, çok sevdiğiniz o malı Allah rızası için zekatını vermek, zekatın da ötesinde böyle komşusu açken tok yatmamak, fakire, fukaraya, komşuya, efendim akrabaya, yetime, öksüze, çaresizlere yardım etmek. Dindarlık budur işte. Sahip olduklarınızdan imanın temeli üzerine bu işleri yapıyorsanız, fakire fukaraya yardım elinizi uzatıyorsanız o zaman siz Allah'ın sevdiği ahlaklı, dürüst Müslümanlardan oluyorsunuz. Peki bu da yeterli mi? Ve akamet salah ve atez zeka, namazı da hakkıyla kılmak, zekatı vermek. Bununla beraber peki ben hocam Allah'a imanımda bir şüphe yok. Allah'a inanıyorum, iman esaslara inanıyorum. Elhamdülillah kalbinin derinliklerinde imanı yerleştirdim. Şükürler olsun. Allah iman nimetinden bizi mahrum eylemesin. İmanımıza zarar veren her türlü söz, düşünce, batıl inanış ve ideolojilerden cümlemizi korusun kardeşlerim. Ama imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Biraz önce sohbetimin başında İbrahim suresinin bir ayetini paylaşmıştım. Allah imanı güzel bir meyve ağacına benzetiyor. O meyve ağacı nasıl her zaman meyve veriyorsa sizin imanınız da meyve versin diyor. İşte o imanın meyvesi nedir? Namazı hakkıyla kılmaktır, zekatı vermektir. Helalinden kazandıklarımızdan fakire, fukaraya, yetime, öksüze, garibe, gurabeye yardım etmektir. İşte dindarlığımız böyle gelişiyor. Peki bunları yaptım yine yeterli değil. Vel mufune bi ahdihim iza ahadu. Birbirinizle sözleştiğiniz zaman, birbirinize söz verdiğiniz zaman sözlerinize bağlı kalmaktır. Bakın ayet-i kerimeler hep bunu vurguluyor. Değişik ayet-i kerimeler, sevgili peygamberimiz hadislerinde bunu uyguluyor. Bu ayet-i kerimede de diyor ki birbirinizle yaptığınız akit akitlere bağlı kalmak, iyilik, dindarlık budur diyor. Eğer yalan söylüyorsanız, akitlere bağlı kalmıyorsanız, eşinizle yaptığınız evlilik akdinin gereği olarak eşinizin hakkını, hukukunu gözetmiyorsanız, efendim yani hayatın her alanında hakka, hukuka riayet etmiyorsanız o zaman gerçek dindar olamazsınız. Ve sabirine fil be'sâi ve'd-darâi ve hînel bes. Bir de sıkıntılı anlarda elinize geçen bütün tedbirleri aldıktan sonra, üzerinize düşen görev ve sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra çaresiz kalırsanız, başka bir çare kalmazsa başınıza gelen sıkıntılara sabretmektir. Ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttakun. İşte özünde sözünde sadık olan, dürüst olanlar onlardır. Onlar Allah'ın sevdiği müminlerdir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimenin özeti şu: bir insanın gerçek dindar olabilmesi için bir kere imanı kalbinin derinliklerine yerleştirmesi lazım. İmanının gereği olarak ibadetlerini hakkıyla yapmış olması lazım. Ondan sonra kazancından, helalinden yapacağı kazancından başkalarını faydalandırması lazım. Sözleşmelerine bağlı kalması lazım. Kimseyi aldatmaması lazım. Dindarlık budur değerli kardeşlerim. Bu ölçülere uyduğumuz zaman hayatımızda yaşadığımız birçok ahlaki problemler de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Allah rahmet eylesin. Aliye İzzet Begoviç, Bosna'nın bilge kralı, nur içinde yatsın, gerçek bir Müslümandı, örnek bir liderdi. Onun şöyle bir sözü var. Diyor ki: yağmurluk yağmurlu havalarda sınanmalıdır. Bosnalılar şemsiye yağmurluk diyorlar. Diyor ki birden yağmurluk aldığınız zaman, yani şemsiye aldığınız zaman, acaba bu şemsiye yağmuru akıtır mı akıtmaz mı? Güneşe tutarak anlayamazsınız. Ne zaman ki yağmur yağar, onu açarsınız. Eğer o şemsiye su geçirmiyorsa, üzerinizi ıslatmıyorsa şemsiye sağlamdır. Peki buradan nereye geliyor? Diyor ki Müslümanın Müslümanlığı da hayatın içinde sınanır. Sadece kelime-i şehadet getirmekle sınanmış olmaz. Kelime-i şehadet getiren Müslümanın o kelime-i şehadetin gereğini yerine getirip getirmediği, kıldığı namazla, efendim ailedeki davranışıyla, ticaretteki dürüstlüğüyle, yani hayatın içinde sınanır. Hayatın içinde bir Müslüman imanının gereği olarak dürüst davranıyorsa, hakka hukuka riayet ediyorsa, sözünden el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihil. Müslüman elinden ve dilinden insanların zarar görmediği insandır. Hadis-i şerif gereğince diliyle, eliyle, bakışıyla, davranışıyla insanların gönlünü kırmıyorsa, efendim gıybetle, dedikoduyla, iftirayla insanlara hayatı zindan etmiyorsa, insanların malına, canına, namusuna zarar vermiyorsa, işte o insanın imanı hayatın içinde sınanmıştır. O insan iyi bir insandır, iyi bir Müslümandır. Rabbim bu değerlere uymayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşler, ahlaki güzellikleri sadece saymak yetmez. Ve yani işte din şudur, dürüstlük şudur, bunları farkındalığa dönüştürmemiz gerekir. Yani biz değerlerin adamıyız. İnanç değerlerimiz var, milli değerlerimiz var, manevi değerlerimiz var. Bu değerleri ne zaman yaşarsak o zaman biz o değerlere uygun dindarlığımızı ortaya koymuş oluruz. Yani değerlerin sahibi olmakla değil, değerlerin adamı olduğumuz zaman gerçek Müslüman oluruz, ahlaklı Müslüman oluruz. Bu son derece önemlidir değerli kardeşlerim.
1: Değerli kardeşlerim, yayınımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti cümlemizin üzerine olsun. Selam ve dua ile.
2: Program konuğumuz Doktor Muhlis Akar'ın Ahlaki Yozlaşma başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Furkan Suresi 71'den 77. ayete kadar. Okuyan Şükrü Aslı Eren.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve ahlak.

0: Bir soru, bir cevap. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda katılım payı nasıl uygulanmaktadır? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından Doktor Nurgül Karabekmez cevaplıyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68. maddesine yapılan düzenlemede vergi usul kanununa uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı kadar her yıl artırılır hükmü bulunduğundan her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğde belirtilen yeniden değerleme oranı kadar katılım payı uygulaması ile ilgili tutarlar sağlık uygulama tebliğinde güncellenerek Ocak ayının 1'i itibariyle uygulanmaya konulmaktadır. Yeni düzenlemede birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olan aile sağlığı merkezinde, toplum sağlığı merkezinde

0: ve iş yeri hekimliğinde yapılan hekim ve diş hekimi muayenesine katılım payı alınmıyor. Yani birinci basamak sağlık hizmetleri eski uygulamada olduğu gibi ücretsiz olmaya devam ediyor. Ancak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında katılım payı tutarları Ocak ayının biri itibariyle güncellendi. Devlet hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde, tıp ve diş hekimliği fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde katılım payı 26 lira uygulanmakta. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında katılım payı ise 60 lira uygulanmakta. Düzenlemenin önemli bir diğer yönü ise sevk uygulamasıyla ilgili. Eğer vatandaşlar aile hekiminden sevk edilerek hastaneye giderse ödeyecekleri katılım payı %50 indirimli oluyor. Yani hasta aile hekiminden sevkli olarak hastaneye başvurduğunda 26 liralık katılım payı 13 lira olarak tahsil edilmektedir. Vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hem de sağlık sisteminin daha dengeli ve verimli işlemesi amaçlanıyor.
1: Bir soru, bir cevap.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinin hepsi sınır dışı edildi. Aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçakların akşam saatlerinde Türkiye'ye inmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atasporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir, dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Şehmus Sarıboğa, savcının BFK şirketini kaç liraya devraldın sorusuna ticari sır diye yanıt verdi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcı mütalaasında 5 tutuklu sanığın tahliyesini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki askeri varlığını azaltıyor. NATO Genel Sekreteri, ittifakın planlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. NATO'nun caydırıcılık kapasitesinde zayıflama olmayacağını vurguladı, Avrupalı müttefiklerin savunmada daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı, Bursa Teknoloji OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri, Geminbeli, Zara yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında Geminbeli tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
12: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
12: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Reklamlar.

Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engel Sesler'den hepinize merhabalar. PEKTUS farkındalığı üzerine söyleşmek üzere. Biz bu hafta PEKTUS Derneği Başkanı Doçent Doktor Nezih Onur

0: Er merak. Hocamızla evlerinize konuk oluyoruz ama onun öncesinde Engel Sesler'in birbirinden özel mi özel, güzel mi güzel ekibini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Türkay Güner. Siz değerli dostlar için Engel Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek isterim. Onur Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Deniz Hanım. Size ve bütün ekibe saygılarımı ve emeklerinden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Engelsiz Seslerin herkese selamlar.
0: Onur Hocam sizin için de uygunsa öncelikle pektus nedir? Bunun tanımlamasını, kavramını belirterek, tanımlamasını yaparak ve arkasından kaç çeşit pektus deformitesi vardır? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirmenizle başlayalım mı sohbetimize sizin için de uygunsa?
1: Tabii, çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Pektus deformitesi yani ön göğüs duvarının, imant tahtası ve kaburgaların farklı bir şekilde deformite şeklinde ortaya çıkmasıdır. İki çeşit ana başlıkla inceleyeceğiz bunu. Pectus excavatum dediğimiz, yani kunduracı göğüs, içe çökük olan. Pectus carinatum dediğimizde dışa çıkık olan, yani güvercin göğüsü. Bu iki deformite normalde 300-400 canlı doğumda bir görüldüğü bizim çalışmalarımızda hep rapor edilse, aslında biz bunun çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu deformiteler kimi zaman atlanıyor, kimi zaman farkındalık olmadığı için gözden kaçıyor. Kimi zaman kişiler ilgili merkezler veya ilgili yerler bulamadıkları için, uygun optimum tedavi alamadıkları için oran daha da düşük olarak çıkabilmekte. Ancak bu deformitelerin bir diğer formunun olduğunda gördüğümüz hibrit dediğimiz, yani ikisinin de bir arada olduğu veya atipik deformiteler de mevcut. Bu tip deformitelerin farklı tedavi seçenekleri mevcut olup hastalarımız daha uygun merkezlere gittiklerinde, farkındalığı yüksek yerlere gittiklerinde çok daha optimum bir tedavi yönetimle karşılaşıyorlar.
0: Onur Hocam merakım celbetti de sizden şu an dinlerken özellikle ikisinin bir arada görüldüğü zaman biz bunu atipik pektus olarak mı adlandırıyoruz?
1: Bunu atipik ya da hibrit göğüs duvarı deformitesi olarak adlandırıyoruz. Yani hem pektus hem pektus excavatum, yani içe çökük olanı, hem de perinatum dediğimiz içe çıkık olanı da içerebiliyor bu deformite.
0: Hem kunduracı hem güvercin göğsü ikisi bir arada.
1: Aynen, içerebiliyor. İki komponent de bir arada içinde, bunlara hibrit deformiteler diyebiliyoruz. O zaman tabii tedavi her ikisinden farklılaşıyor biraz ama yine aynı temel noktada ilerliyoruz.
0: O zaman özellikle bununla ilgili galiba genelde hani Mustafa hocam daha önceki yayınlarda değindiği üzere hatırladığım kadarıyla özellikle gelişme çağında olan çocuklarda galiba çok sıkıntılar görülmekte ve
1: Evet.
0: özellikle bunların belirtilerini bize sıralamanızı isteyeceğiz ve özellikle aileler burada hani hangi durumlarda benim çocuğumda da acaba kunduracı veya işte güvercin göğsü tarzında bir çıkıntı söz konusu acaba hemen bir doktora mı danışsam diyebilmeli. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu deformiteler bizim gözlemlerimizle yapılan çalışmalarda doğumsal olarak tespit edilebiliyor. Ancak doğumda küçük çocukların kemikleri çok ince ve zayıf ve kıkırdakları da çok oynak olduğu için bazen yanılsamaya da neden olabiliyor. O yüzden bir süre takip ettikten sonra bazı yeni doğanlarda bu deformiteler kaybolabiliyor. Bazen de derinleşebiliyor. Ama 3-4 yaşından itibaren deformitenin olup olmadığını biz aslında anlıyoruz. Burada kritik nokta, o erken evrede bunun farkına alıp bir merkez tarafından, bir pektus merkezi tarafından takip alınması. Çünkü bunun sosyal ve ek hastalıklar yönünden tecrübeli bir merkez tarafından takip edilip aileyle birlikte bu süreci en kolay ve en stres yaratmayacak şekilde yönetmek. Ancak ergenlikle birlikte bu deformitelerin derinleştiğini görebiliyoruz. Yani ergenlik döneminde hızlı boyatma ve vücut gelişmesiyle birlikte deformite o şekilde daha da büyüyebiliyor. Bu ergenlik dönemi de önemli çünkü o sırada yapılacak müdahalelerimizi, tedavi seçeneklerimizi daha arttırıyor. O döneme kadar veya o dönemde yakaladığımız hastalar. Ama ergenlik bittikten sonra tedavilerin seçeneklerinde daha kısıtlı veya sadece cerrahi gibi yönelebiliyoruz. Aileler nasıl fark edebilir? Bu çocuklar için önemli nokta şu, bu hastaların %95'inin üzerinde herhangi bir bulgu vermiyor görsellik dışında. Ama bu %5'lik kısımda çabuk yorulma, nefes darlığı, göğüs ağrısı, aynı zamanda çarpıntı olabiliyor. Bu çocuklar en sık kendilerini diğer arkadaşlarıyla oyun oynarken daha çabuk yoruldukları olarak tarifliyorlar. Ya da göğüs ağrısı olarak tarifliyorlar.
0: Veya çarpıntı.
1: Çarpıntı. Buna dikkat etmesi gerekiyor ailenin. Ama esas bizim üstünde durmak istediğimiz nokta, zaten bu semptomlar, bu bulgular varsa aile bir şekilde başvuruyor. Ancak bulgu olmasa da bu çocukların sosyal yaşamına çok etki edebiliyor bu deformite.

0: Yani okul çağında özellikle çocuklar daha biraz rahat ve yargılayıcı oluyorlar.
1: Daha acımasız
0: Daha
1: olabilmekte.
0: evet acımasız oluyorlar.
1: O
0: Bu
1: yaştaki
0: çocukların da
1: çocuklar.
0: evet kesinlikle bu çocukların da örneğin içine kapanmalarına, daha fazla arkadaşla sosyalleşmeden kaçınmalarına, beden dersine katılmama, beden dersine görüneceği için takla atamıyorum diye bahanelerle beden dersini yapamama gibi durumlara gidiyor ki bu çocukların
1: Beden eğitimi dersi olduğu gün okula gitmek istememeye, değil mi?
0: istememe, aynen öyle okula gitmek istememe, katılmak istememe, okula vücudunun görünebileceği bir ya da rüzgarlı bir günde ya da tişört giydiği rüzgarlı bir günde vücudunun görüneceği durumlarda okula gitme istememe, toplum içine çıkmak istememe gibi durumlar yansıtıyor ki bu durumlar çocuğun hayatında zamanında müdahale edip bir merkez tarafından yönetilmezse, bir psikososyal destek olarak da yönetilmezse bu çocuğun hayatında kalıcı olarak kalıyor.
1: Çünkü önemli dönüm noktaları bunlar.
0: Aynen önemli dönüm noktaları. İleride siz bunu düzeltseniz de çocuğun o küçükken yaşadığı travma, akranlarının ona yaşattığı o bir
1: Zorbalık.
0: nevi zorbalık, evet, bu çocuğun hayatında kalıcı kemikleşmiş bir etki yaratıyor. Yani biz deformitenin kemiğini düzeltsek de bu kalıcı ruhsal deformiteyi düzeltemiyoruz.
1: Onur Bey yine geldik dayandık. Benim diğer yayınlarımda da
0: Evet.
1: zaten sağ olun takip ettiğinizi biliyorum.
0: Evet.
1: Bizim bu yayının sürekli uğradığı durak oldu artık maalesef ki akran
0: Evet.
1: zorbalığı. Evet, bu konu
0: Çok
1: çok
0: önemli bir
1: önemli.
0: konu gerçekten.
1: Onur Bey özellikle tedavi yöntemlerine isterseniz biraz bahsedelim.
0: Tabii tedavi yöntemleri dediğim gibi ya ne kadar erken çocuk bir merkezde takibe girerse tedavi seçeneklerinde skalası o kadar genişliyor. Örneğin 4-5 yaşındaki bir çocuğun deformitesi yakalandığında cerrahi dışı seçenekler yani excavatum dediğimiz küçük olan deformitede vakum tedavisi, carinatum dediğimiz işte bir güvercin göğsünde de ortez tedavisi uygulayabiliyoruz. Çünkü çocukların kemik maturasyonu yani olgunlaşması ve kemiklerin o rigid, sıkı ve daha esnemeyen halinde yakaladığımızda bu tip tedavilerden daha çok yararlanıyoruz. Ve bu tabii çocuğun cerrahi geçirmeden böyle bir sorunsaldan kurtulmasını sağlıyor. Ama ergenlikle birlikte cerrahi tedavi daha ön plana çıkıyor. Bu durumda da pectus excavatum ameliyatı dediğimiz minimal invaziv, küçük deliklerden halk arasında kapalı diye bilinen bir yöntemle, carinatumda da Abramson denilen bir yöntemle gerçekleştiriyor. Bunlar da nikel ve titanyum alaşımlı implantlarla göğüs duvarına üstten bastırarak ve aşağıdan göğüs doğru yükselterek deformite bir şekilde çözülüyor. Ve bu barlar 2 ya da 3 sene sonra çıkarılıyor. Ama düşünün ki 2 tane ayrı cerrahi geçirmeden cerrahi dışı bir tedaviyle tedavi edilebilecek bir yaş grubunda yakalanması çok daha bizim için tercih edilen, çünkü aile içinde tercih edilen bir tedavi seçeneği oluyor.
1: Onur Bey özellikle burada fizyoterapi adına böyle bir durum söz konusu mudur? Çünkü belki fizyoterapiyle de belki biraz durum belki ekarte edilebilir ama
0: Tabii.
1: bilemedim. Buyurun sizde
0: Tabii
1: söz.
0: tabii. Şimdi zaten pek deformitlerine skolyoz gibi kemik diğer omurga deformitlerine sıkışık gibi diyor. Zaten burada önemli olan bu deformiteden muzdarip bir kişi ve ailesinin mutlaka merkez dediğimiz pek merkezine gitmesi lazım. Bu pek merkezine ilk gelmektedir. Zaten derneğimizin amaçlarından biri de pek merkezlerinin olup hastaların oraya refer edilmesi. Nedir bunlar? Fizyoterapisti, bir tedavi uzmanının, çocuk ve normal kardiyolojinin, çocuk ve normal göğüs hastalıklarının, aynı zamanda bir diyet ekibinin mutlaka olup
1: Çünkü beslenme de
0: cerrahi
1: önemli. Beslenmeye dikkat etmek.
0: tabi beslenme de çok önemli. Çünkü bu çocukların aynı zamanda en büyük şikayetlerinden biri yemek yemelerine rağmen kilo alamamaları. Ve bu da aileleri çok muzdarip eden bir durum. Bu ekibin yönetmesi gereken bir süreç bu. Yani sadece çocuğun deformitesi değil, ailenin bunu algılaması, ailenin kaygısı, çocuğun kaygısı ve çocuğun bundan minimum psikososyal negatif etkilenmesiyle yürütülen bir sonuç bu. Süreç bu.
1: İnterdisipliner bir durum değil mi biraz?
0: Aynen öyle interdisipliner bir durum. Kesinlikle multi ve interdisipliner bir durum.
1: Evet, bizzat değil, biraz değil, bizzat
0: Aynen.
1: interdisipliner bir durum. Özellikle bu arada sanki hani otizm gibi, sanki Down sendrom gibi Pektus'ta da erken tanı, erken teşhis hayat kurtarıyor değil mi?
0: Kesinlikle erken teşhis hem hayat kurtarıyor hem de erken teşhis çocuğun tedavisinin daha kolay olmasını sağlıyor, öyle söyleyebilirim.
1: Hocam bu arada benim bugün sizi konuk alacağımı duyan çünkü o yaptığım duyurularda öğrenen aslında minik bir dostumuzun bir maili var size iletmemi istedi.
0: Tabii, tabii.
1: Çünkü ne yapacağını bilememiş galiba. Çünkü yaşı da artık
0: Tabii,
1: küçük
0: tabii.
1: olduğu için belki tabii tecrübe bakımından ne yapacağını bilemiyor ama bizler belki büyükler olarak ona yol gösterebiliriz diye inanarak size aktarmak
0: Tabii.
1: istiyorum. Onur Hocam merhabalar. Bu hafta galiba Pektus'u anlatacaksınız Engel Sesler programında. Ben özellikle beden eğitimi dersi olduğu gün maalesef okula gitmek istemiyorum ve evde de bunu kimseye anlatamadığım için evde de maalesef istemeden annemle kavga etme halindeyim. Özellikle gerçekten arkadaşlar benim üstümü değiştirirken görüp ve bana tuhaf tuhaf sorular soruyor ve bana tuhaf tuhaf baktıklarını fark ediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten böyle zamanlarda gerçekten okula gitmek istemiyorum ve evde de anlatamadığım için ne yapacağımı bilmiyorum hocam şeklinde benim bunu size arz etmemi istemiş. Buyurun hocam,
0: Çok teşekkür ederim.
1: hasta
0: Zaten
1: sizindir, buyurun.
0: çok güzel özetlemiş. Bizim derneğe direkt ulaşabilirler. Bizim derneğe ulaşsınlar. Biz seve seve bu sürecin onu yönetip bu aslında sorun kümesini çözmesinde biz dernek olarak zaten amaçlarımızdan biri de bu. Yön gösterici olup gerekli en optimum ve en kolay ulaşabileceği çözümü biz ona sunarız. Derneğe direkt ulaşmasını tavsiye ediyorum.
1: Onur Bey, siz burada mentörlük de mi veriyorsunuz, mentörlük hizmeti?
0: Tabii de biz derneğimizde zaten bir ekip olarak gönüllüler ve doktorlardan oluşan bir ekibimiz olarak çok güzel bir ekibimiz var. Orada gelen herkese bir yol belirleyemeyen, çünkü bu sorun olduğunda maalesef farkındalığı dernek arttırmaya çalışıyor ama farkındalık istediğimiz düzeyde değil, dünyada da değil. Biz onlara yol gösterici bir ekip, mentorluk, aynı zamanda yönlendirici ve bu süreci beraber yönetebileceğimiz bir ortam sağlıyoruz derneğimizde. Zaten derneğin tek amacı da bu. Pektus deformiteli bireylerimize hem yol göstermek hem de onların tedavisi için dünya standartına ne gerekiyorsa en optimum şekilde almalarını sağlamak. Bu konuda da derneğimiz çok aktif.
1: Onur Hocam, bu arada belki hani biraz derneğin hizmetlerinden bahsetmek belki yerinde olacaktır ama onun öncesinde belki bu arkadaşımızın hani sorununa biraz daha çözüm olabilmek adına burada sanki hani o akranları yönetilmek adına galiba öğretmenlerimize değil mi her zaman olduğu üzere?
0: Tabii,
1: Çünkü
0: tabii.
1: toplumun gelecekteki bireylerini yetiştiren kişiler, öğretmenlerimiz gerçekten çok kutsal kişilerimiz. Öğretmenlerimize ne gibi rol düşmekte? Bence onlara sizin mutlaka söyleyeceğiniz, edeceğiniz iki çift sözünüz vardır olsa gerek.
0: Tabii, kesinlikle öğretmenlerimizin de bu durumu zaten biz dernek olarak okul okul gezip, ben de bizzat başkan olarak ve diğer ekibin bireyleri olarak biz okul okul gezip anlatmaya çalışıyoruz. Farkındalığı yaratıp öğretmenlerin bu farkındalığı çocuklardan önce fark edip bu deformiteyi onlara bunu herkese bir takım farklılıklar olabileceğini ve bunların farklılıkların bizleri gruplaştırmaya değil beraber olmaya iteceğini anlatması gerekiyor açıkçası. Biz de bu konuda detaylı bilgileri öğretmenlerimize çeşitli sempozyumlarla dernek aracılığıyla veriyoruz.
1: Yani farklılığımız aslında bizim eksikliğimiz değil, zenginliğimiz değil mi Onur Hocam?
0: Aynen öyle, kesinlikle yani, kesinlikle.
1: Peki o maili gönderen arkadaşımıza kendisini de söylemek istersiniz? Çünkü eminim dinliyordur.
0: Yani ona söyleyeceğim tek şey bu deformite onun için tedavisi olmayan ve çaresizlik durumu değil. Ve onun gibi birçok hastamızın, birçok bireyin olduğunu ve biz hep beraber aile dernek olarak ona bu yolda yürümemiz gerektiğini söylüyorum. İçimiz ferah olsun. Her farklılıklar dediğimiz gibi zenginleştirir ve hepimizin farklılıkları var. Bunları zaten anlayışla karşılayıp birbirimize bunları normalize ederek güzel bir hayat sürmemiz gerekiyor. O konuda bize destek vermek için dernek olarak gönüllüyüz.
1: Onur Hocam, bu arada derneğimizin paylaşmak istediğiniz bir adresi olabilir. Belki sosyal medya adresi olabilir. Belki telefon numarası olabilir. Buyurun.
0: Tabii bizim derneğimiz Pektus Derneği diye geçiyor zaten. Pektusderneği.org'dan direkt girebilirler. Orada bütün informasyonumuz, bütün bilgimiz var. Orada ulaşabilirler bize. Anladığım dernek telefonlarımız da var. Orada yazıyor hepsi. Orada e-mail aracılığıyla veya telefon aracılığıyla direkt ulaştıklarında direkt karşılarına bir muhatap buluyorlar.
1: O zaman biraz da derneğin çalışmasını belki siz

0: Aynı zamanda son dönemde İl Sağlık en büyük projelerimizden biri bu aynı zamanda. İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber Pektus'u fark et, tedaviye sevk et projesi kapsamında İstanbul'da 4 ve 13 yaş arasındaki çocukları tarama programı var şu anda. 39 ilçede aile hekimleri Pektus taraması yapıp tespit ettikleri gençlerimizi ve çocuklarımızı ilgili merkezlere yönlendiriyorlar. Ve bu inanılmaz bir hizmete dönüşüyor. Yani daha demin gönderdiğiniz e-mail aslında fark edilip daha bu raddeye gelmeden o e-maili gönderen kardeşimizden o raddeye gelmeden tespit edilip ilgili merkeze ulaşmasını amaçlıyor bu proje. Ve önümüzdeki ay bunun sonuçları da açıklanacak. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Bu dünyada ilk defa yapılıyor ve dünyaya da örnek teşkil ediyor. Bunu dünyada da sunduk biz kongrelerde. Bu anlamda en büyük projemiz şu anda bu. Tabii gelecek projemiz bu cerrahi dışı tedavilerin ödenme, SGK ödenme kapsamına alınması. En büyük hedefimiz şu anda o. Bir diğer hedefimiz de MHRS'ye ayrı bir kulvardan girip bu hastanın özellikle olarak doktorlarına ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Bu projelerde aktif yer alan yönetim kuruluna ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum buradan da.
1: Yönetim kurulunun gerçekten birbirinden kıymetli çalışma ve desteği, emeği bizim için de çok değerli. Burada sanki biraz melek yatırımcılara da mı iş düşmekte? Çünkü belki SGK'nın çünkü karşılayamadığı yerlerde belki melek yatırımcılara iş düşer, değil mi?
0: Olabilir tabii ki. Bu tabii SGK ve endüstri işbirliğiyle hastalarımızı en kolay SGK'nın içine nasıl ulaştırılabilir bu? Ücret verilmeden. Çünkü cerrahiler ücretsizken cerrahi dışı tedavi ücretli bir duruma geliyor. Yani daha doğrusu dışarıdan almaları gerekiyor. Bu da bir zor duruma sokuyor. Biz sadece bunu çözümlemek için herkesin her şeye eşit bir şekilde ulaşmasını sağlamak istiyoruz.
1: Çünkü Onur Hocam bizde bir alışkanlık var. Hani her şeyi devletten bekliyoruz da. Ama
0: Evet.
1: yani devletimiz zaten birbirinden büyük, birbirinden kıymetli işler yaparken nereye ne kadar yani bütün gün
0: Aynen.
1: kime yetişecek, kime yetişsin? Yani
0: Aynen öyle dediğiniz gibi.
1: ondan bence melek yatırımcılara da burada çok büyük roller düşmekte değil mi Onur Hocam?
0: Evet, kesinlikle bunu yani zaten dediğiniz gibi devletimiz birçok şeye katkı sağlıyor. Hemen hemen her şeyi sağlıyor. Böyle şeylerde yetemeyebilmesi normaldir. O yüzden biz de melek yatırımcılar ve biz de dernekler, sosyal kurumlar olarak STK'lar burada destek verip bunları yapabiliriz diye düşünüyorum ben de.
1: Sizin bu arada gerçi az önceki projenizde zaten sonuçları bekliyoruz dediniz ama özellikle başka bu seneye damgasını vuracağını beklediğiniz belki başka inandığınız projeniz var mıdır? Veya belki hedeflenen çalışmalar var mıdır?
0: Hedeflenen çalışmalarımız şu anda kongremizi yapmak istiyoruz yine ikincisini. Artık geleneksel olmasını istiyoruz. O kongrede bütün ilgili doktorları toplayıp bir arada bu farkındalığımız ve deneyimlerimizi aktarıyoruz. Ayrıca çeşitli projeler olarak bu eğitimlerimizi arttırmak, okullara daha fazla gidebilmek, üye sayımızı arttırıp daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz.
1: Siz il dışındaki okullara da gidiyorsunuz, değil mi?
0: Evet, il dışındaki okullara da gitmeye çalışıyoruz.
1: Özellikle bu arada belki 2 aylık buradaki çalışmalar yani ya ameliyat çalışmaları olacak ya da belki ameliyat dışında işte fizyoterapi destekli çalışmalar olacak ama Onur Hocam biliyorsunuz malumunuz bazen sadece internetteki kuru bilgiye dayanarak mesela kulaktan dolma
0: Evet.
1: bilgilerle de maalesef tedavi yöntemlerimiz meşhur. Onlarla ilgili farkındalığımızı arttırması açısından neler söylemek istersiniz? Çünkü sizin söyleyecekleriniz gerçekten buradan bizler için çok kıymetli.
0: Ya farklı atmak için zaten bir diğer projemiz de ondan bahsetmedim ama bir diğer projemiz de bütün ücretli olarak dağıtabileceğimiz halkımıza bir kitapçık hazırlamak istiyoruz büyük. Bütün bu Pektus'la ilgili bütün farkındalığı, sorunları, olabilecekleri, karşılarına çıkabilecekleri sorunları veya çözümlerini hep biriktireceğimiz bir kitap yazmak istiyoruz şu anda. Ona başlayacağız bu sene. Onunla birlikte hepsini aslında kolayca indirip bunu okuyabilecekler bireyler. Ama aynı zamanda farkındalığı arttırmak için söyleyebileceğim Pektus deformitesi çözümsüz bir şey değildir. Çözümü vardır. Ve Pektuslu bireyler beraber her zaman her yerde çözüme odaklı olarak hareket edecektir. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki özellikle burada belki anne belki çok gençtir. Hani yeni anne

0: özellikle burada onlara belki kulaklarına biraz küpe olması açısından neler söylemek
1: Tabii
0: istersiniz?
1: çocukların göğüs duvarlarına dikkat edip göğüs duvarı bir çocukluk bir en iyi anne test eder. Fark ediyorlarsa derneğimize başvurabilirler veya ilgili doktorları mutlaka bir erkenden götürmeleri tavsiye ederim. Çocuk doktorları da bilgililer. Çocuk doktorlarına da bundan bahsedebilirler. Onlar da sevk edebilir ama erkenden çocukların göğsünde, göğüs duvarında, iman tahtasında bir gariplik, farklılık veya değişim fark ediyorlarsa mutlaka ilgili doktorlarına, pediatrilerine veya bu konuyla ilgili göğüs cerrahına başvurmalarını öneririm ben.
0: Onur Hocam, kulaklar için nasıl özellikle Ege Üniversitesi'nden geçtiğimiz malum engel sesler dostları hatırlayacaktır. Geçtiğimiz otizm farkındalığı haftası ile ilgili yayında söyleşirken Sezen Köse, Profesör Doktor Sezen hocamız demişti ki hani zaten annelerin böyle onların hafızasında bir şeyler iyi gelmiyorsa, bir şeyler onlara göre ters gidiyorsa zaten annelerimizin içgüdülerine aslında inanmak en doğrusu demişti. Annelerimize güvenelim demişti. Galiba anneler çok basit bir en ufak bir pürüz gördüklerini çocuklarında değil mi? Aslında çok basit bir çocuk doktoruna başvurduklarına belki sanki düğün buradan çözülecek değil mi?
1: Aynen öyle, kesinlikle. Bir annenin çocuğunu gözlemlediği kadar dünyada kimse o çocuğu gözlemleyemez. O yüzden o annenin gözlemleri çok önemli. O gözlemleri ihmal etmeyip mutlaka çocuk doktorlarına bundan bahsetsinler.
0: Çünkü her zaman gerçekten anneler bilir yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Özellikle Pektus Farkındalığı Haftası'na dair son mesaj anlamında siz burada neler söylemek istersiniz?
1: Pektus Farkındalık Haftası'nda biz o haftayı Pektus Farkındalık Haftası olarak kutluyoruz her yıl. Haziran'ın son haftası, 3. haftası daha doğrusu. Ve o haftada herkesi bizimle birlikte bu farkındalık haftasını kutlamaya davet ediyoruz. Burada bizim çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Lütfen internet sitemizden takip edip bu etkinliklere yer alsınlar. Ve bizim derneğimizin bir parçası olarak bize bu konuda destek versinler.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim böyle bir şans verdiğiniz.
0: Ne demek, her zaman. Siz yeter ki böyle kıymetli bilgilerle, kıymetli projelerle bize geldiğiniz sürece hepinizin başımızın üstünde yeri var. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle Pektus farkındalığı üzerine söyleşmek üzere Pektus Derneği Başkanı Doçent Doktor Nezih Onur Ermerak'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalık değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları her zaman söylediğim üzere hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Ne
6: acele Kılçık Hocam. Albayrak Finans,
9: yarını güvenle planlar. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz...

0: Fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Barış Sağlam'la enerji konuşacağız. Ardından Cahit Sönmez'le hem finansal istikrar raporunu konuşacağız hem de Goldman Sachs'ın Türk bankaları için beklentilerini aşağı çektiği haberi geldi. Biraz ona bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %2,36'lık düşüşle 13.681 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 61 kuruş, avro 53 lira 5 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %43,78 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4507 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.027 lira, çeyrek altın 10.814 lira, gram altın ise 6.615 liradan işlem görüyor. Tarım sermaye piyasalarına dönüp rakamlar sunuyor.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam stüdyomuzda. Barış hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi görevine başladı. Nerede arıyor? Yok, bu arama değil, bu sondaj.
2: Bu sondaj gemisi
0: Sakarya'da.
2: Sakarya gaz sahası içerisinde. Zaten hani hep haberlerini verdik. 4 tane fazı vardı. 5 milyon metreküp, 10, 20 ve 40 şeklinde. Şu anda o fazların ilerlemesi için bölgede sondajın ve sondaj faaliyetlerinin arttırılması gerekiyordu. Bu gemiyle birlikte daha derin kıyılar, daha doğrusu daha yüksek derinliklerde çok daha önemli araştırmalar ve sondajlar yapılacak. Bu sondajların altından da Türk Ali 16 kuyusunda alt tamamlama işlemleri yapacak. Ne demek bu? Kuyunun basıncının ayarlanması, pompalarının yerleştirilmesi ve üretime tam hazırlanması aşamalarını ve ilk sondajlarını gerçekleştirecek. Ardından da üretim gerçekleşecek. İşte bu süreçleri tamamlamak ve fazlarda daha önce öngörülen tarihlerde bu hedeflerin, üretim hedeflerinin yakalanması için önemli bir adım. Şu ana kadar planlar çerçevesinde ilerleyen, hatta biraz da bu planların öncesinde sonuçlar alınıyordu. Bu gemimiz de bu sürece katkıda bulunacak.
0: Yine iyi bir haberle o zaman devam edelim. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bırakmış.
2: Bu çok güzel bir haber.
0: Ki zaten %60'larda olduğunu hep konuşuyoruz.
2: Evet, yani şu anda bu haber kapsamında Nisan'da %71'e yükseldi tüm yenilenebilir enerji. Hmm. Şimdi bu haberin güzelliği ise güneş ve rüzgarın kömürü geçmesi. Yani yaklaşık %22.8, buna %23 diyelim kabaca. %23'ü üretilen elektriğin %23'ü güneş ve rüzgardan geldi. Güneşin payı 9.7, rüzgarın payı da 9.7, güneşin de 13.1. Niye peki %22 ya da 23 ve 71 rakamları var? %71'lik rakamın içerisinde hidroelektrik santralleri, biyoyakıtlar ve diğerleri var. İşte HES'lerin yenilenebilir olup olmadığı tartışılıyor. Yeşil bir enerji ama yenilenebilir olup olmadığı tartışılıyor. Yenilenebilir tartışması yaşanmayan en net iki yenilenebilir enerji kaynağı güneş ve rüzgar. Hı hı. Bunlar işte kömürü geçmiş. Bu çok çok önemli bir haber. Evet. Fakat şunu söylememizde fayda var. Hürmüz gibi ana üretim, ya daha doğrusu ana ithalat kaynaklarının dara düştüğü bir ortamda kömürden elektrik üretmekten vazgeçemeyiz. Bu mecbur. Hatta kömürden elektriği hiç üretmesek bile yedek bir kaynak olarak kömür orada duracak ve bizler o üretim yapmayan tesislere para ödeyeceğiz. Bu şöyle benzetilebilir. Savunma sanayinde savaş yok, o yüzden silah üretmeyelim demediğimiz gibi, bu stratejik bir adım olduğu gibi, kömür de hep burada kalacak. Çünkü bildiğimiz gibi yenilenebilir enerjinin dengesizliği ve tahmin edilemezliği ne yazık ki baz yükünü bizim kömür de olsa, doğal gaz da olsa, nükleer de olsa sürekli başvurabildiğimiz güvenilir ve sürekli kaynaklara iletmemiz gerekiyor.
0: Bu arada bir son dakika geldi. Yani sadece siyaseti değil ekonomiyi de ilgilendirdiği için bu son dakikayı aktaralım.
2: Butlan?
0: Evet, Butlan.
2: Mutlak Butlan mı çıktı?
0: Evet, mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Asliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin de görevi devralmasına karar verdi. O 3-4 dakika önce gelen bir son dakika gelişmesi bu. Hemen bakalım, BIST 100'de de ciddi bir düşüş var. %3'e yakın bir düşüş var bu gelişmeyle birlikte. Borsa İstanbul'da ekonomiyi ilgilendirdiği için bunu aktarmış olduk. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın başlıyor. Ne konuşulacak bu zirvede?
2: Doğal kaynaklar özellikle seçilmiş bir başlık. Neden? Sadece enerji değil, doğal kaynakların tamamı. Yani burada kritik mineraller de var. Doğal kaynakların içerisinde şu anda zaten hepimizin bildiği gibi Hürmüz krizi sonrası yerli hidrokarbon yani doğal gaz ve petrolün üretimi, aranması, bulunması ve üretimi son derece kritik bir aşamaya geldi. Aynı zamanda yurt dışında TPA'nın atılımlarıyla çeşitli kara ve denizlerde aramalar ve buralardan üretimin Türkiye'ye taşınması ya da işte takas ya da TPA'nın birikimini genişletmesi açısından önemli konular, ama yerli kaynaklar, doğal kaynaklar açısından bizim Çin'le yarışamasak da, çünkü bu sonuç itibariyle jeolojik bir süreç, bizim de son derece önemli kritik kaynaklarımız var. Kritik madenlerimiz Eskişehir'de bulunan, hepinizin bildiği gibi. İşte bunlar konuşulacak ve Hürmüz'ün gölgesinde yerli ve milli kaynakların ülke ekonomisine ve ülkenin stratejik çıkarları açısından nasıl kazanılacağına dair çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanımız katılacak ve Sayın Bakan da katılacak. Umarım Türkiye açısından güzel bir süreç olacak.
0: Evet, sonuçlarını da haftaya konuşuruz galiba.
2: Umarım.
0: Bir sonuç bildirgesi yayınlanacak mı?
2: Temel itibariyle daha çok benim bildiğim kadarıyla oturumlarda bazı sonuçlara varılıyor ama son bir kararı ben hatırlamıyorum. Belki konuşabiliriz.
0: Peki. Aslında biraz da bağlantılı son başlığımızda. Ama anlamadığım şu, Çin bazı stratejik minerallerde madencilik kontrolüne hazırlanıyor. Kontrolden kastımız.
2: Şimdi şunu söyleyelim. Birincisi, zaten Çin iki önemli konuda son derece hassas davranıyor. Birincisi, bu stratejik madenler, kritik mineraller ve teknolojinin geliştirilmesi için

0: için bazı hassas minerallerin ve madenlerin üretiminde yerli olmayan, yabancı sermayesi bulunan hiçbir şirkete lisans vermiyor. Bunu şu anda zaten uyguluyor. Fakat lisans süreçlerini daha da sıkılaştırmak, özellikle lisans başvurusu yapacak firmaların sermaye yapısını dış kaynaklardan korumak, süreçlerin özellikle ekonomiye katkısını araştırmak ve bu süreçlerin maden cevherini ne kadar üretime dönüştürebileceği gibi çeşitli kritik noktalarda daha fazla uzun süre araştırma yapıp ondan sonra lisanslama sürecine geçecek ve bu izni verebilecek bir süreci devreye sokuyor. Bu şu demek: Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir şirket, bu özellikle, yani bunu söylemem gerekiyor, Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı hiçbir şirketin buraya sızmasına bir imkan tanımak istemiyorlar. Bunun yanında başka ülkeler, yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil ama temel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde ortağı olan ya da işte Seyşellerde, oralarda, Virginia adalarında kağıt üstünde Çinli görünen bir şirketin ama aslında sermayedar ve de kar yapısı açısından Amerika'ya doğrudan hizmet edebilecek bir yapıyı önüne geçmek istiyorlar. Yabancı yapılara diyelim. Yabancı yapıların tamamen önüne geçmek istiyorlar. Bunun için de araştırma süresi elde ediyorlar. Bunların hepsi Çin'in bu sektöre ne kadar kritik bir önemle yaklaştığı ve ileride bizim başımıza neler açacağı konusunda önemli bir ipucu.
1: Bunun Trump Xi Jinping görüşmesinden hemen sonra olması da aslında enteresan. Çünkü o görüşmeden dışarıya sızan hava şuydu. Sanki Trump biraz teslim oldu. İşte tamam, Tayland'a biz karışmıyoruz filan havasındaydı. Yani Çin orada istediğini yapabilir. Biraz böyle hani çipten ve işte çip teknolojisinden sanki
0: Evet.
1: biraz vazgeçmiş bir görüntüsü vardı. Bunun üzerine olması enteresan değil mi?
0: Çok enteresan. Tayvan'ı bu noktada,
1: Tayvan, pardon, ben Tayland dedim.
0: Tayvan'ı bu noktada suçlamış olması çok enteresan. Çünkü Çin'in denize açılan kapısının hemen önünde Tayvan ciddi bir projeksiyon gerçekleştiriyor. Tıpkı Kıbrıs'ın bizim ve İsrail ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleri için bir projeksiyon gerçekleştirmesi gibi. Çok ilginç bir şekilde denize açılan bu süreçte Tayvan'ı sanki satmış gibi oldu ama gelişmelere bakacağız. Üstüne de bunun gelmiş olması, zaten Çin'in bu konuda ne kadar ciddiye aldığı, şu anda Tayvan'ı suçlasın suçlamasın, bu kritik çip ve diğer kritik teknolojik materyalleri üretebilmek için tüm dünyanın, Çin'in sahip olduğu, çoğunluğuna sahip olduğu bu minerallere ihtiyacı var. Ve Çin bunu söke söke bize ağlata ağlata sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yaptığı bu adımla Çin'i aynı konularda zaten köşeye sıkıştırmış durumda.
1: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Cahit Sönmez'le devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez de telefon attığımızda. Hocam merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi finansal istikrar raporu yayımlandı. Ne söylüyor bize, ne anlamalıyız? Ama şimdi bu son gelişmelerle birlikte finansal istikrar raporunun, bir sonraki finansal istikrar raporunun nasıl olabileceğini de soracağım size.
1: Tabii şimdi finansal istikrar raporu enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde aynen enflasyon raporu gibi finansal istikrar raporu da şeffaflık ilkesi gereği 6 ayda bir yayınlanıyor. Ve şu anda da 42.si olan finansal istikrar raporu söz konusu. Tabii ne yazık ki diyeyim, çünkü bir süredir Merkez Bankası uyguladığı politikalarda finansal istikrarı ön

işleme koymak zorunda kaldı. Tabii ki kanunda fiyat istikrarı ana amacı Merkez Bankası'nın, ama tabii ki fiyat istikrarını sağlamak için şu aşamada ekonominin koşulları ve bulunduğu dinamikler sonucunda finansal istikrar gerçekten ön planda gidiyor. Ve bu tabii finansal istikrar derken bankacılık sektörü de var bunun içinde. Merkez Bankası, işte krediler, kredi hacmi, ekonomi aktörlerinin, yani hane halkının bireysel kredileri, bu kredilerin geri dönüşleri, ticari kredi tarafı, özel sektörün, reel kesimin açık pozisyonları gibi bir dizi finansal istikrarı ilgilendiren konulara bu raporda Merkez Bankası yer veriyor. Ve tabii şu anda yine bir öncelik sıralaması yapacak olursak, Merkez Bankası'nın gerçekten ilk sıraya koyacağı konu mevduatların ve diğer varlıkların TL'de kalması. Yani herhangi bir dolarizasyonun olmaması Merkez Bankası için hayati önem taşıyor. İşte bu açıdan da acaba finansal istikrar raporunda bununla ilgili de bazı ipuçları olabilir mi? Bunu da merakla bekliyoruz tabii bu rapor yayınlanmadan öncesinde de. Ve bir önceki raporda, Kasım 2025'te yayınladığı raporda da benzer şekilde buna vurgu yapıyor. Yani bankacılık sektörünün yükümlülük tarafında toplanan işte bu şeyler de olabilir, diğer bazı araçlar da olabilir, finansal araçlar da olabilir. Yani sadece mevduatlar değil. Burada kompozisyon olarak %50'nin üzerinde TL payı var. TL varlıklarının payı yabancı para, YP'ye göre daha fazla. Ancak tabii reel kesimin bu mevduatlarında ve sahip olduğu bankada tuttukları varlıklarda TL daha kompozisyon olarak TL lehine, yani %60'lar civarında TL varken %40'lar civarında YP'de. Ama hane halkını biraz daha TL'de %52'ler civarında kalıyor ve YP'de de %48 gibi bir kompozisyon söz konusu. Onun için tabii Merkez Bankası da bu konuya özellikle vurgu yapıyor. Yani TL mevduat ve dolarizasyon alt başlığını hiçbir zaman ihmal etmiyor. Ve bu bağlamda TL mevduatlarında paranın TL'de kalması yönünde sıkı duruşumuzu koruyacağız mesajı da veriyor. Bu gerçekten raporun en önemli kısımlarından bir tanesi. Bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde finansal istikrar açısından diğer çok önem arz eden konu ise Merkez Bankası'nın rezerv durumu ve buna bağlı olarak da yabancı sermaye hareketleri, yani gelen ve giden olarak değerlendiriyor. Bununla ilgili de malum İran savaşı sonrasında rezervde belirgin bir aşağı çekilme vardı, ama bu daha sonrasında işte bazı işlemlerle, özellikle swap işlemleriyle Merkez Bankası tekrardan bunu 170 milyar doların üzerine çıkardı. Yani swap'ta hariç olduğunda 35 milyar dolar üzerinde bir rezerv kalitesi var, büyüklüğü var. Dolayısıyla bu da şu aşamada kısa vadeli dış borçların çevrilmesiyle ilgili, yani biliyorsunuz Merkez Bankası'nın brüt rezervi bir ülkenin kısa vadeli dış borçlarını karşılayabiliyor mu sorusu ile yeterlilik düzeyi sorgulanıyor. Bu şekilde bakıldığında da Merkez Bankası rezervlerde çok fazla bir söz, yani bir kırılganlığın olmadığını vurguluyor. Finansal raporunda bu konuda oldukça önem kazanıyor aynı şekilde. Bunun yanı sıra jeopolitik riskler de vurgulanıyor.

0: Ve bu bağlamda dış finansmanla ilgili bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Ki burada malum CDS gibi risk faktörleri de önemli. Ve sonuçta böyle bir çerçevede karşımıza çıkan bir finansal istikrar raporu var. Aynı şekilde tabii şunu da unutmadan eklemek istiyorum. Bankacılık sektörünün bu aşamadaki dayanıklılığı da dile getiriliyor Merkez Bankası tarafından bu raporda. Yani bankaların aktif kalitesi, sermaye yeterlik rasyoları, karlılık ve likidite tamponları, bunlar tabii biliyorsunuz belli sıklıkla BDDK tarafından da yayınlanıyor. Ve dönem karı da 288 milyar TL gibi bir düzeyde, sermaye yeterlik rasyosu da %16'nın üzerinde. Dolayısıyla şu aşamada bankacılık sektörü de finansal sistemi destekleyecek güce sahip. Dolayısıyla bu çerçevede bir rapor, tabii ki fiyat istikrarı yönelik olarak enflasyon raporu yayınlanmıştı. Dolayısıyla onun akabinde bu finansal istikrar raporu da oldukça önemliydi. Bu bağlamda böyle bir raporda Merkez Bankası şunu vurguluyor. Gerek fiyat istikrarı gerekse finansal istikrar açısından elimizden geleni yapıyoruz. Her şey kontrol altında gibi bir ana fikir çıkarılabilir.
1: Peki hocam, yani yayının başını dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Bir son dakika
0: Evet.
1: gelişmesi aktarmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen mutlak butlan kararı. Şimdi borsa konuşmuyoruz burada sizinle ama ilk son dakika haberi geldiğinde %2,5 civarında bir düşüş vardı BIST 100'de. Şu anda %5'i geçmiş durumda. Yani 15 dakika içinde, birkaç dakika sonra da zaten seans kapanacak. Ama bunu biraz da Goldman Sachs'ın da beklentileri aşağı çekmesiyle birlikte konuşmak istiyorum. Bundan sonra nasıl etkilenir ve şu 9 günlük bayram tatilinde piyasalar durulabilir mi acaba diye. Çünkü işte ABD-İran savaşı kaynaklı jeopolitik risk primi ve enerji fiyatlarındaki karlılığın etkileriyle birlikte Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ışığında Türk bankacılık hisselerine yönelik daha temkinli bir duruş benimsediğini bildiriyor Goldman Sachs. Şimdi ilk etkilenen borsa olur ama finansal piyasaların topyekün etkileneceğini öngörmek de herhalde kahinlik olmaz bu tür siyasal sarsıntılardan. Sizin beklentiniz nedir hocam?
0: Ben de kesinlikle size katılıyorum. Yani iç gelişmelere bağlı olabilir, dış gelişmelere bağlı olabilir. Tabii ki bu net bir şekilde türbülans yaratıyor ve hızlı bir şekilde de riskli araçları, yani hisse senedi, borsayı çok etkiliyor, olumsuz etkiliyor yani. Bunu geçen sene Mart ayında da gözlemlemiştik. Gerçekten tabii ki o siyasi gelişme, kaos ortamı ve buna ek olarak ileriye yönelik siyasi beklentiler, tabii ki finansal davranışları da yakından ilgilendiriyor. Yani hem Türkiye'de yatırımcıları hem de yurt dışı yatırımcıları, böyle bir durum olduğunda maalesef yabancı sermayede tabii açık pozisyonlar olduğu için, carry trade dediğimiz açık pozisyon olduğu için hızlı bir şekilde kur riski de üstlenmemek adına, çünkü kurlar çok yükseldiği takdirde yabancı sermaye TL cinsi yaptığı kar yok olup gidecek. Yani çünkü onu tekrar dolara çevirmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu yüzden yani hem içeride bu piyasalar ciddi bir türbülans yaratabileceği gibi belirgin bir şekilde yabancı sermaye çıkmasına neden oluyor maalesef bu tür gelişmeler. Tabii Goldman Sachs'ın bu beklenti, yani Türk banka sektörünün hisse senetleri, yani payları borsa işlem gören halka açık bankalarla ilgili, hisse senediyle ilgili beklentileri bu karar öncesiydi yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: Orada sadece şu vurguyu yapmışlardı. Hızlı bir faiz indirimi olacak, güçlü banka karlılığı olacak. Onun için hisse senetleri ön plandaydı ve bu fiyatlandı ama faiz indirim, yani tabii ki bu İran olayını öne sürüyordu. İran olayından dolayı hızlı

0: bir faiz indirimi artık olmayacak. Bu da tabii ki bankacılık sektörünün karlılık oranlarını olumsuz etkileyecek. Onun için biraz daha soğuk bakıyoruz Türkiye'de bankacılık sektörü hisse senetlerine demişlerdi. Evet. Ha, şimdi tabii ki ne yazık ki finansal istikrar dediğimiz şey paranın dolara gitmemesi şu aşamada yani. Hatta evet. Fiyat istikrarı içinde, bırakın finansal istikrarı, fiyat istikrarı içinde paranın TL'de kalması gerekiyordu. Peki şimdi ne olacak? Daha yeni para politikası kurulu toplantısı yapıldı. Faiz değişikliği olmadı. Üstten %40'dan fonlamaya devam ediyordu. Yani geçen sene Mart ayında da biliyorsunuz bir toplantı yapmak zorunda kaldı takvim dışında da para politikası kurulu. Yani şu anda evet ne yazık ki böyle siyasi gelişmeler biraz daha Merkez Bankası'nın işini zora sokacak ki tamamen diyebileceğim hareket alanı daralmış bir Merkez Bankası vardı bu gelişme öncesinde.
1: Evet. Bu arada %6'yı bulmuştu BIST %'deki kayıp. İşte artık 10 saniye sonra işlemler tabii kapanıyor. Son anda işte tepki alımlarıyla ufak bir toparlanmayla BIST %'deki düşüş 4.95 seviyesine çekilmiş durumda. Hani kapatırken onu da son bir bilgi olarak hem size hem dinleyicilerimize vermiş olayım. Yarın piyasaları çok dikkatli izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet. Ondan sonra 9 günlük bayram tatil geliyor çünkü. Cahit Sönmez, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla yine burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net Sigortam.net.
8: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Vatan, vatan, vatan.
10: Bayram şıklığı ki

0: Kılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kılı'dasın, rahatsın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.

0: Gün Ötesi.
1: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Gün Ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Muhammed Ercesu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Programımıza hoş geldiniz.
0: Gün Ötesi Ankara Gündemi.
1: Ankara'ya uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Belgin Aydın, bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yaptı. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecine ateşkesi uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin de süreceğini ifade etti. Bu anlamda önemli bir telefon görüşmesi yapıldığını söyleyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Diğer başlıkları da sizden alalım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün aynı zamanda Efes 2026 tatbikatının Teçkin Gözlemci gününde konuştuğunu söyleyelim. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenlik paradigmalarının değiştiğini, dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini ancak çok kutuplu bir yapıya hızla evrildiğini söyledi. Türkiye'nin bu zorlu coğrafyada bulunduğunu ifade etti. Ülkemizi fırtınalı sulardan sahile selametle çıkarmak istiyoruz dedi. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da bölgemizin ve diğer yerlerinde barışı savunmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda tarihi Türk milleti olarak da dost olmanın neler kazandırdığını, Türkleri husumet etmenin de neler kaybettirdiğini sayısız örnekleri vardır dedi tarihte. Bu anlamda da yanı sıra Türk devletlerinin bu dostluklarından kaynaklanan desteklerini hatırlattı. Emin olunan kuvvet demektir. Biz güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Öte yandan bugün Efes 2026 tatbikatının Seçkin Gözlemci gününde sonuydu ve bugün itibariyle tatbikat sona erdi. Tatbikatın son gününde icra edilen çıkarma harekatı nefes kesti. Hisar, Siper, Tolga, Gökbey, Karaok, Karayel, Türk savunma sanayinin yerli ve milli birçok ürünü tatbikatte ilk kez sahadaydı. Hava harekatıyla hedefler bir bir vuruldu. Düşman atları zayıflatıldı. Mayınlı arazi ölçü birliklerince temizlendi. Ve çıkarma harekatı da bu şekilde başlatıldı. 50 ülkeden 10.388 personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatı nefes kesen görüntülerle son buldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın, aktardığın detaylar için. Son olarak CHP ile ilgili de bir gelişme var. Bunu evet, da almak istiyoruz.
2: Evet, CHP'nin son kurultayına dair olarak bir dava süreci vardı bilindiği gibi. Mutlak butlan olarak biliniyor kamuoyunda. O karar mahkemeden çıktı. Kurultayın iptal edilmesi gündemde ve bu anlamda da mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti meclisi ve MYK üyelerinin tekrar parti yönetiminde söz sahibi olması bekleniyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın, aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktardı.
0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival alanına bağlanacağız. Spiker Muhammed Niyazi Çevik telefon hattımızda. Muhammed Niyazi Çevik, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Festival kapılarını açtı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Senden ilk olarak alandaki o ilk izlenimleri almak istiyoruz. Festivalin ilk gününde şu an nasıl bir atmosfer var?
3: Evet, sizin de söylediğiniz gibi 8. Etnospor Kültür Festivali bugün 21 Mayıs Perşembe günü itibariyle Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etnospor'un içeriklerinden bahsetmeden önce dilerseniz etnospor ne demek? Önce ondan bir başlayalım. Etnospor öncelikle bir kültür festivali ve bu festival geleneksel sporları ve kültürel mirası da içinde barındırıyor aslında. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor demiştik ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilen Erdoğan bu yıl etnospora 24 farklı ülkeden katılım olacağını söylemişti. Katılımcılar arasında sporcular, kültür, sanat ve gastronomi insanları var. Bu yıl Etnospor Festivali'ne yaklaşık 1 milyonun üzerinde de ziyaretçinin katılması bekleniyor. Etnospor sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir organizasyon değil aslında. Farklı bir amacı da var bu festivalin. Geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet etme amacı gidiyor aslında Etnospor. Etnospor'un bu yılki sloganı ise Dünya Burada. Yani bu da festivalin içinde dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen katılımcıların kendi kültürlerini, geleneklerini, sporlarını, sanatlarını ve müziklerini de buraya taşıyacağını işaret ediyor aslında. Ve 30 farklı ülkeden 52 üyesi var Etnospor'un. Etnospor'un ne olduğundan bahsetmişken şimdi de bu seneki programın içeriğinde neler var ondan bahsedelim. Çok çeşitli kültürel mozaiklerin bu festivalde yer alacağını söylemiştik. Bunlardan bazıları geleneksel sporlar, okçuluk, binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kıl çadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar var. Bu yıl festivale ilk kez katılan misafir ülkeler de var. Bunlar arasında Rusya, Litvanya ve Azerbaycan yer alıyor. Etnospor sadece ziyaretçilerin pasif olarak izlediği bir etkinlik değil, katılımcılar aktif olarak festival alanında bulunan okçuluk, binicilik gibi sporları profesyoneller eşliğinde deneyimleme imkanına da sahipler ayrıca ve atölye alanlarında da etkinliklere katılım sağlayabiliyorlar ve ayrıca bu etkinliklerin hepsi tamamen ücretsiz.
1: Evet.
3: Etnospor etkinliği her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek olanaklara da sahip aslında. Çocuklardan tutun da yetişkinlere kadar ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyim alanlarına ve etkileşimli oyunlar da var Etnospor'da. Ve şimdi ulaşım konusuna gelirsek toplu ulaşımla festival alanına gelmek isteyen ziyaretçilerimiz Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek festival alanına ulaşabilirler. Bir ikinci ulaşım yöntemi ise Marmaray'ın Yeşilyurt durağında inerek 10 dakika yürüme mesafesinden sonra askeriye giriş kapısından alana giriş yapabilirler. Festivalde bir de akşam konserleri olacak. Bugün saat 19'da ana sahnede Ekin Uzunlar konseri olacak ve diğer günlerde de Kıraç, Ayyola gibi isimler yer alacak ve dünya müziğinde de çok önemli yer eden sanatçılar yer alacak. Bunlardan bir tanesi de dünyaca ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen olacak ve 8. Etnospor Kültür Festivali 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına Etnospor'un sosyal medya hesaplarından erişilebileceğini söyleyelim. Ve sözü buradan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Niyazi Çevik. Bizlere Etnospor Kültür Festivali'nden sıcak notları ve güzel atmosferi aktardın. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyareti enerji, finans, teknoloji ve küresel güç dengesi

0: açısından dikkatle izleniyor. Çin-Rusya hattında gelişen yeni stratejik yakınlaşmanın dünya siyasetinde çok kutuplu yeni dönemi nasıl şekillendireceğini konuşacağız. Telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum Muhafet Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye ilişkin değerlendirmelerinizle başlamak isteriz.
1: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bölgenin en güçlü ülkesi olarak savaşın bilçatıyla ilgili dün yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini yine savaş sürecinin devam ettiği noktada da Türkiye'nin etkin diplomasi faaliyetlerini yürüttüğünü görmekteyiz ki hem Trump'ın üzerindeki ilişkiler çerçevesindeki söylemleri hem de bölgenin geleceği noktasındaki önemli bir telefon trafiğini yürüttüler. Ve bu süreçte ateşkesin uzaması, bölgenin geleceğiyle ilgili dünya perspektifinin yeniden şekillenmesinin hız kazandığı bir dönemde bu görüşme çok çok hem bölge için hem de küresel ölçekli yapılar için çok çok önem arz ettiğini ifade etmemiz gerekiyor ki artık 21. yüzyılda giderek güce dayalı güç sistemlerinin şekillenmeye başladığını da hem Başkan Trump'ın Çin ziyaretinde hem Putin'in Çin ziyaretinde hem de Avrupa liderlerin Çin'e koşarak gitmelerinde görmekteyiz. Bu anlamda Türkiye çok çok stratejik bir konumda. Türkiye hem Kazakistan ziyaretinde hem de resmi olmayan Türk Devletler Teşkilatı toplantısıyla da beraber önemli bir güç konumuna gelmesi ve dünyanın geleceğindeki etkin yapılanmasını bölgedeki gelişmeler perspektifinde de etkinliğini hem diplomaside hem sahada hem de masadaki varlığıyla beraber yürüttüğü bir gerçeklik var ki işte bu görüşme bu anlamda çok çok önemli.
0: Evet Mehmet Hocam, Putin'in Pekin ziyareti neden sıradan bir diplomatik temas olarak görülmüyor sizce?
1: Tabii baktığımız zaman Trump'ın Çin ziyaretinden sonra hemen arkasından özellikle Putin'in Pekin'e gitmesi, biz ayrı ayrı baskılayamazsınız, biz birlikte masaya otururuz ve dünyaya verilen birliktelik mesajı çok çok önemli. Çünkü artık ittifaklıklar modellemesinin değiştiğini görüyoruz, stratejik işbirliğine dönüldüğünü görüyoruz. Çünkü ülkeler arası stratejik işbirlikleri her alanda farklı bir ortaklığı ve yapılanmayı beraberinde getiren 21. yüzyıl gerçeğindeki yeni bir dönemi ortaya çıkartıyor. Bu nedenle Çin-Rusya stratejik ekseni enerji, finans, jeopolitik ve yeni dünya düzeninin inşasında Batı'nın şimdiye kadarki hakim gücüne karşı yeni bir sistemsel ortaklık olarak görülmelidir diye değerlendirilmiştir.
0: Evet hocam, Çin ve Rusya'nın son dönemde verdiği ortak mesajlar sizce Batı'ya nasıl bir cevap niteliği taşıyor?
1: Bir bakın, verilen ana nokta Amerikan merkezli tek düzenin artık dünyadaki tek seçenek olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla 45 sonrası kurulmuş olan ve 2. Dünya Savaşı'nın kazanımlarını şimdiye kadar Batı'nın kazanımları olarak gördüğümüzde 21. yüzyılda bu düzen nasıl olacak sorularını da beraberinde getiriyor. İşte bu noktada bu yeni ve adil bir küresel düzen çağrısıyla liderlerin yaklaştığı bir görüşme trafiğini görmekteyiz ki hem Putin'in hem Xi Jinping'in açıklamalarına baktığımızda yavaş yavaş şekillenen bir sistemsel yeni yapının ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu da artık ortaklığın askeri ittifakı sisteme dayalı bir ittifaka döndüğünü haberci olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İdeolojik değil, stratejik ve pragmatik bir değişimin de artık yavaş yavaş şekillendiği, Batı dışı alternatif bir küresel sistemin inşa edildiğini söyleyebiliriz.
0: Evet hocam, enerji ve finans alanında Çin-Rusya yakınlaşması küresel sistemi nasıl etkileyebilir peki?
1: Tabii bakın, İran savaşıyla beraber artık enerji jeopolitiğinde denizlerin hakimiyetinin bu savaşla beraber çok büyük riskleri beraberinde getirdiğini ülkeler farkına vardı. Dolayısıyla artık enerji jeopolitiğinin daha çok karaya kaydığı yeni bir dönemi görüyoruz ki siber 2 yani siber güç 2 dediğimiz Çin ve Rusya arasındaki yeni enerji boru hatlarının giderek etkin bir yapılanmayla taraflar arasında görüşme trafiğinin başlaması ve yıllık 50 milyar metreküp'e kadar gaz kapasite potansiyeli olan bu boru hattının dünyadaki artık

0: yeniden enerjinin karaya kayması ve daha güvenli nakilini akıllara getirdiğini söylemek gerekiyor. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri için denizlerdeki hakimiyetindeki en büyük etken güçlerinden bir tanesiydi. Bu Amerika'nın elinden alınması anlamına geliyor. Rusya için Avrupa'daki kaybolan pazarının telafisi anlamına geliyor. Çin için Hürmüz bağımlılığını azaltan kara enerji nakil hatları olarak karşımıza çıkıyor. Tabii hepsinin davranışı Batı'nın deniz hakimiyetine alternatif bir yapılanmanın artık giderek şekillenmesi, aktif Kuzey koridoru ve Orta koridorun öneminin artmasıyla beraber Mackinder'den McMahon'a kadar, Don Rio doktrinine kadar, Roosevelt doktrinine kadar baktığımız zaman artık Amerika Birleşik Devletleri doktrinlerinin bu tür küresel stratejik geçiş noktalarındaki hakimiyetinin de bu noktada artık sona erdiği dönemin de başladığını söyleyebiliriz ki bunun karşılığında baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Trump koridoru gibi Meksika Körfezi'nin adını Amerikan Körfezi olarak değiştirmesi gibi Panama kanalındaki Çinlilerin hakimiyetini tekrar kendi hakimiyetine geçirme gibi hamlelerle cevap verdiğini görüyoruz ki bu da stratejik sirkülasyon noktasındaki bu geçiş noktalarının ne kadar önemli olduğu 21. yüzyıl gerçeğindeki esas sirkülasyonun burası olduğunu karşımıza çıkartıyor. Tabii finans savaşlarına gelince Mahmut Hanım,
1: evet,
0: doların silahlaşmasına karşı bir alternatif yapılanmanın giderek etkin hale geldiğini görüyoruz ki doların yıpratılmasıyla beraber dolar dışı enerji ticareti çok çok önem arz ediyor bu konuda. Dijital yuan ve ruble çalışmaları özellikle Rusya'nın Çin'e olan enerji satışlarında dolardan vazgeçerek yuana dönmesi ve Avrupa'nın tekrar Rusya'nın petrol ve doğalgazına duyduğu ihtiyacı yüksek ses tonuyla artık gündeme getirdiği şu günlerde ruble satışıyla gündeme getirmesi Amerika Birleşik Devletleri için de çok büyük bir kaybı beraberinde getireceğini söylememiz mümkün.
1: Evet hocam, son olarak şunu da sormak istiyoruz tabii konuyla ilgili olarak yapay zeka, kritik mineraller ve tedarik zincirleri gibi başlıklar dikkat çekiyor. Yeni dönemin mücadele alanı artık teknoloji mi oluyor?
0: Evet ve biliyorsunuz artık her şey teknoloji üzerinden yürütülüyor. Teknoloji ve çip savaşları dediğimiz bu dönemde yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum, uydu ve uzay, büyük veri ve 5G ve 5-6 noktasına yani 6G noktasına artık dünyanın yavaş yavaş geçtiğini gördüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar Çin'e karşı uyguladığı çip ambargolarının karşısında Çin'in elindeki nadir toprak elementleri kozunun Çin tarafından büyük bir kart olarak geçtiğini görüyoruz ki Çin'in bu çip konusunda da çok önemli bir üretim merkezi konumuna geldiğini söylememiz gerekiyor. Tabii Çin-Rusya işbirliği özellikle Rusya kılıç gücü olarak değerlendiriyorduk, sert güç olarak yani. Ama bugün yapay zeka, uzay, savunma sanayisi ve siber güvenlik ve süper bilgisayarlarla ortak bir çalışmaya ki sadece Çin ve Rusya değil İran'ı da katabiliriz buna, Kuzey Kore'yi de katabiliriz ki biliyorsunuz Kuzey Kore ziyareti gündemde. Dolayısıyla bu birliktelik dünyadaki teknolojik savaşlarının da daha giderek artacağını ortaya çıkartıyor ve
1: evet,
0: bu teknoloji savaşları hayatın her alanına girerken özellikle güvenlik doktrinin ön plana çıktığı 1. yüzyılda orduların yapılarının değişmesiyle beraber mühendis askerlerin artık silahlı kuvvetlerde görev alacağı yeni bir dönemi de beraberinde getirdiğini söylememiz
1: evet
0: gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.
1: Size de iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi

0: ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaş.

0: başlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık hocam.

0: Hazırla, afiyetle.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
3: Geleceğini şansa bırakma.
2: Yasa dışı bahise hayır de.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Dünya gündemine dair önemli başlıkları değerlendireceğiz. 15 Mayıs 2026'da Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesinin teması dijitalleşme, yapay zeka ve ortak teknoloji vizyonu oldu. Türk dünyasında işbirliği, kültürel ve diplomatik alanlarla birlikte veri güvenliği, dijital ticaret, yapay zeka, siber güvenlik ve ortak dijital altyapılar gibi stratejik konuları da içeriyor. Bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ömer Faruk Karaman'la Türk dünyasında dijital entegrasyon arayışını, bölgesel işbirliklerini ve teknolojinin yeni jeopolitiğini konuşacağız. Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Türk dünyasında son yıllarda kültürel birlik söyleminden daha somut ekonomik ve teknolojik işbirliklerine doğru bir geçiş görüyoruz. Bu dönüşüm neden şimdi hız kazandı sizce?
6: Evet, bu dönüşümün hızlanmasının aslında temel nedeni şu. Dünya artık sadece askeri güç, enerji kaynakları ve diplomatik ittifaklar üzerinden şekillenmiyor. Yeni dönemde gücü belirleyen ana unsurlar var. İşte bunlar veri, teknoloji, yapay zeka, lojistik ağlar, siber güvenlik ve yine dijital pazarlar. Türk dünyası da bu gerçeği gördü ve ortak tarih ve kültür zeminini artık somut ekonomik ve teknolojik kapasiteye dönüştürmeye çalışıyor ve bu aşamaya da geçtik diyebiliriz. Burada son Türkistan bildirisi, sizin de az önce belirttiğiniz gibi, çok kritik. Bildiride yapay zeka ve dijital kalkınma, Türk dünyasının inovasyonu, ekonomik büyüme ve yine kapsayıcı refahı için stratejik öncelik olarak tanımlıyor. Ayrıca dijital Türk dünyası kavramı burada, bakın, çok önemli. Bu da yine dijital entegrasyon, inovasyon ekosistemleri, veri temelli işbirliği ve yapay zeka alanlarında kapsamlı bir çerçeve olarak öne çıkarılıyor. Bu aslında bir eşik değişimidir. Önceden ortak dil, ortak tarih, ortak kültür diyorduk. Şimdi buna ortak veri standartları, ortak dijital gümrük, ortak yapay zeka modeli, ortak teknoloji fonları ve yine ortak lojistik altyapıyı eklemliyoruz. Sorunuza gelecek olursak, bu geçişin şimdi hızlanmasının nedeni de küresel sistemde boşlukların olması. Tedarik zincirleri yeniden kuruluyor. Orta koridor önem kazanıyor. Yapay zeka rekabeti sertleşiyor. Yine devletler dijital egemenlik arayışına giriyor. Böyle bir dönemde tabii ki Türk dünyasının dağınık kalma gibi bir lüksü yoktu. Tabii biraz iddialı bir cümle olacak ama ben şunu söylemek istiyorum. Türk dünyası 21. yüzyılda sadece geçmiş ortaklığıyla değil, gelecek ortaklığıyla da var olacak. Ve bu gelecek ortaklığın temel yapı taşlarından biri de dijital entegrasyon olacak.
5: Evet, hocam, dijitalleşme artık ekonomi, güvenlik ve diplomasiyle de doğrudan ilişkili. Devletler açısından dijital egemenlik kavramı neden bu kadar önemli hale geldi peki?
6: Şimdi dijital egemenlik artık modern devlet egemenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eskiden egemenlik deyince sınır, işte

0: bayrak, ordu, para ve diplomasi akla gelirdi. Bugün bunların yanına veri merkezleri, işte bulut yapısı, siber güvenlik, yapay zeka modelleri, dijital kimlik, ödeme sistemleri ve yine kritik yazılımlar da eklendi. Çünkü devletin vatandaş verisi, kamu hizmeti verisi, finansal verisi, yine sağlık verisi ve stratejik kurumlarının altyapısı başka aktörlerin kontrolünde ise o devletin karar alma kapasitesi de sınırlanır, zayıflar. Bunun örneğini biz tabii çok yakın geçmişte İsrail'in Hizbullah ve İran çatışmalarında gördük. Bu nedenle veri güvenliği artık sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da yine Türkistan zirvesinde siber güvenliğin kara, hava ve deniz güvenliği gibi hayati olduğunu vurguladı. Türkistan bildirisinde yine bu iki konuda iki somut başlık çok önemli bence. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital İnovasyon Merkezi ve Siber Güvenlik Konseyi önerileri. Bu şu anlama geliyor. Türk dünyası dijital egemenliği artık sadece teorik bir kavram olarak konuşulmuyor. Bunun kurumsal mekanizmalarını oluşturmaya da başlıyor aslında. Bence burada tabii kullanılacak en net cümle şu olabilir. Verisini koruyamayan devlet sınırını da ekonomisini de tam koruyamaz.
1: Evet.
0: Çünkü dijital çağda ekonomik rekabet, kamu yönetimi, savunma sanayi ve yine ulaştırma, enerji, finans yine aynı şekilde büyük ölçüde dijital altyapılar üzerinden çalışıyor. Türk dünyası açısından dijital egemenlik tabii bunu bence iki yönde düşünmemiz gerekiyor. Birincisi dışa bağımlılığı azaltmak. Bunu işte kritik yazılımlar mümkün olduğunca yerli ve milli olarak oluşturmamız, yine ortak çözümlerle desteklememiz gerekiyor. İkincisi de dünyadan kopmadan stratejik özellik üretmek. Yani Amerika Birleşik Devletleri, işte Çin ve Avrupa ve diğer merkezlerle de işbirliği yapılacak. Fakat Türk dünyası sadece tüketici pazar olmayacak bu noktada. Yani kendi standardını, kendi verisini, kendi modelini ve yine kendi dijital pazarını oluşturması gerekiyor.
1: Evet, hocam, Türk Devletleri Teşkilatı içinde yapay zeka ve dijital kalkınma başlıklarının öne çıkmasını nasıl okumalıyız? Bu alanlar gelecekte bölgesel gücü belirleyen ana unsurlar mı olacak dersiniz?
0: Bunu Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğe dönük en stratejik hamlelerinden biri olarak yorumlamak mümkün. Çünkü yapay zeka artık sadece teknoloji şirketlerinin meselesi değil. Yapay zeka, ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, savunma, ulaştırma, finans, diplomasi, artık aklınıza ne gelirse bu alanların tamamını dönüştüren yeni bir güç çarpanı. Türkistan bildirisi yine bu konuda çok açık. Yapay zeka ve dijital teknolojiler, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, inovasyon, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve Türk kültürel mirasının korunması için stratejik araçlar olarak tanımlıyor. Bu şu anlama geliyor. Teşkilat, yapay zekayı sadece teknolojik modernleşme olarak değil, bölgesel güç inşasının ana unsurlarından biri olarak görüyor. Bugün dünyada rekabetin merkezinde veri var. Veriyi işleyen yapay zeka geliştiriyor. Yapay zekayı geliştiren sanayide, ticarette, savunmada ve yine diplomaside üstünlük kazanıyor. Dolayısıyla Türk dünyasının bu alanda ortak hareket etmesi bir tercih değil, bence bir zorunluluktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bakın, son cümle çok önemli. Türk dünyası yapay zeka çağında sadece kullanıcı olursa bir pazar olur. Ama aynı zamanda üretici olursa bir güç merkezi haline gelir.
1: Hocam, Orta Koridor projesi sık sık gündeme geliyor. Dijital altyapılar ve veri akışı bu hattın stratejik önemini nasıl değiştirebilir?
0: Tabii şimdi biz Orta Koridor deyince aklımıza işte demir yolu, liman, karayolu veya Hazar geçişinden ibaret görürsek bunu biz eksik okumuş oluruz. 21. yüzyılda güçlü koridor sadece yük taşıyan koridor değildir. Aynı zamanda veri, belge, ödeme, sigorta, gümrük bilgisi ve yine lojistik istihbarat taşıyan bir koridordur. Dünya Bankası'na baktığımız zaman Orta Koridor'da doğru yatırımlar ve verimlilik önlemleriyle seyahat süreleri yarı yarıya indirilebilir ve ticaret akışları 2030'a kadar 3 katına çıkarılabilir. Bakın, bu çok önemli bir rakam. Fakat bunun için fiziki altyapı kadar dijital altyapı da şart. Türkistan bildirisi yine bu noktada somut adımlar da içeriyor. Bildiriye baktığınızda e-CMR uygulaması, elektronik dijital imzaların karşılıklı tanınması, e-permit sisteminin yine devreye alınması, ulusal tek pencere sisteminin entegrasyonu, gerçek zamanlı yük takibi ve ESER prosedürlerinin uygulanması destekleniyor. Tabii bunların amacı sınır ötesi belgeleri hızlandırmak, idari engelleri azaltmak, yük hareketliliğini daha şeffaf hale getirmek ve Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridorunu daha verimli hale getirmek.
1: Evet.
0: Ben bu anlamda şu kavramı kullanmakta bir beis görmüyorum. Türk dünyası dijital koridoru. Bu kavramla tabii kastettiğimiz şey şu aslında. Orta koridor sadece fiziki bir ticaret yolu değil. Ortak dijital gümrük, ortak veri akışı, elektronik imza, dijital taşıma belgesi, anlık yük takibi, yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve yine güvenli ödeme sistemleriyle çalışan akıllı bir Avrasya omurgası haline gelmeli. Aynı zamanda orta koridorun dijital sistemlerle desteklenmesi yalnızca malların değil, verilerin, hizmetlerin ve yine sermayenin de daha hızlı dolaşımını sağlayacak. Bunu başarabilirsek Türk dünyası sadece Doğu ile Batı arasındaki bir geçiş güzergahı olmaz. Az önce de bahsettiğim gibi lojistik, finans ve veri üreten, hizmet üreten jeoekonomik bir merkez haline gelir.
1: Evet hocam, yapay zeka alanında dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa kendi dijital bloklarını oluştururken Türk dünyası bu denklemde nasıl bir pozisyon alabilir sizce?
0: Tabii bu anlamda Türk dünyasının pozisyonu ne çok içe kapanma olmalı bence, ne de başka güç merkezlerinin pasif uzantısı olmalı. Bence en doğru pozisyon şudur: açık işbirliği, stratejik özellik ve ortak dijital kapasite. Bugün baktığımızda yapay zeka alanında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve yine Avrupa, bunlar kendi aralarında sert bir rekabet yaşıyorlar. ABD'nin özel tabii yapay zeka yatırımları 2025'te bakın çok önemli, $285 milyar ulaştı. Çin'de bu en yakın Çin olarak bahsediyorum. Çin'de bu rakam $12.5 milyar olarak gösteriliyor. Bu tablo tabii yapay zeka yarışında sermaye, altyapı ve model geliştirme kapasitesinin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Bu rekabette tabii tek tek Türk devletlerinin işte ABD veya Çin ölçeğinde yatırım yapması kolay değil, mümkün de gözükmüyor şu an.
1: Evet.
0: Ama Türk dünyası birlikte hareket ederse başka bir ölçek ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Tam bildirisi tam da bu nedenle ortak teknoparklar, inovasyon merkezleri, girişim fonları destekliyor. Tabii ayrıca küresel dijital yönetişim, etik yapay zeka ve veri koruma konularında da ortak pozisyon geliştirme iradesi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türk dünyası dijital çağda blokların arasında sıkışan değil, bloklar arasında denge kuran ve kendi alanını inşa eden bir aktör olabilir ve olmalı da. Bu da tabii ancak dediğim gibi teşkilat çatısı altında bir ortak stratejiyle mümkündür. Devletler tek tek, tek başına yapabileceği şeyler değildir bunlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Türkçenin ve diğer Türk dillerinin dijital dünyada daha görünür olması için ortak yapay zeka projeleri ve büyük dil modelleri konuşuluyor. Dilin dijitalleşmesi sizce kültürel bağı da güçlendirebilir mi? Son olarak önümüzdeki 10 yılda Türk dünyasının gerçek anlamda güçlü bir dijital ekosistem oluşturma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? 1-2 dakikaya yorumlarsanız memnun kalırız.
0: İlk sorunuza gelecek olursa kesinlikle güçlendirir. Hatta bugün kültürel bağın geleceği büyük ölçüde dijital görünürlüğe bağlı. Bir dil dijital dünyada yoksa, yapay zeka modellerinde temsil edilmiyorsa, eğitim platformlarında yine yeterince yer almıyorsa, arama motorlarında ve dijital içerik evreninde zayıfsa, o dilin genç kuşaklar üzerindeki etkisi de zamanla azalır. Bu yüzden Türk Büyük Dil Modeli son derece stratejik bir proje. Türkistan bildirisi Türkiye'nin girişimiyle Türk Büyük Dil Modeli ve ilgili yapay zeka araçlarının geliştirilmesini destekliyor. Bildiriye göre bu model kültürler arası iletişimi kolaylaştırmalı, Türk dillerini koruyup zenginleştirmeli, eğitim platformlarını geliştirmeli, sağlık teknolojilerine katkı sunmalı ve yine aynı zamanda ekonomik entegrasyonu desteklemeli. Tabii çok önemli, çünkü mesele sadece Türkiye Türkçesi değildir. Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence ve diğer Türk lehçelerinin dijital temsili de stratejik bir kültürel meseledir. Dolayısıyla dil sadece geçmişin mirası değil, aynı zamanda dijital çağda da geleceğin bir altyapısıdır. Son sorunuza geçecek olursak, önümüzdeki 10 yılda Türk dünyasının geleceğini sordunuz. Açıkçası bir ekosistem oluşturma ihtimalinden bahsettiniz. Ben bu ihtimali yüksek görüyorum. Fakat bu işlerin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Fakat potansiyelimiz çok büyük ama başarı da uygulamaya bağlı. Türk dünyasının elinde ciddi avantajlar var. Bakınız, genç nüfusumuz var, enerji kaynaklarımız var, stratejik coğrafya var, orta koridor yine bizde. Türkiye'nin savunma sanayi, yazılım, girişimcilik ve dijital kamu hizmetleri tecrübesi var. Yine Azerbaycan'a baktığımızda enerji rolü var. Kazakistan ve Özbekistan'ın Orta Asya'daki ölçek ve reform kapasitesi var. Kırgızistan'ın bölgesel bağlantı rolü var. Jeostratejik önemi çok büyük. Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine aynı zamanda gözlemci devletler bunlar teşkilatta. Bu aktörlerin oluşturduğu daha geniş bir etkileşim alanı var. Tabii bu potansiyelin gerçek güce dönüşmesi gerekir. Bunun da yolu bellidir. Birincisi, Türk Devletleri Teşkilatı yapay zeka ve dijital kalkınma eylem planı hızlandırılmalı. Türkistan bildirisi bu planın tabii 2026 sonuna kadar hazırlanmasını öngörüyor. Bu bence çok değerli. Çünkü takvim verilmiş olması meseleyi artık temenniden çıkarıp bir kurumsal taahhüde dönüştürüyor. İkincisi, orta koridorun dijital katmanı kurulmalı. Az önce bahsettiğim gibi ECMR, e-permit, elektronik imza gibi uygulamaları tek tek teknik ayrıntı gibi belki bunlar görünebilir ama aslında Türk dünyasının ortak pazar altyapısını kuracak araçlar bunlardır. Son olarak da ortak yapay zeka ve girişimcilik ekosistemi kurulmalı. Ortak fonlar, teknoparklar, inovasyon merkezleri, üniversite sanayi işbirliği, yapay zeka araştırma merkezleri ve yine ortak dil modeli projeleri bu anlamda desteklenmeli. Zaten bildiride bunlara da değinilmiş. Türk dünyası 20. yüzyılda ortak hafızasını korudu. 21. yüzyılda ortak dijital geleceğini kurmak zorunda. Eğer bunu başarırsa sadece kültürel bir havza değil, Avrasya'nın teknoloji, ticaret, veri ve bağlantısallık merkezlerinden biri haline gelir. Sonuç olarak ben tabii Türk dünyasının potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Ama potansiyel tek başına sonuç üretmiyor malumunuz. Sonuç kurumsallaşma, takvim, yatırım, insan kaynağı ve siyasi iradeyle geliyor. Türkistan bildirisi bu iradenin oluşmaya başladığında zaten gösteriyor. Şimdi asıl mesele bu vizyonu uygulanabilir ve ölçülebilir projelere dönüştürmek.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz tüm bu değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Türk dünyasında dijital entegrasyon arayışını, bölgesel işbirliklerini ve teknolojinin yeni jeopolitiğini konuştuk. Konuğumuz 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ömer Faruk Karaman'dı.
2: Reklamlar. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: Yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Muzlu akü bir numara.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde görünür farklılıkları olan bireylerin yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek ve yüz eşitliği bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yüzümle Mutluyum Haftası kapsamında düzenlenen kampanyaları ve farkındalık çalışmalarını dernek başkanı Emre Erdal'la konuşacağız. Emre Bey telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz Emre Bey.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Emre Bey, Yüzümle Mutluyum Derneği'nin bu yılki kampanyasında özellikle hangi mesajı öne çıkarmak istiyorsunuz?
2: Biz her yıl uluslararası paylaşlarımızla Mayıs ayının ikinci haftası düzenliyoruz. Bu seneki kampanyamızın ana teması herkes görülsün, herkes hizmet alsın mottosuyla kafe, restoran ya da mağaza gibi kamusal alanlarda bireylerin yaşadığı zorluğa dikkat çekiyoruz. Biz bunun yanı sıra tabii kendimiz de Türkiye olarak kendi kampanyamızı yaptık her sene olduğu gibi. Kendi derneğimizin belirlemiş olduğu yüzümle mutluyum sevinci onu gerçekleştirmiş olduk. Her sene olduğu gibi bu sene de çok başarılı bir kampanya süreci devam ediyor.
1: Evet Emre Bey, yüzümle mutluyum işareti nasıl ortaya çıktı? Hikayesi nedir?
2: Evet, şöyle söyleyeyim. Dernek bireylerimizden bir arkadaşımız önerdi bunu. Elimizde yüzümüzü kapatıyor gibi, yani maskeliyor gibi ve onu maskeyi indiriyor gibi yarım hilal çizip sonrasında işaret parmağımızla gülümseyerek yüzümüzü işaret ediyoruz. Burada amaç yüzümüzde ne olursa olsun o şeyleri yırtıp atıp kendimiz olduğumuz gibi mutlu olabiliriz. Bu mesaj var, bu metafor var bunun altında. Bu işaret bu şekilde. Sonrasında bunu ilk kez geçen sene Kocaeli Spor Futbol Kulübü ile işbirliği yaptığımızda bu futbolcular yaptı bu hareketi ve ondan sonra da global bir harekete dönüşmeye başladı.
1: Evet. Peki siz de bahsettiniz aslında herkes görülsün, herkes hizmet alsın kampanyasında neye dikkat çekiyorsunuz siz?
2: Burada kamusal alanlarda herkes yurt dışı yapılan araştırmada her 100 kişide 10 kişinin yüz görünümü farklı ve ciddi anlamda zorbalığa maruz kalma ya da ihmal edilme, görmezden gelinme, hizmet standartizasyonlarında maalesef çifte standart uygulama gibi olumlu olmayan durumlar yaşanıyor. Buradaki amaç herkesin eşit olduğu bilinciyle görmezden gelinmeden, ihmal edilmeden ve insan haklarına saygı çerçevesinde herkese eşit yaklaşılmasının bilincine aşılamak biraz da.
1: Evet, Emre Bey, hizmet sektöründe görünür farklılığı olan bireyler nasıl deneyimler yaşıyor peki?
2: Mesela bir masaya gittiniz ve orada size ihmal ediliyorsunuz ya da bu mekandan gitmeniz hani üstü örtülü şekilde bahsediliyor. Sizin masanıza geç servis geliyor gibi ya da görüntüsü yani görünür farklılığı olduğu için daha arka plana itilme çabası oluyor. Bu esasında bir ayrımcılık nedeni ve bunu bu bilinç düzeyiyle aşarak esasında bu bilinci sağlayarak geliştirerek o insanın da psikolojik

0: tabii ki daha iyi seviyelere getirmemiz lazım. Bunun dışında hizmet sektöründe çalışan bireylerimiz de var. Görünür farklılığı olup. Bu bireylerin de işveren gözüyle daha pozitif bağlamda öne sürülüp daha özgüvenli şekilde ortamda çalışmalarını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması gerekiyor.
1: Evet, peki medya ve dizi film sektörüne neden özel çağrı yapıyorsunuz?
0: Çünkü bir şey ne kadar çok olursa ya da normallik tanımı görünür olduğu kadarıyla olur. Dolayısıyla ne kadar çok bizim bireyler göz önünde olursa normallik algısı da esasında o derece bizim lehimize gelişmiş olur. Dolayısıyla medya, dizi sektöründe de küçüklükten başlayan böyle seri masallarıyla dayatılan bir idealize edilmiş bir görünüş algısı var maalesef. Yani siz güzelseniz, yakışıklıysanız siz daha avantajlısınız ve başarı, mutluluk bununla ilişkilendiriliyor. Bu esasında sakıncalı bir durum. Halbuki biz neyi önemsiyoruz? Biz her insanın olduğu gibi yeteneğiyle, değerleriyle, karakteriyle ve biricik ve iyisi olduğunu savunuyoruz. Dolayısıyla biz de film, bu kitlesel yayın yapan kuruluşlarda bu bireyleri daha pozitif rollerde görmek istiyoruz. Biz bir de bu sene dünyada bir ilk yaptık. Manga grubunun solisti Ferman Akgül bizim uluslararası niye tercihimiz. Kendisi bizim için yüz eşitliğini içeren bir İngilizce teaser hazırladı, şarkı hazırladı. Ama önce bunun nakaratını yayınladık. We Are The EQ, onundan da bahsedelim. EQ buradaki equalizer anlamında uluslararası şarkı olacak bu. Ve yurt dışı paydaşlarımızda çok da sevildi. Yani equalizer nasıl müzik sisteminde farklı notaları, sesleri bir harmoniyle yayınlayabiliyorsa biz de farklılıklarımızla eşitiz esasında. Ve bütünsel bir daire içinde herkesin bir payı var. Herkesin bir eşitlik nosyonu var. Bu We Are The EQ şarkısı da çok sevildi ve dünya mirasına bir armağanımız oldu. Biz geçen sene Kocaeli Spor'la yine bir dünyaya imza atmıştık. Taraftarlarla, çocuklarla seremoniye çıkmıştık. O faaliyetten sonra bu yaptığımız İngilizce şarkı dünya mirasına ilk olarak tarihe geçtik. Ve uluslararası bir isimle, Ferman Akgül gibi güçlü bir isimle bu parçayı çıkarmak çok mutlu etti bizi. Henüz bir hafta oldu ama çok sevildi. Okullarda ve uluslararası paydaşların elinde bu şarkıyı da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
1: Evet, Emre Bey, fotoğrafsız özgeçmiş önerinizin temel amacı nedir? İş hayatına nasıl bir katkı sağlayacağını da paylaşabilir misiniz?
0: Tabii. Fotoğrafsız gibi buradaki temel amaç şudur. İşe alımlarda, mülakat süreçlerinde ayrımcılığa maruz kalmadan ön yargı oluşmasını önlemek esasında işverenler tarafından değerlendirilme sürecinde. Nasıl bir kağıt elinize geldiğinde fotoğrafına bakıp eğer görünür farklılık varsa bu belki negatif anlamda bir izlenim yaratabilir. Onun yeteneğine, yaptıklarına, kişiliğine direkt önem vermeden fotoğraf hakkında bir olumsuz yargıya kapılmak maalesef direkt yanlış bir tercih yapabilir insan kaynakları tarafında ki belki de çok değerli bir yeteneği kaçırıyor olabilir. Dolayısıyla biz burada amacımız görünüşten öte bu yeteneklerine, geçmişine,
1: evet,
0: kişinin kapasitesine bakıp ona göre daha adil, daha işitli tercih yapılmasını sağlamak esasında.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında süremizin sonuna geldik. Soracağımız birkaç daha soru vardı ama kolaylıklar diliyoruz size bu katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz yayına davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun.
0: Çok verimli oldu. Daha fazla bilgiye de internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Yüzümle Mutluyum Haftası kapsamında düzenlenen kampanyaları ve farkındalık çalışmalarını Dernek Başkanı Emre Erdal'la konuştuk ve bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz güneşte meydana gelen parlamalar. Güneşin yüzeyinde aniden ortaya çıkan çok güçlü enerji patlamalarıdır. Bu olaylar evrendeki en büyük enerji açığa çıkışlarından bazılarıdır ve hem güneş sistemini hem de dünyayı etkileyebilecek güce sahiptir. Güneş sadece sıcak bir gaz küresi değil, aynı zamanda çok karmaşık bir manyetik alana sahiptir. Bu manyetik alanlar sürekli hareket halindedir. Güneşin yüzeyinde bulunan plazma, yani aşırı sıcak iyonlaşmış gaz, bu manyetik alanları büker, gerer ve zamanla düzensiz hale getirir. Tıpkı birbirine dolanmış lastik bantlar gibi düşünebiliriz. Bu alanlar belirli bir noktaya kadar gerilir ve sonunda aniden kopup yeniden bağlanır. İşte bu olaya manyetik yeniden bağlantı denir ve güneş parlamalarının temel nedeni budur. Bu yeniden bağlantı sırasında inanılmaz miktarda enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerji, ışık, ısı ve yüksek enerjili parçacıklar şeklinde uzaya yayılır. Parlama sırasında özellikle X ışınları ve mor ötesi ultraviyole ışınlar büyük miktarda artar. Bu ışınlar dünyaya ulaştığında atmosferin üst katmanlarını etkileyebilir. Güneş parlamaları bazen tek başına gerçekleşirken bazen de koronal kütle atımı adı verilen daha büyük olaylarla birlikte görülür. Bu durumda güneş uzaya milyarlarca ton plazma fırlatır. Eğer bu fırlatma dünyaya doğru gerçekleşirse birkaç gün içinde gezegenimize ulaşabilir. Bu olaylar manyetik fırtınalara neden olur. Dünya bu tür olaylardan tamamen savunmasız değildir. Gezegenimizin güçlü bir manyetik alanı vardır ve bu alan güneşten gelen zararlı parçacıkların bütün bir kısmını saptırır. Ancak çok güçlü güneş parlamaları ve koronal kütle atımları yine de bazı etkiler yaratabilir. Örneğin kutup bölgelerinde aurora, yani kuzey ve güney ışıkları oluşur. Bu ışıklar genellikle yeşil, mor ve kırmızı tonlarında görülür ve oldukça etkileyici bir doğal olaydır. Bunun dışında güçlü güneş parlamaları uydu sistemlerini, GPS sinyallerini ve radyo iletişimini geçici olarak bozabilir. Hatta çok nadir durumlarda elektrik şebekelerinde kesintilere bile yol açabilir. Bu yüzden bilim insanları güneşi sürekli olarak gözlemler ve olası patlamaları önceden tahmin etmeye çalışır. Bazı görüntülerde güneş parlamaları yeşil renkte gösterilebilir. Ancak bu güneşin gerçekten yeşil ışıkta patladığı anlamına gelmez. Bu tür görüntüler genellikle farklı dalga boylarını daha iyi analiz edebilmek için yapay olarak renklendirilir. Yani yeşil renk bilimsel bir görselleştirme tekniğidir. Sonuç olarak güneş parlamaları güneşin manyetik yapısından kaynaklanan son derece güçlü ve etkileyici doğa olaylarıdır. Hem evrenin nasıl çalıştığını anlamamızda önemli bir rol oynar hem de teknolojik dünyamız üzerinde doğrudan etkileri olabilir. Bu nedenle güneş parlamalarını anlamak ve takip etmek modern bilim için büyük önem taşır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Mahkeme Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkması sürüyor. 8. Etnospor Kültür Festivali birçok bakanın katılımıyla başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Hatay'da sağanak etkili olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan seçimli kurultayına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Mahkeme kurultayın mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle sakatlandığına hükmederek iptaline karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. 38. kurultay tarihinden önce CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da iptaline hükmetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu.
2: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken, başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat, müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.
3: Efes 2026 tatbikatında fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut birer göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve çalışabilirliğini artırdığını memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye, stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam etmektedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de düzenlenen NATO paneline katıldı. Burada ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza ciddi bir teveccüh var dedi. Akar, Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin %56'sının NATO ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. İran ve ABD arasındaki müzakerelerden sonuç çıkacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. İran basını Tahran'ın Washington'a yanıt verme hazırlığında olduğu haberini geçti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, inanın bana tam sınırdayız. Eğer doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerleyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa hızını yanlış hesapladığı iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan istihbarat raporuna göre Tahran, drone kapasitesini beklenenden hızlı yeniliyor. 6 ay içinde savaş öncesi haline getirilebilir. Füze tesisleri, fırlatma rampaları ve kritik silah sistemlerine yönelik üretim altyapısı da yeniden inşa ediliyor. Bu arada İran'dan nükleer adım geldi. İran medyasına göre dini lider Müçteba Hamaney, nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi talimatını verdi. ABD Başkanı Donald Trump da katil Netanyahu arasında çatlak büyüyor. Trump, İran'a saldırıların sürmesini isteyen bebek katili Netanyahu'ya sert çıktı. Amerikan basını soykırımcı Netanyahu için tutuştu ifadesini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken Haydut İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinin tamamı sınır dışı edildi. Katil İsrail aktivistleri kaçırdı, Aşdod limanında işkence etti. Yetmedi, yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesinde esir aldı. Türkiye harekete geçti, aktivistleri uçaklarla aldı. Küresel Sumut filosunda 44 ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan aktivistlerin tamamı sınır dışı edildi. Türkiye aktivistleri almak üzere İsrail'e 3 uçak gönderdi. Daha önce sınır dışı edilen aktivistlerden biri İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani'ydi. İtalya'ya döndüğünde ilk sözleri İsrail terör yeri oldu. Bir diğer aktivist de İsrail vatandaşı bir Yahudi olan, sonradan da Müslümanlığı seçen Zohar Regev'di. Katliamcı İsrail, Regev'i diğer aktivistlerden ayrı tuttu. Gözaltına alındıktan kısa süre sonra mahkemeye çıkarıldı. Zohar Regev daha sonra serbest bırakıldı. Soykırımcı İsrail'in hukuk dışı muamelerine dünyadan da tepki yükseldi. Aralarında 7 Avrupa ülkesinin de bulunduğu 10 ülke İsrail diplomatları Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Ülkeler muameleyi insanlık dışı ve kabul edilemez olarak niteledi. İsrail'den resmi açıklama ve özür talep etti. Soykırımcı İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'deki katliamını sürdürüyor. Saldırılarda bir çocuk, 3 Filistinli daha katledildi. Katil İsrailli işgalciler Kudüs'te Batı Şeria'da da Filistinlilere zulmediyor. Bir grup işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. El Halil yakınlarında da işgalciler Filistinlilerin koyunlarını çaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, festivalde başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlık dramlarına dikkat çekilecek dedi.
0: Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımız festival alanlarımızda mücadele ederken ziyaretçilerimiz de birbirinden farklı kültürlerle tanışma fırsatı buluyorlar. Festivalimiz aynı zamanda dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini de festivalimizin önemli buluşma noktalarından biri olarak sunuyor. Geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatları ziyaretçilerimizle buluşuyor. Kıymetli kardeşlerim, festivalimizde kurulan dayanışma obasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir evvel bitmesi için güçlü bir çağrı yapılacak.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşayacak.

0: başladığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Bakan Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
1: Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok uluslararası turnuva, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesis hamlesi, modern stadyumlar, modern spor salonları, yüzme havuzları, her şeyle beraber bir spor ülkesi Türkiye var. Bu organizasyonun bu yılki mottosu dünya burada.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atasporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti.
2: Atasporlarımız insanı zinde tutan, bedeni güçlendiren, sabrı öğreten ve karakteri olgunlaştıran kadim bir kültür unsurudur. Okçuluk insana dikkat ve sabır kazandırır, cirit cesareti, çevikliği ve dengeyi geliştirir. Güreş, meydanlarda mücadeleyi, ahlakı ve mertliği öğretir. Atlı sporlar özgüveni, sorumluluğu ve beden-zihin uyumunu güçlendirir. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerin mesleki eğitim sayesinde istihdama katıldığını söyledi. Her çocuğun topluma katacağı bir değer vardır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesi tanıtım programında kürsüdeydi.
3: Bizim marif anlayışımızda da her evladımızın kendine has bir istidadı, hayatla kuracağı bir bağı, topluma katacağı bir değeri mutlaka vardır. Eğitim süreçlerimizin en temel vazifesi çocuklarımızın içindeki bu potansiyeli fark etmek, geliştirmek ve çocuklarımızın kendi yollarını güvenle inşa edebilecekleri bir imkan sunabilmektir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin becerilerini görünür kılmak, tanınır kılmak ve ölçülebilir kılmak açısından önemli. Evlatlarımızın istihdama geçiş sürecine katkı sağlamasını hedefledik.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran en sosyal hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bir sofrada miras temasıyla bu yıl 5. kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın Anadolu'nun köklü lezzetlerini dünyaya tanıttığını vurguladı. Türk Mutfağı Haftası geçmişten bugüne uzanan güçlü medeniyet mirasımızı da yaşatmaktadır ifadelerini kullandı. Burhanettin Duran, Emine Erdoğan başta olmak üzere bu değerli mirası yaşatan tüm aşçılara, üreticilere ve emek veren herkese teşekkür etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından birinin Türk mutfağı olduğunu vurguladı. Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Serhat Kapke'nin çapraz sorgusunun ardından savunma sırası iş insanı Şehmus Sarıboğa'ya geldi. İddianamede Sarıboğa, sahte fatura düzenlemek ve haksız gelirleri nakde çevirmek için bankacılık işlemleri yürütmekle suçlanıyordu. Sarıboğa iddiaları reddetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından BFK şirketini kaç liraya devraldın sorusu üzerine Sarıboğa, bu ticari sır, elden ödeme yaptım diye yanıt verdi. Savcı ara mütalasında 5 tutuklu sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etmişti. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. 9 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Akın Gürlek, delillerin karartıldığına yönelik bulgular elde edildiğini belirtti. Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar ve dijital materyaller titizlikle incelendi. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'ın yanı sıra Muğla'daki bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Sanlılardan bazılarının yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatacağını söyledi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte yatırılacak. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden olacak. Hesap bilgisi bulunmayanlar ödemeleri PTT'den alabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil mutabakata uyum, döngüsel ekonomi ve dijital ürün pasaportu gibi sürdürülebilirlik politikalarının önemine değindi. Bu konuların AB komisyonuyla ele alındığını belirtti. Yılın ikinci yarısında AB ile yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısı yapılacağını söyledi. Bakan Bolat, sorumluluk ve uluslararası rekabet zirvesinde hitap etti.
4: Yeşil mutabakata uyum, 1. Döngüsel ekonomi, 2. Dijital ürün pasaportu 3. Bunun gibi sürdürülebilirlik amaçlı çevreye uyumlu getirilen programlar üretimde, yatırımda, ihracatta, pazarlamada, ticarette bize yol haritaları şartı, zorunluluğu getiren yeni uygulamalar. Bunlara dikkat etmek zorundayız ve bütün bu bahsettiğim konuları Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü AB Komisyonu ile beraber yaptığımız yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarında bunların hepsi gündem maddelerimiz, ele alıyoruz. Bu senede yılın ikinci yarısında Temmuz'dan sonra yapacağımız üçüncü yüksek düzeyli ticaret diyaloğunda bu konuları görüşeceğiz.
0: Hatay'da etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü kentte ev ve iş yerlerini su bastı. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Samandağ Geneli ve Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltıyor. NATO Genel Sekreteri ittifakın planlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. NATO'nun caydırıcılık kapasitesinde zayıflama olmayacağını vurguladı. Avrupalı müttefiklerin savunmada daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Mahkeme Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. 8. Etnospor Kültür Festivali birçok bakanın katılımıyla başladı. Uyuşturucu soruşturması derinleştirildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Hatay'da sağanak etkili oldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de yeni

0: Euroleague'de dörtlü final yarın başlıyor. Atina'da oynanacak maçlarda saat 18'de Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaşırken saat 21'de Real Madrid ile Valencia finale kalabilmek için mücadele edecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi öncesi İtalya'da hazırlık maçlarında yer alacak. Ay Yıldızlılar Polonya, İtalya ve Sırbistan'la karşılaşacak. Bu yıl 8.'si düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, festivalde 20'den fazla ülkenin geleneksel sporlarının, tatlarının ve halk oyunlarının sergileneceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa özellikle çocukların heyecanına dikkat çekerek geleneksel sporlara desteklerinin süreceğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'le İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 10, İstanbul, Edirne, Aydın ve Adana 16, Trabzon ve Denizli 15, Antalya 18, Gaziantep ve Eskişehir 12, Van ve Ağrı 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Düzce Zonguldak il sınırı Alaplı Ereğli Zonguldak yolunun 13 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldığı için ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa Batı Kavşağı Bursa Teknoloji OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri Geminbeli Zara yolunun 29-31. kilometreleri arasında Geminbeli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde

7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü er 2. grup sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü er 3. grup sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT

0: olmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
10: Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
3: Kurban'la gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar

0: Kurbanların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümser. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Reklamlar. Soralım bakalım. Yapay zeka nedir? İş geliştirmede nasıl kullanılabilir? Yapay zeka iş geliştirme uzmanı, kimyager ve polimer malzeme mühendisi Fatih Küçükuysal'a sorduk.
7: Yapay zeka sadece sorulara cevap veren bir sohbet aracı değil, insan zekasını modelleyerek veriden öğrenen ve karmaşık problemleri çözen bir matematiksel sistemler bütünüdür. Bu teknoloji, büyük veri dediğimiz devasa bilgi yığınlarını saniyeler içinde analiz eden derin öğrenme ve sinir ağları altyapısıyla çalışmaktadır. Temelinde yatan makine öğrenmesi sayesinde sistem geçmiş verilerden sonuçlar çıkararak geleceğe dair öngörülerde bulunmaktadır. Sohbet araçlarının çok ötesinde tıpta tanı süreçlerinden savunma endüstrisine, finansal analizlerden enerji yönetimine kadar her alanda büyük bir dijital dönüşümün öncüsüdür. Bir iş ortağı olarak yapay zeka, rutin işleri kolaylaştırırken, tasarım süreçlerinde ve stratejik karar alma aşamalarında eşsiz bir hız kazandırıcıdır. Yapay zekayı girişimcilik ve iş geliştirme süreçlerinde doğru kullanmaya gelirsek, burada en kritik kural, sistemle iletişime geçmeden önce çerçeveyi net çizmektir. Yapay zekadan verim almak için önce kullanıcının kendisini, o iş konusundaki yetkinliğini ve tam olarak neyi hedeflediğini sisteme aktarması gerekir. Ancak bu netlik sağlandıktan sonra yapay zeka gerçek bir uzman iş ortağı gibi size yardımcı olabilir. Girişimcilik süreçlerinde bir diğer önemli husussa doğrulama aşamasıdır. Bu teknoloji halüsinasyon dediğimiz hatalı çıktılar üretebilmektedir. Sistemden mutlaka kaynaklı bilgiler sunması istenmeli ve bu kaynaklar kontrol edilmelidir. Verimliliği artırmak adına yapay zeka sadece içerik üretmek için değil, pazar analizi yapmak, müşteri eğilimlerini öngörmek ve iş süreçlerini ölçeklenebilir hale getirmek için kullanılabilir. Bu sayede küçük ölçekli girişimciler bile yapay zeka desteğiyle küresel çapta rekabet edebilecek bir operasyonel güce ulaşabilir. Ancak bu süreçlerde veri güvenliği ve etik kurallar her zaman öncelikli tutulmalıdır. Özetle yapay zeka, işi insanın yerine yapan bir araç değil, vizyonu ve kapasiteyi arttıran güçlü bir kaldıraçtır. Bu teknolojiyi doğru yöntemlerle ve eleştirel bir bakış açısıyla iş süreçlerine entegre eden girişimciler, geleceğin dünyasında fark oluşturacaktır.
6: Soralım bakalım. Spor servisi.

0: İyi akşamlar efendim. Herkese merhaba, hoş geldiniz spor servisine. Bugün 21 Mayıs Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Ericesu ile beraberiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden başlayalım programımıza.
1: Spor'da son 24 saat.
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg

0: 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Aston Villa kupanın sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yabancı teknik direktör getirirsen ne olur? Yerli olursa ne olur? Bunları tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta kongreden sonra hepsini açıklarız. Ama bizim eski değerlerimiz muhakkak görevde olacak dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertli Futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'de kaptan Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Almanya milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Leroy Sané de kadroda yer aldı. Senegal milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Senegal'in kadrosunda Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs ile Samsun Spor'da oynayan Şerif Endiaye de yer aldı. NBA Batı Konferansı finali ikinci maçında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı. İstanbul'da etnospor heyecanı başladı. Yoğun katılımın olduğu 8. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün sona erdi.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet efendim, sporun her alanındayız. Şimdi spor servisinde telefon konuğumuz TRT spikeri Muhammed Çevik. Muhammed şu anda Atatürk Havalimanı'nda etnosporu takip ediyor. Evet sevgili Muhammed, sendeyiz.
2: Evet, iyi yayınlar, teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi 8. Etnospor Kültür Festivali bugün 21 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etnosporun içeriklerinden bahsetmeden önce dilerseniz etnospor ne demek, önce ondan başlayalım. Etnospor öncelikle bir kültür festivali ve bu festival geleneksel sporları ve kültürel mirası da içinde barındırıyor. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor dedik ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan bu yıl etnospora 24 farklı ülkeden katılım olacağını söylemişti. Katılımcılar arasında sporcular, kültür, sanat ve gastronomi insanları var. Bu yıl etnospor festivaline yaklaşık 1 milyonun üzerinde de ziyaretçinin katılması bekleniyor. Etnospor sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir organizasyon değil, farklı bir amacı da var bu festivalin. Geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet etme amacı güdüyor etnospor aslında. Etnosporun bu yılki sloganı ise Dünya Burada. Bu da festivalin içinde dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen katılımcıların kendi kültürlerini, geleneklerini, sporlarını, sanatlarını ve müziklerini de buraya taşıyacağına işaret ediyor aslında. 30 farklı ülkeden 52 üyesi var etnosporun ve etnosporun ne olduğundan bahsetmişken şimdi de bu seneki programın içeriğinde neler var ondan bahsetmek istiyorum. Çok çeşitli kültürel mozaiklerin bu festivalde yer alacağını söylemiştik. Bunlardan bazıları geleneksel sporlar, okçuluk ve binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kıl çadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar yer alıyor. Bu yıl festivale ilk kez katılan misafir ülkeler de var. Ziyaretçiler ilk kez bu ülkelerin geleneksel sporlarını izleme fırsatı bulacaklar. Bu ülkeler Litvanya, Rusya ve Azerbaycan. Etnospor sadece ziyaretçilerin pasif olarak izlediği bir etkinlik değil. Katılımcılar burada festival alanındaki okçuluk, binicilik gibi sporları profesyoneller eşliğinde deneyimleme imkanına da sahipler. Ayrıca atölye alanlarında da etkinliklere katılım sağlayabilecekler. Etnospor etkinliğini her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek alanlar olanakları da barındırıyor aslında. Çocuklar için özel etkinlik alanlarından ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyimlere ve etkileşimli oyunlara kadar birçok etkinlik yer almakta bu festivalde. Ve festivale katılımın tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim. Ve Son olarak da ulaşımdan da bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
2: Buraya toplu ulaşımla festival alanına gelmek isteyen ziyaretçilerimiz Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek alana ulaşabilirler. Ve Atatürk Havalimanı durağında da indikten sonra ring alanına servislerle ulaşım sağlayabilirler. Ve ikinci bir ulaşım seçeneği ise Marmaray'ın Yeşilyurt durağında inerek 10 dakika yürüdükten sonra askeriye giriş kapısından ziyaretçiler festival alanına giriş yapabilirler. Festivalde bir de akşam konserleri olacak. Bugün akşam saat 19'da Ekin Uzunlar konseri başladı ve diğer günler Kıraç, Ayyola gibi isimler yer alacaklar. Dünya müziğinden sanatçılar da burada olacaklar. Bunlardan biri de ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaybergen olacak. 8. Etnospor Kültür Festivali 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık olacak ve etkinliklerin tekrar ücretsiz olduğunu belirtelim. Ayrıca festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına Etnospor'un sosyal medya hesaplarından erişilebileceğini söyleyelim ve sözü buradan tekrar size bırakalım.
0: Evet, teşekkürler sevgili Muhammed, gerçekten güzel özetledin. Tam da bir festival havası var Atatürk Havalimanı'nda. Gerçekten bakıyorum, Japonya'dan Litvanya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Bangladeş'e, Afganistan'a, Lübnan'a, Tanzanya'ya, Cezayir'e, hemen her ülkeden katılım var. Konserler var dedin, yeme içme var dedin, spor müsabakaları var dedin, değil mi? İnsanların hem midesine hitap ediyor, hem gözüne hitap ediyor, hem de gidip orada yarışlar seyredebiliyorsunuz. Birbirinden güzel ve özenli. Ne kadar güzel. Kalabalık var mıydı bugün sevgili Muhammed?
2: Çok ciddi bir yoğunluk vardı. Hatta girişte de şöyle, araç girişinden bahsediyorum. Kapının önünden, dışarıdan. Yaklaşık 2 kilometre bir servis kuyruğu vardı. Böylece bir girişte, yani girmeye kalksanız biz zor girebildik zaten festival alanında. Zaten hınca hınç doluydu. Gençler çok büyük ilgi göstermişlerdi. Özellikle kökbörü dediğimiz at üstünde keçi postuyla rakibin çemberinin içine atılan 5000 yıllık tarihi olan bir oyuna çok ilgi gösterildi. Ve binicilik sporlarına çok büyük ilgi vardı aslında. Bir de standlarda gençlerin şuna ilgi gösterdi.
0: Benim de en çok ilgimi çeken sporlar işte o bilmediğimiz şeyler.
2: Evet. Bir de gençlerin şu ilgisini gördüm orada. Şuna çok ilgileri olduğunu gördüm. Ok atmadan çok ilgileri vardı ama bir de insan bedeniyle yapay zeka ve VR uygulamalarına çok gösterdiler orada. Gençler ilgi gösterdiler. Bunları gördüm. Cirit atma, mangala, işte ne bileyim ip atlama, geleneksel oyunlarda halat çekme, sekiz taş ve denge oyunları, hacı yatmaz dediğimiz denge topaları, bunlara gençlerin çok büyük ilgisi olduğunu gördüm aslında. Bu da geleneksel sporları aslında ölmemesini, kuşaktan
0: kuşağa
2: az önce de söylediğimiz gibi aktarılmasını sağlıyor. Ben de burada gördüğüm kadarıyla bunları kendi deneyimlerimle gerçekten orada şahit oldum. Gençlerin ilgisini gördüm yani bu şekilde.
0: Evet, sevgili Muhammed, bu saydıklarını zaten 8.'si düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda hep zaten seyrettik, biliyoruz. Ama bu sene mesela Lapta, Rusya'nın kendilerine has bir oyunu, Litvanya'nın Ripka, ne bileyim Azerbaycan'ın Zorkana, değil mi? Tavreli diye yine Rusya'nın geleneksel sporları var, hiç kimsenin bilmediği. Bunlara da tanıklık edeceğiz bu sene.
2: Evet, az önce de söylemiştim.
0: Söylemiştim.
2: Litvanya, Rusya
0: ve en ilginci bence bunlar oluyor. Çünkü ilk defa görüyorsun.
2: Evet, ilk kez bunların etkinliklerini izleyecekler gelen ziyaretçiler. Çok çeşitli şeyler var aslında. Yani o kadar çok çadır, o kadar çok etkinlik var ki burada tek tek saymaya kalksak yani bayağı bir şey olacak, liste halinde döküm yapmamız gerekecek. O yüzden mutlaka deneyimlemeleri gerekiyor yani orada. Çünkü her yaştan işte her kitleye hitap eden etkinlikler var orada. Uygulamalı etkinlikler var. Birebir katılımlı etkinlikler var. Sadece izleme değil, daha önce de söylediğimiz gibi. İşte kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Ne bileyim işte yapay zeka ya da işte normal yapay zeka uygulamalarından ziyade normal elektronik bisikletler var. Orada gençler işte yarışlar yapıyorlar, düzenliyorlar.
0: Evet.
2: El becerilerini geliştiren, denge ve taktik ve dikkat becerilerini geliştiren oyunlardan tutun da birçok etkinlik var burada.
0: Her giden arkadaşımıza soruyorum, sana da soracağım sevgili Muhammed. Kaçışın yok yani. Ok attın mı?
2: Şöyle söyleyeyim, yoğunluk o kadar, sıra o kadar çoktu ki Yani o sıraya girip de o

0: katmaya şey yapamadım yani.
1: Ama bir yine de bir anladığım kadarıyla tevessül etmişsin, böyle bir
0: Evet,
1: niyetlenmişsin
0: ben de çok
1: ha.
0: severim aslında. Evet. İsterdim ama yani çok büyük bir kalabalık vardı. Ben de o sıraya girmeye cesaret edemedim, öyle söyleyeyim.
1: Evet, neyse, önümüzdeki günlerde mutlaka denemeni tavsiye ederim. Ben denemiştim çünkü gittiğimde.
0: Tamam.
1: Mutlaka
0: Muhakkak
1: dene yani,
0: deneyeceğim.
1: o sırayı
0: Tabii.
1: bekle ve dene.
0: Tamam.
1: Çok teşekkürler sevgili Muhammed Çevik. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sen zaten takip etmeye devam ediyorsun. Başarılar dilerim.
0: Çok
1: İyi
0: teşekkürler. İyi
1: akşamlar.
0: yayınlar. Sağ olun. İyi akşamlar size de.
1: Evet, Muhammed Çevik'le birlikteydik. Atatürk Havalimanı'nda devam eden 8.'si düzenlenen Etnospor, Dünya Etnospor oyunlarını takip ediyor ve bize sağ olsun aktardı. Şimdi biz kısa bir reklam aramız var. O reklama gidelim ve reklamlardan sonra yine buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.

0: arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. TRT Radyo 1 Spor Servisi programındasınız. Şimdi konuğumuz gazeteci arkadaşımız, duayen gazeteci arkadaşımız Süleyman Arat'la birlikteyiz. Sevgili Süleyman, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim Ahmet'im. Sağ ol, iyi yayınlar.
1: Evet, ligler bitti ama Süleyman Arat tabii ki devam ediyor çalışmaya. Niye devam ediyor? Çünkü Fenerbahçe'yi takip ediyor bir yandan ve Fenerbahçe'de de müthiş bir seçim heyecanı var. Hatta seçim tarihi erkene bile alındı. Başkanın daha rahat hareket etmesi için. Artık bir hafta mı kaldı? Ne kadar kaldı sevgili Süleyman?
2: Bu ayın 6'sında, önümüzdeki ayın 6'sında... Fenerbahçe sandığa gidiyor.
1: Yani bayramdan sonra hemen bir sandık önlerine konacak Fenerbahçe taraftarının.
2: İşler bitmez.
1: Doğru, doğru diyorsun. İki başkan adayımız var. Bundan sonra başka bir başkan adayının çıkma şansı var mı sevgili Süleyman?
2: Hayır, ben sanmıyorum öyle bir şey olabileceğini. Çünkü harıl harıl çalışıyor iki başkan zaten.
1: Evet.
2: Epeyce bir zamandır. Zaten üçüncü başkanın eğer adım atarsa da adayla şansı olduğunu zannetmiyorum ben.
1: Yani mesela Sayın Ali Koç çıksa dese ki önümüzdeki hafta ya kardeşim ben de adayım, gerekli imzayı da veririm, toplarım evet. Dese şansı olmaz mı diyorsun?
2: Beni bitirdin, çok güç örnek verdin. Ama yani şimdi çok özel olarak bu belirtti zaten.
1: Yok, Ali Bey'in zaten girmeyeceğini kendi net olarak açıkladı ekibi.
2: Söyledi. Bunun haricinde başka adayın seçimlere girip de tekrar aday olması ve öne çıkması bence mümkün değil. Sayın

0: Hakan Safi ile Sayın Aziz Yıldırım arasında geçti.
1: Evet, iki aday var. İki aday var. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hatta iletişim ekiplerini bile oluşturdular değil mi? Bir yandan çalışıyorlar. Sosyal medyada devamlı ikisinin demeçlerini görüyoruz. Veya işte şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde açıklamalarını görüyoruz. İki tarafta da transferde tabii büyük vaatler var. Şunu alacağız, bunu alacağız. İsim vermiyorlar ama çok büyük isimlerden bahsediyorlar. Ama bir de mevcut gerçekler var. Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Hakan Safi'nin karşı karşıya kalacağı UEFA'dan gelen bir ceza var. Futbol Federasyonu 10 artı 4'e indirmiş yabancı sınırlımı değil mi?
0: Evet.
1: Göndermen gereken sürüyle yabancı var, futbolcu var Fenerbahçe'de. Bütün bunlara rağmen transfer yapabilecekler mi büyük isimler?
0: Yapmak zorundalar çünkü şimdi en önemli esas problem 7'sinde başkan, yeni seçilen başkan koltuğuna oturacak. 6'sında seçim var malum. 7'sinde de koltuğuna oturacak ve 22'sinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı var Temmuz'un 22'sinde.
1: Evet.
0: Yani demek istiyorum ki sezonu 7'sinde oturacak başkan koltuğuna ama 15 gün sonra sezonu açmak zorunda. Bu da demektir ki hemen teknik adamını seçecek, gönderecek, futbolcuları hemen gönderecek, yeni gelen transferleri hemen yapacak ve takımı sahaya indirecek. Çok kısa bir süre, çok zor bir süreç. O yüzden yeni gelecek başkanın, yeni kazanan başkanın Allah yardımcısı olsun.
1: Doğru.
0: O yüzden de bence planlı, programlı ve yapacağı hamleleri tıkır tıkır tıkır rayına koyacak bir başkanın göreve gelmesi gerekiyor Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Ayrıca teknik direktöründe Fenerbahçe'nin sorunlarını, arızalarını, artılarını bilecek bir teknik adamın gelmesi gerekiyor. Çünkü zaman çok az. Yani hop diye sezon başlayacak. Yani şimdi düşünün yeni bir teknik direktörü gelmiş. A veya B isme. Hiç isim zikretmeyelim. Geldi, çalıştırmaya başladı. Takımı 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön elenmesine çıkacak. Ve burada başarılı olursa, elenirse daha sezona 1-0 geride başlayacak. Hemen uğuldamalar başlayacak. Yani yine mi olmayacak? Bu sene de mi kaybedeceğiz? Bu sene de mi kayıp sezon? Hep bunlar konuşulmaya başlayacak ve Fenerbahçe sezona başlamadan 1-0 geride başlamış olacak.
1: Evet.
0: Çok büyük handikaplar. O yüzden gelecek başkanın şimdiden hazırlığını yapması lazım. Bence yeni gelecek teknik direktörün zihninde belirlemesi lazım. Hatta o teknik direktör kazanırsa kendinin geleceğini bilip şimdiden çalışmalara başlaması lazım ki yol kısalsın. Çünkü zaten yol çok kısa. Yani dediğim gibi 7'sinde başkan koltuğuna oturacak. 22'sinde önümüzdeki bir sonraki ayın 22'sinde de çok kritik bir maça çıkacak.
1: Evet.
0: Yani,
1: evet.
0: Aşağı yukarı 40 gün falan var önünde başarıya ulaşması için. Bu 40 gün içinde Dünya Kupası da var bir yandan. Takımlar, oyuncular,
1: Dünya Kupası oynanırken futbolcu da alamazsın, transfer yapamazsın.
0: Çok zor tabii. Plan program yapacaksın ama menajerlerle görüşeceksin. Dolayısıyla da çok zor bir süreçte.
1: Çok zor.
0: Yeni bir başkanla giriyor Fenerbahçe. Hı-hı. Gerçekten bakalım bu işin içinden altından nasıl kalkacaklar.
1: Sevgili Süleyman. Şu
0: yine Galatasaray'ın bir avantajı var sevgili Ahmet.
1: Evet.
0: Bir kelime sözünü kesmiş gibi oldu.
1: Estağfurullah.
0: Galatasaray avantajlı. Neden avantajlı? Kadrosu oturmuş bir kadro. Birkaç takviye yapacak. Muhtemelen Icardi ayrılacak. Muhtemelen Torreira ayrılacak.
1: Bence o devre arasında aldıkları oyuncuların da 3-4 tanesi gidecek.
0: Onlar da ayrılacak ama buralara 2-3 oyuncuyla bence yeni sezona oturmuş bir kadroyla devam edecek. Aynı teknik adam.
1: Evet, daha oturmuş bir kadrosu var zaten. Kadro, doğru. Evet,
0: hemen hemen. Çok büyük bir avantaj bu. Rakiplerine bakalım. Beşiktaş darmadağın. Şimdi Sergen Yalçın gitti.
1: Evet.
0: Başkanın koltuğu sallanıyor, sıra ona geldi Sergen'den sonra. Hı-hı. Başarısız olunursa Serdar Adalı'nın istifası istenir diye düşünüyorum ben. Şimdi burada o yüzden çok dikkatli davranıp iyi bir teknik adam, iyi bir kadro yapılanması kurmak zorundalar. Bu da kolay değil. Aynı zorluk şartları Beşiktaş için de geçerli.
1: Evet, yani, evet doğru. Zaten doğru.
0: 2 dakika önce saydık ne kadar zor olduğunu işinin.
1: Peki yani, bu iyi teknik adam işine geleceğim. Şimdi seninle onu konuşacağım. Ama önce şey sormak istiyorum. Bu UEFA'dan gelen bir ceza var Fenerbahçe'ye. 10 milyon euro bildiğim kadarıyla.
0: Yıla yayılacak diye biliyorum. Öyle 10 milyon euroyu tak diye.
1: 3 yıla yayılacak da bu ceza tamamıyla bu hesap kitabı tutturamadığı için mi aldı Fenerbahçe?
0: Kerem Aktürkoğlu da var. Hesabı tutturamamak da var.
1: Yani örnek veriyorum, maaş hesabı siz şu kadar ayırabilirsiniz diye UEFA şey yapmış ama Fenerbahçe mesela Ederson'a zaten 11 milyon küsür maaş vererek o bu olayı aşmış değil mi? Böyle şeylerden kaynaklanan bir ceza oldu. Peki
0: limit aşımı
1: olmuş. Evet, Ederson'u gönderemezse mesela ne yapacak?
0: Valla göndermek zorunda, gönderemezse diye bir alternatif olmaması lazım. Çünkü gönderemezse alamaz. Alamayınca da ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Ama bazı futbolcular da bunu koz olarak kullanabilirler. Geçen sene gördük işte bunu.
1: Hı hı.
0: Devre arasında kimseyi gönderemediler yani. Sıkıntı yaşadılar. O yüzden de yani bir golcü alamamalarının altında yatan nedenlerin arasında bu da var.
1: Evet.
0: Tek madde değil tabii ama bu da önemli ve ciddi bir mesele. Gönderememek, yani kadroyu boşaltamamak, yer açamamak çok ciddi bir sıkıntı.
1: Doğru, doğru.
0: Livakovic gelecek, Diego Carlos gelecek, İrfan Can Kahveci gelecek.
1: Daha Livakovic diyorsun kadroda.
0: Tabii. Livakovic hala Fenerbahçe'nin oyuncusu. Yani Amrabat gelecek.
1: Daha evet, çok var. Yabancı oyuncu çok. Hele ki kural 10+4'e düştü. Şimdi onları da azaltması lazım. Bir sürü de şey var.
0: Ya kiraya da verebilir ama tabii yani o zaman ne oluyor? Futbolcu bunu koz olarak kullanıyor. Ucuza gidiyor. Aradaki farkı kendine alıyor. Menajeri alıyor.
1: Hı hı.
0: Bunlar hep zamanda yapılan hatalı transferlerin ağır faturaları.
1: Evet. Peki teknik direktör adayları kim Fenerbahçe başkan adaylarının?
0: Vallahi iki hoca da başkan adayı da isim zikretmemeye gayret ediyor ama bazı şeyler ortaya çıkıyor. Yani Sayın Hakan Safi seçilirse yerli isim olarak İsmail Kartar ismi öne çıkıyor. Yabancı olarak da bir İtalyan teknik adamla çalışma ihtimali yüksek olduğu gözleniyor. Zaten o tarafa doğru dönmüş durumda.
1: Sanki yabancı olayını bırakmış gibi gözüküyor. Ufuk Kağan Karaca'nın konuğu oldu biliyorsun.
0: Evet.
1: YouTube kanalındaki yayınına konuk oldu. Ufuk Kağan Karaca sordu açıkça. Dedi ki Türkiye'yi tanıyan hoca olacak dedi. Yani Türkiye'yi ve Süper Lig'i bilen hoca olacak dedi. Mesela Conte adı geçiyordu. Otomatikman ben Conte'den vazgeçtiğini düşünüyorum.
0: Evet, olabilir çünkü yani
1: bence İsmail netleşti yani hocanın adayı Safi'nin adayı Hakan Safi'nin adayı İsmail oldu gibi geliyor artık.
0: Sevgili Ahmet bu işlerde geri dönmek çok kolay. Der ki Conte'yi biz 2 yıldır peşindeyiz zaten, ligimizi ve Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor
1: der diyorsun.
0: Sen de yabancı bir teknik adam ve Türkiye'yi bilmeyen, Fenerbahçe'yi bilmeyen bir teknik adam olduğunu kabul etmiyorum der, çıkarıcı cinsinden. Olabilir yani bu. Ama tabii akla en yakın olarak gelen isim Sayın Hakan Safi kazanırsa İsmail Kartal veya bir İtalyan teknik adam. Ama Sayın Aziz Yıldırım kazanırsa
1: evet.
0: O kanattan da bize gelen bilgiler tabii %100 diyemiyorum ama %99 Aykut Kocaman teknik direktör olarak.
1: Peki Aykut Kocaman'a yani bir da, tepki olduğu da, belli bazı ya, mesela taraftarlar Aykut Kocaman'ı istemiyor. İsmail Hoca ile çalışmaz mı?
0: Yanında da Volkan Demirel ile Tuncay Şanlı'nın olacağı söyleniyor. Ama senin dediğini ben kaçırdım.
1: İsmail Hoca ile çalışmaz mı Aziz Yıldırım?
0: Hayır, öyle bir ihtimal bence söz konusu değil. Birlikte zaten zamanında çalıştılar ama yolları ayrıldı. İkisi de Türkiye'nin seçkin teknik adamlarından.
1: Hayır. İsmail mesela Aykut Kocaman'dan vazgeçip sadece İsmail Hoca'yı getirir mi anlamında soruyorum.
0: Getirmez.
1: Aziz Yıldırım.
0: Hayır, getirmez.
1: Hmm.
0: Yani yerli olursa takviyeli Aykut Kocaman bekliyorum ben. Nedir o takviye? Yani Tuncay Şanlı olabilir. Volkan Demirel olabilir.
1: Evet.
0: Bunun gibi Fenerbahçe'nin efsanesi isimler Bülent Hoca olabilir.
1: Hı hı.
0: Bunlarla takviyeli bir Aykut Kocaman formülü düşündüğü kulağımıza geliyor. Ama yarın bir basın toplantısı var biliyorsun. Orada aşağı yukarı bir şeyleri öğrenebileceğimizi düşünüyorum ben. Yönetim kurulu listesini.
1: Seçim günü isim Hakan Safi isim vereceğini söylemişti. Seçimde ben tak söyleyeceğim dedi. Şu futbolcularla anlaştım, şu teknik direktörle anlaştım diye. Sence yapabilecek mi bunu?
0: Vallahi bu işler biliyorsun önceden konuşarak, görüşerek yapılıyor. Mutlaka ki Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Hakan Safi de öyle boş oturup da bir anda böyle ortaya çıkıp 3 gün sonra birini bulup, yani şu an oyuncu veya teknik adam aradıklarını ikisini de düşünmüyorlar. Ben ikisinin de gerek teknik adam gerek golcü gerek stoper konusunda birileriyle yakın ilişkilerde olduklarını anlaşmak

0: üzere veyahut da anlaştıklarını düşünüyorum. Çünkü onlar, ben eğer bunu söylüyorsam Fenerbahçe'nin süresi çok kısa, 15 gün içinde teknik adamını belli etmek ve
1: evet,
0: maçlara hazırlanmak zorunda diye diyorsam, onlar bunu benden daha iyi biliyorlar bunu. Haftalar önceden beri çalışıyorlar. O yüzden anlaşacakları teknik adam da, getirecekleri oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Belki fiyat anlamında görüşmeler devam ediyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü bir önceki seçimi hatırlayalım. Orada da Mourinho kartını oynamıştı Sayın Aziz Yıldırım. Ve hemen ardından Sayın Ali Koç kendisinin getireceğini söyledi. Bir hafta sonra da geldi. Burada imzayı attı. İmza töreni yapıldı. Ardından da seçim.
1: Biz zaten anlaşmıştık dedi. Aziz Bey demeden önce biz onu düşünmüştük ve anlaşmıştık dedi, evet, getirdi. Onu da hatırlatalım. Evet. Peki Mourinho'nun, burada çok eleştirilen Mourinho'nun gidip Real Madrid'le anlaşmasına ne diyorsun?
0: Biz liderleri ve bu kadar önemli isimleri, marka değeri yüksek isimleri bence idare edemiyoruz, domine edemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da var. Galatasaray bunları iyi yapıyor.
1: Evet.
0: Gelen büyük oyuncuları. Sen de bunu yaptığımız yayınlarda en az 5 defa.
1: Doğru diyorsun.
0: Sen de benimle aynı fikirdesin. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Evet.
0: Biz liderleri yönetemiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani lider oyuncuları, lider teknik adamları yönetebilmek çok maharet ister. Yani bu onlar yani mesela bakın Icardi acaba Fenerbahçe'de olsaydı, bir örnek olarak söylüyorum sadece, ne kadar sorumlu 2 yıl geçirdi değil mi Galatasaray'da?
1: Evet. Burada tamamlayamazdı.
0: Tamamlayamazdı. Yerin dibine
1: Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Kesinlikle.
0: Galatasaray'da bunlar hiç konuşulmadı yani. O kadar tolerans tanıdılar. O kadar aklı vefa var Galatasaray'da. Bakın 2 yıl şampiyon yaptı bu Icardi Galatasaray'ı. Ve o yüzden 1 yılını resmen tolerans harcadılar ona. Hatta belki yeniden kontrat bile yapacaklar. Çünkü o kadar aklı vefaya önem veriyorlar. Yani şimdi böyle, lider böyle yönetilir. Yani lider oyuncu. Ben Mourinho'yu da Ederson'u da Fenerbahçe'nin yönetemediğini düşünüyorum ben. Hatta John Duran'ı da yönetemediğini düşünüyorum. Yani bu, zaten sen John Duran'ı Burak ama alıyorsan 70 milyon euroya Arabistan'a giden bir oyuncuyu sen Burak ama kendine getiriyorsan belli ki zaten bu oyuncu sorunlu oyuncu. Hepimiz biliyorduk geldiğinde.
1: Evet.
0: Yönetemeyeceğini düşünüyorsan o zaman almayacaksın böyle oyunculara. Bu tür oyuncuları alıyorsan da yöneteceksin. Ederson'a göğüs gereceksin. Ederson'u koruma altına alacaksın. Mourinho'yu getiriyorsan Mourinho'yu koruma altına alacaksın ve onunla takışmayacaksın. Yani bunları maalesef Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta yapamıyor. Ve bunun faturasını işte görüyorsunuz. Biri 12 yıldır. Biri de Beşiktaş kaç yıl oldu? 6-7 yıl oldu o da. Şampiyon olamamak ödüyorlar. Yani.
1: Beşiktaş'ta yabancı mı yerli mi olacak hoca? Bir duyumun var mı?
0: Vallahi yerli de benim çok hakim olmadığım bir kulüp Beşiktaş. Çünkü Fenerbahçe muhabirim neticede. Ama kulağımıza gelen eğer yerli olursa bazı isimler dolaşıyor. Yabancı olursa bazı isimler dolaşıyor. Yerli olursa İnan Palut, Nur Şahin ve Arda Turan'ın adı geçiyor Beşiktaş için. Yabancı olursa da Top Müller, Oliver Grasner ve Postekoğlu geçiyor. Bir bize çok yabancı olmayan aslında böyle.
1: Razvan.
0: Razvan Lüçesi'nin evet, adı geçiyor. Dolayısıyla da bunların arasında birini seçilecek gibi geliyor. Tabii Önder Özen'in sportif direktörlüğe futbol aklı olarak Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte bence Beşiktaş doğru bir hamle yaptı. Her şeyden önce ben uzun yıllardır tanıyorum. Ve iyi
1: evet,
0: bir insan olduğunu biliyorum. O yüzden de bence doğru ismi, doğru isimleri bulacaktır ve Beşiktaş ikinci defa kendisine gidiyor. Hatta Fenerbahçeli olduğu bilindiği halde göreve geliyorsa mutlak surette herkesin güven duyduğu ve zaten tecrübesi belli olan, güven duyulacak bir isim Önder Özen. O yüzden de bence
1: evet,
0: doğruyu yaptı diye düşünüyorum ben.
1: Ben son bir şey sormak istiyorum ve bitirelim. Çünkü başka bağlantılarım da var. Sevgili Süleyman Arat, Arda Turan ismi neden Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta geçmiyor ben merak ediyorum. Mesela futbolculuğu döneminde Aziz Yıldırım çok ciddi bir teklif yapmıştı ona transfer için.
0: Zorbacı da yapmıştı hatırlıyorum onu.
1: Evet ama çok ciddi para vermişti o zaman hatırlıyorsan. Ama mesela şu anda bakıyorum Türk hoca istiyorsan, ligimizi tanıyan istiyorsan Arda Turan ve gittiği kulüplerde başarılı olmuş durumda.
0: Bence Beşiktaş'a gelebilir ama Fenerbahçe'ye olamaz.
1: Niye Aziz Bey futbolcu olarak almaya çalışmışken şimdi hoca olarak istemez mi?
0: Ama o futbolcu olarak alındığı gün...
1: Fatih Terim'e bile teklif yaptığını hatırlıyorum ben Aziz Yıldırım'ın.
0: Ama o sürecin sonrasında Arda Turan'ın sarf ettiği kelimeler Galatasaraylı olduğunu çok böyle altını çizmesi bence camia...

0: çok önemli. Mesela şunları net biliyorum sevgili Ahmet. Hı hı. Emre Belezoğlu oyuncuyken önermişti. Demişti ki Şenol Hoca gelirse şampiyon oluruz demişti. Böyle bir şey yapamayız demişti Ali Bey.
1: Hı hı.
0: Taraflar çok sert tepki gösterir. O zaman Abdullah Avcı'yı alalım. O da yolumuzu kısaltır. Çok rahat ve çok kısa şekilde başarılı olur demişti. Onu da kabul edilemedi yönetim. Çünkü gerçekten taraflar
1: evet.
0: ağır şekilde hissedilir denmişti. Dolayısıyla da camialarda böyle oluyor. Diğer bir başka camiaya daha yakın olan aidiyet ismi ve marka olarak aidiyet olarak öbür tarafa yakın olan kişileri diğer camia maalesef kabul etmiyor. Oysa profesyonellikte bunlar yok. Profesyonellikte kimle başarılı olacaksan kimsenin
1: öyle olmalı tabii ama Türkiye'de olmuyor. Duygusal bu işler. Evet
0: olmuyor.
1: Doğru.
0: Çok keskin uçlar çok, var bileyle.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman Arat. Her ağzına sağlık.
0: Ahmet.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben de iyi akşamlar. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Evet Süleyman Arat konuğumuzdu. Deneyimli gazeteciden gerçekten güzel bilgiler aldık Fenerbahçe hakkında ve hatta Beşiktaş hakkında. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Birazdan tabii ki bir bağlantım daha olacak. Futbolla devam edeceğiz. Berkay Küçük işaretini veriyor. Şimdi TRT Spor yorumcusu Ahmet Karaca bizlerle, telefon konuğu. Sevgili Ahmet Karaca, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ahmet Karaca ile ne konuşacağız? Futbola dair. Şimdi Fenerbahçe konuştuk sevgili Ahmet Karaca. Biz de devamında şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nı konuşalım. Kupada finalde Trabzonspor ve Konyaspor finali yarın oynanacak. Bu finalde ne olur? Şimdi Trabzonspor kazanırsa 10. kez, Konyaspor kazanırsa da 2. kez bu kupayı almış olacak. Öncelikle iki takım için de tabii ki çok önemli. Çünkü Avrupa kupalarına açılan en güzel yollardan biri değil mi Ziraat Türkiye Kupası?
1: Kesinlikle.
0: Ne olur yarınki maçta iki takımın durumu nedir?
1: Öncelikle çok önemli bir yere değindiniz. Gerçekten Avrupa kupalarına Avrupa Ligi playoff sırasından başlıyorsunuz kupayı alırsanız. Eğer playoff'u geçerseniz kupa 2'de Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyorsunuz.
0: Evet.
1: Eğer playoff'u geçemezseniz kupa 3'te yani konferans liginde gruplara kalıyorsunuz. Her türlü gruplara kalıyorsunuz.
0: Yani şeyden sonra en iyi şampiyonluktan sonra en iyi durum Türkiye Kupası'nı kazanmak.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Hatta bununla ilgili de hem sosyal medyada hem kamuoyunda şöyle de bir algı var. Çok doğru bir algı. Türkiye Kupası'na acaba yeterince önem verilmiyor mu? Çünkü Avrupa'ya uzanan güzel bir kapı.
0: Bundan sonra verilecek bence, öyle gözüküyor.
1: Bence de. Önceden
0: daha az maç oynayacaksın bir kere, değil mi? Kupaya devam etme şansın %100. O da var.
1: Ağustos'ta açıyorsun sezonu. Geç açıyorsun. Onun için çok önemli.
0: Evet.
1: Tabii sadece Trabzonspor ve Konyaspor ilgilendirmiyor. İşte 5. sırada bekleyen bir Başakşehir var. Trabzonspor'un kazanmasını istiyor onlar da.
0: Doğru.
1: Çünkü konferans liginden onlar da Avrupa kapısı açılacak. Onun dışında Beşiktaş'ın gözü kulağı burada olabilir. Yani biliyorsunuz Temmuz'da açmak var, Ağustos'ta açmak var sezonu.
0: Evet.
1: Bu nedenle aslında sadece iki kulübü ilgilendirmiyor. Birçok takımı da ilgilendiriyor. Dediğimiz gibi çok önemli bir bilet. Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın adım sanmayacak bir başarısı var bana göre. Daha iyi olabilir. Keşke daha iyi olsun. Ama Kupa 2'de yokuz. Kupa 3'te bir şeyler yapmaya çalıştık. Samsun Spor çok iyiydi. Şunu demeye çalışıyorum. Bizim ligimizin seviyesi aslında Kupa 2 ile 3 arasında gidip geliyor Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara koyarsak. Dolayısıyla bence çok çok önemli Avrupa için. İki takım da haliyle kupayı çok istiyorlar. Bir tarafta baktığımız zaman sezon boyunca şampiyonluk yarışına dahil olmuş bir Trabzonspor var. Son haftalarda önce şampiyonluğa sonra ikinciliğe havlu atmış olsa da Türkiye Kupası'nı alıp bu sezonu taşlandırmak istiyorlar. Fatih Tekke ve öğrencileri siz de biliyorsunuz. Bence yani kendi adıma söylüyorum, bu sezon çok önemli bir performans sergilediler.
0: Evet, katılıyorum.
1: İzleyicilerimiz biraz unutuyor, yani dinleyicilerimiz biraz unutuyor. Geçtiğimiz sezon sadece iki takım arasında şampiyonluk yarışı dönmüştü. Ve nispeten bu takımların dışında kalanlar için

0: zevksiz bir sezon yaşadı.
1: Son 6 haftaya kadar Trabzonspor bunu gerçekten iyi yürüttü.
0: Bu sezon çok doğru söylediniz. Trabzonspor'un katılmasıyla bence Süper Lig'de şampiyonluk yarışı daha heyecanlı ve renkli oldu. Trabzonspor'un kadro kalitesine baktığımız zaman, maliyete baktığımız zaman, isimlere baktığımız zaman aslında bu yarıştan kopmasını da bekliyorduk. Fakat gerçekten tebrik edilmesi gerekiyor bu arada.
1: Galatasaray galibiyetinin sanki o ağırlığını taşıyamadı Trabzonspor. Ondan çok, sonra bir çöküş bir başladı.
0: Kesinlikle çok doğru bir tespit. Çok kritik bir maçtı. 6 puanlık bir maçtı orası. Trabzonspor kendi evinde dolu tribünler önünde, bunun altını çiziyorum, bence Trabzonspor taraftarının bu sezonki eleştirim olsun onlara. Şampiyonluk yarışı veren takıma her zaman iç sahada dolu tribün olmalı. Çünkü tam bir futbol kenti değil Türkiye'de, değil dünyada, Türkiye'de baktığımız zaman şehir takımı tutma oranı açısından inanılmaz muazzam potansiyeli olan bir şey.
1: Evet, doğru.
0: Ve Trabzonspor, yani Trabzon'a gittiğinizde Ahmet Bey anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şehrin takımı aslında her sezon şampiyonluğa oynamalı.
1: Çok gittim. çok gittim. Yani hatta bir tarafım neredeyse Trabzonspor, öyle söyleyeyim sana, Trabzon. O yüzden çok iyi biliyorum. Gerçekten öyle. Takım aidiyeti bence en yüksek şehir.
0: Ya şehrin her alanında, ya diyorsunuz ki bu kadar ilgi gösterilen bir takım, hani futboldan hiç anlamayan biri oğlum, ya bu Trabzonspor kimmiş dediğinizde açıp baktığınızda listeyi 6. 7. 10. sırada olmamalı. Her sezon şampiyonluğa oynamalı. Bence bunu bir nebze de olsa bu sezon yaptılar. İnşallah devamı gelir. Fatih Hoca'nın hakkının yendiğini görüyorum sosyal medyada. Bence Fatih Hoca hakkını teslim edelim. Harika bir sezon geçirdi.
1: Bizim ekibin aldığı duyuma göre yalnız Fatih Hoca'nın kupayı kazandıktan sonra yarın istifa açıklaması gelebilir diyorlar.
0: Çok üzüldüm şu an duyunca.
1: Yani bu tabii ki bizim ekibin istihbaratı, olur olmaz bilmiyorum ama yarın basın toplantısında Fatih Hoca'nın zafer açıklamasıyla beraber böyle bir şey de yapabilir. Çünkü o eleştirilere hoca da çok üzülüyormuş. Ya ki ben sana katılıyorum, ben çok başarılı buluyorum bu sene.
0: Çok çok başarılı bence. Bir de şöyle bir şey var. Kendi camianızdan, kendi evladınız, bu çok yaşanabilecek bir şey değil. Sizi bilen, sizi tanıyan, ya bir yaylada fotoğrafı var mesela Fatih Hoca'nın. Sosyal medyada paylaştı. Diyorsun ki tamam ya, bu adam yürüyen Trabzonspor. Ama işte insanların, bilmiyorum, beklentimiz son yıllarda Ahmet Bey, futbola bakış açımız çok fazla vahşileşti bana göre. Tırnak içinde söylüyorum. Hani her maçı kazanamayız. Her kupayı alamayız.
1: Güzel tanımlama yalnız. Gerçekten öyle oldu.
0: Her şeyi alamayız. İnsanlar bu, biraz da iki takıma da çok saygı duyuyorum. Tebrik ediyorum Fenerbahçe ve Galatasaray, ama onların yarışı sanki ligdeki diğer takımların taraftarını da etkiliyor. Yani her maçı kazanamayız. Her maçı alamayız. Onun için çıkamayız. Ben çok başarılı buluyorum. Umarım istifa etmez, devam eder. Kupayı alır veya almaz. Çok başarılı ama tabii ki taşlandırmak istiyor. En azından veda edecekse de, şimdi sizden duydum, güzel bir veda etmek istiyordur.
1: Ya belki gerçek olmayabilir de tabii ki, bu sadece bir duyumdur. Tabii. Yani ben sadece paylaşmak istedim ki, ama Fatih Hoca'nın bu eleştirilere kırıldığını zaten bilmeyen yok Trabzon'da da. Hoca biraz duygusal da bir adam yani.
0: Çok çok. Benim de şeyim olsun o zaman, Trabzonspor taraftarına naçizane eleştirim olsun. Yani keşke tıklım tıklım dolu tribünler önünde bir sezon geçirilseydi de Fatih Hoca'dan beklentiler biraz daha artsaydı. Yani baktığınız zaman doğru düzgün verim alınamayan kanat oyuncuları var. 8 numarada, 6 numarada çok çok iyi oyuncuları var ama
1: ya 30-40 milyona rakiplerin 30-40 milyona transfer yaptığı bir dönemde sen 2 milyonluk 3 milyon euroluk adamlar buluyorsun. Yani ikincilikten, üçüncülükten adamları aldı koyduk takıma. Ve hepsi de şu anda pazar yapmış durumda. Yani hangi futbolcusunu, Trabzonspor hangi futbolcusunu ortaya koysa bir mutlaka Süper Lig'den bir takım çıkar ister yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani milli takıma yükselmiş eski Ellaç var, sol bek diyorsunuz. Çok başarılı buluyorum. Diğer tarafa gelecek olursak, Konyaspor sezon başında çalkantılı başladı. Üçüncü teknik direktörü İlhan Palut. Baktığımız zaman aslında kümede kalma mücadelesi veriyordu sezonun ortalarında. Ocak ayına gittiğimizde, ki çanlarda çalıyordu yani. Kırmızı atla arasındaki puan farkı epey azalmıştı. Recep Hoca olmadı.
1: Recep Hoca ile Becaiş yaptılar. O Rize'ye gitti. İlhan Palut buraya geldi.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Arada bir Çağdaş Atan var. 9 maçta galibiyetlik bir süreç. O da kimya uyuşmadı diyerek ayrıldı zaten. Tabii bu bayi süreçleri de etkili oldu. İster istemez insanlarda hem taraftarlarda hem kadro anlamında da eksilmeler oldu. Konyaspor da eksilmeleri yaşadı. Fakat hiçbiri bahane değil. Yani Konyaspor'un kadrosuna baktığımızda ligi düşme hattının üstünde tamamlaması bekleniyordu. İlhan Palu sonrası öyle oldu. Bir seri yakalandı. İlk sahada Galatasaray'ı yendi Konyaspor. Ve tabii Galatasaray çok zor yenilen bir takım. Son 4 sezonun şampiyonu ve son 4 sezonda şu an istatistik elimde yok ama 10 mağlubiyeti yoktur yani.
1: Evet.
0: Öyle biliyorum.
1: Doğru, doğru. İlhan Palut da çok iyi bir gerçekten grafik sergiledi geldikten sonra. Kesinlikle. Sence maçın şanslısı kim olur, ortada mı? Ne diyorsun kupa?
0: Bence kupa yani her final ortadadır. Her final %50-%50'dir. Maç Antalya'da oynanacak. Konyaspor taraftarının iyi hazırlandığını görüyorum. Trabzonspor taraftarı lojistik anlamda biraz daha dezavantajlı haliyle. Uçak yolculuğu yapacaklar var ama herkes o kadar şanslı değil. Maddi imkanlar da işin içine giriyor.
1: Antalya'da Konya için bir şans yalnız. Antalya'ya çok yakın. Kesinlikle. Konya taraftarı gidecektir arabalarla.
0: Kesinlikle. Biliyorsunuz ama yarı final öncesi açıklanmıştı.
1: Evet.
0: Burası da aslında bir tartışma yarattı ama burada federasyonun tamamen kendi görüşü. Bence final belli olduktan sonra açıklansa daha tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok. Maç Antalya'da oynanacak.
1: Evet.
0: İki taraf da çok istiyor. İlhan Palut bir iz bırakmak istiyor artık. Sadece Konyaspor'a değil, Türkiye Süper Ligi'ne ve Türk futboluna bir iz bırakmak istiyor. O kupayı çok istediğini biliyorum hocanın. Hatta ligdeki son maçlarda Konyaspor'un konsantrasyonun kaybının tamamen buna bağlı.
1: Evet, kupaya yöneldiler. Yani, doğru.
0: Tamamen kupaya yöneldiler. Sezon içinde.
1: Ama maç ortadadır diyorsun sen.
0: Ben maç ortadadır. Uzatmaya veya penaltıya giderse Konyaspor'u avantajlı görüyorum. Çünkü
1: peki.
0: Trabzonspor daha biliyorsunuz 90 dakikada işi bitirmek isteyecektir.
1: Peki başka bir maça daha geçelim. Bir final daha var biliyorsun. Pazar günü saat 19'da Esenler Erokspor Arca Çorum finali var. Buradan da Süper Lig'in son talihlisi çıkacak. Son finalist artık Süper Lig adını yazdıracak. Sence bu iki takımdan hangisi şanslı?
0: Türkiye Profesyonel Liglerinde iki tane maçımız kaldı. Birisi Türkiye Kupası finali,
1: evet.
0: Bir tanesi de birincilik playoff finali. Her ikisinde de stadyumda bulunacağım. Kendimi futbol seyircisi olarak da
1: süper
0: şanslı hissediyorum o konudan. Lige baktığımızda aslında Esenler Erokspor sezon boyu şampiyonluk yarışı verdiler. Fakat yine oraya geleceğim. Bahis sürecinde öyle etkilendiler ki 3 kalecileri birden mahrum kaldılar. 4. kalecileri dediğimiz 17 yaşında bir kardeşimiz, Eren kardeşimiz oynatmak zorunda. Öyle bir süreç atlattı aslında. Son haftalara gidiyoruz. Son 2 maçta 2 İstanbul ekibine toplam 5 puan kaybetti Esenler Erokspor. Sarıyer'e ve Pendik'e.
1: Evet.
0: Şu an yani Esenler Erokspor yerine Ahmet Sportif faaliyetleri konuşuyorduk. Ama Esenler Erokspor istemedi. Bana öyle geliyor. Yani istemedi derken futbol anlamında söylüyorum. Ve işi buraya bıraktılar. Finale bıraktılar ve Osman Hoca da ayrıldı biliyorsunuz.
1: Evet. O da enteresan tabii. Tam finalden önce.
0: Yani bir de finalleri seven bir adam Osman.
1: Evet.
0: Güray Hoca da kulübün kendi antrenörü. Çok iyi biliyor Esenler Erokspor'un yapısını. 5-6 yıldır orada çalışıyor. Onlar da tabii ki bir maç sonunda Süper Lig'i isteyeceklerdir ama bu tarz işlerde 2. ve 3. ligde de denendi Ahmet Bey. Ben oynayarak gelen takımın her zaman avantajlı.
1: Evet, geçen sene de öyle oldu. Oynayarak gelen takım 3. lig bitiren takımı yendi.
0: Beklemek iyi değil. Beklemek
1: evet.
0: O ritmi kaçırabiliyorsunuz ki zaten son 2 maçta 5 puan kaybetti.
1: 22 gün maç yapmadı. Seyrettiler
0: çok,
1: sadece.
0: Çok uzun bir süreç. Gerçekten çok uzun bir süreç. Ben o yüzden Çorum Futbol Kulübü'nü hem Keçiören'i eledi ardından Bodrum gibi gerçekten
1: evet.
0: Favoriydi. Bodrum da favorilerdi.
1: Onlar da zaten 2 senedir çok iyi takım hazırladılar. 2 senedir uğraşıyorlar şampiyonluğa.
0: Çok büyük maliyetli kadro. Çok para harcandı. Süper Lig'den yıldızlar var. Baktığınız zaman

0: spor servisi basketbol.
1: Evet, şimdi yeşil sahalardan parkelere geçeceğiz. Basketbol konuşacağız. Berkay Küçük'ten ben işaret bekliyorum. Bağlantı olunca o haber verecektir. Basketbolda da neyi konuşacağız? Euroligi konuşacağız tabii ki. Biliyorsunuz Fenerbahçe dün maçların oynanacağı Yunanistan'a, Atina'ya geçti. Ev sahibi takım olamayacak bu sene Final Four'da. Panathinaikos biliyorsunuz elendi. Sürpriz bir şekilde dörtlü finale veda etti. 2-0 öne geçti halde seride 2-0'dan 3-2 oldu ve elendi Panathinaikos. Yani ev sahibi takımı seyredemeyeceğiz ama tabii ki 4 tane güçlü takım ve Fenerbahçe'de yine dörtlü finale adını yazdırmış durumda. Son senelerde sürekli zaten Fenerbahçe Final Four'da ve orada görüyoruz kendisini. Şimdi konuğumuzun hazır olduğunu işaret ediyor sevgili Berkay Küçük. Anadolu Ajansı muhabiri Emre Doğan bizlerle. Sevgili Emre, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Emre Doğan'la niye birlikteyiz? Çünkü Anadolu Ajansı şu anda Atina'da finali takip etmek için Emre Doğan görevli ve oradan bize gördüklerini de paylaşacak. Sevgili Emre, şu anda atmosfer nasıl orada? Taraftarlar gelmiş mi?
2: Biz dün ulaştık Atina'ya. Dörtlü final ev sahipliği yapacak Atina'ya. Atina üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Tabii Olympiakos ev sahibi takımlardan biri. Panathinaikos maalesef bu hakkı elde edemedi. Avrupa'da basketbol kültürünün belki Litvanya'yla en çok hakim olduğu şehir. Taraftarların da ilgisi çok yüksek. Fenerbahçe dün geldi Atina'ya. Biz de karşıladık. Dün bunu tabii çok hissedemedik şehrin etrafında ama bugün salon çevresine gittiğimizde hem taraftarların hem basın mensuplarının dörtlü finalini ne kadar ciddiye aldığına şahit olduk. Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanını takip ettik. Hem Türk basın mensupları hem de yabancı basın mensupları tarafından çok büyük ilgi vardı. Antrenmandan sonra oyuncularla röportaj yapma imkanı oldu. Tabii Atina'da normal sezonu Olympiakos lider bitirdi biliyorsunuz. Fenerbahçe'de yarın finale çıkabilmek için Olympiakos'la mücadele edecek. Hem basın mensuplarıyla hem görüştüğümüz, konuştuğumuz taraftarlarla herkes de Olympiakos'un Fenerbahçe'ye karşı daha avantajlı olduğu görüşü hakim. Yani kendilerine çok güveniyorlar. Olympiakos'a güveniyorlar. Ama Fenerbahçe'de son şampiyon. Bugün biz takımdan birkaç oyuncuyla da röportaj yapma imkanı bulduk. Antrenmanın son 10 dakikasını izleme fırsatı bulduk ama ben bunun biraz tam tersi bir tabloya şahit oldum. Oyuncuların özgüveni çok yüksek. Olympiakos ne kadar ev sahibi olsa da normal sezonu birinci bitirse de Fenerbahçe...
1: Baskı yaratabilir değil mi? Ev sahibi takımlara bazen biliyorsun kendi evinde oynamak iyi gelmiyor.
2: Evet, bugün dört takımın baş antrenörleri ve oyuncularının katıldığı dörtlü finalin basın toplantısı da oldu. Onu da takip ettik. Orada ben en rahat Yaskevičius'a Dekolo'yu gördüm açıkçası. Olympiakos baş antrenörü ve Papanikolaou ile Barsokas baş antrenörü de oradaydı. Orada biraz bir baskı hakim çünkü son zaman üst üste 5. Final Four'u bu Olympiakos'un ama bir türlü o beklenen şampiyonluk gelmiyor ve şu anda bir baskı hakim hem Yunanistan'da hem de şöyle bir durum var, ev sahibi Panathinaikos'un sahasında Oaka'da. Telekom Center'da oynanacak. Taraftarlar da rakiplerinin en büyük ezeli rakiplerinin sahasında şampiyonluk bekliyorlar. Bence onun baskısını biraz hissediyorlar. Hatta antrenmanlarının başını da ben biraz takip ettim. Onu da hissettim biraz.
1: Ya burada şampiyon olamazsak diyorlar değil mi kendi ülkemizde?
2: Evet.
1: O bir baskı yaratır.
2: Kesinlikle Fenerbahçe'yi rahat gördüm oyuncuları. Kaybedecek bir şey yok. Fenerbahçe zaten sezon içindeki gösterdiği oyunla bunu ispat etmişti. Özgüvenli de konuştular.
1: Finallere alışık bir takım bir de Fenerbahçe tabii.
2: Evet, Fenerbahçe'nin de son 11 sezondaki 8. dörtlü finali. Evet. Son şampiyon. Eğer burada bir şampiyonluk elde ederse Anadolu Efes'ten sonra bunu başaran ikinci Türk takımı olacak. Euroleague'de 3. şampiyonluğu olacak. Bunun avantajını yarın ben Fenerbahçe'nin tabii Türk taraftarlar da bugün belki çok fazla Türk taraftar görmedik ama yarın

0: daha fazla Fenerbahçe taraftarının ve Türk taraftarının burada olacağını biliyoruz ve şöyle bir durum da var. Panathinaikos dörtlü finale kalamadı. Olympiakos onların ezeli rakibi. Tabii birçok Panathinaikos taraftarı dörtlü final için bilet rezervasyonu yapmıştı. Biletlerini almışlardı. Ve ben onların çoğunun da Fenerbahçe'yi destekleyeceğini düşünüyorum.
1: Olur mu
0: Belki
1: böyle bir şey
0: böyle bir...
1: gerçekten?
0: Evet, kesinlikle
1: Ama
0: yani...
1: son Fenerbahçe Panathinaikos maçında Atina'daki bayağı bir olaylar olmuştu, kavga dövüş hatırlarsan.
0: Orada hani kavga dövüşten ziyade son saniye basketiyle yenilmek belki Panathinaikos'u çok üzmüştü. Biraz onun gerginliği vardı. Ama şimdi bir tarafta da ezeli rakipleri var. Olympiakos var. Fenerbahçe'yi ben hani apaçık olmasa da yine destekleyeceklerini düşünüyorum. Tabii biz yine yarın ilk maç Fenerbahçe
1: Tabii
0: Olympiakos
1: kendilerinin
0: maçı.
1: elendiği bir şeyde Olympiakos'un şampiyon olmasını istemez Pana taraftarı.
0: Ya şampiyon olmasından ziyade kendi sahalarında
1: Evet.
0: OAKA'da şampiyon olmalarını hiç istemezler.
1: Doğru.
0: Bu yüzden Fenerbahçe'yi destekleyecekler. Bunun avantajını da kullanacak ve bir özgüven ve rahatlık da var takımda. Fenerbahçe'nin ben bunun avantajını sahada kullanacağını düşünüyorum. Olympiakos
1: İnşallah.
0: tabii çok iyi, çok iyi takım. Çok iyi bir rotasyonlar var ama Fenerbahçe'de savunmasıyla her zaman ön plana çıkan bir takım. Yani daha iyi
1: Normalde bu
0: savaşan maçı
1: eşleşmenin final olması lazımdı ama erken final gibi oldu.
0: biraz evet erken final. Diğer tarafta da bahsedecek olursak Real Madrid var. Onlar da EuroLeague'in en çok şampiyon olan takımı. Ama diğer Panathinaikos eleyen Valencia Basket bu sezonu sürpriz yapan takımlarından biri. Belki onlar bu sürprizi devam ettirip yarın finale bile çıkabilirler. Çünkü atletizmi ve fiziksel kapasitesi çok yüksek bir takım. Ondan sonra da diğer ikinci takım belli olacak. Yarın heyecanla biz de burada maçları takip edeceğiz.
1: Evet, inşallah tabii ki senin de dileklerin hepsi gerçekleşir ve Fenerbahçe Olympiakos'u geçer ve finale adını yazdırır. Bu maçı kazanan sanki zaten finali de alır gibi geliyor bana. Ne dersin sevgili Emre?
0: O görüş hakim. Çoğunlukla buradaki basın, yabancı basın mensuplarıyla da sohbet ettiğimde o görüş hakim. Ama Real Madrid'in de başında bugün basın toplantısında da takip ettik. Sergio Scariolo gibi İspanyol, hani doğru tabirse kurt bir hoca var. O da çok tecrübeli ve takımda da iyi ve tecrübeli oyuncular var. Keza Valencia kalırsa Valencia playoff aşamasında belki de favorilerden Panathinaikos'u Ergin Ataman'ın baş antrenörünün yaptı. 2-0'dan geri gelip 3-2'lik
1: Evet, ilk kez
0: skorla
1: adlarını
0: eledi.
1: yazdırdılar böyle bir şeye, finale.
0: Evet, ilk kez yani bu tarihi bir başarı ve biraz da atletik bir takım yani karşı konulması zor bir takım. Onlar da bir sürpriz yapabilir. Tabii bu Final Four bugün Fenerbahçe'nin Letonyalı oyuncusu Arthur Zagars'a ben bu soruyu sordum. Her takım yenebilir. Bunu kesinlikle bilemeyiz dedi. Ben de aynı görüşteyim. Sürprizlere de açık ama ben Fenerbahçe'yi biraz hani baskıyı doğru kullanabilirse bir tık avantajlı görüyorum.
1: Çok teşekkürler sevgili Emre Doğan. Ağzına sağlık diliyorum ve tüm dileklerinin yerine gelmesini inşallah. Ben de duacıyım. Dua edeceğiz. Fenerbahçe inşallah şampiyon olarak Atina'dan döner diyelim ve programımızı burada bitireceğiz.
0: İnşallah.
1: Ağzına sağlık. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, basketbol son konuğumuzdu ve Anadolu Ajansı muhabiri Emre Doğan da son konuğumuzdu efendim. Böylece programın sonuna geldik. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve teknik öğretmenimiz Muhammed Erici Suidi. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne

0: Taksim'de 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Reklamlar. Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik ekipte Muhammed Eğrice Su ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Mavi Küre'den derlemeler.
2: Mavi Küre'den birbirinden güzel haberler var efendim. Şimdi sırada hakikaten çok ilginizi çekecek haberler bunlar. İşte birincisi. Arıların polen toplarken sanılandan daha çok yorulduğu ortaya çıktı. İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, yaban arılarının polenleri toplarken kullandıkları titreşimler onlar için en yorucu eylemler arasında. Sussex Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Natasha Rossi, iklim değişikliği ve habitat kaybının arıları polen alacakları çiçekleri seçerken çok daha dikkat etmeye zorladığını belirtti. Bunun arılarda toplam enerji tüketimini yükselttiğini açıklayan araştırmacılar, arılardan alınan verimin büyük ölçüde etkilendiğini savunuyorlar. Arıların polen toplarken sanılandan çok ama çok daha fazla yorulduğu bilimsel bir araştırmada ortaya çıktı efendim. Ve diğer bir haber, Kuzey Kore ve Güney Kore futbol maçıyla bir araya geldi ki yaz aylarında Dünya Kupası heyecanı bekliyor bizi. Dünya Kupası başlamadan önce iki rakip ülke diyelim, aslında Kore ikisi de, fakat Kuzey ve Güney Kore futbol maçıyla bir araya geldi. Kuzey ve Güney Kore takımları arasında oynanan kadın futbol maçıyla iki ülke arasında 2018'den beri ilk kez sınır geçildi. Kuzey Kore takımı Negoyang, Güney Koreli Suwon takımına karşı Asya Kadınlar Şampiyon Ligi yarı finalinde 2-1'lik bir galibiyet elde ederken aynı zamanda da finale yükseldi. Son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler durma noktasına gelse de bu maçın ilişkileri yeniden canlandırma ihtimali merak konusu. Futbol, spor her zamanki gibi ayrıştırıcı değil efendim, birleştirici etkisini gösterdi. Hatta Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bile. Ve akşamın son haberi sizler için Mavi Küre'den derlediğimiz daha sonra

0: bir röportaj bizleri bekliyor olacak efendim. Tayland'da yeni bir dev dinozor türü tanımlandı. Bakalım detaylarında neler var. Birleşik Krallık ve Tayland'dan oluşan bir araştırma ekibi. 10 yıl önce Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan fosillerin yeni bir uzun boylu dev dinozor türüne ait olduğunu ortaya çıkardı. Güneydoğu Asya'da şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor olan Naga Titan'ın 27 ton ağırlığında ve 27 metre uzunluğunda olduğu biliniyor. Bu keşifle eski iklim koşullarındaki değişikliklerin dev dinozorların gelişmesine nasıl elverişli bir ortam sağladığına ışık tuttuğu da düşünülüyor efendim. Tayland'dan bir gelişmeydi. Tayland'da yeni bir dev dinozor türü tanımlandı. Bu da Mavi Küre'den bu akşam sizler için derlediğimiz ilginç son haberimizdi. Şimdi röportajımızla, akşamın röportajıyla devam edeceğiz programa.
1: Gündemden Perspektifler.
0: Ben gündemden perspektifler, bakalım neler varmış, akşamın ilginç konusu neymiş. Yapılan araştırmalar, bir erkeğin çocuk sahibi olduktan sonra hormon seviyelerinden stres algısına, empati becerisinden bağ kurma biçimine kadar pek çok alanda dönüşüm yaşayabildiğini gösteriyor. Özellikle bebeğin bakımına aktif katılan babalarda çocukla kurulan temasın hem psikolojik hem de biyolojik etkileri olduğu konuşuluyor. Peki erkekler gerçekten baba olduktan sonra değişiyor mu? Kadınları da çok ilgilendiren bir sorunun az sonra cevabını arayacağız efendim. Beyin bu yeni role nasıl uyum sağlıyor? Tüm bunları konuşacağız, daha fazlasını konuşacağız. Bir klinik psikolog Emine Öz Çivici Ayhan'la konuşacağız. Emine Hanım merhaba, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar herkese.
0: Efendim çok ilginç bir konu. Sevgili Hümeyra da haberi yazarken peki gerçekten bu oluyor mu diye.
2: Kadınlar çok sevindi tabii bu
0: habere. Evet evet. Şöyle biraz erkekleri de hafif aşağı çeken bir kelime cümle yapısı kurmuş. Peki, inanmıyor.
2: Umut veriyor ama.
0: Evet evet. Evet. Sevgili Hümeyra, inanmama ihtimali yüksek. Siz eğer onaylarsanız inanacak. İnanacak. Peki gerçekten baba olduktan sonra erkeklerde bu değişim yaşanıyor mu? Bunun sebebini soracağız Emine Hanım, size buyurun.
2: Baba olduktan sonra yaşanıyor mu daha ziyade, isterseniz
0: buyurun.
2: Babalık fikrine yeterince hazırlanıldığında ne oluyor diye
0: evet,
2: konuşalım.
0: Evet, evet, buyurun efendim. Buyurun.
2: Çünkü biliyorsunuz bizim çocuk hekimleri ve bizim klinik psikologlar ya da psikiyatristler ilk görüşmelerimizde hep istenen gebelik mi, aile hazırlıklı mıydı diye sorarız. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü bu aslında ailenin bu yeni rollere, anne babanın, ebeveynin ne kadar hazır olup olmadığını bize anlatır.
0: Evet.
2: O yüzden baba olduktan sonra değişiyor mu? Ön hazırlık kısmı iyiyse evet değişiyor, evet. Değişebiliyor. Evet. Ama bir de ben tabii şunu eklemek istiyorum. Bu haber çok güzel. Bütün kadınları gerçekten bence çok heyecanlandırdı, umutlandırdı. Ama mutlaka koşullar var. Yani bu koşullar eğer bir anda genç bir çift hiç hazırlıksız, üzerinde hiç düşünmeden, hiç beklemediği bir anda bir bebek haberi alıyorsa burada ebeveynliğe hazırlanmakla öncesinde uzun uzun düşünüp, hayalini kurup, düşünsel ve sosyal olarak kendinizi hazırlamanız, belki ekonomik olarak da kendinizi hazırlamanızda yaşayacağınız babalık ve ebeveynlik profili elbette çok farklı oluyor. Ama bizim epigenetik dediğimiz bir şey var. Canlının var olan çevresel koşullar değiştiğinde biyolojik yapısında da değişim başlıyor. Şimdi bu canlı bir erkekse ve bir baba rolünü artık aldıysa var olduğu, yaşadığı ortamdaki sorumluluk tanımları değişmeye başladığında onda da değişim başlıyor.
0: Evet.
2: Daha sonrasında uzun vadede genetik değişimlerin gerçekleştiğini de görüyoruz. Siz yıllar boyunca bu babalık rolüne maruz kaldığınızda elbette ki onun getirdiği bir kimlik, önce kimlik sonra kişilik değişimi başlıyor.
0: Evet.
2: Yapılan çalışmalar beyin yapısında da değişiklikler olduğunu bize gösterdi. En ilginç

0: kısmı aslında bu. Bu kadar büyük bir biyolojik değişime de sebep oluyorsa eğer gerçekten çok önemli bu bilgi.
1: Evet, tabii. Detaylarını da isterseniz sizden alalım. Çünkü bu bilgilerle ilgili özellikle yeni evli çiftler ya da yeni çocuk sahibi olmuş olan çiftler de çok ilgileniyorlar. Çünkü babadaki bu değişim ya da şöyle diyelim erkekteki bu değişim çok gözle görülebilir bir değişim. Hakikaten bunu da net bir şekilde anne görebiliyor mu? Etkili duygusal olarak da bundan etkileniyor mu?
0: Ne güzel sordunuz. Evet. Kadının penceresinden bakarak sordunuz. Hani bu gerçekten rasyonel ya da somut bir şekilde fark edilecek bir değişim. Sadece içeride bir duygu olarak, bir his olarak mı kalıyor?
1: Kalıyor, evet.
0: Yani davranışı da değiştiriyor mu?
1: Evet.
0: Alışkanlıkları da değiştiriyor mu diye.
1: Evet.
0: Elbette ki bu herkes için geçerli değil. Çünkü temelde hepimizin de bir kişilik yapısı var. Sorumluluk almayı bilen, sorumluluk sahibi olan. Bu gelen hayatındaki değişime kendini önceden hazırlamış olan insanlarda bunu daha çok görüyoruz. Şimdi ne oluyor? Şimdi kadın tabii ki gebelikle birlikte ister sürpriz gebelik olsun, ister planlı gebelik olsun, bedenindeki değişimleri yaşarken bebek fikrine, sonra da annelik rolüne yavaş yavaş alışıyor. Ama baba haliyle dışarıda eşini gözlemliyor. Eğer empati becerisi iyi bir erkekse bu süreç, daha bu bebek planını yaparken, hayalini kurarken baba da o heyecan, o sorumluluk hissini oluşturmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Ama ne kadar düşünürse düşünsün, erkeklerin soyutlama becerileri kadınlardan çok daha zayıftır. Dolayısıyla erkek kanlı canlı bebeği kucağına aldığında işin gerçekliğini anlıyor. Ya da daha iyisi hastaneye gidip hangi hastanede bebeği doğurtacağız, buna ne kadar ödeyeceğiz diye İş rasyonel bir noktaya geldiği zaman gerçekliği hissetmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Ama bu noktada ilk hissettiği şey sorumluluk.
1: Hı-hı.
0: Ve gelecek kaygıları. Ne zaman ki bebek doğuyor, bebeği kucağına almaya başlıyor. İşte oradan sonra o bebekle temasla birçok şey değişmeye başlıyor. Bebekle temas ilk başta oksitosin hormonunu çok yükseltir. Dokunmak, temas etmek. Bu da bağlanma, aidiyet, koruma içgüdüsünü tetikleyen bir şeydir. Hani oksitosin aşk hormonudur da aynı zamanda.
1: Evet, evet.
0: Bir bağlanma, bir şefkat ve merhamet duygusu. Bununla birlikte testosteron düşmeye başlıyor. Neden testosteron düşüyor? Çünkü artık erkek agresif kimliğinin yanına koruyucu, kollayıcı, kanatlarının altına alıcı kimliğini kullanmaya başlıyor. Bu yönünü daha çok öne çıkartma ihtiyacı. Çünkü karşısındaki canlı o kadar naif ki onun korumasına ihtiyacı var.
1: Evet. Ondan ne güzel anlatıyorsunuz. Evet, çok güzel. Hakikaten yani onu yaşayanlar bir anda o günlere, o dakikalara döndüler Emine Hanım.
0: Evet. Yani gerçekten hayatın büyük bir mucizesidir yeni canlı doğumu. Her canlı için öyledir. İnsan için çok çok daha tabii ki anlamlı. Çünkü insanın öğreterek götürebileceğiniz, geliştirip ilerletebileceğiniz yerin sonsuz sınırı yok. Yani diğer canlılarda eğitimle, öğretiyle bir noktaya kadar geliştirirseniz bir üst limit vardır. İnsanda yok.
1: Evet.
0: Eğer ne kadar iyi ebeveynseniz, ne kadar bilincindeyseniz, ne kadar ne yapmanız gerektiği konusunda farkındalığınız iyiyse, şefkat, sevgi, merhamet duygularınız, sahip vericilik engellemeyen bir ebeveyn olmak, o çocuğunuzu gerçekten o insan evladını nereye taşıyacağınızın ben son nihai noktasında düşünemiyorum, göremiyorum. Çok da örneklerini biliyoruz. Toplumda işimiz gereği görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama bir erkeğin kendinden olan bir parçaya ilk temas etmesi aslında ilk defa büyüyüp yetişkin olduğunu hissetmesini sağlıyor.
1: Evet.
0: Size ait bir parça sizin kucağınızda.
1: Hı hı, hı.
0: Belki o güne kadar araba aldınız, ev aldınız, kariyer yaptınız ama bir canlıya sahipsiniz.
1: Evet.
0: Bir canlı sizin bir parçanız. İşte gözü size benziyor, ayağı size benziyor. Bir şeydir size benziyor ve benzeyecekse. Haliyle bunun da getirdiği bir bağ oluşmaya başlıyor. Daha sonrasında bir aile olma kavramı gelişmeye başlıyor. Bu aile olma kavramı da erkekte aslında bir ödül duygusu. Yani ben zenginleştim artık manevi olarak. Ruhsal olarak güçlendim. Bir de benim çok önemsediğim bir şey vardır. Jung da bunu çok söyler. İnsanın varoluşunu anlamlı kılan şey köklenmektir.
1: Evet.
0: Köklerinizle kurduğunuz ilişki ve kendi köklerinizi salabiliyor olmanız.

0: insan duruşunu aktardığı, etik değerlerini, ahlak değerlerini aktardığı ve aktarabileceği bir canlı. Ve sizin aslında devamınız, kökünüz oluyor o. Düşünsenize, o evlat bir gün dünyanın bir ucunda sizin öğrettiğiniz bazı hareketleri, bazı insani duruşlarıyla alkış alacak.
1: Evet.
0: Takdir edilecek ve siz o zaman şunu hissedeceksiniz. Ben öğrettim ona bunları.
1: Aha.
0: Kendi onaylanmamız da oluyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet, varoluşumuza çok büyük bir anlam katıyor. Tabii ki erkekleri bu kadar da çok ruhsuz ve duygusuz diye nitelemek de haksızlık aslında. Uygun koşullar oluştuğunda erkekler duygusal olarak aynalama yaparlar. Aldıklarını geri verirler. Vermek de isterler. Ama bazı erkekler bunun yöntemini bilmez. Ama öğretilebilir ve öğrenilebilir. Bu noktada tabii kadınlara şunu öneriyorum. Genç anne adaylarına ya da annelere. Bu duyguları eşinizin erken yaşamasını istiyorsanız lütfen erken sisteme dahil edin babayı. Yani hele çocuk doğsun da o zaman ilgilenir demeyin. Daha hamilelik sürecinde her şeyi ortak etmeye çalışın. Onun kararlarını da uygulamaya çalışın. Anneler de o dönemde çok korumacı ve kontrolcü oluyorlar, genç anneler. Her şeyi kendileri karar vermek istiyor. Kimseye güvenemiyor, anlamaz o diyor. Ama aslında öyle yapmamak lazım. Yani olay bez değiştirene kadar değil, çok daha öncesi.
1: Evet.
0: Bütün seçimlere dahil etmek, heyecanınızı paylaşmak, fiziki sıkıntılarınıza ve fiziki mutluluklarınıza da babayı dahil etmek empatisini arttırıyor. Orada başlayan empati daha sonra çocuğuyla kurduğu ilişkiye yansıyor. Yani baba çocuğunun yüzüne baktığında bir gaz sancısı geçirdiğini hissedebilmeli, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çocukla kurduğu ilişkide birbirini tanımak çünkü bu.
1: Evet.
0: Ama burada biraz işte genç anneler o anlamaz, o bilmez, şimdi ona emanet edemem deyip onları dışlamasınlar diyorum.
1: Evet. Baba eksikliğini de yaşayan bireylerin fazla olduğu bir coğrafyadayız. Yani
0: evet,
1: öyle değil mi? Yani tabii anne eksikliği tabii ki tartışılmaz. O insanın hayatındaki en büyük eksikliklerden bence
0: evet,
1: bence birincisidir ama hani baba eksikliği de hepsinin rolleri farklı olduğu için
0: tabii,
1: çocuk bireyin üzerinde ve bunun bu eksiklik bir anne eksikliği kadar da Emine Hanım çok dile getirilmez insanlar tarafından.
0: Evet.
1: Halbuki
0: evet,
1: onunla konuşmaya başladığınızda belki siz uzmansınız da uzman olmayan insanlar işte
0: hı-hı,
1: hani bir hafta 10 gün veya
0: evet,
1: ne bileyim belli bir zaman diliminden sonra insandaki o eksikliğin baba eksikliğinden hı-hı, kaynaklandığını anlayabiliyor. Ama
0: evet,
1: hani Cemal Süreyya'nın Sizin Hiç Babanız Öldü mü isimli bir şiiri vardır.
0: Evet. Evet.
1: Hani edebiyatta da baba eksikliğini anlatan çok az bu gibi
0: doğru,
1: vurucu şiirler vardır ama anne eksikliği gibi değil ama çok büyük de bir eksikliktir öyle değil mi baba eksikliği? Sadece fiziksel
0: evet,
1: olarak babanız değil yani o az önce babanın vermesi gerekenleri alamayan insanlardan
0: evet,
1: bahsediyorum.
0: Evet, evet. Şimdi biz tabii anne baba rollerini çok tabii ki ebeveyn rollerini çok önemsiyoruz ama
1: evet,
0: küçük yaşta ebeveynini kaybeden insanlar var ya da ne bileyim ikame ailelerle büyüyen insanlar var.
1: Evet.
0: Ama bunlarda da biz baktığımızda anne baba rolünü oynayan insanlar varsa hayatlarında
1: hı-hı,
0: onların kişilik gelişimi ve dış dünya ilişkileri daha farklı oluyor. Hiç rol modeli olmayanlarla. Doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Anneye atanan kutsiyet, anneye yapılan yüceltme babaya çok yapılmıyor ama babalar aslında gizli güç, gizli kahraman.
1: Evet.
0: Ben hatta şu kadarını söyleyeyim. Annenin ulviyeti babanın ne kadar güçlü ve iyi bir baba olduğuna bağlı. Bakın.
1: Evet, evet.
0: Anne bireyde baba tarafından mutlu ediliyorsa mutlu bir annelik yapar. Anne baba tarafından evde değer görüyorsa çocuğuna değerli olmayı öğretebilir.
1: Evet.
0: Ezilen bir anne çocuğa değerli olmayı öğretemez. Aşağılanan, baba tarafından aşağılanan bir anne çocuğuna kendi haklarını korumayı öğretemez. O yüzden ben hatta danışanlarımda erkeklere şunu söylerim. Çocuklarınıza siz çok emek vermek istiyorsunuz ama eğer çocuğunuza iyi bir baba olmak istiyorsanız o çocuğun annesini çok mutlu edin.
1: Hı-hı.
0: Annesi mutlu olan çocuk mutlu çocuk olur zaten, mutlu birey olur. Dolayısıyla babanın aslında arkadaki gücü çok yüksek. Ailedeki herkesin genel huzuru ve güven hissi için. Biz insanların psikolojik yapılarını incelerken çocukların gelişiminde şu iki şeye bakarız. Anne

0: Çocuğun kendisiyle ya da bireyin kendisiyle kurduğu ilişkinin mimarıdır.
1: Evet, evet.
0: Kendimizi sevmek, kendimize saygı duymak, kendimizi değerli hissetmek gibi öz benliğimizle ilgili kısmı oluşturur. Ama baba dış dünya algısını oluşturur. Yani dışarıdaki dünyayı nasıl algıladığımız babamızla ilişkimize bağlıdır. Ben dışarıdaki dünyada saygın mıyım, güçlü müyüm, baş edebilir miyim, değer görmeyi hak ediyor muyum? O yüzden insanlar babanın verdiği bu yapıcı etkiyi babaya deyince genelde dış dünyadaki faktörlere bağlıyor. Ne yazık ki burada bir yanılgı var.
1: Evet, evet.
0: Temel eğer baba tarafından güzel inşa edildiyse o insanlar dışarıdaki yaşantılarında yaşadıkları her şeyi pozitif deneyim olarak alıyorlar. Kendilerini güçlendirmek, işte kişiliklerini geliştirmek, hayatla kurdukları idealleri olan, hayalleri, hedefleri olan, dış dünyadan korkmayan, düşmanca duygular yaşamayan insanlar oluyorlar. Belki oradaki etkiyi, hani bugünkü konuştuklarımızı dinleyen dinleyiciler artık daha ciddi ayırmaya başlarlar. Bir insanın dış dünya ilişkisi babanın oluşturduğu temelle ilgilidir. Bu çok önemli bir ayrım.
1: Evet, evet, hakikaten dış dünyayla özellikle kurduğumuz ilişkilerde babanın bize verdikleri, karakterimize kazandırdıkları bizler için, birey için ne kadar önemli. Ama onun eksikliğini yaşadığımız zaman da dış dünyadaki çoğu olayda da çok zorlanıyoruz. Emine Hanım, eğer o eksikliğimiz de varsa onu kapatmamız, kesinlikle. Çünkü onu kendimiz kapatmanın yoluna tabii.
0: Kapat. Ya da onu kapatacak yanlış insanlara bağlanıyoruz.
1: Evet,
0: bizi acıtmaları, incitmeleri, üzmeleri pahasına.
1: Evet.
0: Onlar için çok bedel ödüyoruz ama o duyguya o kadar ihtiyacımız var ki en ağır bedelleri ödeyerek, ödeme pahasına o baba figürünü, o güç, erdem, yol ayrımında ne yapacağım sorusunun cevabını kime bakarak bulacağım.
1: Evet.
0: Risk alacağımda benim arkamda acaba hangi güç durur? En canımın yandığı yerde güçlü bir el beni sarıp sarmalayacak mı?
1: Evet.
0: Olduğum halimle beni kabul edecek mi? Anne şefkat verir, merhamet verir ama baba güven duygusu.
1: Güven duygusu
0: çok önemli. Biliyorsunuz bugün bütün psikopatolojilerin arkasında güvenle ilgili sorunlar vardır.
1: Evet. O babalara da aynı zamanda çok çok büyük bir sorumluluk da yüklüyor. O güven duygusunu vermenizle ilgili baba olanlar için söylüyorum.
0: Tabii.
1: Gerçekten çocuğunuza siz o güven duygusunu verebildiniz mi? Bu güven duygusu belki akla şunu da getirebilir. İlla maddi olarak çok kuvvetli bir babam olmasıyla da %100 ilişkili bir bağlantı değil. Duygusal olarak, ruhsal olarak da ona verdiğiniz güvendir aynı zamanda. Belki o daha önemlidir, öyle değil mi?
0: Çok çok daha önemli. Evet. Çünkü küçük bir çocuk maddiyatın gücünü bilmez.
1: Evet.
0: Ama siz manevi şeyleri vermiyorsanız maddi şeylerin gücüne sığınmak zorunda kalır.
1: Evet.
0: O yüzden dediğiniz çok doğru. O gücü neyle göstereceğiz? Bir, istikrarlı bir baba mısınız? Tutarlı mısınız? Severken hakkaniyetli, kızarken hakkaniyetli misiniz? Siz çocuğunuzun duygularını görmekten korkmayan bir baba mısınız? Çocuğunuza model olduğunuzun farkında mısınız? Bir de ben babaların emeğe değer vermek babadan öğrenilir.
1: Evet.
0: Bakın, emeğe değer vermek. Ben çok danışanıma şunu söylerim. Çocuklarınızı iş yerlerinize mutlaka götürün. Ne şartlarda ve ne fedakarlıklarla para kazandığınızı görsünler. Hayatta nelerle mücadele edip de o hayatı oluşturduğunuzu görsünler.
1: Evet.
0: Bu size saygı duymalarını sağlarken sizin sağladığınız maddi koşullara da saygı duymasını, emeğe saygı duymasını sağlayacak ve daha sonra kendi emeğine de saygı duyulmasını talep edecek.
1: Evet.
0: Bakın ne kadar aslında önemli ve hayati noktaları babadan alıyoruz. Ama tabii baba da veren bir babaysa. Söylediğiniz gibi baba, iyi baba modelleriyle büyümeyen insanlar, çok danışanlarımda gördüm. Aslında iyi baba olmayı çok istiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Hatta eğer müsaade ederseniz.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Bir danışanımın iki tane oğlu vardı. Baba ve oğulları arasındaki ilişkiyi geliştirmek istiyoruz. Anne çünkü artık bu kavgalardan boşanma noktasına geliyor. Ve ben babaya çocuklarıyla pazar günleri işte araba yıkamaya gidebilirsin, markete gidebilirsin dedim. İlk hafta bunu denediğinde çok şaşkına dönmüş. Nasıl, ben ne yapmalıyım bunlarla vakit geçirirken tek başına diye. Daha sonra bana market alışverişi

0: sürmek bu kadar zevkli miymiş? Ben bu kadar büyük bir mutluluk hayatımda hiç yaşamamıştım. Evet. Babalık böyle bir şey miymiş demişti. Çünkü kendi çocukluğunda bunu hiç yaşamamış. Babalık öğrenilen bir şey.
1: Evet, evet.
0: Babalık annelik de öğrenilen bir şey. Bakın herkes çocuk doğurabilir ama herkes anne olamaz.
1: Doğru.
0: Herkes çocuk yapabilir ama herkes baba olamaz. Bu bir emek, çaba ve farkındalık gerektiriyor. Neyin sorumluluğunu aldığımızı bileceğiz. Yani aslında o şu okuyanlar varsa bilirler. Sevgi üzerine çok güzel söylemleri vardır. Sevgi kendine rağmen sevebilmektir. Eğer kendine rağmen bir şeyi, bir insanı seviyorsan sahip olmayı değil, onu seviyorsundur.
1: Evet, hakikaten çok da anlamlı.
0: Çok
1: kendine
0: anlamlı.
1: Kendine rağmen sevebilmektir.
0: Kendine rağmen. Çünkü bizim kendimiz aslında o sevgide sahip olma güdüleriyle bize tetikliyor. Oraya gitme, onu yapma, istemiyorum, yakınımda dur, benimle otur, benim yanımda kal. Neyi seviyorsanız bakın, eğer onun kendinizi rahatlatacak seçenekleri önünüze koyuyorsanız siz ona sahip olmayı seviyorsunuz, onu sevmiyorsunuz. Onu sevmek demek kendi korkularımıza, kaybetme korkularımıza, anksiyetelerimize, travmalarımıza rağmen onu özgürleştirebildiğinizde gerçekten onu seviyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Onu seviyorsunuz. Yani çok önemli. Ben kendi çocuklarımı yetiştirirken de boşluğa düştüğüm, ne yapmalıyım diye düşündüğüm anlarda her ebeveyn gibi bizi de tedirgin eden noktalar oluyor. Hep bu bilgiye sığınmışımdır. Kendime rağmen o kapıyı aralamalıyım ve onun kanatlanıp gitmesine izin vermeliyim de bundan da rahatsızlık duymamalıyım diye. Belki dinleyicilerimiz için de bir yol haritası olur, tutunacakları bir şifre olur.
1: Ne güzel anlatıyorsunuz Emine Hanım. Hiç kesmek istemiyorum. Çok da az kesmeye çalıştım. Çünkü akıp gittiniz. Bizi dinleyenler çok önemli, güzel fikirler, düşünceler sizden öğrendiler. Ağzınıza
0: belki
1: sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Farklı bir bakış açısı getirebildiysek bu gece.
1: Çok güzeldi. Ağzınıza
0: biraz
1: sağlık.
0: Biraz etkimiz olmuştur. Ben bu teşekkür ederim bu fırsatı.
1: Çok sağ teşekkür
0: olun.
1: Ediyorum.
0: Herkese
1: hakikaten.
0: İyi
1: akşamlar efendim. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
0: Çok sağ olun hepimiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu konuştuk efendim. Erkekler baba olduktan sonra erkeklerdeki özellikle yeni beceriler, özellikle empati becerisini, bağ kurma becerisini konuştuk. İlginçti. Hakikaten güzel bir konuydu. Umarım faydalı olmuştur. Emine Özçivici Ayhan'la beraberdik. Geldik sona. Önümüzdeki hafta bizler yine burada olacağız. Sümeyra Zengin programı hazırladı. Muhammed Eğrici su sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi Erdoğan. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak buttan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak buttan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun, delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek,

herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak buttan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'li Türk 422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler İstanbul'da Filistin'e destek sloganlarıyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve adli tıp kurumuna sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi. Karadeniz bölgesinde sağanak etkili oldu. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Hatay'da da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta oyuncu entübe edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Haberleri sunduk.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınızın akışı nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Mutlu olmaya gayret edin. Her zaman mutluluğu bulmanın yolu vardır. Arayıp bulacaksınız. Bana göre hayat bir müzik gibidir. İnişler, çıkışlar, duraklamalar, hızlanmalar, yavaşlamalar, sevinçler, hüzünler, kederler, bekleyişler, ümitler, ümitsizlikler. Hepsi bir arada ve sonu müzik coşkuyla biter. Siz bu coşkulu müziği besteleyebilirsiniz, ben buna eminim. Hayatı güzel yaşamak için deneyim yapın. Hayatı hiç bırakmayın. Birçok muhteşem eser besteleyeceksiniz böylece. Her deneyimimizin sonu bir eser olacaktır. Aynı benim gibi. Hayatımın 83. bölümü olan.

an, bu sene. 4 ay içinde 2 belgesel bitirdim. Ama önden 1 yıl masa başı çalışması kesinlikle yaptım. İşte şahit numuneniz karşınızda. Ben bu durumdayım. Ben bunları yapabiliyorsam, siz benden iyisini yapabilirsiniz. Çünkü sizde benden daha fazla özellikler var. Özelliklerinizi bulun, çıkartın ve değerlendirin. Bu akşam değerli bir konuğum var. Hayatı belgeseller içinde geçmiş. Hepimizin hayatı zaten bir belgesel değil mi? Hepimiz ayrı ayrı bir belgeselin parçası değil miyiz? Ama bu arkadaşı hayatını belgesel filme adamış. Hepimizin hayatı zaten belgesel değil mi? Ama o bunu bile meslek yapmış. Bu süreçte kendini her adımda da geliştirmiş ama. Semra Korver ile söyleşi yapacağım bu akşam. Semra Korver 1992'den bu yana medya sektörünün içinde belgesel sinema alanında prodüktör, yönetmen, danışman, eğitmen kimlikleriyle birçok projeye katılmış bir kişilik. Kültür, sanat, haber, belgesel türlerindeki çalışmalarıyla ödülleri var. Ulusal ve uluslararası birçok film festivalinde jüri üyesi olarak yer alan bir kişilik. Yani dolu dolu belgesel. Halen de TRT Akademi bünyesinde belgesel yapımlar eğitimi veriyor.

0: biçimi olarak yorumluyorum. Merhaba Semra, güzel Korver.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz hanımefendi.
1: Hoş bulduk Cengiz Bey.
0: Ya ne güzel, belgeselle bir hayat geçirmek ne güzel. Hele şimdi TRT Akademi bünyesinde eğitim veriyorsunuz ya, çok merak ettiğim bir konu var. Yeni neslin belgesele yakınlığı nasıl?
1: Yeni nesil aslında beni çok şaşırttı. Ben bu projeyi başlarken acaba hani talep olur mu belgesel falan, böyle hani zihinlerde böyle yorucu, uzun, sıkıcı gibi algılanabiliyor ya, şimdiki gençler biraz daha hız, heyecan seviyor. Ama o kadar çok talep oldu ki, ben zaten festivallerde, üniversitelerde de atölyeler düzenliyorum. Talep beni çok mutlu etti. Özellikle gençlerden gelen talep. Şimdi tabii araştırma teknikleri çok gelişti. İşte internet, yapay zeka, işte çeşitli web siteleri, kütüphaneler, online araştırma imkanları. Dolayısıyla bu araştırma sürecinde çok başarılılar. Bir sürü kaynaktan çok çeşitli veriler elde edebiliyorlar. Sinema yapmak artık kolaylaştı biliyorsunuz. Cep telefonuyla bile çekim yapılabiliyor. Bu onların merakını daha da cezbetti ve işi de kolaylaştırdı. Ben gençlerin belgesel yapmasını şu yönden çok seviyorum. Sorgulamayı öğreniyorlar. Sorgulamak çok önemli. Benim bir kuralım var. Hayata 5N1K üzerinden bakın. Belgeselde de, bir hikaye anlatırken de, günlük hayatta da 5N1K. Kim, nerede, ne zaman, nasıl? Yani bu soruları sorduğunuz zaman hayatı algılama biçiminiz, anlama biçiminiz
0: acaba
1: değişiyor.
0: Acaba kendini de böyle sorguluyor mu? Ben nerede, ne zaman, ben
1: ne yapıyorum?
0: Ne yapıyorum? Bence buna ulaşabilirse müthiş olur.
1: Bence bu eğitimden sonra, çünkü 5N1K'yı duyduklarında hep şey diyorlar. Ya hocam o haberde geçerli değil mi? Hayır diyorum. Bu hayatın her aşamasında geçerli. Kendinizi tanırken de geçerli. Dolayısıyla bu formül, benim bu formülüm çok işe yarıyor. Çok meraklı bir kitle var. Heyecanlı bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama onlar tabii daha kısa. Daha kısa, daha hızlı işler yapıyorlar. Bu da bu çağın, zamanın ruhu, zamanın duygusu, onların enerjisi. Yapmak istedikleri projeler, konular çok hoş. O yüzden ben çok mutluyum orada verdiğim derslerden.
0: Harika. Şimdi geçen ay uzun bir aradan sonra bir festival yapıldı. Belgesel Sinemacıların Festivali. Siz de bunun içinde etkin olarak görev aldınız. Ne gördünüz? Uzun bir aradan sonra Türkiye'de bir belgesel festivali başlıyor ve başladı. Ne gördünüz? Değişen, çünkü bunun eskilerini siz yapıyordunuz. Ben onu çok net hatırlıyorum. Kaç sene geçti arasından?
1: 10 yıl, 10 yıl aradan
0: 10 sonra. Yıldır Türkiye'de belgesel sinema üzerinde festival yapılmıyordu. Vaktiyle Semra Güzel Korver yapmıştır. Ben o günlere şahit olduğum için şimdi burada kararı verebilirim. Ne oldu? 10 yılda ne değişmiş? Ne gördünüz?
1: Şimdi biz Belgesel Sinemacılar Birliği olarak 1996'da temellerini atmıştık. 1997'de de resmi olarak Belgesel Sinemacılar Birliği olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık ve 1001 Belgesel Film Festivali adı altında festival düzenledik. 17 yıl boyunca aralıksız devam ettik. Sonra araya bir 10 yıl girdi çeşitli nedenlerden dolayı. Ve bu süreç içinde ben de bir dönem Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı olarak, sizin hatırladığınız dönemde ben Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı olarak festivalin başındaydım. Tabii ki diğer arkadaşlarımla birlikte, ama diğer dönemlerde de festivallerde hep aktif rol aldım. 10 yıl aradan sonra tabii ki zamanın ruhu değişti, teknoloji değişti, seyirci değişti, her şey değişti. Bu süreçte 10 yıl sonra zaten bir festivali yapabilmek başlı başına büyük başarı. O yüzden kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Ne gördüm? Seyircide bir değişiklik var. Mesela uzun belgesellere belli bir seyirci kitlesi çok dayanamıyor artık. Çünkü işte
0: sabır bitti.
1: Sabır bitti. Sosyal medyadaki o reels'lar, akan görüntüler, bir dakikalık, üç dakikalık görüntülere alışkın olunca bu uzun süren ve dikkat gerektiren, düşünme gerektiren belgesellere biraz daha hani yeni neslin seyretmeyi öğrenmesi gerekecek. Bu da bir öğrenme biçimi, bu da bir disiplin. Sanıyorum bu festival onu sağladı gençlerde. sağlayacak daha doğrusu, böyle bir başlangıç oldu. Onun dışında çok önemli bir çalıştay yaptık. Bundan sonraki festivaller nasıl olmalı, jüriler nasıl seçilmeli, filmimizin gösterim olanaklarını nasıl sağlayabiliriz, seyirciyle nasıl iletişim kurabiliriz gibi bir soruların sorulduğu bir çalıştayımız oldu. Çalıştay da çok verimli geçti. Bir yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde bunu sorgulamaya ve yönetmeye devam edeceğiz.
0: Peki bunları yapıyorsunuz.

0: da niye belgesel sinemanın seyredilmesini ve ilgi görmesi için bu çalışmaları yapıyorsunuz? Önemi nedir belgesel sinemanın?
1: Belgesel sinema bir düşünme biçimi.
0: Yeter. Yeter. Çok alkışlıyorum bunu. Belgesel sinema bir düşünce biçimi. Ama iyiye, doğruya, hakikate doğru.
1: Evet, tabii elbette, elbette.
0: Kurgu sinema gibi değil.
1: Değil, gerçeğin peşinde.
0: Gerçeğin peşinde.
1: Gerçeğin peşinde, kanıtların peşinde, bilimin peşinde, sanatın peşinde, doğrunun peşinde, güzelin peşinde, iyinin peşinde, bilimle sanatın kesiştiği noktada bunu sonsuza kadar uzatabiliriz. İnsanın peşinde, hikayenin peşinde.
0: O zaman bu programımızın şöyle bir amacı da olmalı. Gençlere bu yola girmelerini, en azından izlemelerini, gerçeği, doğruyu izleyeceklerini bilmeleri gerektiğini söyleyelim.
1: Elbette, çünkü başka bir perspektiften hayata bakmayı öğrenmek gerekiyor. Yani işte bugün bize sunulan, özellikle sosyal medyada, internette sunulan her şeyi gerçek olarak algılıyor. Pek çoğu
0: Maalesef.
1: maalesef, ama orada bir hiper gerçeklik var. Artık her şey birbirinin kopyası. Kopyanın kopyasının kopyasının kopyası. Hakikat kaybolmuş durumda. Orijinallik kaybolmuş durumda. Biz işte o hakikatin peşindeyiz. Tabii ki saf, pure bir hakikate ulaşmaktan kimse bahsedemez. Ama hakikatin, gerçeğin bir açısını, bir penceresini, bir yolunu, bir düzlemini görmek, gerisinde de zihni yormak, kalbi yormak gerekiyor, anlamak, öğrenmek, düşünmek gerekiyor. Belgesel sinema bu açıdan bize bir araç olabilir. İşte tarihi yazarken, hafızayı üretirken, kişiliğimizi geliştirirken, dünyayı sorgularken, temsil yeteneğimizi geliştirirken, bütün bu süreçlerde bize yol açan bir araç.
0: Doğru, ama maalesef ben belgesel sinemanın pek fazla ilgi görmediğini anlıyorum. Bu son festivalde yakından izledim. Çok az insan, birbirini tanıyan insan, filmin yapımcısının arkadaşları geliyor. Bir şey eksik. Eskiden benim hatırladığım sinemalarda bu kanun olduğunu zannediyorum. Belediye kanunlarından biriydi. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Normal sinema başlamadan evvel ya kısa metraj bir film ya da bir belgesel gösterilirdi. Ben bunlara şahidim. Giderek bu yerini reklam filmlerine kaptırdı. Ve o gün bugün bu iş bitti. Bence yeniden sinemalara bu kararı getirmesi lazım belediyelerin. Yerel yönetimler ancak bunu yapabilir. Onların uğraş alanı film başlamadan evvel kısa metraj bir belgesel göstersinler. Yeni bir boyuta gidelim. Cep telefonundan kurtaralım biraz insanları diyeceğim ama çok zor.
1: Evet, maalesef çok zor. Belki şu da mümkün olabilir. Hani cep telefonundan kurtaramayacağız ama belki cep telefonundan belgesel izlemelerini sağlayabilirsek bu bile bir başarı. Tabii burada işte çeşitli kültür sanat kurumları, işte burada belediyeler, Kültür Bakanlığımız, onların da çalışmaları var. Hiç yok değil, ama işte zamanın ruhunu yakalamak, maalesef reklam artık hayatın bir gerçeği. İşte para kazanmak gerekiyor. O reklamı almadan o İşler dönmüyor. Yani grift bir mesele.
0: Bana göre demin söylediğiniz uzun metrajlı hikayeler artık olmuyor. Aslında bütün belgeselcilerin artık buna dikkat etmesi lazım. Çok haklılar. Çünkü okullarda 45 dakikadır ders. Niye dikkat dağılıyor? 45 dakikadan sonra dikkat dağılıyor. Bugün insanların dikkatini dağıtacak etrafta o kadar çok olay var ki. Zaten aynı anda o film seyrederken cep telefonuna da bakıyor. Bırakmıyor onu. 45 dakika en fazla olmalı. Bir belgesel film. Hatta biraz daha kısa olabilir. Geçmemeli. Yarım saati asla bana göre geçmemeli bir film. Zaten film seyrederken herkesin cep telefonu yanıyor. Bir gözleri de orada. Bu nasıl bir şey oldu? Bu nasıl bir hakimiyet? Cep telefonu ve dijital dünya. Bütün dünyada insanların yönetime ne dahil oldu? Onlar oldu artık.
1: Valla ben hani şöyle söyleyeyim, çağın hem çok önemli ve güzel bir buluşu hem de çağın vebası diyorum. Böyle iki ucu farklı boyutlarda işliyor. Hani zararı ne kadar, yararı ne kadar, bunun dengesi nasıl kurulmalı, bunun üzerine zaten bütün toplumlar düşünüyor. Biliyorsunuz artık 15 yaşından önce cep telefonu yasaklayan birkaç ülke oldu. Bizim ülkemize de geliyor, çok şükür,
0: Gelemez.
1: çok şükür. Ama önce tabii ailelerin bilinçlenmesi
0: Gelemez.
1: gerekiyor.
0: Size bir küçük örnek anlatayım. Ben bütün bu Ramazan boyunca Süleymaniye Camisi'nde belgesel çektim. Yahya Kemal'in şiirinden yola çıkarak
1: Harika.
0: Süleymaniye'de bayram sabahını film haline getirdim orada. Uğraştım. Bir ay gece gündüz. Gelenler var ya, cemaat. Hoca dua okurken onların gözleri telefonda. Telefonu secdeye koyuyorlar zaten.
1: Hayır, hayır.
0: Kendi kendilerinin fotoğraflarını şahidim. Bütün bir ay oradayım. Bir ay oradaydım.
1: Anlıyorum.
0: Telefon artık öyle bir hale gelmiş ki. Ellerinde telefonla camiye giriyorlar bir kere. Telefon cepte değil. Her an hazır.
1: Ya cep telefonu artık insanın bir uzvu gibi oldu. Bir organ gibi.
0: Ama ben bu insanları da suçlamıyorum. Ayrıca bir taraf. Bunları öyle bir dünya sistemin içine soktular ki. Okulda ders yaparken telefon elinde. Camide dua ederken telefon elinde. Gözü orada. Sinemada film seyrederken öyle. Konserde seyrederken öyle. Canlı konser var. Her şey birbirinden. O gene eline telefon. Ama bakıyor, mesaj takip ediyor durmadan.
1: Ya da kayıt alıyor.
0: O tramvaylarda öyle görüyorsun. Toplu taşımalarda bütün sıra boydan boya. Bütün sıra. İki sıralı. Ben toplu taşımacıyım. Herkesin gözü orada. Şimdi burada bir çıkmaz sokak var.
1: Ne yazık ki öyle bir çıkmaz sokak var. Ben bir anne olarak da bundan çok rahatsızım. Bir ebeveyn olarak da bütün ebeveynlerin büyük problemi. Hele artık Z kuşağı bitti. Şimdi alfa kuşağı, yakında gama kuşağı gelecek. Yani bu nasıl bir süreç, nasıl toparlayacağız? Bunun üzerine nasıl çalışacağız? Toplumun bütün bireylerinin bu konuda çalışması gerekiyor gerçekten.
0: Hiçbir şey yapamazlar.
1: Çok kötümsersiniz.
0: Bu büyük bir yerden kontrol.
1: Orası belli de.
0: Büyük bir yerden kontrol, bir hakimiyet. Bu dijital dünya belki dünyanın sonunu da getirebilir. Biz onları görmeyiz ama her şeyin daha ilerisine bakıyorlar. Daha. Daha nereye kadar? Ben şimdi iki dünyaya da şahidim. Çünkü ben manyetolu telefondan gelmeyeyim. Evet. Düşün, 1970'de yedek subaylık yaparken manyetolu telefonumuz vardı. Topçu eri alırdı, o da araziye çıkardı. Oradan bize manyetoya topun namlusunu sağ mı sola mı kaç derece, o da anlatırdı. Sene 1970. Şimdi düşünsenize.
1: 2026.
0: Nereden nereye gelmişiz, ne kadar kısa süre aslında.
1: Çok hızlı oldu. Evet,
0: çok hızlı oldu.
1: Sindirilmeden, hissedilmeden çok hızlı.
0: Aslında biz bir belge anlatıyoruz şu anda. Bu da bir belgesel.
1: Evet.
0: Şu belge. Anda düne ait konuştuğumuz her şey belgesel. Bugüne ait de. Mesela,
1: belge. Belge bırakıyoruz.
0: Evet. Mesela çocuklarınızın bugünkü büyüme şeklini tespit ettiğiniz zaman belgesel işte gelecek nesillere. Bu çocuklar nasıl büyüdü? Daha ufacıkken ben görüyorum, bebek arabasında elinde cep telefonu var. Anne veriyor çocuk bağırmasın diye.
1: Maalesef. Dadı yerine geçti cep telefonu maalesef.
0: Peki biz belgesel sinema ile başka bir çığır açabilir miyiz? Başka bir yöne insanların tutkularını, sanatsal düşlerini yönlendirebilir miyiz? Hiç bunu düşünüyor musunuz?
1: Şöyle, çok erken yaşta, belki ilkokul, ortaokul, lisede

0: görenekleri korumak, hem de bir önceki neslin yaşadıklarını
1: aktarmak,
0: hafızayı kaydetmek. Hem de çocuk bunu yaparken o kadar heyecanlanıyor ki çocuklar. İşte soruyor babaannesine, sen çocukken hangi oyunları oynardın? İşte mutfağınız nasıldı? Ne yemek yiyordun? Sizin zamanınızda okulda eğitim nasıldı? O kadar güzel bir sözlü tarih çalışması oluyor ki. Ve bunları böyle kaydediyorlar. Sonra sınıfta tek tek izliyorlar hep beraber. Herkes kendi ailesini, hem anneanne, babaanne, dedeler çok mutlu oluyor kayıt altına alındıkları için. Ve düşünsenize, aradan bir kuşak çıkıyor. Yani babaanne, baba ve torun. O arada İlk kuşakla işte torun, babaanne ve torun ya da dedeyle torun arasındaki o iletişim, o hafıza transferi, o gelenek görenek transferi, aile ağacı, aile hikayesi mini bir belgesel oluyor. Çocuklar bundan çok mutlu. Bu tarz çalışmalar bence çok daha hızlandırılabilir. İşte herkes yaşadığı mahalleyi anlatan, komşusunu anlatan, işte doğduğu toprakları anlatan, ailesinin geldiği şehri anlatan minik minik hikayelerle, küçük belgeseller yaptırarak çocuklara hem çektirmek hem izletmek. Çünkü birbirlerinin yaptıklarını izlerken de çok eğleniyorlarmış. Mesela bu benim çok hoşuma giden bir proje.
1: Ama şöyle bir sonuç görüyorum. Bu çocuklar bugün bunları yaptılar. 15 sene sonra büyüyecekler, üniversiteye gidecekler, açacaklar bunu seyrettikleri zaman bence oturup ağlayacaklar.
0: Ağlasınlar.
1: Bugün bile güzel.
0: Bugün bile güzel.
1: Bence ağlayacaklar. Çünkü ben geçmiş günlerimi, çocukluk günlerimi, evdeki sıcak atmosferi...
0: Çok özlüyorsunuz.
1: Onu. Yoksa başka bir... O zamanki zarafeti özlüyorum. Ben İstanbullu olduğum için tek özlediğim zarafet.
0: Zarafet hepimiz özlüyoruz ya. Memleketin neresinde olursanız olun.
1: Evet, zarafet ne kadar?
0: Her şehrin, her mahallenin, her sokağın, her evin zarafeti başka türlüydü. Her kültürün zarafeti başka ve her kültürde zarafet maalesef giderek azalıyor, giderek azalıyor. Belki bu transferler, mesela siz bugün anlattınız işte sizin gençliğinizde nasıldı, şimdi nasıl vesaire. Bu hafıza transferinde işte belgesel sinema çok büyük bir rol oynuyor. Yani bunları kayıt altına almak, bunları sanatla, bilimle birleştirmek, estetize etmek, film haline getirmek çok önemli. Bunları birlikte izlemek.
1: Zaten dünle bugün arasında bir köprü kurmazsan olmayacak.
0: Kesinlikle.
1: Buradan aldıklarımızı bugüne yoğurduğum zaman çok başka değerler çıkacaktır ortaya.
0: Evet.
1: Aslında
0: evet.
1: Bu bizim kültürümüz, buna çok uygun. Öyle bir
0: çok
1: tarihimiz var
0: muhteşem.
1: Ki.
0: Muhteşem.
1: Yani şu Anadolu tarihine baktığımız zaman gelmiş geçmiş bence dünyanın en muhteşem yeri.
0: Biz belgesel sinemacılar olarak zaten o kadar şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz ki.
1: Evet.
0: Sağa dön konu, sola dön konu, önüne bak konu, kafanı kaldır konu. Yani Avrupalı, Batılı yönetmenler konu bulamıyor ülkelerinde. Bizim coğrafyalara gelip belgesel çekmek istiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde yapacakları bir şey yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Bomboş, kuru. O yüzden biz
1: ama
0: çok şanlıyız.
1: Ama biz bunun kıymetini biliyor muyuz?
0: İşte onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunu hissettirmemiz, anlatmamız, belki sokak sokak, ev ev, kasaba kasaba, hani bu bir misyon. Bunu çalışmak gerekiyor.
1: Evet, bunu mutlaka çalışmak gerekiyor ama bilmiyorum nasıl olacak.
0: Biz elimizden geleni yapalım da herkes imkanları çerçevesinde bir farkındalıkla bunu yaparsa bence zincirin halkaları
1: herkes bir farklı boyutta bunu yapabilir.
0: Yapabilir, yapabilir. Ben mesela bazen arkadaşlarımla sohbet ederken şunu da söylüyorum. Mesela işte babaannenin yaptığı bir yemeğin tarifini öğren. Mutlaka yaz bir yere, kaydet. Babaannen yemek yaparken kameraya al. Hani o kayıtlar dursun. Hani biz şimdi böyle işte arıyoruz telefonla, bir yemek sipariş ediyoruz, hemen geliyor. Yemek tariflerimizi
1: şimdi
0: kaybediyoruz.
1: Evet.
0: İşte babaannemizin, annemizin dantel örtülerini kaybediyoruz. Yani bu taşınan ve taşınamayan miras dediğimiz şeylerin hepsini kaydetmek, bunu filme çevirmek, bir belgesele çevirmek çok güzel bir şey. Ve bunun için de illa profesyonel belgeselci olmaya gerekmiyor. Şu anda işte internet, online hayat, küçük cep telefonlarının artıları da bunlar. Bize bu imkanı veriyor.
1: Semra güzel kavradı. Ne kadar güzel anlattın. Gerçek bir belgeselcisin sen. Hayatını... Nereden aklına geldi belgesele takılmak? Evet, İletişim Fakültesi'nde okudun, İstanbul Üniversitesi'nde. Peki niye buna takıldın?
0: Ya biraz galiba insanın hamurunda da olan bir şey. Ben şimdi çocukluğuma baktığımda hep ben görünmeyin arkasındaki şeyleri merak ederdim. Mesela bir mezarlıktan geçersin, çocuk korkar değil mi? Ben burada kimler yatıyor? Acaba onların hayatları nasıldı? Nasıl bir hayat yaşadılar? İşte mezar taşlarını tabii ki okuyamıyordum. Ama acaba kim? İşte ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Bunları merak ederdim. Ya da bir trene, bir otobüse bindiğimde ben hiç kimseyle konuşmam. Sürekli dışarıyı izlerdim. Sokaktan geçen insanlara bakardım. İşte trenin geçtiği yol. yollara bakardım. Hani ruhum da varmış bence. Hep görünüyor.
1: Gözlem.

0: Ünlemek.
1: Gözlem, evet, inanılmaz gözlemciydim çocukluğumdan itibaren. Hani o gözlemci halim, işte iletişim fakültesini de kazanınca radyo, televizyon, sinema okudum. Oradayken de işte her tür program hakkında bilgi alıyorsunuz. Ben direkt ha benim yerim belgesel deyip oradan devam ettim.
0: O zamanlar popüler de değildi.
1: Hiç değildi, hiç değildi. Hatta biz böyle şimdi böyle biraz da şey halinde, onu da beni rahatsız ediyor. Hani herkes belgeselci, herkes belgesel sinema yapıyor. Bu hani tabii yapsınlar, bunu şey anlamında asla söylemiyorum. Ben
0: Ama kimse seyretmiyor ki.
1: profesyonel anlamda söylüyorum. Çünkü böyle hani belgesel sinemayla uğraşmak bir kariyer öznesi, bir işte üst sınıf bir şey, çok entelektüel bir etiket gibi sunulduğu zaman rahatsız oluyorum. Bu bir yaşam biçimi, bu bir farkındalık, bu bir hani çok da belgesel sinemayla uğraşıp da zengin olan kimse yok. Çok para da kazanamazsınız. Bu bir duruş, bu bir yaşam biçimi, bu bir tutku, bir meslek aşkı, bir duruş.
0: Şimdi Sayın Semra Güzel Korva, bugünkü konuşmalarımızdan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Özellikle sizin gençlere, TRT'de akademi bünyesindeki yaptığınız çalışmalardaki gençleri yorumlamanız, kendi çocuğunuzu da yorumlamanız, bunlara baktığımız zaman enteresan bir gelecek bizi bekliyor ama biz bu çocuklarımızı nasıl yarına taşıyacağız? Ama galiba biz taşıyamayacağız. Bunlar kendi kendilerine yarına hayatlarını
1: Görecekler.
0: sürdürecekler. Onun için şu belgesel sinemayı sevenler, ona uzak veya yakın yavaş yavaş yaklaşmış olan insanlara sizin son görüşlerinize göre, son festival görüşlerinize göre, İstanbul Festivali'ne göre bir yorum yapıp gençlerimizin önüne bir yol haritası çıkartalım.
1: Yani bizim Binbir Belgesel Film Festivali ve Türkiye'de belgesel festivali yapan, irili ufaklı Türkiye'nin her şehrinde yapan bütün arkadaşların bir kere çocuklara yönelik bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim festivalde vardı mesela bir bölümümüz çocuk belgeselleri nasıl yapılmalı, çocuklar nasıl dahil edilmeli diye. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde yine çocukların çektiği filmlerle ilgili bir bölüm vardı.
0: Burada bir şey soracağım. Çocuk filmleri festivali yapıyoruz, güzel. Ama biz çocuklara film üretemeyiz ki. Onlar bizden ileride.
1: Birlikte yapabiliriz işte.
0: Ha bize bir şey öğretirlerse
1: Evet,
0: yapabiliriz.
1: birlikte.
0: Ha ona varım.
1: Birlikte, hayır, birlikte, beraber. Biz hani nasıl diyebilirim, mentor gibi, yol gösterici gibi, danışman gibi, yanlarında yoldaş gibi, beraber.
0: Artık çocuklar bize öğretecek değil
1: Tabii
0: mi?
1: tabii beraber, birlikte yapmak, birlikte düşünmek,
0: Ha
1: birlikte
0: onları
1: üretmek.
0: yeni bilgilerinden bizim
1: Evet,
0: tecrübemize birleştireceğiz.
1: aynen öyle. Tecrübeyle heyecan, tutku, tecrübe, gençlik, enerji, yeni fikirler, hafıza, kimlik, hepsi birbiriyle örtüşebilen şeyler bunlar. Beraber yapacağız.
0: Aslında bu Türkiye'nin yaşadığını gösteriyor.
1: Tabii ki yaşıyoruz. Tabii ki
0: Çok
1: Türkiye
0: güzel
1: büyük bir
0: yaşıyoruz.
1: organizma.
0: Yani bu Anadolu kültürleri bize
1: Muhteşem.
0: öyle bir önümüze ufuk açmış ki kaz kaz bitmez. Daha
1: Bitmez.
0: derinleri var.
1: Her yerde söylüyorum, bu coğrafyanın ruhu, dokusu, taşı, toprağı, kuşu, böceği çok özel. Ve biz burada yaşadığımızın, bu özelliği yaşadığımızın, çok özel bir şey yaşadığımızın çoğumuz farkında değiliz. Bir kere önce bunun farkına varmamız
0: Evet,
1: lazım.
0: güzel.
1: Bunun farkına vardığımız zaman ne kadar zengin, ne kadar özel ve önemli olduğumuzu göreceğiz. O yüzden ben hani biraz koşullar sağlansa da herkes gidip bir batı çok merak ediyor ya, bir görsünler, bir de ondan sonra gelip kendi topraklarına baksınlar. Oranın ne kadar fakir, buranın ne kadar zengin olduğunu kültürel olarak görecekler. Dolayısıyla bu elimizdeki zenginliğin bir kıymetini bilirsek, hem insan zenginliğinin, çeşitliliğinin, hem floranın, hem bitkinin, madenin, taşın, toprağın, her şey var burada. Her şey var. Eksik olan belki biraz çalışkan olmak.
0: Sema Güzel Cover, bütün söylediklerine katılıyorum ve seni kutluyorum. Bugünkü programımızı anlamlandırdın, yol
1: Estağfurullah,
0: açtın,
1: estağfurullah.
0: insanlara düşünme için bir fırsat verdin. Düşünmeli insanlar çünkü. Bu program onlara ne kazandırdı? Bunu düşünmeleri lazım. Biz burada çok önemli şeyleri sizin ağzınızdan dinledik. Düşünmemiz lazım. Şimdi program kapanacak ama onlar düşünsünler.
1: Düşünsünler. Ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen bizi dinleyenlerden şöyle küçük bir ricam var. Ellerindeki aile mirası olan dantel olur, anneanneden kalma bir bardak olur, bir kalem olur, dededen kalma ne varsa bir anı defteri olur. Onun hikayesini, hayatta olan kişilerden dinlesinler, ya yazsınlar ya cep telefonuna kaydetsinler, hem kaydedip hem bir yere not alsınlar, onları saklayabilirler.

0: saklasınlar, böyle bir özel müze köşesi gibi, özel miras köşesi gibi yapsınlar, hafızalarında tutsunlar, aile büyükleriyle sözlü tarih yapsınlar, kendi kayıtlarını tutsunlar lütfen.
1: Semra Güzel Korver'i alkışlayarak bu programı böylece sonuçlandırıyorum. Bu güzel programla bize eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada programları yapan ve size sunan ben Cengiz Tunay, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Benden beraber teknik yapımda Selver Cesur ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzellikler yolluyorum. Yolunuz açık olsun.
0: Hoşçakalın.
2: Hayat akıp giderken.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça, yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım, aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. "İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe efendim. Yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofon başındayız. Bugün kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirmesinde rol oynayan patolojiyi, doğru tanı için patolojinin önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alp Usubütün. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sayın hocam, öyle ki birçoğumuz yaşamın boyunca bir kez, belki birden fazla kez hastaneye başvurduğumuzda karşılaştığımız cümlelerden bir tanesi bu. Patolojiye göndereceğiz. Ama biz bunu genellikle sorgulamıyoruz. Patolojiye gidecek sanki bir kan verme işlemiymiş gibi düşünüyoruz. Öncelikle patolojinin ne olduğunu öğrenmek isteriz sizden. Patoloji dendiğinde ne anlamamız gerekiyor Sayın Hocam?
2: Evet, aslında biz biraz perde arkasında kalan hekimleriz. Çünkü dendiği gibi doğrudan hastayla temasımız olmuyor çoğu zaman ve o nedenle de pek bilinmiyoruz. Ama patoloji kabaca söylersek vücuttan alınan doku ya da hücre örneklerinin incelenerek hastalıkların tanısının konulduğu bir bilim dalı. Aslında çok da önemli bir klinik bilim dalı ve tarihi olarak da modern tıbbın başlangıcında köşe taşlarından bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, 1800'lerin başları, 1700'lerin sonları patologlar otopsi yapıyorlardı ve o dönemde hastalıkların herhangi bir belirgin bulgularını ve hastalıkları sınıflamayı bilmiyorduk. Ama o otopsilerden ilk başta makroskobik, yani çıplak gözle görünen şekliyle ve daha sonra mikroskobun keşfedilmesiyle birlikte, mikroskobik görüntülerle birlikte hastalıkların imzalarını görür olduk. Ne demek istiyorum? Bunu ben şu anda söyledim, imza diye. Yani imza nasıl karakteristik bir şeyse kişiye, hastalıkların da dokuların üzerinde öyle özellikleri var ve biz patologlar bu özellikleri, bu hastalıkların imzalarını tanıyarak hastalara tanı verip ona göre tedavilerini yönlendirmeye çalışıyoruz.
1: Aslında hastalıkların belirtileri sizin bu anlattığınız patolojinin hikayesiyle özdeşleşiyor o zaman, değil mi hocam?
2: Evet, tamamen öyle. Hatta demin söylediğim hikaye öyle başlıyor. Hastalıkların belli belirtileri, bulguları var ama bunun nereye etkilediği, hangi organda nasıl bir değişiklik yaptığı bilinmiyordu. İşte o ilk patologlar bunları buldu ve işte şu belirtiler olursa karşılığında karaciğerde şu hastalık ya da beyinde bu hastalık olur diye tanılar konulmuş oldu o zamandan bugüne geldiğimizde. Bugün artık biliyoruz o şeyleri ve ona göre nerede nasıl bir hastalık var onun tanısını koyuyoruz.
1: Programımızın hemen başında sizin de ilk cümleniz şöyle olmuştu. Aslında biz bilinmeyen hekimleriz. Yani perde arkasındaki kahramanlardansınız. Şimdi bir ameliyat olacağımızı düşünelim. Hepimiz cerrahımızı araştırıyoruz. Ya da tıbbın başka bir branşı ile ilgili bir yere başvuracaksak o hekimi araştırıyoruz, soruyoruz. Ama hiçbirimiz bir ameliyat öncesinde cerrahımızı belirledik, hastanemizi belirledik, burada olacağız dedik ama hiçbirimizin aklına patoloji hekimimiz bana bu tanıyı koyan kim sorusu gelmiyor. O yüzden burada şunu sormak isterim hocam. Hastalıkların tanısında patoloji ve patolog neden gereklidir? Tanı konmasındaki rolünüz nedir efendim?
2: Evet. Gerçekten teşekkür ederim. Hem bizim kimliğimizi açığa çıkartmış olacaksınız böylece, hem de görevimizi ve yerimizi belirtmiş olacaksınız. Şöyle söyleyeyim, bazı hastalıkların mesela tek tanı yöntemi patolojidir. Patolojide alınan biyopsinin incelenmesi sonucu konulacak tanıdır. Bu mesela kanser hastaları. Bir kanser hastalığını kesin olarak bilmek biyopsi ve patoloji dışında mümkün değildir. Buna karşın işte bazı böbrek hastalıkları, deri dermatolojik hastalıklar, karaciğer hastalıkları, yani kanser dışı hastalıklarda da yine biyopsi alınıp ve tanı koyulur.

0: Yani tek disipliniz. Evet, mesela bir şeker hastalığını belki kandaki şeker düzeyine bakarak koymak mümkün, ama bir kanser gibi belli spesifik bazı böbrek, karaciğer ve deri hastalıklarını biyopsi olmadan kesin olarak vermek mümkün değil. Sadece biyopsiyle tanıyı vermek mümkün.
1: Aslında patoloji dendiğinde hep şu cümleyi duyuyoruz ya hocam. Bir patoloji sonucunu görelim, ondan sonra değerlendirelim. Dendiğinde hepimizin aklına ilk gelen hastalık kanser oluyor. Siz de şimdi belirttiniz. Kanser, evet, en önemli patolojinin çalıştığı alanlardan bir tanesi, ama kanserin dışında birazcık daha detaylandırabilir miyiz onu? Diğer tıbbi branşlar, hastalıklar nelerdir?
0: Yani en sık kullanılanlardan bir tanesi mesela deri hastalıkları, dermatolojik hastalıklar. Evet, klinik belli bir ön tanıya ulaşabilir, ama bir kısmının tanısını ancak patolojik değerlendirme yaptıktan sonra kesinleştirmek mümkün. Bazı böbrek hastalıkları örneğin yine klinik hani şüphelenebilir, ama kesin tanıyı ancak dokuları inceledikten sonra koymak.
1: Hastalıklarda da sanırım etkin değil mi hocam?
0: Jinekolojik hastalıklarda da bazen kanser dışındaki hastalıklarda da kullanılabilir tabii biyopsiler, ama jinekolojik şeylerde genellikle kanserle ilişkili tanılar veriliyor. Ama dediğim gibi sadece kanser değil, bazı özel hastalıklarda da sadece tanının patolojiyle konulduğu durumlar söz konusu.
1: Şimdi patolojiyi ve işlemleri anlatırken biyopsi kelimesinden siz de bahsettiniz. Bu da çok aşina olduğumuz tıbbi terimlerden birisi. Biyopsi nedir? Neden alınır ve biyopsiyi kim alıyor hocam?
0: Evet. Biyopsi aslında demin de söyledim, bizim ana şeyimiz vücuttan alınacak dokuyu ya da hücreyi incelemek. Sonuçta biyopsi vücuttan alınan küçük ya da büyük doku örneklerine verilen isim. Yani çok küçük bir iğne içerisinden alınan doku örneği de olabilir, ya da büyük bir kitle diyeyim varsa o alınıp o da incelenebilir ve bütün bu alınan örneklere biz biyopsi diyoruz. Aslında vücuttan alınan örneklerin tıbbi ismi diyebiliriz.
1: Biyopsiyi peki kim alıyor hocam?
0: Biyopsiyi büyük oranda cerrahlar alıyorlar. Bazen tabii dahiliyeciler alabilirler. Hatta patologların bile iğne biyopsisiyle hücresel inceleme yaptığı durumlar söz konusu olabilir. Ama genellikle biyopsiyi alanlar cerrahlar
1: Ama
0: ve
1: inceleyip onu tanıyı
0: İnceleyip
1: koyan
0: kanıyı koyan
1: patologlardır.
0: patologlar her zaman, evet tabii ki. Hatta öyle bir duruma geldik ki eskiden bu ilk kurulduğu zamanlarda cerrahlar kendi örneklerini inceliyorlardı yani. Ama sonra durum o kadar çeşitlendi ve o kadar farklılaştı ki bugün patolojide bile branşlaşma söz konusu var. Örneğin ben jinekolojik, yani kadın hastalıklarıyla ilgili örneklere bakıyorum sadece. Yani şunu söylemek istiyorum. Eskiden çok basit bir değerlendirme ve tanı yöntemiydi, ama bugün artık hem tanı konuyor, hem de belki birazdan konuşuruz, hastalıklara tanı konduktan sonra hangi tedaviyi alacağı konusunda da patolojideki verileri kullanarak tedaviler yapılıyor.
1: Evet, bunları şimdi detaylandıracağız hocam. Bir soru daha sormak isterim size. Biyopsiler sadece tanı konulmak için mi yapılır, yoksa hastaların takip sürecinde de yapılan işlemler midir?
0: Evet, yani takip sürecinde de yapılabilir tabii biyopsiler. Özellikle mesela kanser hastalığından söz edersek, takip sürecinde diyelim ki hasta takip edilirken bir radyolojik bir belirti görüldü. Neye ait olduğu bilinmiyor. Örneğin ondan biyopsi almak gerekebilir. Demin söylediğim bazı hastalıkların takibinde yine alınabilir. Yani tanı koymak kadar hastalığın
1: Takibi.
0: nasıl bir gelişim gösterdiği, kaybolup kaybolmadığı, tedaviye ne kadar yanıt verdiğini değerlendirmek için de aynı şekilde biyopsi yapılabilir.
1: Peki patolojiyi birazcık daha detaylandırmak isterim hocam, kafamızda daha belirgin yer etsin diye. Patoloji süreci nasıl işler?
0: Patoloji süreci, tabii o süreç çok karmaşık. Önce biyopsi alınır. O biyopsi örneği bir tespit solüsyonu dediğimiz solüsyonun içerisinde bozulmayacak şekilde korunmasını sağlar. Sonra teknik ayrıntılarına girmeyeyim, ama o doku küçük ince cam üzerine, lam üzerine konur ve mikroskop altında incelenecek hale gelir. Ve o mikroskopik inceleme bizim ilk basamağımızdır. Orada belli bulgulara ulaşırız. Gerekirse üstüne bir takım ek yöntemler kullanarak, immünohistokimya dediğimiz çok sık kullandığımız bir yöntem vardır. Onun üstüne eğer o da yeterli olmazsa bazı moleküler yöntemler var. Onlar da uygulanarak hastanın sadece tanısı değil, hem tanısı hem de tedavisini yönlendirecek bulguların bulunmasına yönelik çalışmalar yapılır.
1: O zaman bu yüzden patolojiyi biz bu kadar uzun bekliyoruz değil mi hocam? Neden sizin sonuçlarınızı bu kadar uzun bekliyoruz? Çok şikayet evet. konusu oluyor.
0: Evet, herhalde raporların uzun süreçler içerisinde çıkıyor oluşunun efsanesi diyeyim. En çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Evet, yani bir kısmı bu gerçekten. Bazı hastalıklar çok uzamayabilir. Yani daha kısa sürede olabilir ama bazılarına ek çalışmalar, onun üstüne yeni ek çalışmalar olabiliyor. Bazen teknik bir takım sıkıntılar nedeniyle onu aşmaya çalışıyoruz ama bugün şöyle söyleyeyim, eskiden biraz daha uzundu bu süreler. Bugün artık Türkiye'de de birçok kurumda çok makul sürelerde çıkabiliyor ve yani ne kadardır dersek bu 2 günle ortalama olarak bir hafta içerisinde değişir. Ama demin de söyledim, bazen çok ekstra tetkikler gerekiyor, belki bunlar biraz daha uzayabilir ama şunu da söyleyeyim, uzaması illaki kötü sonuç çıkacak anlamına değil, belki de uzayıp iyi bir sonuçta çıkabilir.
1: Yani, şimdi hemen onu sormak istiyordum size. Patoloji sonucu birazcık geç çıkacak. Evet. Dendiği zaman buradan dinleyicilerimiz de merak edecektir. Bu korkulmalı mı hocam?
0: İşte dediğim gibi yani bunu bilmek mümkün değil. Zaten eğer korkulacak bir şey oldu ve bu biliniyorsa uzamasına gerek yok. Uzaması şunu gösteriyor, daha henüz bir sonuca ulaşılamamış. Buradan iyi bir sonuçta çıkabilir. Yani hastalığı için çok olumlu olmayan bir sonuçta çıkabilir. Hastalar asla uzuyor, kötü bir şey var diye düşünmemeli. Var olan şeyi biz sadece kesinleştirmeye ve hastanın daha doğru tedavi almasını ya da almamasını sağlamaya yönelik olarak yapılıyor bunlar.
1: Değerli hocam, yine en çok duyduğumuz bu patoloji sürecindeki cümlelerden birisi sonuç pozitif, sonuç negatif. Bu ne anlama gelir?
0: Pozitiflikten kastedilen aslında bir hastalığın mevcut olduğu, negatiflikten kastedilen aranan, merak edilen hastalığın bulunmadığı konusunda. Ama yani bu biraz dediğim gibi bizim tıbbi olarak çok kullandığımız bir terminoloji değil ama hastaların arasında negatiflik büyük oranda onun açısından daha olumlu bir sonuç olacağına dair bir beklentiyi ifade ediyor. Ama dediğim gibi bu...
1: O zaman hemen tıbbi terim olarak size sormak istiyorum. Patoloji raporu çıktı. Patoloji raporunda neler yazılır? Siz de 1-2 dakika önce yapmış olduğumuz konuşmada şunu belirtmiştiniz. Biraz sonra konuşalım diye değerli hocam. Hastalık konuldu, tanıyı koydunuz. Kanser tanısı kondu örneğin. Bunun evrelenmesi, yani birinci evre, ikinci evre, dördüncü evre ya da tümörün yapısı, buna da karar veren ve bunu raporlayan patoloji uzmanları mıdır?
0: Evet, tamamen öyledir. Aslında bugün patologların rolü giderek eskisinden de daha uzun, daha büyük çalışmalara evrildi. Şunu söyleyeyim, ilk iş tanı koymak. Tanıyı koydunuz, örneğin kanser tanısı. Kanser tanısı verildi ama bunu nasıl tedavi edeceksiniz? Tedavi sırasında neleri kullanacaksınız? Bunların hepsi yine patolojinin vereceği şeyler. Demin evreden söz ettiniz. Hastalığın evresi ne kadar köken aldığı dokuya sınırlı ya da uzak yapılara yayılmışlığını gösteren bir bulgudur. Bu da büyük oranda patoloji raporunda görülür ama bu da yeterli değildir. Tümörün tipi, tümörün derecesi dediğimiz...
1: Hep duyduğumuz küçük hücre, küçük hücre dışı. Evet. İfadesi mesela en çok halk arasında bilinen tıbbi söylemlerden birisidir.
0: Evet, akciğere bakıyorsanız o önemli bir nokta ama başka hastalıklarda başka terimler de var. Yani bugün için o kanser tanısının altına konulan parametreler o kadar genişledi ki örneğin akıllı ilaçlardan söz ediyoruz. Hedefe yönelik tedavilerden söz ediyoruz. Bunun o hastada işe yarayıp yaramayacağını yine patolojik çalışmaların sonucu patoloji raporlarından alınarak yapılıyor. Yani yeni çıkan ve bundan sonra da giderek daha fazla artması beklenen bu tedavi yöntemlerinin kullanılıp kullanılmayacağı hep patolojideki raporun içindeki bilgilerden yola çıkarak karar veriliyor.
1: Kişiye yönelik tedaviler, yenilikçi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler, bunların adını medyadan da yer aldığı şekliyle hep size ifade ediyorum hocam. Ve son dönemde immünoterapiler, yani vücudun bağışıklık sistemini daha aktive eden tedaviler kullanılmaya başlandı. O zaman sizin söylediğiniz, verdiğiniz bu bilgiye göre patoloji uzmanı tanıyı koydu. Evet dedi, hastalık budur. Evreleri budur, şu evrededir. Tipi şöyledir. dedikten sonra da bir medikal kanser özelinde bahsedersek, medikal onkoloğa sevk ettiğinde ekip işi bu. Bu noktada tedavi planlamasında da patolog rol oynuyor mu hocam?
0: Tabii ki son kararı veren mesela bu aşamada medikal onkolog, ama medikal onkolog da patoloğa soruyor. Ben bu ilacı kullansam cevap verir mi diye. Sonuçta bizim yaptığımız testler, evet kullanabilirsin cevap verir, ya da test sonuçları bunun kullanılmasının uygun olmadığını ve tedaviye yanıt veremeyeceğini söyleyebiliyor. Sonuçta karar verici kişi aslında medikal onkolog, ama o karar verecek bilgileri de tamamen patolojiden alıyor. Yani onlar da bize soruyorlar, bu ilacı kullansam işe yarar mı? Biz de tetkiklerimizi yapıyoruz, diyoruz ki bu ilacı kullanmak için uygun bir hasta, ya da bu hasta büyük olasılıkla bu ilaca cevap vermeyebilir, diğerine mesela verebilir diyoruz ve bu veriler yine patolojiden çıkıyor.
1: Peki Sayın Hocam, programımızın başında söylemiştik aslında hekim seçme ve bir özgürlük ve hukuken de tanınmış olan bir hak. Hekimimizi, hastanemizi, operasyona olacağımız yeri seçebiliyoruz. Bu noktada bu kadar değerli bir konuğu ağırladığımız için buradan bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum TRT stüdyolarında. Ama vereceğiniz uyarı ve bilgi bizim için çok değerli. Böylesi bir durumda bir vatandaş diğer hekimlerini seçerken patoloğunu da sormalı mı hocam?
0: Seçebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bunun önünde bir engel söz konusu değil. Patoloğunu da kendisi seçebilir. Hatta şöyle bir alternatif de var. İkinci görüş işleyebilir. Yani herhangi bir tanısını aldıktan sonra kişi ya da kişinin klinisyen hekimi diyebilir ki, isterseniz bunu bu alanla uğraşan bir kişiye daha iletebiliriz diye yönlendirebilir. Bu da mümkündür. Burada şöyle bir tehlikeye düşmemek lazım. Bazen oluyor, bize geliyor mesela 6 tane hekime göstermiş. Bu da çok sıkıntılı bir tablo.
1: En fazla 2-3 yani, görüş değil mi hocam?
0: Şöyle olması lazım. Kendisinin ya da tedavi eden hekiminin yönlendireceği bir hekime ikinci görüşü sormasında fayda var. Bu sayılar arttıkça ortaya bir kaos çıkıyor. Buna da çok özel dikkat etmek lazım.
1: Peki Sayın Hocam, sizler görünmeyen kahramanlarsınız dedik tıptaki diğer branşları diğer hekimlerle kıyasladığımız zaman. Buradaki diğer hocalarımızdan ayıran en önemli özelliklerinizden biri ise hastayı görmüyorsunuz. Hastayla bir iletişim kurmuyorsunuz. Hem dokunmuyorsunuz, tıbba baktığımız zaman muayenenin temeli aslında ilk temel muayene fiziki muayenedir. Hastaya dokunmaktır deniyor. Bu size nasıl bir konfor alanı mı sağlıyor? Yoksa bazen kişisel olarak buradan ben de merak ediyorum. Bir hastanın sonuçlarını gördüğünüz zaman merak ediyor musunuz hocam? Kimdir, nasıl birisidir diye?
0: Evet. Yani biz genelde uzağız tabii hastalara, ama biz de zamanında hasta görüyoruz bazen. Örneğin çok kesin tanıya ulaşamadığımız hastaları biz de görüp konuşup bazı bilgiler alabiliyoruz. Ayrıca bizler de, başında da söyledim, bizler aslında klinik hekimleriz. Biz her ne kadar hastayı görmesek de hastanın dosyasında muayene bulgularını, laboratuvarda hangi sonuçlar çıktığını, radyolojik olarak neler bulunduğunu, yani bütün o hastanın verisini alınmış, hazırlanmış verisini biz de bir yoğuruyoruz. Ondan sonra tanıya ulaşıyoruz. Yani şunu düşünmemek lazım. Evet, biz hastaları çoğu zaman görmüyoruz, ama onlar farkında olmadan aslında o bütün tıbbi verilerini alıp biz öğütüp nihai karara ulaştırıyoruz. Çok uzak değiliz yani.
1: Sayın Hocam, programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Şunu öğrenmek isterim sizden. Teknoloji çok ilerliyor. Yapay zeka teknolojisi çok ilerlemeye başladı. Cerrahi branşlarda olmak üzere robot teknolojisi çok aktif olarak kullanılıyor. Tüm bu yenilikçi tedavilerin atom enerjileri kullanılmaya başlandı. Tıbbın birçok alanında bunlar kullanılırken yeni teknolojilerin patoloji alanındaki yeri ve önemi nedir?
0: Evet, yani hep şöyle bir şey var, bizim yerimizi mi alacaklar? Ben onu çok net söyleyeyim, bizim yerimizi alamazlar.
1: Yani patoloğumuz bir yapay zeka olacak mı Sayın Hocam?
0: Patoloğumuz bir yapay zeka olacaksa bile bu çok yakın zamanda olmayacak. Çünkü gerçekten yapay zekayı eğiten de bizleriz. Bizim bilgimiz ne kadarsa onlar da o kadar olacak. Ki ona ulaşması bile çok kolay değil. Ama şu çok önemli bir şey. Yapay zeka bize çok yardımcı olacak. Yani bizim hata yapmamızı azaltacak. Bizim işleri daha hızlandırmamızı sağlayacak. daha iyi bir formatta veri vermemizi sağlayacak. Bunların hepsi olacak ve bu görünüyor yani.
1: Hekim onun altın standarttır tanı ve tedavide değil mi
0: yani
1: hocam?
0: Yani öyle olacak diye düşünüyorum. Bu yani eğer

0: Eğer olacaksa henüz çok erken. Yani bizim bütün işimizi yapay zekaya, ama yapay zeka bizim işimizi çok kolaylaştıracak, kalitemizi çok arttıracak ve iyi bir noktaya gelmemizi sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Değerli hocam, buradan son bir mesaj vermeniz gerekirse patolojiye, tanıya ve evrelemeye ilişkin değerli dinleyicilerimize nasıl bir uyarıda bulunurdunuz?
0: Yani patoloji aslında çok kilit noktada yer alan bir şey. Her ne kadar görülmese de, insanlar fark etmese de, demin de söylediğim gibi eğer bir tanı sıkıntısı varsa, yani tanıda bir sorun varsa, verilecek tedavi zaten hiçbir işe yaramayacaktır. Onun için bu noktada patologların hani tekrar öneminin altını çizmek istiyorum. Bunu şunun için de söylüyorum. Genellikle halk tarafından değil, bazen hekimler tarafından bile yeterince, yani yerimiz konusunda bilgi eksikliği söz konusu olabiliyor. Ve bütün sizin tanınızı, tedavinizi yönlendirecek kişi aslında bir patologtur. Ve patoloğunuzun orada olduğunu ve sizin hastalığınızın hem tanısını hem de tedavisini yönlendirmek için var olduğunu bilin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buradan genele yaymak gerekirse kendi şahsım ön planda olmak üzere tüm dinleyiciler için buradan ben bir özür dilemek istiyorum aslında siz değerli patologlardan. Çünkü bugüne kadar ben dahil benim ailemde de çok sayıda operasyonlar ya da hekime başvurularımız oldu. Sağ olun, var olun, iyileştik. Bugün nefes alabiliyoruz, ayaktayız. Kendilerine bizi tedavi eden hocalarımıza bir teşekkür ziyaretinde bulunmuştuk. Ama bana bu tanıyı koyan ve tedavimi planlayan patoloğuma teşekkür etmedim. Buradan affına sığınıyorum. Hakkını helal etsin inşallah tüm patologlar. Buradan sizler de değerli dinleyiciler, lütfen perdenin arkasındaki kahramanlarımızı unutmayalım. Bu bir ekip işidir. Tanı ve tedaviyi planlayan kişiler patologlarımızdır. Bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben de fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, bugün kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirilmesinde aktif rol oynayan, doğru tanı için patolojinin önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri değerli uzmanımızla birlikte görüştük. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alp Usubüt'ün konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkaraaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyuncu, kurguda Mehmet Müessiroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikteyiz efendim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

Göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanları burada olacaklar. Matine Suare, her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Mesafeler dert değil, yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kızılırmak'ın iki yakasındaki killi, kızıl topraklar üzerine kurulmuştur Avanos. Hititlerden başlayan uygarlık izleri, Neolitik dönemde başlayan yaşam izleriyle kesişir. Avanos, Türkiye'de çömlekçiliğin merkezlerinden biridir. Yemek kaplarından su testilerine, heykelciklere kadar toprak kapların her türünü görmek mümkündür buralarda. Hititler döneminde adı Zubinasa'dır. Sonra sırasıyla Nenansa ve Venessa olur. Selçuklular devrinde Evenüs adı verilir ilçeye. En son Avanos'a dönüşür. Evenüs adının kökündeki Evani, kapkacak anlamındadır. Evenüs de kapkacak yapılan yer manasına gelir. 1200'lerin başında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat adına yaptırılan Alaaddin Camii, birkaç kez onarım görse de halen ayaktadır. Avanos Kaymakamlığı'nın aktardığı bilgiye göre, 1867'den 1877'ye kadar 10 yıllığına ilçe statüsü kazanan Avanos, bu tarihte tekrar köye dönüştürülür. Aradan bir 10 yıl daha geçer. 5 Avanoslu kafadar bir araya gelir, ilçe merkezi olan Gülşehir'e giderek resmi bir dairede muhafaza edilen ilçe sandığını kaçırıp Avanos'a getirir. Durum ilgililerce hemen saraya bildirilir. Fakat Sultan Abdülhamid'in yaverlerinden Avanoslu Kurena Arif Bey'in araya girmesiyle olay büyümeden kapatılır. Böylece Avanos 1887'de ilçe statüsüne bileğinin hakkıyla tekrar kavuşmuş olur. Arif Bey'in Avanos'taki ünlü taş köprünün yapılmasında da katkısı büyüktür. 1900 yılında hizmete girer taş köprü. İki yakayı birbirine bağlayan tahta köprü ise yalnızca yayalar içindir ve nehrin üstünden geçerken salıncak gibi sallanarak hem keyifli hem korkulu anlar yaşatır gelen geçeni. Avanos'un yüzyıllar öncesinden gelen kültürel mirası çömlekçilik, sahip olduğu killi toprağın bereketindendi biraz da. Şekil vermesi kolay kırmızı toprak, fırınlandığında sapasağlam, kullanışlı çömlekler sunuyordu insanlara. Eski tarihlerde genç kızlar evlilik çağına gelince çömlek çarkının başına oturtulurdu. Çark başında yeterli sabrı ve özeni gösterebiliyorsa evliliğe de hazır olduğuna inanılırdı. Bölgedeki çömlekçilik geleneği uygarlıklar değişse de asırlar boyu sürüp gitmiş. Kızılırmağın yatağından getirilen yumuşak, yağlı kil topraklar önce elenmiş, sonra yoğrularak çamur haline getirilmiş. Ayakla döndürülen tezgahların üstünde maharetle şekillendirilmiş. Önce güneşte, sonra gölgede kurutulup ardından saman ve talaş yakılan fırınlarda yaklaşık 1000 derecelik sıcaklıkta pişirilmiş. Pişen kapların üstü sırlanarak ya da boyanarak el işçiliğiyle süslenmiş. Günümüzde çamura şekil verme işlemi çarka benzeyen makinelerle daha hızlı ve seri üretim biçiminde yapılabiliyor. Ama bir çömlek ustasının bir yandan ayağıyla çarkını döndürürken bir yandan çamura elle şekil vermesini izlemek ayrı bir keyif. Kapadokya'dan Kayseri yönüne doğru baktığınızda özellikle açık havalarda bütün heybetiyle Erciyes Dağı'nı görebilirsiniz. İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır Erciyes. Dağ tırmanışına, kayağa, yayla turizmine olanak sağlar. 2 milyon yıl önce püskürttüğü lavlarla şekillenen Kapadokya'da doğal güzelliklerin oluşmasında en büyük pay onundur. Zirvesinden kar eksik olmayan Erciyes'e Hititler Harkasos demişler, yani Beyaz Dağ. Yaşar Kemal, Erciyes nereden baksan başka güzeldir diyor. Bu diyar baştan başa serisinin ilk kitabı Peri Bacalarında. Kayserililer boşuna oraya kurmamışlar şehri. Bütün gün durup Erciyes'i seyretmek için olacak diye ekliyor. Erciyes'e dair yazdıklarından bir bölümü sizin için okuyalım. Erciyes bir Selçuklu elinden çıkmış gibi,

çizilmiş, oyulmuş, üstüne karları yerli yerince oturtulmuş, boyanmış, nakışlanmış, oracağa koyulmuş gibi. Ağır ama ince. Yaylaya çıkınca bir baktım, Erciyes bize yaklaşmış. Dünya yalnız Erciyes'ten ibaret. Erciyes yıldız yıldız ışıldıyor. Arkasında tam doruğunda da bir parça ak bulut var. Bir kayadan, bir koyaktaki karlıktan fışkırmış gibi. Bir peri bacasına baktım, bir de Erciyes'e. Karşılaştırdım. Erciyes dev bir peri bacasına benziyor. Daha renkli, daha uzak, daha ağır, daha korkulu, daha ışıltılı, kalaylı, daha insan elinden çıkmış gibi, daha büyülü, dumanlı, bulutları salkım saçak, yürüyor gibi, daha da canlı. Bu akşam Edip Akbayram'ın söylediği güzel bir şarkıyla ayrılıyoruz sizlerden. Dağlar Dağladı Beni. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda vakıf kültürümüzde önemli bir yere sahip olan hayırseverliğin ve hamiyetperverliğin bir nişanesi imaretlere dair konuşacağız. Nedir imaret? Esikalarda imarethane olarak da geçen kavram kelime olarak imar edilmiş, inşa edilmiş demek olup cami, mescit, medrese, tabhane, darüşşifa, aşevi, kervansaray, muvakkithane, türbe ve benzeri birimlerin tamamı için olduğu gibi bu binalardan biri olan aşhane için de kullanılmıştır. Anadolu ve Rumeli'deki pek çok mimari eserin kitabesinde yapılar imaret adıyla zikredilmiş. Ancak bazı kaynaklarda imaret doğrudan doğruya aşevi manasında geçiyor. Mesela Hezarfen Hüseyin Efendi Fatih Külliyesi'nin yapılışından bahsederken bu imaret dedikleri mahal bir muhavvete-i azimenin derunununda bina olunmuştur diyerek gece gündüz burada pişen yemeğin fukaraya, gurebaya ve talebeye verildiğini yazmakta. Kelimenin her iki anlamında da kullanıldığını buna benzer pek çok kaynakta görmek mümkün. Nitekim mühimme defterlerindeki kayıtlara da imaret hem aşevi hem külliye manasında kullanılmış. Efendim Osmanlı döneminde toplumsal hizmette vakıfların en etkili olduğu alanlardan biri imarethaneler olmuş. Bir cami ve etrafında medrese, taphane, imaret, darüşşifa, türbe, han, çarşı, hamam, çeşme gibi unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan külliyeler olarak tanımlanabilecek imaret kompleksleri Türk şehirlerinin oluşumunda çok mühim bir fonksiyon üstlenmiş. Her külliyede muhakkak bir imaret bulunuyor. Masrafları vakıflar tarafından karşılanan bu yapılar nizamnamelere göre yönetilmekte. Nizamname nedir efendim? Bir kurum veya kuruluşun uyması gereken hükümleri gösteren maddelerin bütününe nizamname deniliyor. Peki kimler görev yapardı? İmarette görev yapan memurların sayısı kurumun büyük veya küçük olmasına göre değişebilirdi. Büyük imaretlerde imaret şeyhi, vekil harç, katip, nakip, bevvap, aşçı, ekmekçi, kilerci, kiler katibi, et hamalı, ambarcı, buğday ve pirinç ayıklayanlar, çanak yıkayıcı, kasekeş, ferraşlar, kayyım, çeradar ve hamallar görev yapardı. Bunlardan imaret şeyhi idareci olup yapılan işlerin tamamına nezaret eder ve gelen misafirleri karşılayarak hoş tutulmalarını sağlardı. Vekil harç imarete gerekli gıda maddelerinin alınmasına nezaret eder, katip ise gelir gider kayıtlarını tutardı. Kilerci alınan gıda maddelerinin muhafaza edilip gerektiğinde mutfağa verilmesi görevini üstlenirdi. Kaşeyuş ve kasekeş tabak taşımak ve yıkamak işlerinde mutfakta aşçı yardımcısı gibi hizmet görür, ferraş, kayyım ve çeradar ise imaretin tamamının bakım ve temizliğini yapardı. İmaretlerin gelirleri ve buradaki görevlilerin sayısı verilecek hizmet, vakfın büyüklüğü ve zenginliğiyle uyumlu olurdu. Biraz da özelliklerinden bahsedelim değerli dinleyenler. Osmanlı Devleti'nde birçok toplumsal hizmet vakıflar tarafından karşılanmaktaydı malum. Bu amaçla da çok büyük bir bölümü bugün de faal olan çeşitli eser ve hizmet kalemi vakfedilmişti. Bu çerçevede imaretler de her biri birer vakıf olan külliyelerin parçası veya müstakil kurumlar olarak vakıf nizamnamelerine göre işlerdi. İmarette çalışanların alacakları ücret vakıf tarafından belirlenirken, imaretin nasıl işleyeceği, ne kadar ve nasıl yemek dağıtılacağı, dağıtılacak yemeklerin çeşidi de yine bu nizamname ve vakfiyelerde kayıtlıydı. Büyük bir külliyenin parçası olmayan küçük aşevleri de daha çok misafir ve fukara için hizmet verirdi. Peki verilen yemekler nasıldı? Efendim imaretlerdeki işleyiş biçimi vakıflara göre farklı olmakla birlikte birbirine benzemekte. Genel olarak iki, nadiren üç öğün yemek çıkarılan bu mekanlarda Ramazanlarda iki vakit birleştirilerek sadece iftar yemeği verilirdi. Cuma ve kandillerde ise daha güzel yemekler çıkarılması ve tatlı verilmesi şartı birçok imaretin vakfiyesinde yer almaktaydı. Eğer bir külliyenin parçasıysa imaret sadece kendi memurlarını değil bütün külliye çalışanlarını ve varsa medrese talebelerini doyurma vazifesini üstlenirdi. Anadolu'daki külliyelerden biri olan Afyonkarahisar'a bağlı Sincanlı'daki Sinan Paşa İmareti'nin aşevinde kişi başına sabah akşam birer ekmek ve 30 dirhem bal, 50 dirhem karabiberli pirinç pilavıyla 25 dirhem et verildiği, Ramazan, Cuma ve Kandil günlerinde İstanbul imaretlerinde olduğu gibi bunlara zerde ilave edilmesi gerektiği vakfiyesinde kaydedilmiş. Efendim, Osmanlı coğrafyası genelindeki pek çok imarette de sistem aynı şekilde işlemekteydi. Çok sayıda vakfiyedeki şartlar uyarınca imaret kurumları için her gün okkalarca et alınması, yemeklere gösterilen ihtimamla ikramın yaygınlığını ortaya koymaktaydı. Bir vakfiyedeki şu hükümlerde dikkat çekicidir. Deniliyor ki sabahları verilen pirinç çorbası için maydanoz, 15 okka soğan, 100 dirhem kimyon, 40 dirhem biber, yarım kile nohut, kabak mevsiminde 60 okka kabak, mevsimine göre 50 okka yoğurt, 30 kile pirinç, 10 okka badem, 10 okka incir, 87 okka sade yağ, 140 okka bal. Evet, cuma sabahları buğday aşı, tuzsuz pişirilecek, isteyen tuz ekip pilav gibi, isteyen şeker ekip tatlı gibi yiyecek, akşamları pirinç pilavı ile içine incir, üzüm katılacak, zirbaç yani pelte ikram edilecek. İmarete gelen misafirlere günlük yemekten başka 50 dirhem bal ve bir ekmek verilecek. İmarette her gün her 4 kişi için bir sofra olmak üzere 40 sofra kurulacak deniliyor. Evet, nizamnamede yer alan örneklerden birisi değerli dinleyenler. Bütün ayrıntılar yer alıyor. Gerçekten çok ilgi çekici, hayret verici. Peki kimler yararlanmaktaydı buralardan? Efendim, bir imaretten öncelikli yemek yiyenler, misafirler, külliyedeki görevliler ve öğrenciler. Müderrisler, danışmentler, muhitler, bevaplar, evkaf katibi, vekil harç, kilerci, taphane imamı ve müezzini, aşçılar, ekmekçiler, tabak taşıyanlar, kazan ve çanak yıkayıcılar, çerağcılar, ahırcılar, kapıcılar, nöbetçi yeniçeriler, saatçi, bekçi, hafızı kütüpler, perdeciler, kayyımlar, nathanlar, mektep muallimi, mutemetler, türbedar, noktacı, dolapçı, kurşuncu, darüşşifada görevli hekimler ve yardımcıları, hastalar, çamaşırcılar gibi bütün külliye vazifelileriyle talebenin günlük yemek ihtiyacı da buradan karşılanıyordu. Bunlardan başka sayısı değişen ihtiyaç sahipleri vardı. Çalışanlar, öğrenciler, misafirler, yolcular ve fakirlerin sayıları göz önüne alınırsa büyük imaretlerde günde yaklaşık 1000 ila 2000 kişi arasında insana yetecek kadar yemek çıkarılmaktaydı. Efendim, imaretler tarihimiz boyunca vakıf medeniyetimizin en önemli parçalarından biri olmuştur. Beylikler dönemindeki imaretlerin vakıflara bırakılması yöntemi Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Asırlar boyunca 3 kıtaya hükmeden Cihan Devleti Osmanlı'nın ilk imarethanesi 1334 yılında İznik'te kuruldu. Hristiyan alemi için çok önemli bir yer olan İznik'in fethinden sadece birkaç yıl sonra kurulan bu imarette şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere yiyecek, sağlık, giyecek yardımı yapılırdı. Müslümanların gönüllerde

Bir plan üzerine yapılan imaretlerde ortada üstü açık bir avlu, avlunun çevresinde mutfak, fırın, yemek odaları ve yöneticilerin odaları yer alırdı. İmaretleri oluşturan birimler yerel ihtiyaçlara göre azaltılır veya çoğaltılırdı. Mesela Sultan II. Bayezid'in İstanbul'da yaptırdığı imaret aşağıne birimlerinin genişliğiyle dikkat çekmekte. Sultanın Edirne'de kendi adıyla yaptırdığı külliye ise cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, erzak depoları ve diğer bölümleriyle geniş bir alana yayılmakta. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırmış olduğu Fatih İmareti kitabesinde imaretlerin işlevi, bir şehirden diğerine gelen misafirlerin 3 gün imaretin taphanesinde yatıp kalkması, imaretin mutfağından yedirilip içirilmesi ve hayvanının imaretin ahırda kervansarayında yatırılıp doyurulması, fakat 3 günden fazla misafirlik olmayacağı için ondan sonra serbest bırakılması şeklinde belirtiliyor. Efendim, mekandan öte bir medeniyetin sembolü olan imaretler Osmanlı toplum hayatında önemli bir yardım kurumu olarak görevlerini asırlarca yerine getirmiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar daha çok bir külliyenin parçasını oluşturan imaretlerden, özellikle İstanbul'da Fatih, Beyazıt, Haseki Sultan, Şehzade, Süleymaniye, Atik Valide Sultan, Sultanahmet, Yeni Valide, Nur Osmaniye, Laleli ve Mihrişah Sultan külliyelerindekiler mimari açıdan önemli örnekler olarak karşımıza çıkmakta. Değerli dinleyenler, yerli kaynakların dışında özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı topraklarını gezen yabancıların da dikkatini çeken imaretler, bütün şehir fukarası dışında misafirleri ücretsiz doyuran bir kurum olarak hayranlık uyandırmıştır. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde kapatılan imaretler, bugün vakıfların desteğiyle fakir ve muhtaçlara dağıtılan sıcak yemek dolayısıyla varlığını mütevazı bir şekilde sürdürmekte. Efendim, şu hususu da dikkatlerinize sunmak isterim. Osmanlı Devleti yollarda konaklama hizmetlerini de vakıflar aracılığıyla yürütmüştür. Yolcular, savaşa giden padişah ve askerleri, hacca giden hacılar, hastaneye giden dervişler, alışverişe giden tüccarlar, seyyahlar ve daha niceleriydi. Osmanlı'da bir yol kültürü oluşmuş, buna bağlı olarak da kurumlar teşekkül ettirilmişti. Köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, zaviyeler, tekkeler, namazgahlar gibi yol kültürünün unsurları arasında yine imarethaneleri görüyoruz. Ecdadımız bu kapıdan hiç kimse geri çevrilmeye düşüncesini şiar edinerek imarethaneler kurmuş. Efendim, Selçuklulardan Osmanlılara, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan imaret geleneğimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü marifetiyle günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilmekte. Bildiğim kadarıyla İstanbul Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti, Ankara Hacı Bayram Veli İmareti ve Tokat Gülbahar Hatun İmareti'nde günde 3 çeşit sıcak yemekten oluşan bir öğün yemek olmak üzere her gün ihtiyacı olan kişilerin adreslerine teslim edilmekte. Efendim, burada sözlerimize kısa bir ara verelim. Bir müzik eseri dinleyelim, akabinde devam edeceğiz.

0: Evet değerli dinleyenler, bugün Osmanlı kültürünün ve mimarlığının özgün yapılarından biri olan imaretlere dair konuşuyoruz. Osmanlıların ilk imar faaliyetlerinden itibaren varlıkları bilinen bu yapıların inşası 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş. Öyle ki Osmanlı çağında inşa edilmiş imaret sayısının 1000'den fazla olduğu bilinmekte. Bugün sayıları azalsa da vakıf medeniyetimizin zenginliğini gözler önüne seren bu mekanlardan bazıları Vakıflar Genel Müdürlüğü marifetiyle kuruluş amacı doğrultusunda işlevini sürdürmekte. Bunlardan bir tanesi de 200 yılı aşkın süredir hizmet vermekte olan Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan İmareti. Efendim geçtiğimiz günlerde nasip oldu, gittik, gördük, yapılan hizmetleri müşahede ettik ve uzun zamandır sessiz sedasız yapılmakta olan bu güzel işlerden sizleri de haberdar edelim istedik. Değerli dinleyenler, Eyüp ilçesinin Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mihmandarı, İstanbul'u fetheden ruh ve iradenin timsali olan Ebu Eyüp el-Ensari Hazretlerinin ismine yakışır bir yer olması için daima itina gösterilmiş. Osmanlı ulemasının buraya uluların seçkinleri anlamına gelen havas-ı refia demesi de duyulan saygı ve gösterilen hürmetin bir ifadesi olmuştur. Elbette ki sadece sözde değil, icraat ve inşa ile de bu semt ihya edilmiş. Mihrişah Valide Sultan, diğer adıyla Eyüp İmareti bunun en özel örnekleri arasında. Efendim Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde pek çok kez fakir fukaranın doyurulmasının tavsiye edilmesi, İslam'la yoğrulmuş olan Osmanlı medeniyetinde imaretlerin önemli rol oynamasını sağlamıştır. Günde yüzlerce insana iki öğün yemek veren bu hayır kurumlarından birisi de Mihrişah Valide Sultan'a aitti. Sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturan Mihrişah Valide Sultan İmareti'nin günümüzdeki hizmetlerine dair bilgiler alacağız. Konuğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü Mihrişah Valide Sultan İmareti Şube Müdürü Kadir Özdemir Beyefendi. Şu anda telefon attığımızda efendim merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle o kadar güzel tasvir ettiniz ki söyleyecek bir şey de bırakmadınız bize. Çok anlamlı ve güzeldi. Teşekkür
0: Sağ
1: ederim
0: olun,
1: size.
0: var olun efendim. Siz de bize ziyaretimizde eşlik ettiniz, anlattınız. Bugün de dinleyicilerimiz için bu hizmetler konusunda bilgiler alacağız sizden. İstanbul'da Osmanlı'dan bu yana yaşayan tek imaret olma özelliğine sahip Mihrişah Valide Sultan İmaretine verilen hizmetlere dair dinlemek isteriz sizi. Buyurunuz, söz sizde.
1: Teşekkür ediyorum öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için. Belki sizin kadar güzel dilimiz dönmeyecek ama
0: Estağfurullah.
1: Eyüp İmarethanemiz Mihrişah Valide Sultan Hanımefendi'nin kurmuş olduğu 1795 yılında kurmuş olduğu bir imarethane ve o dönemden

0: bu döneme kesintisiz hizmet vermekte. Biz de şimdi bugün o hizmetin devamı olarak her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize, ailelerimizden 1200 kişilik 3 çeşit yemek çıkartıp ve kesimhanemizde kesilen adak bağışlarıyla da ana yemekleri etli olmak kaydesiyle ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Tabii sadece sıcak yemek yapmıyoruz. Bunun yanında da 5430 ailemize ihtiyaç kolisi dağıtıyoruz. Bu ihtiyaç kolilerimiz de 3 çeşit olacak. A, B, C. Yani 1-2 kişilik aileye A kolisi, 3-4 kişilik ailelere B kolisi, 5 ve üzeri sayıda olan ailelerimize de C kolisi olmak üzere ihtiyaç kolisi dağıtıyoruz. Bunun haricinde öğrencilerimiz gelsinler, buraları tanısınlar, bilsinler diye her gün okullarımıza imarathane ile ilgili programlar yapıyor ve onlara da vakıf yemeğinden yedirip onun haricinde biz bu hizmetlerimizi kendi araçlarımızla ihtiyaç sahiplerimizin kapısına kadar götürüyoruz. Sefer taslarında 3 çeşit yemeği teslim edip bir önceki günün sefer taslarını teslim alıp tekrar imarathaneye getirip imarathanede yıkayarak ertesi günün için hazırlıyoruz. Ertesi gün tekrar onları doldurup yeniden yemeği götürüp bir önceki günün sefer taslarını alıp yeniden yemek götürüyoruz. Bu böyle devam ediyor.
1: Yani her gün yüzlerce insana sıcak yemek götürülmeye devam ediliyor. Evet. Bu çok önemli, kesintisiz.
0: Saat 5'te aşçıbaşlarımız işe başlıyorlar. Tabii bu saatleri de kendileriyle konuşarak hangi saatler daha uygun, hangi saatte de isterseniz öğleden sonra, isterseniz öğleden önce gibi konuşup ortak bir fikir birine vararak hazırladığımız saatler. Hı-hı. O saatlerde, onların talep ettiği saatlerde hazırlayıp onlara götürüyoruz.
1: Yine tabii benim ilgimi çeken yerlerden birisi, tüm bu hizmetler hakikaten muhteşem, kesimhane bölümü oldu. Oraya adak kurban ya da işte kurban bayramı vesilesiyle bağışta bulunmak isteyenler gelip oradan kurbanını alıp küçük baş hayvanlar kesiliyor burada. Hı hı, o da bir ayrıntı. Oradan izleyebiliyor. Tertemiz bir kesimhane gördük. Dilerseniz bu konuda da biraz bilgi alalım.
0: Evet, bu adak kesimlerimiz hemen sol tarafımızda azat satış yeri var. Oradan adağını alıp tartıp ücretini ödeyen vatandaşlarımız üst taraftan camlı bölmeye geçiyorlar. Bu aldıkları adak da el arabalarıyla alt taraftan taşınarak kesimhane bölmesine gidiyorlar. Ve kesildikleri yerlerde telefonlar var. Aşağıdan kasaplar telefonla arayıp tabii görüyorlar onlar da. Vekaletlerini alıyorlar. Vekaletlerini aldıktan sonra onların gözünün önünde tekbirler getirilerek kurbanları kesiliyor. Kesilen kurbanlar bizim oradaki dolaplarımızda muhafaza ediliyor. Muhafaza edildikten sonra bunlar işte ihtiyaçta olduğu duruma göre kuşbaşı, işte püjdolası, püjdemesi hepsi ayrılıp yemeklere itinayla katılıyor. Tabii hı, burada et de fazla oluyor. Hı hı. Fazladan et de çıkıyor çünkü adak sahibi bağışlayan vatandaşlarımızın sayısı çok, Allah onlardan razı olsun. Oradan artan etleri de kavurma yapıyoruz. Konserve kavurmalar yapıp artı 4 dolaplarımızda muhafaza ediyoruz. Sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 25 tane daha müdürlüğü var Türkiye genelinde. Bu 25 müdürlüğe bu kavurmalarımızdan da gönderip onların da kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de dağıtmalarını sağlıyoruz.
1: Çok güzel, hakikaten çok güzel. Konserve olarak uzun ömürlü o etler, evet, yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış oluyor. Öğrenciler yine istifade ediyorlar, tıpkı tarihte tabii olduğu gibi. Bu miras devam ettiriliyor. Çok takdire şayan bir çalışma.
0: Bu Ramazan ayında öğrencilerle ilgili özellikle daha yoğun çalışmalar içerisine girdik. Üniversitedeki öğrencilerimize, yaklaşık 21 tane üniversitedeki öğrencilerimize her akşam 500-600 kişilik olmak üzere iftar yemeklerinde kavurma, pilav, çorba ve tatlı olarak iftarlar verdik. Vakıf genelinin kültürünü yaşadığını onlara anlatmak, duyurmak, bildirmek için çok güzel programlar oldu. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nde 1000 kişilik bir program yaptık. Hı. İnsanların teveccühü çok güzeldi ve orada bir öğrenci gelip bana şey sordu. O da çok ilginç geldi. Hoşuma da gitti aslında. Oruç tutmuyorum ama ben de yiyebilir miyim? Hı. Dedi, biz dedik ki ya çok önemli değil oruç tutmam. Biz sizin için geldik zaten diye. Hı hı. Bir baktık ki çorba dağıtıyor. Sonra borçları topluyor. Böyle güzel bir anekdotumuz oldu.
1: Güzelliklere vesile oluyorsunuz. Bizim evet, Ramazan bizim deyince siz Sarnıç'ta yine Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir çalışmaydı o. Bir iftara davet edilmiştik. Katılmak ve o manzarayı görmek, müşahede etmek söz konusu olmuştu. Her gün yüzlerce insan, yüzlerce öğrenciler gelip o sofraları paylaşması hakikaten çok heyecan vericiydi.
0: Evet, Sultanahmet'te 1001 Direk Sarnıcı'nda her gün 850 kişilik davetimiz, yemeğimiz vardı. Tabii bu davete katılanların hepsi hem bizden yemek alan ya da koli alan ihtiyaç sahiplerine

0: ya da öğrencilerdi.
1: Hı.
0: Hepsi tez sahibi öyle. Ve onların da böyle bir güzel masada, güzel bir ortamda yemek yemelerini sağlamak için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düşündüğü bir projeydi. Oranın da yemeklerini biz verdik. Çok güzel bir projeydi. Ondan da çok mutluyuz.
1: Kesinlikle. Yani böyle söyleyivermek kolay ama her
0: Evet.
1: gün yüzlerce, binlerce insana ulaşmak, dokunmak, onları tatmin edecek şekilde yemekler hazırlamak ve bu mesuliyet hakikaten oldukça kıymetli. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Mihrişah Valide Sultan İmareti sorumlusu Şube Müdürü Kadir Özdemir beyefendiydi. Peki efendim, bu imaretin, bu külliyenin banisi Mihrişah Valide Sultan kimdir? Kısaca bahsedelim. Rahmete vesile olsun. Mihrişah Valide Sultan içli, duygulu, iyiliksever, nazik bir saray hanımıdır. Sultan 3. Mustafa'nın hanımı ve Şehzade Selim ve Şah Sultan'ın annesi. 1789 yılında oğlu 3. Selim'in tahta çıkması üzerine Valide Sultan olur. Oğlu tarafından çok sevilen ve sayılan Valide Sultan, hayır işlerine önem vermesi ve dindarlığıyla tarihe geçer. 1805 tarihinde Topkapı Sarayı'nda vefat eden Mihrişah Valide Sultan için çok büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Eyüp Sultan da hayattayken yaptırdığı türbesine defnedilir. Kaynaklarda 1745 yılında Kafkasya'da doğduğu rivayet edilen Mihrişah Valide Sultan Gürcü asıllıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamıştır. İsmiyle müsemma bir hanımdır. Nezaketi, güzel ahlakı, hayırseverliği ve ince duygularıyla ön plana çıkmakta. Harem-i Hümayun'a cari olarak dahil olan Mihrişah Valide Sultan, haremde Türk-İslam terbiyesiyle yetişmiştir. Sultan 3. Mustafa'nın validesi Emine Mihrişah Kadın Efendi'nin 1732 yılında vefat etmesinden dolayı bu padişahın tahta çıkışında haremde Valide Sultan bulunmamaktaydı. Sarayda Valide Sultan'ın olmaması ve 3. Selim'in doğumu sebebiyle Mihrişah Valide Sultan haremde baş kadın olmuş ve haremin bütün idari ve selahiyetini üstüne almıştır. Buna rağmen devlet işlerine karışmamıştır. Sultan 3. Mustafa'nın 1774 yılında vefatı üzerine tahta 1. Abdülhamit çıkmış ve Mihrişah Sultan Beyazıt'ta bulunan eski saraya gönderilmiştir. 1. Abdülhamid'in saltanatı boyunca yaklaşık 15 sene burada kalmıştır. Mihrişah Valide Sultan'ın oğlu 3. Selim, amcası Sultan 1. Abdülhamid'in vefatı sonrasında 1789 yılında tahta çıkmıştır. İlk cuma selamlığının ardından validesini ihtişamlı bir şekilde Topkapı Sarayı'na aldırtmıştır. 16 yıl boyunca haremde Valide Sultan olan Mihrişah Sultan, Sultan 3. Mustafa zamanındaki gibi devlet işlerine karışmamıştır. Haremdeki işlerinin yanı sıra zamanının büyük bir kısmını hayır işlerine ayırır. İstanbul'un dört bir yanında hayır eserleri bulunan Valide Sultan, camiler, çeşmeler, hamam, medrese gibi insanlara faydalı olacak birçok kalıcı eser yaptırmıştır. Bu hayratların devamı için de vakıflar kurmuş, hayır işlerinin aksamamasına çok büyük ehemmiyet göstermiştir. Kendi zamanında devletin en güçlü ve hatırlı kadınlarından biri olan Mihrişah Valide Sultan, bu güç, itibar, imkan ve zenginliği Allah yolunda sarf etmiş, kendini adeta bu yola adamıştır. Mihrişah Valide Sultan için Eyüp Sultan ilçesinin özel bir önemi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin burada bulunması, onun bu semte olan düşkünlüğünün en büyük sebebidir. Yaz aylarını Eyüp Sultan'da bulunan Sahil Sarayı'nda geçiren Mihrişah Valide Sultan, Peygamber Efendimizin ashabına yakın olmakla gönlünü şadohandan kılmaya çalışmıştır. Halkın gönlünde de ayrı bir yeri olan Valide Sultan, hamiyet sahibi, dindar bir hanımdır. Mevlevi tarikatına mensup olduğu bilinen Mihrişah Valide Sultan, kendi döneminde Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde tamir ettirmiştir. Ömrünün son zamanlarını hastalıklarla geçiren hayırsever sultan, oğlu 3. Selim'in tahta olduğu sırada 1805 tarihinde vefat etmiştir. Naaşı

kalabalık bir cemaatin iştirakiyle çok sevdiği Eyüp Sultan'a kendi inşa ettirmiş olduğu türbeye defnedilmiştir. Efendim, onun ibret ve hayırlarla dolu hayatından öğreniyoruz ki insanlar için makamlar ve mevkiler geçicidir. Bir zaman cariye olan, başka bir zaman saraylarda sultan olabilir ya da tam tersi. Mühim olan eldeki kabiliyet, fırsat ve imkanların ne şekilde kullanıldığı. Evet, bu vesileyle bir kez daha tarihte iz bırakan hanımlardan Mihrişah Valide Sultan'ı rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Mehmet Bahar. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Eyvah eyvah. Halam ölmüş müydü? Onun edalarıyla, sözleriyle, bakışlarıyla çevrelenen aziz hatıralarının teşkil ettiği büyük muhabbet denizine bakamıyordum. Bu denizin eskiden o kadar muhabbetli, derin ve canlı uğultusunu içimden şimdi bir ölüm havası dinler gibi duyuyordum ve hala duyuyorum. Fakat tedavisiz ölümün karşısında o kadar yeis içinde kalmıştım ki ona iyice yaklaşamıyordum ve hala yaklaşamadım. (26) Hayat duyguları ve ölüm düşünceleri. Bazen hayat ve çok kere de ölüm sevdiklerimizi ve birlikte yaşadıklarımızı bizden ayırınca içimizdeki eski bazı heveslerimizin söndüğünü ve bazı neşelerimizin sona erdiğini duyarız. Artık onlarla birlikte düşünmeye alıştığımız fikirleri bir daha deşemeyecek ve onlarla birlikte gülmeye alışkın olduğumuz mevzularda bir daha gülemeyeceğiz demektir. Böylece ölenlerin birçok

çok alakalarımızı ve duygularımızı içimizden söküp kendileriyle birlikte götürdüklerini, onlarla beraber biraz da fikirlerimizin ve hislerimizin göçtüğünü ve kendimizin de biraz öldüğümüzü, parça parça ölmekte olduğumuzu anlarız. Ölümün sevdiklerimizi ve bildiklerimizi birer birer yolumuzdan çekip aldığını göre göre, onun bizimle münasebeti olmayan bir yabancı değil, fakat gölgesi yollarımızı saran bir bildik olduğunu ve hafızamızdaki mezarlık böyle büyüdükçe yavaş yavaş bize doğru yaklaştığını düşünmeye koyuluruz. Hayatın bizimle kendi aralarındaki mesafeyi çoğaltan başkalarının ölümlerine daha ziyade tahammül edebiliriz. Zira onları kaybetmek acısını haklarında duymaya başladığımız kayıtsızlık, hiddet veya nefret tedavi edebilir. Fakat ölümleriyle ayrılmış olduklarımızın acısına zamanın yavaş yavaş olgunlaştırdığı unutkanlıktan başka çare bulunamıyor. Eniştemizle halamın aramızdan ebedi ayrılışlarına kolay kolay alışamıyordum. Birisinin keyifle tebessümünü gizleyen üzüntülü ve ötekinin saffetli bakışlarını perdeleyen hüzünlü halleri gözümün önünden gitmiyordu. Diyordum ki, hayat lezzeti yine her yanda taze taze duyulurken, kocaman şehrin vapur ve tren sesleri gönüllerimize eski sevgileri, hatıraları ve uzak ve dağınık yerlerin hazlarını çağıracak. Boğaziçi'nin emektar vapurları Üsküdar'a doğru güya lezzet denkleri taşıya taşıya yol alacaklar. Üsküdar'dan bir manevi yükseliş duygusuyla Çamlıca'ya çıkışlar, Çamlıca'dan bir musiki dinleyiş hazzıyla İstanbul'a bakışlar tekrarlanacak. İstanbul günlerinin olmuş meyveler gibi lezzetli akşamlarında itikatlerinin rahmetinde yürüyerek evlerine dönenler muratlarına ermişler gibi geçecekler. Geç kalmış çocuklar gibi trenler neşelerinden haykırarak Erenköy'üne doğru koşacaklar. Bezgin günlerimizde dünyanın manaları güya vücudumuzdan akan kanlar gibi gönlümüzden boşalarak artık her şey gözümüzden düşünce biz odamızın inine çekilecek, yatağımızın deryasına dalacağız. O zaman hafızamızın ufuklarından eski muhabbetli günler ve eski lezzetli geceler melek kanatlarıyla gelerek ve melek sesleriyle mırıldanarak bizi eski ninniler gibi uyutacak. Yaralanmış gibi yattığımız yataklar bizi vapurlar ve trenler gibi hülyalarımızın ikliminde ve rüyalarımızın diyarında dolaştıracak. Ve biz bu yorgun seyahatlerden geceden doğan günler gibi yine dinlenmiş çıkacağız. Sabahlar bize hayat lezzetini bir süt gibi sunacak. Horozlar seslerinin fıskiyelerini boğazlarını yırtarcasına yükseltirken, bir zafer şaşasıyla parıldayan güneşlerle birçok şeyler vaat eden asırlar gibi ağır başlı günler doğacak. İçimizde çocuklar, sevgiler ve hülyalar çağlayacak ve biz kollarımızı, ağzımızı ve kalbimizi kucaklamak, öpmek ve sevmek istediğimiz hayata uzatacağız. Bizi derimizin içine yapılan aşılar gibi gençleştiren çocuk sesleri duyulacak ve biz tahtrevalle oynar gibi bazen yarı irademizde, bazen de yarı deliliğimizle kalkacağız. Temcit pilavı gibi ısıtılmış eski masalları günün havadislerine karıştırarak bütün ezeli mevzuları yeni meseleler ve davalar halinde kızıştıran gazeteler çıkacak ve müvezziler içlerindeki yazılar kadar iddialı seslerle haykırarak bunları zafer hüccetleri gibi dağıtacaklar. Mucizeler beklemekten vazgeçtiğimizden beri gönlümüzü hafif ve ellerimizi temiz tutmaya yarayan bir sadelik ve uslulukla dolaşacağız. Düşüncesiz adamların beyinleri kadar boş kalan güzel yerlerde kendi kendimizle dolaşacağız. Güneş ruhumuzu ısıtan bir aşk gibi dünya hayatını büyüleyecek. Dünya yine ressamlarını şaşırtan mucizelerine devam edecek. Suların üstünde güneşin eriyen altınlarından doğan pırlantalar, fani ömürlerimizi hatırlatarak rikkatimize dokunan bir saniyelik parıldayışlarıyla üst üste kaynaşacaklar. Yüksek ökçeleri üstünde, açık şemsiyeleri altında ve lavantalarının havası içinde mücevherlerini liyakat madalyaları ve iftihar nişanları gibi taşıyan sultanlar kadar süslü, mağrur ve kendilerine inanmış kadınlar göreceğiz. Ve bunlar gözlerimizin önünde geçen bir hadise gibi tesirli bir yüz taşıyarak ve güya ağır başlı bir musikiye uyarak önümüzden yavaş yavaş geçecekler. Başkalarını halimize acındıran yoksulluklarımızı biz duymayacak, zaaflarımızı biz kavramayacak,
Kifayetsizliğimizi biz anlamayacağız. Biz de günün münazalarına kahramanlar gibi atılıp karışacağız. Yaşlana yaşlana gözlerimizden nice perdeler kalkacak. Günün birinde nihayet kendi kendimizle tanışarak kıymetli bir dost kazanacağız. Mahallesinin gürültülerini kendini saran ve okşayan bir deniz gibi duyarak zaman içinde yüzen evimiz arada bir değişecek ve biz kabuğumuzu değiştirmiş gibi olacağız. İçlerinde yaşayıp ayrıldığımız mahalleleri eski sevgililerimiz gibi hatırlayacağız. İhtiyar bir köşk bahçesindeki demir parmaklıkların siyah dantelaları üstünden sarkan hanım ellerinin kokusunu gönlümüzü okşamış eller gibi hatırlayacağız. Gölgelerini yere ve gönlümüze birer şefkat ve teselli gibi seren güzel ağaçların bu gölgesine sığınacağız. Küçük evimiz içinde ferah gönüllerin gülleri açacak. Bazen evimizde itibarımızı artıran, herkese nazımızı çektiren ve bizi dinlendiren küçük hastalıklarımız olacak. Ve bunlarla duygularımız inceleşecek. Bir horoz, bir kuş veya bir vapur, bir tren ötecek ve içimizde sıra sıra gizlice nöbet bekleyen hatıralar birdenbire kucak kucağa düşecekler. Doyduğumuz ve bıktığımız şeylere tekrar acıkacağız. Duygularımızı coşturan nice hummalı seslerin davetlerini duyacağız. Güya gidecekleri uzak yerleri haber veren derin sesli vapurlar bizi suların ve hülyalarımızın beşiklerinde sallayarak zevkimizin hasret çektiği tılsımlı diyarlara ulaştıracak ve dönüşlerin hazzı gidişlerinkini aşacak. Akşamlar bize hayat lezzetini bir içki gibi sunacak. Ümitli, ümitsiz, kayıtlı, kayıtsız günler ve gecelerimiz için nice saatler kuracağız. Hayat telakkileri bizimkine uyan tatlı dilli akrabalar, ahbaplar ve geçmiş zamanlar yakından ve uzaktan gelecek ve ruhumuzun aksi sedasını duymak zevkiyle bizimle güya şifreli bir lisanla konuşacaklar. Gönüllerin muhabbetiyle tütsülü saatlerde yaşlılar zamanla büyülenmiş eski dertlerini hoş masallar gibi anlatacaklar. Nice insanlar biçare ömürlerinin maceralarını en tuhaf vakalar gibi hikaye ederek bizi güldüren garabetlerine yine de devam edecekler. Nice zevkleri bozuk paralar gibi harcamak için cebimizden çıkaracağız. Her sahada yeni neslin istidatları maharetlerini cambazlar gibi gösterecekler. Eski at cambazhanelerinin kaybolmuş sandığımız çalgıları arada bir hafızamızda perendeler atacaklar. Güzeller bize görünüşleriyle rüyalarını vererek zevkin mevcut olduğunu duyuracak ve saadetin mümkün olduğunu düşündürecekler. Şeklin ve manzaranın güzelliğini takdire meylimiz artacak ve dünya güzellikleri bizim için gitgide sevdiğimiz yüzlerde toplanmış gözükecek. Sevdiğimiz güzelliklerden geçen zamanlarımıza ince bir tat sirayet edecek ve biz artık güzel bulduklarımızdan aynı zamanda zeka gibi, vefa gibi bulamayacağımız faziletleri aramayacağız. Hep renk, tüy, biçim ve süsten bahseden kadınların kuş dillerini dinleyerek bu sözlerle dinlemeye alışacağız. Yaşlana yaşlana gözlerimizden nice perdeler kalkacak. Sönmesi bütün kainatımızı söndürdüğünü ve bizi ebedi karanlıklara batırdığını sandığımız büyük bir aşkın yıllar süren gecesinden sonra yeniden duyacağımız başka bir aşkın güneşi doğacak ve geçirdiğimiz karanlıkta aklımızla gönlümüzü donduran buzları eritecek. Uzaklardan muhabbet dolu kutular gibi mektuplar gelecek ve bunların birer cümlesi eski vefalı zamanlarda duyduğumuz çalgıların bir havası ve eski gönüllü bestelerin bir nakaratı gibi artık hafızamızda işleyecek. Saadetimiz için kurulmuş bütün oyuncakları, söz dinlemez ve uslanmaz çocuklar gibi içlerindekini görmek için daima kıracak, sonra kırılacak ve ağlayacağız. Gündüz hülyalar ve gece rüyalar imdadımıza yetişecek. Karanlıklarımızın ufkunda dolaşan bazı eski gözlerin sonsuz bakışları bize koruyucu melekler gibi bakacak. Nice şeyler sevecek ve hayatın kendisini bütün bu şeylerin hepsinden ve hatta canımızı kendi ömrümüzden bile daha çok sevdiğimizi duyacağız. Ya Rabbi, ne çok yaşamışım, ne de çok hatıralarım var diyeceğiz. Fakat bu hayatın ekşimtırak çeşnisinden yemekle doymayacağız. Her günün ve her gecenin ekmeği ve suyu gibi hazzı ve hülyası da bize yeni gelecek. Her ümit kapısı kapandıkça
yeni bir hayal kapısı açılacak ve

imkanı olan bütün bu güzel şeyler ancak yaşayanlar için mümkün olacak. Fakat eyvah diyordun, bizi bırakmış ve bizim de kendilerini bırakmış olduklarımız, artık seslerini bir şefkat halinde duyamayacaklarımız, tebessümlerini gözlerimizle öpemeyeceklerimiz, muhabbetleriyle bir daha doyamayacaklarımız, artık gitgide unuttuklarımız, kendilerinin de ömürlerinin mayası olmuş bütün bu şeylerden onlar şimdi ne duyacaklar? Bütün bunlar şimdilik daha bizimdir. Fakat onlar, deli eniştemizle zavallı halam, orada, uzaklarda, gömüldükleri topraklarda, biri Karacaahmet'te, öteki Mevlevihane kapısı civarında, unutulmuş, kaybolmuş mezarlarında, bütün bunlardan sanki ne duyar ne anlarlar. Yavaş yavaş parça parça ölen bizler, ölülerin birdenbire ne kadar ölmüş olduklarına bir türlü akıl erdiremiyoruz.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Müceyla Karada. Önce özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini belirtti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Dinleyeceğiniz haberlerden ayrıntılar sunduk. Özet sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. CHP'nin 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Kararın gerekçeleri arasında kurultayda para, iş, adaylık gibi menfaatlerle delegelerin oy tercihlerinin etkilendiği tespiti yer aldı. Bunun parti içi demokrasiye aykırı olduğu değerlendirildi. Ayrıca gizli oyların denetlendiği ve böylece delege iradesinin fesada uğratıldığı vurgulandı. İptal edilen kurultayda genel başkan olan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan

0: tüm kararlar da iptal edildi. Mahkeme kararında tedbir hükmünün uygulanması amacıyla Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili kurumlara bildirim yapılması da yer aldı. Yargıtay'da temiz yolunun açık olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayı için alınan mutlak butlan kararının doğrudan doğruya demokratik iradenin korunmasına yönelik bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekti, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesi kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. CHP'nin kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız ifadesini kullandı. Sürecin tam bir uyum ve işbirliği içinde yürütüleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini belirtti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencisidir vurgusu yaptı.
2: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.
3: Efes 2026 tatbikatında fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin

0: iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut birer göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve çalışabilirliğini artırdığını memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye, stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam etmektedir.
1: Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Küresel Sumut filosu aktivistleri için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
2: Devletimizin gönderdiği uçaklarla birlikte buraya geldiler. Tabii yaralılar var. Onlar ambulanslarla taşınıyor buradan tek tek. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerlere ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeli.
1: Yaralanan bazı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Diğer aktivistler de Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere çıkması sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, inanın bana tam sınırdayız, eğer doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerleyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa hızını yanlış hesapladığı iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan istihbarat raporuna göre Tahran, drone kapasitesini beklenenden hızlı yeniliyor. 6 ay içinde savaş öncesi haline getirilebilir. Füze tesisleri, fırlatma rampaları ve kritik silah sistemlerine yönelik üretim altyapısı da yeniden inşa ediliyor. Bu arada İran'dan nükleer adım geldi. İran medyasına göre dini lider Müçteba Hamaney, nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi talimatını verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu'na sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımlarının olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Serhat Kapkin'in çapraz sorgusunun ardından savunma sırası iş insanı Şehmus Sarıboğa'ya geldi. İddianamede Sarıboğa, sahte fatura düzenlemek ve haksız gelirleri nakde çevirmek için bankacılık işlemleri yürütmekle suçlanıyordu. Sarıboğa iddiaları reddetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından BFK şirketini kaç liraya devraldın sorusu üzerine Sarıboğa, bu ticari sır, elden ödeme yaptım diye yanıt verdi. Savcı ara mütalaasında 5 tutuklu sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etmişti. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. 9 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kayıtlara yüksekten düşme olarak geçen olayda cinayeti işaret eden bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 26 şüpheliden 22'si 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi genelinde eğitime bir gün ara verildi. 5 ilçedeki 29 bin dekar tarım alanı zarar gördü. 10.623 kanatlı büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak etkili oldu. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini artıran sağanak Muratbey köyünde sele yol açtı. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Sağlık ocağında mahsur kalan 30 hasta ve sağlık personeli kurtarıldı. Ambulans ve diğer araçlarla güvenli bölgeye tahliye edildi. Kurucaşile ve Tekkeönü limanı bölgesinde denizin rengi derelerden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Kastamonu'da sağanak sonrası dere ve çay yataklarından çamur aktı. Abana ilçesinden Karadeniz'e ulaşan Ezine Çayı'nın debisinde de artış yaşandı. Yağış Zonguldak İstanbul Karayolu Alaplı Yeniköy mevkiinde su taşkınlarına neden oldu. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle 5 araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Ekipler ilerlemekte zorlanan ambulansa yol açabilmek için yoğun çaba harcadı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Amasya'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı. Merkeze bağlı İbecik köyünde devrilen ağaçlar yolu kapatırken toprak 1 metreden fazla kaydı. Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası bazı semtlerde sel oluştu, yollar göle döndü. Sele kapılan bir kişiyi kurtarmak isteyenler de akıntıya kapıldı. Yağış nedeniyle yollar çöktü, alt geçitler su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de ekili alanlar su altında kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatacağını söyledi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte yatırılacak. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden olacak. Hesap bilgisi bulunmayanlar ödemeleri PTT'den alabilecek. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta oyuncu entübe edildi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini belirtti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
3: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı 10

artı 4 şeklinde olacak. 14 yabancı futbolcudan onun da herhangi bir şart aranmayacak. 4 futbolcunun ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında final mücadelesi yarın saat 20.45'te oynanacak. Antalya'da oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Euroleague'de dörtlü final yarın başlıyor. Atina'da oynanacak maçlarda saat 18'de Fenerbahçe Beko, Olympiakos'la karşılaşırken saat 21'de Real Madrid'de Valencia finale kalabilmek için mücadele edecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi öncesi İtalya'da hazırlık maçlarında yer alacak. Ay Yıldızlılar Polonya, İtalya ve Sırbistan'da karşılaşacak. Bu yıl 8.'si düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, festivalde 20'den fazla ülkenin geleneksel sporlarının, tatlarının ve halk oyunlarının sergileneceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, özellikle çocukların heyecanına dikkat çekerek geleneksel sporlara desteklerinin süreceğini belirtti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 10, İstanbul ve Aydın 16, Trabzon ve Denizli 15, Antalya 18, Gaziantep 12, Van ve Ağrı 5 derece.
0: Yol durumu.
1: Düzce-Zonguldak il sınır Alaplı Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldığı için ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun 1 ile 8. kilometreleri arası Bursa-Batı Kavşağı, Bursa-Teknoloji-OSB kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Suşehri Geminbeli Sarayolu'nun 29-31. kilometreleri arasında Geminbeli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 522 sayılı bildiri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 23 Mayıs 2026 tarihi saat 10'dan saat 20.30'a kadar Moda Çınarcık Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 521 sayılı bildirisi Akdeniz 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.25'te 36 derece 17 dakika 24 saniye kuzey, 34 derece 7 dakika 31 saniye doğu mevkiinde sürüklenen yarı batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere 517 sayılı bildiri Ege Denizi 37 derece 38 dakika 59 saniye kuzey, 27 derece 3 saniye doğu mevkiindeki Tavşan Çil Adası feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 520 sayılı bildiri Ege Denizi atışlı deniz hava eğitimleri 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 08'den saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 39 derece 3 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 12 dakika 30 saniye doğu, 38 derece 53 dakika kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 38 derece 43 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 35 saniye doğu, 38 derece

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programımızla, konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Hatice Aslan Ersan. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel medya anlayışında ve gazetecilikte bazı farklılıklar meydana geliyor. Bu gece programımızın ilk bölümünde gazeteciliğin dijitalleşmesini, gazetelerin günümüzde geldiği durumu konuşacağız. Gazeteci Süleyman Ekin stüdyo konuğumuz olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde nadir kitapların tutkulu bir koleksiyoncusu ve deneyimli bir kitap müzayedecisi olan araştırmacı yazar Ziyaver Şencan'la devam edeceğiz. Ziyaver Şencan'la son zamanlarda gündemimizde olan yapay zekayı, faydalarını ve risklerini konuşacağız. Müzikle başlıyoruz. Önce Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. Eskidendi, çok eskiden.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.

Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden programında az sonra gazeteci Süleyman Ekin konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Levent Yüksel'i dinliyoruz.

0: Teknoloji ve dijitalleşme sadece yaşamlarımızı değil, medya kullanım alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Programımızın bu bölümünde konuya gazeteler ve gazetecilik açısından bakacağız. Gazeteci Süleyman Ekin stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimize?
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben gazeteci Süleyman Ekin. 35 yıldır yerel ve ulusal medya alanında görev yapıyorum. 5 yıl önce 19 yılın ardından DEHA'dan emekli oldum. Televizyon haberciliği, internet gazeteciliği ve saha muhabirliği görevlerinde bulundum. Dolayısıyla birçok medyanın alanında çalışma fırsatı buldum. Özellikle toplumun sorunlarını gündeme taşıyan, işte insan hikayelerine dokunan, haberlere önem veren bir gazetecilik anlayışını benimsedim. Yaklaşık 5 yıldır da ANFAŞ Fuar Merkezi'nin medya sorumlusu olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda İHLAS Haber Ajansı'nda imza yetkili muhabiriyim.
0: Kolaylıklar diliyoruz size. Peki dünden bu yana gazeteciliğin temelleri, sorunları, sıkıntıları nelerdi? Geride bıraktığınız yıllarda neler yaşadınız, neler gördünüz? Dilerseniz günümüzde dijitalleşmeye gelmeden önce biraz evveliyatından bahsedelim dinleyenlerimize.
1: Evet, yani isterseniz şöyle gazetecilik mesleğini neden seçtim? Eğer müsaade ederseniz bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ben çocukluğumdan beri fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çocukluk ve gençlik yıllarımda işte Antalya'ya gelen birçok sanatçının fotoğraflarını sahnenin ön tarafına geçerek çekiyordum. Dolayısıyla merakım buradan geliyor. Tabii gazeteciliğe milli boksör olan abimin antrenörlük haberini yapan gazetecileri izlerken ilk adımı attım diyebilirim. Onları merakla izlerdim. Duayen bir gazeteci büyüğüm Hasan Saraç, eğer bizi dinliyorsa kendisine şimdi tekrardan teşekkür ediyorum. Beni bu mesleğe yönlendirdiği için. Bir gün kendisi abimin iş yerinde haberini yaparken kendisine hayran hayran izlerken bana dedi ki sen dedi meraklısın dedi gel bizim yanımızda çalış. Lise yıllarında işte yanlarına gidip çalıştım. Tabii o zamanlar 07 medya vardı. Gazete, televizyon, radyosu vardı. Orası adeta bir okul gibiydi. Bugünün başarılı gazetecileri de birçoğu oradan, bazıları da işte E-Medya dediğimiz geçmişte Yeni İleri gazetesi, ETV'den çıkan meslektaşlar. Yani gazeteciyi seçmemin en büyük nedenlerinden biri insanların sesi olma isteğiydi. Küçük yaşlardan itibaren haberleri takip eden bir kişi olarak yaşanan olayların perde arkasını hep merak ederdim. Zamanla gördüm ki gazetecilik sadece haber aktarmak değil, topluma karşı ciddi bir sorumluluk taşımak. Dolayısıyla saha haberciliği yaparken halkın sorunlarını birebir dinlemek, olayların merkezinde olmak bana bu mesleğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gelelim sorunuza.
0: Evet,
1: Şimdi
0: peki nasıl yapılıyordu o sizin ilk ilgi duyduğunuz yıllarda gazetecilik? Dilerseniz ondan da
1: evet,
0: bahsedin.
1: gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorduk ama severek yapıyorduk. Geçmişten bugüne kadar gazetecinin en temel sorunlarından birisi ekonomik. Zor şartlarda çalışıyorduk, ekonomik sıkıntılar. Üzülerek söylüyorum ki artık son yıllarda baskılar, işte çalışanların özlük hakları ve teknolojik dönüşüme ayak uydurma süreci şu anda en ön sırada yer alıyor. Özellikle yerel gazeteler ciddi maddi problemler yaşar duruma geldiler. Bunun yanında hızlı habercilik baskısı nedeniyle haberin doğruluğu artık ikinci plana atıldı. Yani bir diğer önemli sorun da işte medya güvenirliği konusunda yaşanan çok ciddi erozyon. Dolayısıyla dijital medya ile ilgili isterseniz ya da

0: Bu sorunlar geçmişte de var mıydı? Önce isterseniz
1: Geçmişte.
0: onlardan bahsedelim. Çünkü dijitalleşme ne kadar etkiledi, ne kadar değiştirdi onu konuşacağız. Ama siz hep bir ekonomik sıkıntıdan bahsettiniz. Mevcut durumu neydi? Dijitalleşme bu kadar herkesin ulaşabilir bir durum olmadan önce. Sonra dijitalleşme ile birlikte nasıl değişti, gelişti bu sorunlar? Onunla devam edelim. Buyurun.
1: Evet, gerçekten zor şartlarda bu işi yaptık. Bundan işte 20 yıl öncesinden bahsediyorum, 25 yıl öncesinden. O siyah beyaz kartların, siyah beyaz baskıların olduğu dönemlerden bahsediyorum. Düşünün ki, örneğin bir futbol maçından bahsedeyim. Yani dijitalleşmenin aslında hayatımızı bir taraftan nasıl kolaylaştırdığından bahsederken, gazeteciliğin gerçekten hakkıyla yapıldığı, emeğin verildiği yılları da görmemezlikten gelemeyiz. Örneğin bir Trabzonspor Antalyaspor maçında gece yarısı saat 3'de bir fotoğrafın uçağın kargosuna verilip onu havalimanından alıp banyosunu yaptırıp ve baskıya hazırlamak, onun verdiği has, onun verdiği heyecan, çünkü her şey bizim elimizden geçiyordu. Yazdığımız haber, daktilolarda yazdığımız haber, o gazetenin kokusu ve onun sabahın erken saatlerinde dağıtıcı firma tarafından kamyonlarla bayilere gidişi ve insanlar işe giderken, evinden çıkarken o gazeteden okudukları. Yani basit bir örnek vereyim. Gazetenin önemini şuradan daha iyi anlayacağız. Antalya'da Hürriyet Akdeniz vardı, kapandı. Hürriyet Akdeniz'in ilan sayfası için bile insanlar alıyordu, biliyor musunuz? Neden? Çünkü insanlar personel aldığı zaman gazeteyi alıyordu, oradan bakıyordu. Yani
0: O yaptığınız haberleri, o gazetelerin basılmasını, fotoğrafların
1: ayrı bir
0: ulaşmasını
1: keyif.
0: bekleyen büyük bir nüfus
1: Tabii
0: vardı.
1: ki
0: Temel haber kaynağıydı. Çünkü gazete hem belki ilanlar açısından hem o
1: tabii
0: fotoğraf
1: ki, tabii
0: açısından.
1: ki.
0: Bunun bir dönüşümü söz konusu aslında. Ama o dönemde de yine ekonomik sıkıntıları var
1: Vardı.
0: mıydı gazetelerin?
1: Vardı.
0: Yoksa bunca okunma bu sıkıntıyı hafifletiyor muydu?
1: Aslında evet vardı, fakat bu kadar değildi. Yani muhabirlerin aldığı maaşlar yüksek değildi ama geçindirebiliyordu, mutluydu. Evet, matbaa baskı parası, kağıt parası, bunlar hep döviz üzerinden, dolar, euro, dolar üzerinden olduğu için tabii ki gazete sahiplerini zorluyordu ama gazeteler tiraj yapıyordu, satılıyordu, ilan alıyorlardı ve oradan gelen parayla karşılıyorlardı ve muhabir de çalıştırıyorlardı. Yani mezun olanların bir kapısı vardı, gidebileceği bir kapısı vardı. Maalesef dijitalleşme o kapıyı da kapattı.
0: O zaman onun etkileriyle devam edelim. O fotoğrafa ulaşmak için havalimanına gitmenize gerek kalmadı. Daha hızlı iletilmesinin yolları bulundu. Bu ilk aşamada nasıl etkiledi sizin çalışmanızı? Sonralarda nasıl değişti? Buyurun oradan devam edelim.
1: Evet, dijital medya gerçekten çok ama çok hızlı büyüdü. İnsanlar artık habere cep telefonlarından saniyeler içinde ulaşabiliyorlar. İşte dünyanın bir ucundaki bir olay, diğer ucundaki olayı diğer ucundaki bir başka kişi anlık öğrenebiliyor. Tabii bu durum yazılı basının tirajını ciddi şekilde düşürdü. Eskiden gazeteler reklam ve satış gelirleriyle ayakta kalabiliyordu. Bugün ise birçok gazete maalesef ki ekonomik alanda çok zor durumda. Kağıt maliyetleri arttı. Reklam gelirleri internet platformlarına kaydı. Bu yüzden bazı gazeteler küçülmeye gitti. Bazıları ise tamamen dijitale dönüştü. Örneğin Antalya'da onlarca merkezde onlarca gazete varken şu anda 5 tane gazete kaldı. İlçede yanlış hatırlamıyorsam 16 gazete var ve yine Antalya'da 50-60 tane de gazete internet haberciliğine döndü.
0: Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Ne kadar hazırdı gazeteciler?

0: bu dönüşümü, etkileri, olumlu etkileri, olumsuz etkileri neler oldu?
1: Aslında gazeteciler açısından hiçbir olumlu etkisi yok. Evet, vatandaş elimizdeki taşıdığımız cep telefonundan artık bütün haberleri okuyabiliyorlar. Yani dijitalleşme insanların bilgiye daha çabuk ulaşmasını sağladı ama maalesef bu işi meslek edinen insanlar dijitale de dönseler bunların belli kalem masrafları var. Bunların altından kalkmak için çaba sarf ediyorlar. İşte ilan almaya çalışıyorlar. Yazılı basında ayakta durmaya çalışanlar ise maalesef günümüzün ekonomik koşullarında daha çok zorlanıyorlar. İşte matbaa ücreti, kağıt parası. Zaten personel çalıştıramıyorlar. Neden çalıştıramıyorlar? Eskiden bir gazete 5-6 muhabir çalıştırırken şimdi gazeteler muhabir de çalıştıramıyorlar. Bir ajansa abone oluyorlar ve o günkü bütün haberlerini bir kişiye vereceği paranın yarısına gazeteyi dolduruyorlar ve görmüşsünüzdür. Bütün gazeteler sanki tek kalemden çıkmış gibi haberler hep aynı. Dolayısıyla yani bu işin artık keyfi yanı da kalmadı maalesef. Tabii bugün
0: Peki o ajanslarda haberi kimler yapıyor? Ajanstan alacaklar. Orada da yine bir
1: evet
0: üretim
1: evet yani
0: gerekiyor.
1: evet burada ajanslar tabii ki muhabir çalıştırıyorlar çünkü abonelik sistemine göre çalıştıkları için onlardan havuzdan haber alan yüzlerce belki binlerce internet siteleri ve gazeteler var. Dolayısıyla bunları beslemek için muhabir çalıştırmak zorundalar. Tabii ki işte bu bir elin işte üç parmağını geçmeyecek ajansın Türkiye'de çalıştırdığı muhabir sayısına baktığımız zaman ve ülkede yetişen gazetecilerin, üniversiteden mezun olan gazetecilerin sayısına baktığımız zaman maalesef ki çok acı bir tablo. Gazeteci mesleğin yapamaz olduğu çok acı bir örnek vereyim. Yıllar önce ben ajansla çalışırken stajyer olarak gelen bir kız çocuğumuz yaz tatilinde bir su parkında ünitede çocukları yönlendirirken gördüm ve beni gördüğü zaman utandı. Ben yanına gittim, utanma dedim. Abi dedi, iş bulamadığım için buradayım dedi. Maalesef 4 yılın sonunda geldiği nokta o. Üzülüyorum yeni gençlik mesleğini yapamadığı için ama maalesef dijitalleşme böyle bir şey. Bizim hayatımıza girince maalesef mesleğimizi de vurdu diyebilirim.
0: Peki bunu olumluya çevirmenin bir yolu yok muydu? Şimdi aynı ajanstan alıyorlar dediniz. Aynı haberler imla hatasına kadar, noktasına virgülüne kadar aynı şekilde yayınlanıyor. Ki bu pek çoğunun bünyesinde bir editörün bile bulunmadığını gösteriyor. Okuyucunun da bu habere tıklamak, onu okumak için bir motivasyonu kalmıyor haliyle. Ama haber almak temel bir ihtiyaç. Buna kimse karşı koymuyor ya da bu kaybolmadı. Ama bu doğru yönetilmemiş gibi duruyor bakıldığı zaman. Bunun üstesinden nasıl gelebilirdi sektör? Neler yapılabilirdi? Hala yapılabilecek bir şeyler var mı? Bu konuda özellikle deneyimli isimler, geçmişi bilen isimler bir araya geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Belki hiç fırsat bulamamış arkadaşların yapabileceği bir şey yok. Onlar başka alanlarda iş arıyorlar haliyle. Ama bu ihtiyaç daha faydalı her iki taraf için de bir şekilde giderilemez miydi? Şu an tık almak diye tabir ettiğimiz bir durum var. Başlıklar öne çıkarılıyor. İnsanlar merak ediyor ama altında bir haber yok ya da farklı bir durum yok. Bu da mesleği etkilediği kadar okuyucuyu takip edeni de etkiliyor. Neler gözlemliyorsunuz bu konuda? Yapılan, denenen şeyler oldu mu? Bizim haberimizin olmadığı ya da hala olabilir mi? Biraz bunlardan da bahseder misiniz?
1: Şimdi bu tamamen aslında çok güzel konuya değindiniz ancak biz gazeteciler bir araya geldiğimiz zaman emin olun konuşulan şey ne biliyor musunuz? Ayakta kalabiliyor musunuz? Reklam alabiliyor musunuz? Eskiden biz gazeteciliği konuşurduk ama şimdi maalesef yine ekonomik, yine ekonomik, yine ekonomik. Çünkü ayakta kalmak için reklam şart.

0: para kazanmaları gerekiyor. Nefes alabilmeleri için. Bugün dijital medyada reklam gelirleri çok büyük önem taşıyor. Ancak reklam baskısı bazen maalesef ki haberlerin önüne geçebiliyor. Bazı medya kuruluşları daha fazla tıklanmak için, üzülerek yine söylüyorum, haberi ikinci plana atabiliyorlar. Bu da gazeteciliğin işte temel ilkeleri açısından gerçekten çok büyük risk oluşturuyor. Çünkü gazetecilikte kamu yararı her zaman ticari kaygının önüne geçmesi gerekiyor. Bunun için de evet, zaman zaman gazeteciler içerik ve reklam konusunda zorlanabiliyorlar, ikilemde kalabiliyorlar. Bunlar yaşanabiliyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan medya kuruluşlarında reklam ile haber arasındaki çizgi ciddi derecede bulanıklaşabiliyor. Yani ancak etik gazetecilik, bunun altını özellikle çiziyorum. Etik gazetecilik açısından buna çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Okuyucu hangi içeriğin haber, hangisinin reklam olduğunu açık bir şekilde görebilmeli. Çünkü güven kaybolduğu zaman medya kuruluşlarının da ayakta kalması zor. O yüzden dijitalleşme, o az önce bahsettiğiniz ne konuşuyorsunuz aranızda, eskiden çok güzel işte haber için bir koştururduk. Hatta en güzel tarafı da şuydu. Hangimizin haberi internette, o zamanlar internet tabii yeni yeni revaçta olmaya başladı. Birbirimize yarışırdık. İşte benim haberim manşet oldu, seninkisi dönmedi. Biz bu heyecanı yaşıyorduk. Ama bugün biz kim manşet olduğu değil, maalesef kim ayakta kalabilecek, reklam alabilecek, abone bulabilecek, bunu konuşur duruma geldik. Habercilikten ziyade ekonomik sıkıntılar maalesef medyayı bu duruma getirdi. Ama
1: Belki
0: burada
1: kısa vadede ticari kaygıyla hareket edenler ayakta kalıyorlar ama bu da biraz önce vurguladığınız habere olan güveni, doğru habere ulaşmayı sekteye uğratıyor. Okuyucu tarafından baktığınızda sıkıntı biraz daha büyümüyor mu bu
0: şimdi
1: durumda?
0: şu var, tabii ki yani şu anda tıklanma odaklı habercilik ön plana çıktı. Yani bu gerçekten insanların dikkatini çekmek için yanıltıcı başlıklar da kullanılabiliyor. Bu durum hem okuyucunun güvenini zedeliyor hem de bilgi kirliliğine, ciddi bir bilgi kirliliğine neden oluyor. Gerçek gazetecilikte önemli olan tıklanmak değil, doğru ve güvenilir bilgiyi kamuoyuna sunmak. Maalesef yapay zeka yanıltıcı başlıkları da çoğaldı. Bunu ayrıca bence irdelemek gerekiyor. Bu ayrı bir konu başlığı olabilecek bir durum. Tabii az önce sorunuza bağlı olarak özellikle medya kuruluşlarının ekonomik olarak bağımsız hale gelmesi gerekiyor. Medyanın daha pozitif olabilmesi için, daha tarafsız olabilmesi için gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Basın etiği daha güçlü uygulanmalı. Ayrıca medya okuryazarlığı da çok önemli. İnsanlar doğru haberi ayırt etmeyi öğrenmeli. Devlet kurumları, üniversiteler, medya kuruluşları ve toplum birlikte hareket etmeyi öğrenmeli. Birbirlerinin hatasını görmeli ve düzeltmek için birlikte hareket etmeli ki gerçekten gazetecilik etiği yeniden hayat bulsun. Çünkü günümüzde gazetecilik etiğinden bahsetmek çok zor. Çünkü herkes kendine göre, neye göre etik kavramını artık yaşamaya başladı. Özellikle yerel basına destek verilmesi gerekiyor. Çünkü yerel gazeteler halkın sesini yansıtan çok önemli kurumlar. Atatürk bile söylemiş, basın milletin müşterek sesidir demiş. Bu basının işlevini, önemini, özgürlüğü üzerine söylenen temel bir kavram, temel bir söz. Hatta

0: biz gazeteciler için kılavuz niteliği taşıyan bir söz. Ayrıca bizzat yine Atatürk'ün dediği gibi milli mücadele yıllarında yerel basının gücünü artırmak için işte Anadolu'da gazete ve yayın faaliyetleri desteklenmiş o günün şartlarında. Basın özgürlüğünün korunması gazetecilerin ekonomik güvencelerinin artırılması, aynı zamanda dijital dönüşüme destek sağlanmasıyla olabilecek bir şey. Aynı zamanda okuyucuların da güvenilir medyaya sahip çıkması gerekiyor. Ben burada özellikle bir parantez açıyorum. Halk olarak, iş insanları olarak, toplum olarak gazeteciye ve medyaya hak ettiği değeri vermeliyiz. Maalesef günümüzde de insanların başı sıkıştığı zaman nerede gazete, gazeteci derken diğer zamanlarda gazetecilere bile tahammül edilemiyor. Yani maalesef bunun sebebi de şu, hep tepedekiler gazeteciliği hep genelde dillerde doladıkları için artık toplumda da gazetecilere karşı bir zaman zaman işte tepki oluşuyor. Ama şunu da unutmuyorlar, unutulmamalı. Başları sıkıştıkları zaman da insanoğlunun nerede gazeteci, nerede gazete diye maalesef soruyorlar. Bir gün herkesin ihtiyacı olacaktır. Yani umarım olmaz. Daha güzel haberler olur ama maalesef günümüzde gazeteciliğin geldiği nokta hiç de iç açıcı değil yani.
1: Peki ne olmalı? Bir gazete nasıl olmalı? Gazetecilik nasıl yapılmalı? Hala bu alanda çalışmak isteyenler kendisini nelere hazırlamalı, nelere hazırlıklı olmalı, nasıl geliştirmeli? Sonuçta buradan geri dönmek çok da mümkün değil.
0: Değil.
1: Uyum sağlamak, buradan devam etmek, belki bir şeyleri değiştirerek, belki düzelterek, belki kabullenerek çalışmak gerekiyor. Neler yapılabilir sektör adına, gazeteciler adına ve alana yeni katılmak isteyen belki genç adaylar adına?
0: Şimdi tabii doğru haber yapmak gazeteciliğin temeli. Yani öncelikle doğru haber yapılması lazım. Yani ne kadar çok gazeteci yetişirse yetişsin, doğru habere ulaşamadıktan sonra o mesleğin bir anlamı yok. İnsanlar medyadan aldığı bilgiye göre neticede düşünce oluşturuyor, karar veriyor. Yanlış bilgi de toplumu yanıltıyor, güvensizlik ortamı oluşturuyor. Bu nedenle gazetecinin en büyük sorumluluğu doğruluğu teyit etmiş bilgiyi halka sunmak. Bu konuda da ben Ekim 2022'de çıkan dezenformasyon yasasını destekleyen bir gazeteciyim. Bu çok önemli. Bence bunun üzerine çok durulması gerekiyor. Dezenformasyon yasası olarak düzenlenen bu yasa biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda şu suç eklendi. Yanıltıcı bilgi alenen yayma suçu. Maalesef sosyal medya platformlarına yönelik bu ağır yükümler getiriyor ama doğru yükümlülükler getiriyor. Neden derseniz ben size çok basit bir örnek vereyim. Bakın geçmiş gazetecilerin değerini bugün sosyal medyada o kadar çok yanlış haber ve bilgi veriliyor ki eskiden biz bir haberi doğrulatmadan işte polisi bir haberse polisten oradaki yetkili insanlardan gerçeğini öğrenmeden yazamıyorduk. Bunun bir cezai müeydesi vardı. Bugün anlık iletiler artık yani o kadar etkili ki ama çok da tehlikeli. Size çok basit bir örnek vereyim. Şu anda Türkiye'de milyonlarca takipçisi olan bir sosyal medya sayfası inşaattan bir genci çıkaran iki polisin fotoğrafını çekiyor cep telefonuyla vatandaş ve altına yazıyor. Diyor ki işte taciz yakalandı inşaatta ve bunu çeken kişi direkt anlık olarak o sayfaya atıyor ve o sayfadakiler anında paylaşıyor ve o fotoğraf ve altındaki bilgi binlerce, milyonlarca insana ulaşıyor ki o çocuk emniyet aracına bindirilirken linç edilmeye kalktı. Polisler zor durumda yaşadı. Sonuçta doğru olan neymiş biliyor, o konu neymiş biliyor musunuz? İnşaatta hırsızlık yapan bir genç demir çalmaya gidiyor ve onun fotoğrafını çeken vatandaş sosyal medyaya atıyor ve sosyal medyada anlık ileti olarak, haber olarak insanların önüne sunuluyor. Ve dolayısıyla orada genç bir çocuğu evet yaptığı yanlış, hırsızlık, demir hırsızlığı yapmış ama farklı bir şekilde lanse ediyor. Yani gazeteciliğin, haberciliğin geldiği nokta bu. Bugün elinde cep telefonu taşıyan herkes gazeteciyim diyor. Sokakta çektiği görüntüyü işte gazeteciyim diyor. Görüyorsunuz televizyonlarda gazeteci olmayanlar ben gazeteciyim diye devletin polisine ahkam kesiyor. Ben şuyum diyor, buyum diyor. Yani maalesef gazeteciliğin geldiği nokta hiç de iyi değil.
1: Herkesin elinde telefon var. Herkes kendi hesapları üzerinden paylaşım yapabilir. Ama gazete hesabı gibi görünen bu alanda kendini lanse eden hesapların sizin de bahsettiğiniz gibi bir teyit almadan, doğrulama yapmadan bunları paylaşması başka bir sorumluluk alanına giriyor. O zaman sıradan vatandaşın fotoğraf paylaşmasıyla bir gazete hesabının haber paylaşması arasında bir fark da kalmıyor. Güvenilirlik açısından da bir fark kalmıyor. Artık insanlar ne gördüklerini, ne okuduklarını, ne duyduklarını birden fazla kere düşünmek durumundalar ya da hepsine inanmak durumundalar. Bu da büyük bir tezat oluşturuyor aslında. Gazeteciliğin temelleri, ilkeleri değişmedi. Sadece paylaşmanın yolu, yöntemi değişti. Ama biz bundan nedense çok daha farklı etkilendik.
0: Hatice Hanım, bu çok ciddi samimiyetle söylüyorum. Bir basın yasasının çıkması gerekiyor. Çok sağlam bir basın yasasını. Yani herkes kolay bir şekilde atıyorum bir internet sitesi kurup işte bir süre sonra ben gazeteciyim dememeli. Yani gazetecilik kolay yani o sıfat insanlara kolay kolay verilmemeli. Yani bakın gençlerimiz de 4 yıl boyunca üniversiteyi bitiriyor. Bu arada ben alaylıyım. Üniversiteyi bitirmedim. Evet, ticaret sitesinin muhasebe bölümünü bitirdim. Üniversitede bankacılık, sigortacılık okudum ama ruhumun mesleği olan gazeteciliği lise yıllarında keşfettim. Dolayısıyla gazetecilik sıfatı hak eden insanlara verilmeli. Bir internet sitesini kurup onu tehdit unsuru olarak kullanıp ben gazeteciyim diye çıkan insanlar aynı zamanda benim meslektaşlarımın da itibarını zedeliyor. Benim meslektaşlarımı da zor durumda bırakıyor. Yani eğer bugün gazeteciler birçok insanın dilinde ya işte bunlar böyledir deniliyorsa maalesef ki bu bahsettiğim gazeteci olmayan ama kendilerine gazetecilik sıfatı yakıştıran insanların yüzünden oluyor.
1: O zaman hem sektörün toparlanması gerekiyor, hem bu alanda çağa uygun yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hem de okuyucunun tabii tüm bunlar olurken her şeye sürekli dikkat etmesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımınız için, aktardıklarınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz gecenin içinden dinleyenlerine? Gazetecilikten emekli olmuş ama hala o alanda çalışan bir isim olarak.
0: Evet, gazetecilik sadece bir meslek değil. Aynı zamanda topluma karşı ciddi bir sorumluluktur. Teknoloji değişebilir. Medya araçları ciddi şekilde dönüşebilir. Ama doğru habere olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmez. Bu yüzden etik, dürüst ve halkın yararını gözeten gazetecilik anlayışının mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor. Ben de tüm meslektaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim gibi özellikle ben genç arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Gazetecilik yapan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Onlar da bir gün benim gibi emekli olacaklar. Evet, meslek etiğinden taviz vermesinler. Sedat Semavi'nin dediği gibi

0: okullarda öğretildiği gibi genç gazeteci arkadaşıma kalemine daima efendi ol. Sakın kul olma. Mecbur kalırsan kır ama sakın satma. Satmayın, mesleğinizi yapın. Fakat bir gün o gazetecilik yeleğini duvara astığınız zaman sokakta yürüdüğünüzde size selam verecek ve selam alacak dostlar da edinin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Gecenin içinden de stüdyo konuğumuz gazeteci Süleyman Ekin'di.

0: TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden programında ikinci konuğumuz nadir kitapların koleksiyoncusu, deneyimli kitap müzayedecisi, araştırmacı ve yazar Ziyaver Şencan. Bugün Şencan'la konuşmamıza yapay zeka ile başlayacağız. Çağımıza etkisi, kitaplara etkisiyle devam edeceğiz. Kendisi stüdyomuzda, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Evet, yapay zeka ile başlayacağız dedik. Nasıl tanımlarsınız? Yapay zeka nasıl çalışıyor? Neler yapabiliyor şu anda? Neden bu kadar hayatımızın içine girdi bir anda?
1: Yapay zeka çok büyük bir imkan. Hayatımızı kolaylaştırma potansiyeli olan çok büyük bir imkan. Aynı zamanda da bazı bu sunduğu fırsatların yanı sıra bazı tehditler de oluşturmuyor değil. Mesela insanların bir kısım mesleğini elinden alması ve kitlesel işsizliklere neden olması gibi bazı problemler de olabilir. Hatta bazı karamsarlar ya da komplo teorilerine prim verenler yapay zekanın üretken genel yapay zeka haline geleceği önümüzdeki birkaç yıl içerisinde insandan daha akıllı olacağını, daha sonra da insanlığın toplamından daha akıllı olacağını, bu durumda insanlığı pekala kendisine rakip olarak görüp insanlığı istismar etmeye kalkabileceğini, hatta insanlığı yok edebileceğini bile savunacak denli karamsar olabiliyorlar. Ben bunları komplo teorisi olarak görüyorum. Her teknolojik imkanın olumlu tarafları vardır, olumsuz tarafları vardır. Nükleer enerjiyi siz nükleer tıp alanında da kullanabilirsiniz. Nükleer bomba yapıp insanların tepesine atıp kitlesel ölümlere de yol açabilirsiniz. Teknoloji aslında tarafsızdır, nötrdür. Onu kullananın tarafına, niyetine bağlı olarak etki eder. Yalnız tabii burada yapay zeka dediğimiz şeyi diğer teknolojik imkanlardan ayıran bir husus olduğunda altını çizerek bu bahsi kapatalım. O da şu: bundan önceki bütün teknolojiler kullanılırken bir insan kullanıcıya muhtaç. Oysa yapay zeka yavaş yavaş insana ihtiyaç olmadığı bir noktaya doğru gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka kendini geliştireceği kodları kendisi yazar noktaya geldi. Yani kendisinin update edilmiş üst formlarını, versiyonlarını artık kendisi ima edebilir hale geldi. Ve otonom, yani özerk karar verebilir hale geldi. Yeryüzünde hiçbir teknoloji. Bakın, dünyada birçok teknolojik devrim oldu. Bu teknolojik devrimlerden en büyüklerinden bir tanesi insanlığın ateşi kullanmaya başladığı, ateşi evcilleştirdiği 500 ya da 700 bin yıl önce gerçekleşti. Arkasından insanlık tekerleği buldu, hayvanları evcilleştirdi, tarımı buldu, yerleşti, yerleşik hayata geçti, yazıyı buldu. Aklınıza gelebilecek bütün teknolojik imkanları düşünün. Elektrik, uçak, cep telefonu, bunların hiçbirisi insansız kendi kendine karar veremiyordu. İlk defa bir teknoloji otonom, yani özerk davranabiliyor, insansız karar verebilir hale geliyor. Demin bahsettiğim o komplo teorisyenlerinin aşırı ekstrem karamsar görüşlerine teslim olmadan yapay zekaya ihtiyatlı yaklaşmamız gerektiğini ortaya koyan bir neden bu. Yapay zeka otonom karar verebiliyor.
0: Hı hı. Neler yapabiliyor şu anda? Neler yapabilir yakın zamanda? Geliştiriyor kendisini dediniz. Şu an için kimlere fayda, kimlere zarar veriyor? Dilerseniz biraz bunlarla devam edelim. Sonra o uç noktaların örnekleri, olumlu noktaların örnekleriyle devam edelim. Buyurun.
1: Yapay zeka çok enteresan bir şey. En son Ocak 2026'da yapılan Davos Ekonomi Forumu'nda birçok oturum yapay zekaya ayrıldı. Orada en son, yani 2025 sonu 2026 başı itibariyle işte şu anda dünyada 8 milyar 300 milyon kadın ve erkek insan kardeşimiz var. Bunun 6 milyar tanesinin akıllı telefonu var. Bu akıllı telefonlarla her an 24 saat hiç kesintisiz, dünyanın yarısı biliyorsunuz güney yarım küresinde uyurken kuzey yarım küresinde ayakta, tersine de takip eden saatlerde diğer yarım küresi uyurken diğer ayakta. Yani dünyada 24 saat insanlar, 5 milyar insan mesela e-ticaret yapıyor. Yapay zekanın bu teknolojik toplamda, bu sosyolojik hakikatte ne gibi artılar sağladığını araştırmış Davos'ta bu sunumu yapanlar. Hayret ederek görmüşler ki ortalama insan, sokaktaki insan, yani people in the street dediğimiz literatürde insanlar, sıradan insanlar yapay zekayı yöneticilerden, karar alıcılardan daha fazla kullanıyorlar. Birçok kişi avukata danışmadan yapay zekaya mesela mahkemeye sunacakları dilekçeleri yazdırıyor. Artık Google yapılmıyor. Tahlil sonuçları, hatta radyolojik görüntülemeler yapay zekaya yükleniyor ve yapay zekadan teşhis isteniyor. Şimdi bunlar sıradan insanların yapay zekadan faydalandıkları alanlardan bazıları. Bu arada tabii olumlu ve olumsuz yanlarıyla ilkokuldan doktora öğrencilerine kadar, yani 6 yaşından 30 yaşına kadar, her neyse artık doktoranın yaş sınırı yok, bütün eğitim gören insanların yapay zekadan faydalandığını biliyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Size çok büyük bir zaman kazandırıyor. Şöyle dezavantajları var. Yapay zeka halüsinasyonlar görebiliyor, illüzyonlar görebiliyor. Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi gösterebiliyor. En azından şu andaki haliyle. Bu bir sıkıntı. Bir başka sıkıntı da yapay zeka insanı çok fazla hazır lobçuluğa ve armut piş ağzıma düşçülüğe alıştırıyor. Şöyle ki eskiden, yani birkaç yıl evvel, biliyorsunuz yapay zeka hayatımıza ne zaman girdi? 2022 Kasım'ı, hadi onu geçelim. Benim gibi bu işe çok meraklı insanlar haberdar olmuş olsun. Ama 2023'ün ilkbaharından itibaren yapay zekayı sıradan insanlar, ortalama insanlar kullanmaya başladılar. Demek ki 23, 24, 25, 3,5 yıldan beri yapay zeka hayatımızda ve öğrenciler yapay zekaya ödevlerini yaptırıyorlar. Maalesef dönüp okumadan onu öğretmenlerine veriyorlar ya da teslim ediyorlar. Bu hiçbir şey öğrenmeden ödevlerini yaptıkları, tırnak içinde ödevlerini yaptıkları anlamına geliyor. Bir şey daha, birkaç ay evvel paylaşılan bir araştırma var. O araştırmada IQ testlerinin sonuçları değerlendirildi. Biliyorsunuz IQ testleri, zeka testleri 2026'dayız. 100 yıldan beri yapılıyor. İlk defa 6-7 nesilden beri yapay zeka uygulanan, düzeltiyorum, IQ testi uygulanan nesillerden ilk defa 2000'lerden sonra doğan nesillerin bir önceki nesle göre 3 puan daha az zeki olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şuna itiraz edebilirsiniz. IQ neyi ölçüyor? Bir çeşit zekayı ölçüyor. Oysa psikolojik araştırmalar, beyin görüntüleme teknikleri vesaire 20'den fazla çeşit zekanın olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu IQ testlerine çok da anlam yüklememek gerekir diyebilirsiniz ama IQ testleri en azından bir şeyi ölçüyor. Yani insanın bir anındaki becerisini ölçüyor. İşte insanın IQ testleriyle ölçülen becerileri ilk defa bir nesilde bir önceki nesile göre 3 puan geriledi. Şimdi bu 2000'den sonra doğan nesil için, ya 2020'den sonra doğan nesil için ne olacak? Onlar belki de 2000'de doğan nesle göre 3-5 puan daha IQ noktasında geri olacaklar. Böyle bir sıkıntısı var yapay zekanın. Yani yapay zeka hayatımızda, her zamankinden daha fazla hayatımızda, otonom araçlar devreye girdiğinde bütün dünya çapında onlarca milyon kamyon, otobüs, minibüs sürücüsünün, taksi sürücüsünün işsiz kalacağı konuşuluyor. Keza yapay zeka sadece rutin işleri yapan insanları işinden etmeyecek, cerrahları bile, hakimleri bile işinden edecek ki hakimlik, cerrahlık çok sofistike işler. Hukuk alanında karar vermek ya da bir nöroşirurjistin yaptığı bir beyin ameliyatı, yani bir insanın yapabileceği en yüksek sorumluluk gerektiren işler, yapay zekanın bunlarda bile deneyimli bir hakim ve deneyimli bir beyin cerrahı kadar başarılı olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Birkaç yıl içerisinde yapay zeka sadece rutin işleri yapan, işte kafa gücüyle değil de daha ziyade kol beden gücüyle çalışanların

0: bir kuaför ya da çok becerikli bir bahçıvanın işini yapay zeka elinden alamaz. Ama
1: Beyin cerrahının işini elinden alacak dediniz ama.
0: evet. Japonya'da Japonlar yapmış, yine abi dedirtecek bir şey yapmışlar. Bir yapay zeka ile çalışan bir kuaför makinesi. Saçınızı görmüşsünüzdür belki, televizyon birçok ana akım televizyon kanalı verdi. Belki TRT de vermiştir. Kafanızı sokuyorsunuz o cihazın içerisine. Tercih ettiğiniz modele göre birkaç saniye içerisinde inanılmaz şekilde model yapıyor, şekil veriyor saçlarınıza. Keza bir başka yapay zeka bahçıvan ağaçlara inanılmaz yaratıcı, artistik şekiller veriyordu. Dolayısıyla dediğiniz gibi, yani berberlerin, kuaförlerin ve bahçıvanların işini ellerinden almasına şaşırmamak gerek. Zira beyin cerrahlarıyla hakimlerin işini bile ellerinden almak üzere yapay zeka.
1: Peki insanlığın buna ihtiyacı var mı? Bu kadarına hakikaten gereksinimimiz var mı? Bunun kendi içinde handikapları neler? Komplo teorileri biraz da buradan mı doğuyor? Yapay zekanın güvenilirliğini konuşuyoruz. Tükettiği enerjiyi konuşuyoruz. Biraz önce dediniz illüzyonlar görüyor şu an mesela, ona göre bazen farklı davranabiliyor diye. İşte otonom araçların yarattığı, sayıları çok azken yarattığı sıkıntıları da bir taraftan görüyoruz. Bu böyle biraz ileri geri giden durum. Olumlu bakacak olursak, iyimser olacak olursak nereye doğru gidiyor? Biraz kötümsersek nereye doğru gidiyor? Bu konularda neler konuşuluyor? Siz neler gözlemliyorsunuz?
0: Evet, bu konularda çok şey konuşuluyor. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Bu soru da dahil olmak üzere akla gelebilecek bütün sorularda insanlığın, bütün problemler karşısında insanların aldığı dört temel tavır var. Bu dört temel tavırdan iki tanesi olumlu, iki tanesi olumsuz. O iki tane olumludan bir tanesi biraz daha olumlu. İki olumsuz tavır: ölçüsüz iyimserlik ve ölçüsüz kötümserlik. İkisi de kötü. Ne ölçüsüz iyimser olmak gerekiyor problemler karşısında? Yapay zeka bizim için ne gibi tehditler oluşturabilir, bir problem sorusudur. Bunun karşısında ne ölçüsüz kötümser olmalıyız? Eyvah, öldük bittik. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek, insanları köleleştirecek. Hatta insanların dünya için, evren için bir mikrop olduğunu, o Matrix filmlerindeki yapay zekayı hatırlayalım, yazılımı hatırlayalım. Karar verip insanlığı yok bile edebilir gibi karamsar, aşırı karamsar düşüncelere kapılıp yapay zekaya düşmanlık besleyebilirsiniz. Yapay zekanın toptan fişini çekmeye bile kalkabilirsiniz. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Bir de abi hiçbir şey olmaz, her şey çok güzel olacak, çok mükemmel olacak, yapay zeka bizi kurtaracak, yapay zeka sayesinde yeryüzünde cenneti yaşayacağız. Bu da teslimiyetçi bir yaklaşım. Aşırı iyimser bir yaklaşım, ölçüsüz iyimser bir yaklaşım. Bu iki yaklaşım da olumsuz ve tehlikeli. Buna karşılık temkinli karamsarlık ve temkinli iyimserlik daha olumlu yaklaşımlar. Hatta bu iki yaklaşımdan benim tercih ettiğim temkinli iyimserlik. Yani iyimser olmamızda fayda var. Her zaman iyimser olmakta fayda var, ama temkini, ihtiyatı, tedbiri de elden bırakmamakta. Dediğiniz gibi yapay zeka bizim için ne gibi tehditler oluşturabilir sorusuna her zaman kafamızın bir köşesinde tutmakta da fayda var.
1: Peki neler içeriyor bu temkinli iyimserlik?
0: Bu temkinli iyimserlik neleri içermiyor ki? Yapay zeka çok yeni. Şöyle söyleyeyim ben size. İnsanın zekasının kaç yıllık bir evrimi var dediğimizde, insanın zekasının Homo sapiens sapiens dediğimiz, yani Homo sapiens dediğimiz akıllı insan, ki geçmişi 100 bin yıl önceye gider, oraya dayandırılır. Ya da insanın işte ayaklandığı ve diğer canlılardan ayrıldığı uzak atalarının tarih sahnesine çıktığı günümüzden 4-4,5 milyon yıl öncesine tarihlenir insanın geçmişi, insan beyninin gelişimi. Oysa doğrusu insanın gelişimi, insanın beyninin gelişimi 13 milyar 870 milyon yıl önce başladı. evrende var olan

0: canlı ve cansız her şey genel kabul gören evren bilim teorisine, yani kozmoloji teorisine göre Big Bang dediğimiz büyük bir patlamayla ortaya çıkan yıldız tozlarının ürünü. Bizler hepimiz galaksiler, virüsler, yıldızlar, göktaşları, bitkiler, hayvanlar, insan, bizler hepimiz yıldız tozlarının çocuklarıyız. Dolayısıyla akıllı insandan, bilge insandan, düşünen insandan bahsediyorsak bunun, yani beynimizin, akıllı olmamızı sağlayan beynimizin, serebral korteksimizin, sinir sistemimizin 13 milyar 870 milyon yıllık bir geçmişi olduğunu unutmamalıyız. Şimdi insanın biyolojik zekası, organik zekasının 13 milyar 870 milyon, yani yaklaşık 14 milyar yıllık bir geçmişi varsa, biz 14 milyarda buraya gelmişsek, bunu şeye projekte edelim, yapay zekaya. Yapay zekanın ne kadarlık geçmişi var? Yapay zekanın, hadi bilgisayarların geçmişini 1930'lara kadar dayandıralım, 100 yıllık bir geçmişi bile yok. Ama gerçekten büyük dil modeline göre, yani Large Language Model dediğimiz LLM modeline göre eğitilen yapay zeka ajanlarının, bugün hepimizin kullandığı ChatGPT, Gemini, Alphabet AI, DeepSeek, Grok, en popülerleri bunlar. Ben bunları kullanıyorum. Bunların ortaya çıkışı en babasından 100 yıl, ancak yapay zeka olarak eğitilmesinin geçmişi 15-20 yılı bile bulmuyor. Yani 15 yılda buraya gelen yapay zekanın önümüzdeki 150 yılda, 1500 yılda ve 1,5 milyon yılda nereye gideceğini tasavvur etmemize dahi imkan yok. Dolayısıyla demin şey söyledim, generative artificial intelligence, yani üretken yapay zeka ya da genel yapay zeka, yapay genel zeka, artificial general intelligence, bu olduğunda, yani genel yapay zeka olduğunda, bakın genel yapay zeka ne demek? Genel organik zeka insan demektir. İnsan karşılaştığı her probleme çözüm üreten bir sinir sistemine, bir mental kapasiteye sahiptir. Bu bakımdan insan bir genel problem çözücüdür. İnsan bir genel organik zekadır. İşte yapay zekanın yapay genel zeka aşamasına gelmesi, yapay zekanın karşılaştığı her problemi bir insana, bir insan kullanıcıya, insan desteğine ihtiyaç hissetmeksizin çözebilmesi anlamına gelir. Henüz yapay zeka bu aşamada değil. Halen bizim komutlarımızla gidiyor. Halen biz onu eğitiyoruz. Nasıl eğitiyoruz? Bir laf vardır, bilirsiniz. İçerik bedavaysa aslında ürün sizsiniz. Şimdi bize yapay zekanın en azından alt sürümlerini bedava veriyorlar mı? Ben hepsinin bedava sürümünü kullanıyorum. Çok da mükemmeller, her gün gelişiyorlar. Biz onları kullanırken ne yapıyoruz? Onlar bize yardımcı oluyorlar, değil mi?
1: Verilerimizi biz de onunla
0: Biz
1: kullanıp
0: de
1: paylaşıyoruz.
0: onları, verilerimizi paylaşıyoruz ve ayrıca biz onların eğitmeniyiz, hocasıyız.
1: Evet,
0: Biz onları
1: sorduğumuz her
0: eğitiyoruz.
1: soruyla.
0: Her soruyla onları eğitiyoruz. Fine tuning dediğimiz ince ayar yapıyoruz. Onları inceltiyoruz, zekasını inceltiyoruz, donanımını mükemmelleştiriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde, kimisi 10 yıl diyor, yapay genel zeka ortaya çıktığı zaman, işte demin konuşmamızın başında söyledim mi bilemiyorum, çünkü hep konuşmamın başında söylemek iyi kurmuştum. İki tane kavram var. İkisi de doğal bilimlerden, doğal bilimlere ait kavramlar. Ben onları sosyolojiye derc ediyorum, indirgiyorum. Bir tanesi singularity, tekillik. Öbürü ise perfect storm, mükemmel fırtına. Mükemmel fırtına bir klimatolojik, meteorolojik tabir. Gökyüzünde, atmosferde gerçekleşen bir fırtınanın gözünün, yani merkezinin, yakınlardaki bir başka fırtınayla birleşerek büyük bir fırtına oluşturması ya da büyük bir sıcak hava cephesinin büyük bir soğuk hava akımıyla teması. İşte bunun sonucunda mükemmel fırtına dediğimiz, normal bir tornadonun, kasırganın 3, 5, 10, 20, 50, 100 misli, 1000 misli yıkıcılığa sahip fırtınalar oluşabilir. Biz bunlara, daha doğrusu klimatolojide yani iklim biliminde ve meteorolojide buna perfect storm yani mükemmel fırtına deniyor. Mükemmelliği iyiliğinden, hayırlı olduğundan değil, yıkıcılığının en üst düzeyde olduğundan. Singularity, şimdi bu mükemmel fırtınayı şeye indirgediğimiz zaman sosyolojiye, sosyoekonomik, sosyopolitik süreçlere maalesef ortaya çok yıkıcı, insanlık için sonuçlara çok yıkıcı olan şeyler çıkıyor. Mesela şöyle düşünün. İnşallah olmaz. İsrail ve ABD İran'a saldırmış. Bu arada dünyada bir yeni pandemi olmuş ve bu arada Türkiye'deki ekonomik kriz şey yapan, tahrik eden bir gelişme daha. Mesela bir döviz, Allah göstermesin, bir döviz şoku daha olmuş. Bu üçünün birleşimi dünya için çok tehlikelidir ama aynı zamanda ülkemiz için hem içeride ekonomik kriz, hem küresel çapta pandemi, üzerine bir de savaş. Bu işte sosyolojik mükemmel fırtınadır. Yani bu oluşumların üçünün bir araya gelmesi sosyopolitik ve sosyoekonomik bakımda çok yıkıcı tesirleri neden olabilir. Bir de singularity var. Singularity, tekillik. Bu da kuramsal fizikte, kozmolojide, astronomide kullanılan bir tabirdir. Singularity, tekillik, fizik yasalarının, bunlara doğa kanunları ya da tabiat yasaları da diyebilirsiniz, geçerli olmadığı koşullardır. Fizik yasaları nedir? Elimdeki kalemi bıraktım, masanın üzerine düştü. Yer çekimi kanunu. Termodinamiğin ikinci kanunu, yani entropi. Evrendeki enerjinin sabit olması. Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Bunlar temel doğa yasaları, fizik kanunları. İşte bu kanun, bunlara hepimiz tabiiz. Canlı cansız, evrende var olan her şey doğa kanunlarına, fizik yasalarına tabi. Fakat evrende bazı ekstrem olaylar var. Mesela Big Bang anı. Big Bang anını değerli dinleyicilerimiz de bilirler. 13 milyar 870 milyon yıl önce olduğu varsayılan, en azından bize erişen gözlemler sonunda eriştiğimiz kanıtlarla var olduğunu düşündüğümüz Big Bang, malum evrenin ortaya çıkmasına neden olan büyük patlama. İşte o büyük patlamadan önce bütün madde, enerji, uzay, zaman, her şey sonsuz küçük bir noktada yoğunlaşmıştı. O patlamayla birlikte açıldı ve 13 milyar 870 milyon yılda o sonsuz küçük noktadan bugüne geldik. İşte Big Bang anı ve hemen sonrasındaki birkaç dakikada doğa yasaları geçerli değil. Tabiat kanunları, fizik yasaları geçerli değil. O an singularity anı. Bir de şu anda kara delikler diye bir kozmolojide, astronomide antite var, olgu var, biliyorsunuz. Kara delikler, black hole. Kara delikler çekim gücü o kadar yüksek olan fiziksel, astronomik olgular ki ışık bile ondan kaçamıyor. Işığı yuttuğu için, yani kendisinden ışık kaçamadığı için biz şeyleri nasıl görüyoruz? Şeylerin, canlı ya da cansız nesnelerin üzerine düşen ışığın ondan yansıyıp gözümüze, retinamıza, göz bebeğimize gelmesi sayesinde görüyoruz. Şayet bir şey üzerine düşen bütün ışınları yutarsa görünmez, simsiyah olur. İşte kara delik böyle bir şeydir. Kara deliğin içerisinde çekim o kadar kuvvetlidir ki kara deliklerin içinde olağanüstü yüksek yoğunluk, basınç ve sıcaklık vardır. Bu yüzden fizik yasaları aynen Big Bang anı ve sonrasında olduğu gibi kara deliklerin içinde de geçerli değildir. İşte önümüzdeki 5 ya da 10 yılda şayet genel yapay zeka haline gelirse, siz de bir şey sordunuz. Yapay zeka hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Ne gibi etkileri olacak? Ben şu andaki haliyle yapay zekanın hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı konusunda çok şey söyleyebilirim. İşte öğrencilerin ödevlerini yapmaları kolaylaştıracak, kirlenen denizlerin temizlenmesini kolaylaştıracak, deniz suyundan, okyanus suyundan, tuzlu sudan içme suyunu elde etmemizi kolaylaştıracak, hava kirliliğinin temizlenmesini kolaylaştıracak, işte yapay gıdaların üretilmesini kolaylaştıracak, açlığı ortadan kaldıracak, hastalıkların teşhis ve tedavisinde inanılmaz imkanlar sağlayacak falan filan. Bunlar yapay zekanın şu anki haliyle konvansiyonel, konservatif, bildik, alışıldık etkileri bize olumlu katkıları. Ancak önümüzdeki 5 ya da 10 yıl içerisinde şayet yapay zeka, yapay genel zeka aşamasına gelirse

0: yani insana ihtiyaç hissetmeden genel bir problem çözücü haline gelirse, işte o zaman yapay zekanın bizim işimize ne kadar yarayacağı ya da bizim için ne kadar tehdit olacağı noktasında bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü o yapay genel zekanın ne olduğunu kestiremiyoruz. Ne kadar olabilir, gelişebileceğini kestiremiyoruz. İşte o noktada dünya bir singularity yaşayacak. Yani bir tekillik. Yani o noktada sosyolojinin normları, psikolojinin kodları, kültürel kabuller, değer yargıları, hiçbir şey bildiğimiz gibi olmayacak. O singularity, yani o tekillik, aynen kara delikler içerisinde gibi tekillik gibi ne olduğunu bilmediğimiz, kanunların, prensiplerin, ilkelerin geçerli olmadığı büyük bir meçhul olacak. Yani size 10 sene sonra yapay genel zeka gündeme geldiğinde, yani gerçekleştiğinde olacaklar konusunda birisi bir şey söylüyorsa kesin palavra atıyordur. Oradan uzaklaşın, vaktinizi hiç harcamayın. Ancak genel yapay zekaya kadar, yapay genel zekaya kadar olan süreçte, yani şu andaki yapay zekanın hayatımıza katacakları konusunda fikir yürütebiliriz. Sonrası hakkında fikir yürütmek haddimizi aşan bir iş olur.
1: Peki ne yapacak insanoğlu bu sürede? Biraz önce olumsuz taraflarından bahsederken, bu kazandırdığı zaman insanoğlunun zekasından çalıyor olabilir dedik. Çok hazırcılığa alışıyor herkes dediniz. O milyar yıldır evrilen zihnimiz bildiklerini unutacak mı? Nasıl kullanacak? Nasıl öğrenerek, gelişerek devam edecek hayatına? Bir taraftan yaptığı ödevden haberi olmayan öğrenciler varken, bir taraftan 10 yıl sonra neyle karşılaşacağımızı şu an öngöremezken, buna uyum sağlamak, ayakta kalmak, belki bir nebze hazırlanmak ne kadar mümkün olacak? İnsanoğlunun öğrenmeyle ilişkisi, dijitalle ilişkisi, eski materyallerle ilişkisi nasıl geçecek bu sürede? Biraz da sıradan bireyi ilgilendiren, belki yapabileceklerine değinen kısmına devam edelim mi Ziya Ver Bey?
0: Tabii. Demin insanların karşılaştıkları problemler karşısında dört farklı kategoride klasifiye edilen, sınıflandırılan tavırlar aldığından bahsetmiştim. Temkinli iyimserlik, temkinli kötümserlik, temkinsiz iyimserlik, temkinsiz kötümserlik. Bir kere yapay zeka konusunda bizim ihtiyatlı, temkinli, iyimser olmamız lazım. Yapay zekayı nihayetinde biz yarattık. Yapay zeka bizim ürünümüz. Diğer bütün teknolojiler gibi yapay zekayı denetleyerek onun kontrolden çıkma ihtimalini gözden ırak tutmayarak, yani komplo teorilerine tamamen gözlerimizi kapatarak, bunlar deli saçması, bunlar paranoyakça zırvalıklar deyip elimizin tersiyle itmeden, ama tabii onlara göre de hayatımızı tanzim etmeden, ama o bir takım tehditlerden, hatta ekstrem uç tehditlerden bahsedenlerin söylediklerini de tamamen gözden ırak tutmadan yapay zekayı kontrol ederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yapay zeka bizim yardımcımız, destekçimiz.
1: Peki nasıl destek alacağız o zaman? Bu konuda doğru tutum ne? Ödev hazırlamayan öğrenciler mesela nasıl hazırlanacaklar bu duruma? Ya da ekranlara hapsolmuş, neye inanacağını şaşırmış bireyler neler yapacaklar, neler yapabilirler? Biraz önerilerle devam edelim mi?
0: Tabii. Şimdi 2000'den sonra doğanlar ekrana bizden daha bağımlılar. Hele de son 5-6 yılda doğanlar, yani yapay zekayı kucağında, kundağında bulanlar, onlar tamamen yapay zeka ile içi dışlı olmuş durumdalar. Tabii onların kırılganlıkları, gençlerin, hele çocukların kırılganlıkları ortada. Onların muhatap oldukları şeylerden etkilenme nispeti, şiddeti biz erişkinlere, yetişkinlere göre çok daha fazla. Onların kimlikleri, bir insanın kimliğinin, kişiliğinin oturması için 30 yaşını devirmesi lazım. Eskiden 18 yaş diyorduk. Hayır. Pedagoglar, psikologlar, çocuk gelişimcileri bir insanın kimliğinin 30'lu yaşlarının başında oturduğunu söylüyor. Yani insanlar 30 yaşının başına kadar dış etkilere daha fazla açık. Hele 20'li yaşlarında, 18 yaşlarına kadar, 18-20 yaşına kadar büsbütün açıklar. Dolayısıyla demek ki çocukların, gençlerin ekran kullanımı, yapay zeka kullanımı konusunda daha deneyimli kişiler tarafından onlara koçluk yapılmasında, onlara mentorluk yapılmasında büyük fayda var. Bugün bir yazı için yapay zekaya 3 tane farklı yapay zeka ajanına şunu sordum. Ekrem Demirli Hoca'nın tasavvufla ilgili kitapları üzerine bir metin hazırlıyorum. Orada ona dair şu soruyu sordum. Vahdedi vücut, vahdedi mevcut, vahdedi şuhut, panteizm ve panenteizm birbirine çok yakın akraba kuzen kavramlar. Ama bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Bunları kıyaslar mısın birbiriyle dedim. Aynı soru fix. Bu soruyu bu şekilde 5 yapay zekaya sordum. aldığım cevapların ortalaması güzel. Hakikaten bu sorduğum şeyler konusunda, yani vahdedi vücut, vahdedi mevcut, vahdedi şuhut, panteizm, panenteizm konusunda doğru şeyler söylüyorlar. Çünkü literatürü tarıyorlar, doğru şeyler söylüyorlar. Ancak ya bak senin doğru diye bana söylediğin şu hususta ben burada açık bir çelişki görüyorum. Bunu şeyle, kuantum dalga mekaniğiyle, fiziğin son buluşlarıyla, sicim teorisiyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman bunun açık bir çelişki olduğu gözükmüyor mu dediğinde yapay zekaların, yapay zeka, 5 yapay zeka ajanı da aynı şeyi söyledi. Ay pardon, evet haklısın. Hakikaten de dediğin o hususta bir problem var. O dediği şeyi kuantum dalga mekaniğiyle, yani o tasavvufi konuyu, o mistik, o metafizik konuyu modern fizikteki son gelişmelerle birlikte değerlendirdiğimizde böyle bir açmaz, böyle bir paradoks çıkıyor ortaya. Bak iyi ki söyledin. Bu sefer onu araştırdılar. Pat diye başka bir şey ortaya çıktı. Şimdi siz şayet yapay zekaya ödevinizi yaptırırken böyle bir tahkikattan, böyle bir incelemeden, böyle bir eleştirel süreçten geçirmezseniz onun size verdiği cevapları, yapay zekanın çıktısını birebir alıp doğru düzgün okumadan bile hocanıza, öğretmeninize verirseniz ya da iş yerinizde sizden bir raporlama istendi, amirinize teslim edeceğiniz rapor için. Eskiden biz, amirlerimiz bizden rapor istediği zaman günlerce çalışırdık, beyin patladırdık, kütüphanelere giderdik. O zaman internet mi, internet yoktu. İnternet çıkınca tabii işimiz kolaylaştı. Google search yapıp Google'da aramalarla daha kolay, kütüphanelere gitmeden kaynaklara erişir olduk. Ama hiç olmazsa o zaman araştırma yapıyorduk. Şimdi çalışanlar ve öğrenciler hiç araştırma yapmadan yapay zekaya raporları, ödevleri yaptırıyorlar. Okumadan veriyorlar amirlerine ya da hocalarına. Saçma sapan, salakça şeyler söylemiş olabiliyor. Demin söylediğimiz gibi yapay zeka illüzyon görüyor, uyduruyor. Olmayan şeyleri, hakikatle mutabık olmayan şeyleri gerçeklikmiş gibi gerçeklerle birleştirip bize raporlayabiliyor, çıktı olarak verebiliyor. İşte bunları eleştirel bir gözle değerlendirmek lazım. Şayet değerlendirmezsek hocamıza verdiğimiz ödevimiz ya da amirimize verdiğimiz iş raporumuzda çok saçma sapan, hakikatle mutabık olmayan, gerçeklik dışı unsurlar olması kaçınılmaz olabilir.
1: Peki elinde ekranla dünyaya gelmiş diyeyim birden fazla nesil varken bu sorgulamayı kim ne kadar yapabiliyor? Medya okuryazarlığı dersleri, dijital uyum dersleri konuşuyoruz. Ebeveynlerin dikkat etmesini öneriyoruz. Ama siz de belirttiniz, 2000'den sonra doğan bir kuşak var, farklı. 2020'den sonra doğan daha da farklı diye. Bunlar ne kadar mümkün olacak? Kime nasıl sorumluluklar düşecek bunların yapılabilmesi için?
0: Şimdi bu konuda devletimizin attığı adımlar var. Sanıyorum şey yasallaştı, öyle biliyorum. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımı ile ilgili bir takım kısıtlar getirildi. Yani sosyal medyada hesap açabilmeniz için 15 yaşın üzerinde olmanız gerekiyor. Şimdi bu konularda bir kere kamu otoritesi, yani regülatör kurumlar onların üzerine görevler düşüyor ve onlar üzerine düşen görevleri yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bunları tabii şöyle yapıyor dünya.

0: Pedagoglar, psikologlar, sosyologlar, politikacılar, bilim insanları yani doğa bilimleriyle uğraşanlar, işte yapay zeka ile uğraşanlar, din adamları, ahlakçılar, multidisipliner bir anlayışla bir araya gelerek tartışıyorlar. Bunlar yani insanlığı, yapay zekanın insanlığa salt fayda sağlamasını temin için, yapay zekanın insanlığa zarar vermesini engellemek için, insanların, genel olarak insanların, hepimizin ama bilhassa ve özellikle gençlerin ve çocukların ekran bağımlılığından kurtulabilmeleri için neler yapılması gerekiyor konusu şu andaki insanlığın önündeki temel problem ve bütün ciddi ülkeler bunu tartışıyorlar. Biz de tartışıyoruz diye düşünüyorum. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nda buna kafa yoran uzmanlar vardır. Bu konu multidisipliner bir şekilde yaklaşılması gereken, ciddiyetle ele alınması gereken ve sürekli gündemde olması gereken bir konu. Çünkü şu anda yapay zekanın henüz daha emekleme çağındayız. Bakın tekrar söylüyorum. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yapay genel zeka, yani Artificial General Intelligence'a geleceğiz. O çağa geleceğiz. O çağ bizim bilemediğimiz bir çağ olacak. Yani ne olur, yapay zeka ne kadar akıllı olur, ne halt eder, iyilik mi yapar, kötülük mü yapar, bilemediğimiz bir tekinsiz tekillik, yani singülariteye erişeceğiz. Önümüzdeki 5 ya da 10 yılda. Demek ki bizim yapay zeka ile temasımız, bizim dijital bağımlılığımız, ekran bağımlılığımızın sürekli kamu otoritesi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda bilim insanlarıyla, multidisipliner bir anlayışla sürekli problemlerin değerlendirilmesi, çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu konuda son derece iyimserim ben. İnsanlık bu problemin altından ve milletimiz bu sıkıntının altından kalkar, enseyi karartacak bir durum yok diye düşünüyorum.
1: O zamana kadar gelişmeleri takip etmek, dikkatli olmak, temkinli bir iyimserliği korumakta fayda var. Bu konuda danışılabilecek kaynaklar ya da kitaplar aklınızda, önerinizde varsa son olarak onları kısaca paylaşmanızı isteyelim sizden Ziya Ver Bey.
0: Çok çok hızlı olarak birkaç tane kitap paylaşayım o zaman. Zaten bu sohbete gelirken de onları tekrar taradım. Bir tanesi Brian Greene isimli Amerikalı matematikçi, fizikçinin Zamanın Sonu kitabı. Diğeri yapay zeka konusunda dünyadaki en yetkin kişilerden Mustafa Süleyman'ın Yaklaşan Dalgası. Üçüncüsü Ray Kurzweil'in İnsan 5.0'ı. Dördüncüsü Yuval Noah Harari'nin Nexus kitabı. Bu kitapları önerebilirim. Bunlar bu bahsettiğimiz konulara ilgi duyan değerli dinleyicilerimize rehber niteliğinde içeriklere sahip olan kitaplardır.
1: Peki, bu konuda merakı olan, ilgi duyan dinleyenlerimiz için son olarak önerilerini paylaştı. Stüdyo konuğumuz Ziyaver Şencan. Teşekkür ediyoruz hem katılımınız için hem önerileriniz için. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Benim için zevkti. İyi yayınlar. Sağ olun, var olun.
1: Gecenin içinden de Ziyaver Şencan'la yapay zekayı, günümüze etkisini, geleceğimize olası etkilerini konuştuk.

Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Gecenin içinden ekip olarak programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan Antalya Radyosu'ndan eşlik ettik. Size herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu geceler dileyerek ayrılıyoruz sizden. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesi kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin mutlak butlan sürecine ilişkin konuştu. Kararın temiz yolu açıktır, yargı süreci devam edecektir dedi. Bakan Gürlek, sürecin hukuk düzeni içerisinde işleyeceğini de belirtti. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı İsveç'te başladı. İki gün sürecek toplantının ilk gününde bakanlar gayri resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler, havalimanının VIP salonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlarsa ambulanslarla hastaneye taşındı. Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud filosuna haydut İsrail güçlerinin yaptığı hukuk dışı müdahale Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi. Binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'nin önüne yürüdü. Sumud filosu üyelerine yapılan hukuksuz tutuklamalar ve insanlık dışı muameleye karşı sloganlar atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününe katıldı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle ilgili bilgi aldı, teknoloji yarışmasında dereceye girenlerin projelerinin yer aldığı sergiyi de gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini vurguladı, Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk mutfağının eşsiz örnekleri yabancı misafirlere öğretildi. Azerbaycan, KKTC, Irak, Almanya ve Fransa'da birbirinden özel Türk lezzetleri tanıtıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk mutfağının köklü tarihimizden

0: kültürümüzden, gelenek ve göreneklerimizden bize kalan en anlamlı miras olduğunu söyledi. Bizler sofraya sadece yemek yemek için oturmayız. Aynı zamanda gönlümüzü ve ruhumuzu da doyurmak için oturuyoruz, dedi. Duran, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin gastro diplomasi modeli sofra ve miras programına video mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Boğaziçi Yönetimi AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye götürülen 60 şüphenin ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 25 şüpheli tutuklanırken 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi genelinde eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 10, İstanbul, İzmir ve Adana 16, Trabzon, Çanakkale ve Samsun 15, Antalya 18, Gaziantep ve Eskişehir 12, Van ve Ağrı 5 derece. Haberleri dinlediniz.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsüyle başlıyoruz. Ahmet Tuzlu mikrofonda. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur.

Muzaffer Sarı Sözer'in Mustafa Sarı'dan derlediği Balıkesir türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik, derdim bana yetiyor.

Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği Trabzon türküsüyle Bülent Arslan sizlerle. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna söylüyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne figandır?

Ali Haydar Çiçek'e ait Elazığ türküsüyle hayal has sizlerle. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir.

Musa Eroğlu'nun Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Dost bağının meyveleri erişti. Ayva benim, turunç benim, nar benim.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün dijital dünyadaki varlığımızın önemli ama çok da ihlal edilen sınırlarından birini konuşacağız. Zamanın hukukunu. Sevgili dinleyenler, sizin de aklınıza geliyor mu? Elimizdeki o cam ekranların bizi dünyaya 7/24 bağlı kılması, acaba her an ulaşılabilir olma zorunluluğunu mu getiriyor? Yoksa nezaket, muhatabımızın zamanına ve mahremiyetine duyduğumuz o sessiz saygı mıydı? Hepimizin aklında dönüp duran sorulardan biri, öyle değil mi? Teknoloji mesafeleri kısalttı biliyoruz ama sınırları da büyük ölçüde belirsizleştirdi. Sevgili dinleyenler, artık birine ulaşmak için kapısını çalmamıza gerek yok. Cebindeki o küçük titreşimle doğrudan hayatına sızabiliyoruz. Ancak bu erişilebilirlik bize her istediğimiz saatte muhatabımızın zihnini meşgul etme hakkını vermiyor. Gecenin yarısı atılan bir iş mesajı, sabahın köründe gönderilen bir hatır sorma, bunlar dijital dünyanın nezaket süzgecinden geçmeyen, zaman hırsızlığı olarak adlandırabileceğimiz nezaketten çok uzak davranışlar. Modern sosyolojinin ünlü ismi Bauman, modern dünyayı akışkan modernite olarak tanımlar. Bauman'a göre her şeyin bu kadar akışkan ve hızlı olduğu bir çağda insanlar arasındaki bağlar zayıflarken dikkat en pahalı metaya dönüşmüştür. Birine mesai saatleri dışında veya istirahat vaktinde mesaj atmak, Bauman'ın işaret ettiği o akışkanlığın içinde karşı tarafın özel alanını işgal etmektir. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki teknoloji ne kadar hızlı olursa olsun insanın dinlenme ve kendi içine çekilme hakkı kutsaldır. Büyük İslam düşünürü İmam Gazali vaktin kıymetini bize anlatırken onu bir emanet olarak niteler. Gazali'ye göre başkasının vaktini gereksiz yere meşgul etmek sadece bir kabalık değil, aynı zamanda bir kul hakkı ihlalidir. Kıymetli dinleyiciler, ince bir kimse beklemeyi bilen kimsedir. Göndermek istediğimiz o mesajı muhatabımızın dinlenme saatine saygı duyarak sabahın makul bir saatine ertelemek ya da akşamın dingin istirahat zamanlarına hassasiyet gösterebilmek, Gazali'nin işaret ettiği o vakit edebinin dijital dünyadaki karşılığıdır. Bir mesajı yazmak saniyeler sürüyor ama o mesajın karşı tarafta yarattığı meşguliyet hissi bazen saatlerce sürebiliyor. İmam Maturidi o bilge dünyasında ölçüyü her şeyin

0: esası sayar. Ona göre bir insanın iradesi, hürriyeti, başkasının dilediği an müdahale edebileceği bir alan değildir. Kıymetli dinleyiciler, her şeyi yerli yerine koymak, ahlaki tavırların terbiyesini ele veren bir ölçüdür. Bir iş mesajını iş saatinde, bir kişisel mesajı ise karşı tarafın sosyal hayatını aksatmayacak bir vakitte atmak, aklın ve zarafetin gereğidir. Müsait misin diye sormadan konuya girmek, kapıyı çalmadan içeriye dalmak kadar kaba bir davranıştır. Sadi Şirazi o derin hikmetinde diyor ki, vaktin kıymetini bilmeyen dostun kıymetini de bilmez. Şirazi'ye göre zarafet, dostuna duyduğun sevgiyi onun huzuruna saygı duyarak da göstermektir. Kıymetli dinleyiciler, dijital dünyada nezaket, mesajı attığımız andan çok o mesajın muhatabına ulaştığında hissettireceği duyguyla ölçülür. Mesela acil olmayan bir konu için hafta sonu birini rahatsız etmek. Aslında ona senin kendine ayırdığın vakit benim sana söyleyeceğim şeylerden daha önemsiz demek olabilir. Elbette anlayışlı olacağız. Fakat bazen böylesi zamansız davranışlar kibrin en modern hali gibi de algılanabilir. Bugün rehberimizdeki isimlere, kişilere bir numara olarak değil de birer hayat ve zaman olarak bakmaya söz verelim kendimize. Bir mesajı göndermeden önce parmağımızı o gönder tuşunun üzerinde bir an bekletelim, durduralım, soralım. Şu an doğru zaman mı? Yoksa benim için sabırsızca yolladığım bir özensizlik hali mi bu? Unutmayın ki incelikler hızda değil, dikkatte gizlidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin o eşsiz tespitiyle bitirelim. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Oysa gönle giren gözden ırak olsa ne yazar? Gönle girmek istiyorsak o gönlün vaktine ve huzuruna nezaketle yaklaşalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, zamanın korunduğu, sınırların hatırlandığı ve dijital dünyanın zarafetle harmanlandığı çok huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve vaktin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen kamuoyunda Barça Projesi olarak bilinen spor yoluyla barışı ve korumayı destekleme projesini sizlere tanıtacağız. Konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Mehmet Al bizlerle olacak. Zorlu yaşam koşulları içinde büyümeye çalışan çocuklar için yürütülen projeler onların eğitim, oyun ve umut hakkını yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor. Programımızın ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal konuğumuz olacak. Mülteci çocukların uyum sorununu konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Sayın Mehmet Al. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım.
0: Stüdyomuzda ağırlıyoruz sizi. Şimdi konuğumuz Barça Projesi. Bakanlık Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Sizden bilgi almak istiyoruz. Öncelikle nedir Barça Projesi? Bir kısa tanıtımını yapabilir misiniz bizim için?
1: Tabii ki Sıla Hanım. Şöyle uzun adı aslında projenin Türkiye'de geçici ve uluslararası koruma altındaki gençler ve ev sahibi topluluktan gençler için spor yoluyla barışı ve korumayı destekleme projesi. Tabii biz kısa adını daha çok kullanıyoruz. Spor yoluyla barış ve koruma projesi. Proje paydaşları Gençlik Spor Bakanlığımız, işte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR dediğimiz ve Barcelona Kulübü'nün vakfı olan Barça Vakfı. Bu üç işbirliği ile başladı proje. 2024 yılında ilk imza atıldı. 2023 yılında imza atıldı. 2024 yılında başladık 10 aylık ilk faza. Burada asıl amaç tabii ki Barcelona Kulübü'nün Barça Vakfı birçok ülkede bu projeyi gerçekleştiriyor. Ülkesinden göç etmek zorunda kalmış çocukların aslında uyumunu, adaptasyonunu kolaylaştıracak. Bunu da spor yoluyla yaparak kolaylaştıracak bir proje. Çok da tabii ki güzel oldu proje. İlk faz bitti, ikinci faz devam ediyor. Ayrıntıları tabii ki konuşuruz.
0: Bu durumda çok çocuk var tabii ki dünyanın farklı ülkelerinde. Her anlamda özellikle spor yoluyla onlara ulaşmak herhalde bambaşka kazanımlar getiriyordur. Onların hayatına da ciddi olarak dokunuluyordur. Şimdi bu çalışmada Sportnet metodolojisi kullanılıyor. Nedir bu?
1: Şöyle biz hem bakanlıktan hem de UNHCR tarafından toplamda 4 kişi Barcelona kulübünde bu Sportnet eğitimi, eğitici eğitmenliği eğitimine katıldık ve bitirdik onu. Buraya geldiğimizde de hem Manisa'da daha sonra Denizli'de, İzmir'de antrenörlere bu eğitimleri bizler verdik. Sonra oradan Alex geldi. O da aynı şekilde tekrar ettik, güncellemiş olduk. Bu Sportnet eğitimine gelirsek aslında 5 temel değeri içeriyor. Bu metodoloji: saygı, takım çalışması, çaba, alçak gönüllülük, tutku. Bunları spor yoluyla antrene ederek, antrenmanlarda, drillerde kullanarak, çocuklara söz hakkı vererek, işte circle dediğimiz daire şekli her seferinde var. 5 aşamadan oluşuyor. Antrenör arkadaşlarımız da anlayacaktır. Bu giriş, işte ondan sonra ısınma, o girişte circle yapıyoruz. Yani daire oluyoruz. Göz hizasına geliyoruz. Onlara kapı aralayıcılarıyla sorular soruyoruz. Belki de yaşamlarında bir şeyler ters gidiyor. Onları da bulabilmek adına. Sonra giriş bölümü hem soru cevap şeklinde hem de o ay, mesela 5 ay sürüyor bir proje diyelim. O 5 temel değeri birer ay işleyebiliyoruz. Bazen o grubun dinamiğine göre saygıyı 2 ayda işleyebiliriz ihtiyacı varsa. Şimdi o ülkesini terk etmiş ve burada yeni gelmiş. Tabii ki biz şimdi Manisa'da bunu Suriyeli çocuklarımız üzerinden çok fazla talep oldu. Genellikle Suriyeli ve Afgan çocuklar çok yoğunluktaydı. Türkçe biliyorlar. Çok kötü değil Türkçeleri ama
0: olayı öğreniyorlar o yaşta.
1: Ve okullara da gidiyorlar genellikle. Mesela 8-16 yaş diyoruz ya, 15-14-16 yaş kategorisini çok zor yakaladık. Çünkü onlar çalışıyorlar. Arada böyle bir gerçek de var. Hele tarım mevsim işçiliği döneminde de gidiyorlar. Bu girişte daire şeklinde anlatılıyor. Ne yapılacak? Mesela saygıyı işleyeceğiz. Sonra bu ısınma bölümü, buz kırma bölümü, yine tanışma, işte saygıyla alakalı driller hazırlanıyor. Eğitsel oyunlar diyelim. Sonra öğrenme aktivitesi var. Bu öğrenme aktivitesinde kurallar koyuluyor. İşte saygıyla ilgili, işte örnek veriyorum. İlk gidenle çarpışmaması için saygı göster, bekle gibi, ya da ilk giden. Hani burada çünkü skor kaygısı yok, hiçbir şey yok. Ve basketbol, voleybol, futbol, handbol gibi 4 branşta bu eğitimleri verdik biz. Daha sonra 3 aşamalı oyun var. Bu 3 aşamalı oyunda kuralları çocukların koymasını antrenörle birlikte istiyoruz. Örnek veriyorum, işte bir uzvunu sakatlamış, elini kırmış bir öğrencimiz varsa herkes sağ elini bağlıyor.
0: Empati.
1: Tabii ki, yani bunları geliştiriyoruz zaten. Alçak gönüllü.

0: Büyük
1: Sporun
0: saygı.
1: ruhu bu. Bunu söylemeden
0: Kesinlikle
1: duramazdım.
0: yani.
1: Yani değil mi?
0: Yani ya.
1: Spor dediğiniz şey bu olmalı
0: Yani çok
1: aslında.
0: çok çok güzel bir proje aslında. Daha sonra tabii ki en sonunda da yine geri bildirim şeklinde hem soğuma oyunu oynuyoruz hem de geri bildirim alıyoruz çocuklardan. Yani burada biz ilk başladığımızda Barcelona'ya gidip eğitim almadan önce Sportnet metodolojisinden önce biz tabii ki şöyle bir plan yapmıştık. Bizim oradaki hali hazırda öğrencilerimiz vardı ama temel eğitim düzeyinde yani 3-4 aylık spor ulusal spor projelerine başvuru yapmış çocuklarımız vardı.
1: Daha teknik eğitim gibi.
0: Yani onların içine bu sığınmacı ve mülteci çocuklarımızı koyduk aslında. Daha nasıl diyeyim? Onlar da biraz adaptasyonu kolaylaştırır. Çünkü yeni bir Türk çocuğumuzu da kayıt alsak bu sefer orada bir curcun olmasın diye çok da doğru gitti. Ama bu sefer ne oldu? Voleybolda, futbolda, işte handbolda biraz onlar ilerlemiş oldu. Biz antrenmanı sanki ciddi ciddi antrenman gibi ama ne zaman gittik Sportnet metodolojisine döndük. Antrenörler de bu konuda inanılmaz keyif aldılar. Çünkü artık burada daha çok branştan ziyade branşa özgü drill'ler hazırlayarak eğleniyoruz ve uyum sağlıyoruz.
1: O eğitimleri bize biraz anlatabilir misiniz? Hem sizin ilk gittiğinizde karşılaştığınız ne oldu? İlk siz aldınız çünkü 4 kişi aldık dediniz. Sonra burada diğer antrenörlere eğitim verirken neler yaşadınız? Antrenörler açısından bu nasıl bir durum?
0: Yani şöyle dediğim gibi çok eğlendiler özellikle. Yani hepimiz, ben de şimdi eski futbolcuyum, profesyonel futbolcuyum. Genç Spor Bakanlığı 2022 yılında atandım. Atanmadan önce kulüp kurdum, antrenörlük yapıyordum. Yani ben de antrenör olduğum için, o geçmişten geldiğim için biliyorum ki yani biz antrenör etmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz, bir şeyler öğrensinler istiyoruz o branşla ilgili. Bizim kadrolu antrenörlerimiz çalışıyor çünkü onlar da iyi. Onlar da o şekilde başladı ilk önce. Yani gelişsinler. Örnek veriyorum, topa vurmayı bilmiyor. Vurmayı öğretelim, işte ayak içi kontrolü öğretelim. Ama burada olay
1: Mesela o değil
0: aslında
1: burada.
0: değil. Burada mesele o onların iş dünyasındaki aslında sıkıntıyı ortaya çıkarıp onu telafi etmek ve uyum sağlaması. Mesela çocuklar ilk geldiklerinde, ilk bu proje başında, gerçi ona da anlatırız hani nasıl bulduk, nasıl gelişti. Ama ayrı ayrı gruplar geliyordu. Gruplar şey. Şimdi sonra yani 2 ay bile sürmedi. 1 ay sonra hepsi gülerek, şakalaşarak
1: Ne güzel, ne
0: birlikte
1: güzel.
0: gitmeye başladı.
1: Antrenörlerin de iletişim şekli değişmiş olabilir,
0: Kesinlikle
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: yani
1: Kendileri açısından da.
0: orada sadece Sportnet değil, aynı zamanda antrenörlerimiz bayağı eğitim aldı. Çocuk koruma eğitimi, ondan sonra odak grup görüşmeleri. Yani bunlarla aslında onlar da kendilerini bir nebze,
1: Tabii.
0: hepimiz yani geliştirdik. Çok da güzel oldu.
1: Harika. Şimdi çocuklara nasıl ulaştınız? Evet, bu önemli bir konu.
0: Şöyle önce yazılar geldikten sonra İl Göç İdaresi'ne biz yazıları yazdık. İl Göç İdaresi'nden sonra biz hangi ilçelerde kaç tane sığınmacı çocuğumuzun olduğunu öğrendik. 8-16 yaş. 3361 diye hatırlıyorum. Tabii bunlar kayıtlı olanlar.
1: Kayıtlı olanlar, evet.
0: Hangi ilçelerde en fazla var? Oralara odaklandık. Sonra bölgelere odaklanıp milli eğitimle okullardaki öğrenci sayılarını aldık. Sonra hangi okula yoğunlaşacağımızı kararlaştırdık. Tabii bunların hep koordine isteyen bir şey. Bu bir süreçti. Hazırlandık. Sonra antrenörlerimiz de çok emek sarf etti. Hep birlikte okullara gezdik. Tanıtım broşürleri dağıttık, anlattık. Ve tabii ki Barcelona kulübünün de ismi olduğunda tabii ki çok ilgi
1: Tabii.
0: çekti. Ama biz hani Barcelona kulübü gibi değil, Barça Vakfı gibi daha çok anlattık. Çünkü insanlar hayal kurmasın, çocukların hayalleri çok değerli. Sonra kayıtlar alındı, izinler veliler tarafından imzalandı. Sonra proje oluştu.
1: Hevesli, istekliler miydi? Orada
0: Kesinlikle.
1: bazı zorlukları oldu mu? Mesela kendinizi anlatma konusunda sıkıntılar yaşadınız mı? Ya da bizim aklımıza gelmeyen başka zorluklarla?
0: Yani şöyle biraz hani acaba devlet kanalıyla yapılan bir sorgulama mı acaba diye bir şüpheye düşen oldu ama çok az, yani çok nadir. Çünkü orada müdürler, işte okul müdürlerimiz sağ olsun olayı bizden önce de anlatmıştı. Biz gittiğimizde daha rahat oldu. Ama ilgi çok iyiydi. Yani odak grup görüşmede ailelerin gelmesi falan çok hoş oldu
1: Çok
0: tabii
1: güzel,
0: ki yani.
1: çok
0: Çok
1: güzel.
0: çok değerliydi.
1: Bir de bu yaş grubunda 8 diyorsunuz, 16.

0: işte Afganlar Afganlarla, Suriyeliler Suriyelerle gidip geliyordu. Biraz önce söyledim. Ama
1: Aslında Türkçe biliyorlar, rahatlıkla
0: biliyorlar, evet.
1: konuşabiliyorlar.
0: Ama ne zaman ki çocuk odaklı, daha doğrusu onların isteklerini ön plana çıkaran sorular şeklinde Sportnet metodolojisini uygulamaya başladık. Oturduk, circle dediğimiz işte daire şeklinde göz göze geldik.
1: Bunlar ne kadar
0: Çok
1: önemli, değil
0: önemli.
1: mi?
0: Yani
1: Tabii.
0: orada baktık ki açılıyorlar. Yani sorumluluk alıyorlar. Örnek
1: Önce bir
0: veriyorum.
1: güvende
0: Tabii.
1: hissetmeleri gerekiyor
0: Yani
1: sanıyorum, değil mi?
0: kuralları onlara koydurabiliyoruz. Mesela üç aşamalı oyunda yani ya da öğrenme aktivitesinde genellikle antrenörler mesela saygı işleyecekse ona göre drill hazırlıyor ama üç aşamalı oyunda oturuyoruz. Kurallarımızı yazdığımız bir kağıdımız var. Sportnet'in o antrenman şeklini gösteren. Orada yazıyoruz mesela hangi kuralı istersiniz bugün? Mesela bugün örnek veriyorum basket maçı yapacağız ya da futbol maçı yapacağız ya da işte dar alanda paslaşma oyunu oynayacağız. En çok pası yapan. Ama burada kural ne koyalım? Yani çocuklara bıraktığımız için biri işte hocam iki kere dokunalım. Biri serbest olsun. O zaman önce iki kere dokunalım. 5 dakika sonra serbest oynayalım. Ne bileyim işte topu kaptıran
1: Açılıyorlar
0: tabi tabi
1: gittikçe.
0: topu kaptıran bir kere çömelsin kalksın gibi gibi. Yani bunlar aslında eğlenmeye ve onların yeteneklerini açığa çıkarmak için şöyle yeteneklerini yani kendilerini anlatmalarını, ifade etmelerini, uyum sağlamaları, adaptasyon için bence çok değerliydi.
1: Sonra ne gibi gelişmeler gördünüz? O ürkeklik, o dışarıda durma sonradan neye dönüştü? Ben tahmin edebiliyorum ama sizin anlatmanızı rica edeceğim.
0: Ya aslında İspanya'da Barcelona'da gittiğimizde bir okul bahçesinde biz bu projenin yapıldığı yere dahil olduk. Orada tabii ki o proje daha önceden de devam ettiği için orada artık çok fazla dahil oluyorlardı çocuklar. Bizde biraz da disiplin vardı açık ve set söyleyeyim yani bizde disiplin vardı. Bizim şimdi antrenörlerimiz kadrolu antrenör olduğu için de biraz daha disiplin var. Olması da gerekiyor bence ama kesinlikle eğlendiler. Çok bağırış çağırış, çok keyifliydi. Özellikle turnuvalar, barış turnuvaları yaptık. Tabii birinci faz şöyle 2024'te başladığımızda ilk 10 ay iki dönem şeklinde bitirdik birinci fazı. Sonra çok beğenildi. Videolar falan Gençlik Spor Bakanlığımızda var. Çok keyifliydi. Yani yaklaşık 600 öğrenci sadece turnuvaya katıldı. 1000 öğrenciden biz
1: Oo, çok
0: taşımayla
1: güzel.
0: 6 ilçeden getirdik. Salihli, Turgutlu, işte Kula.
1: 3000 küsur çocuk olduğundan
0: Toplam
1: bahsettiniz.
0: ama
1: Ne
0: kayıtlı.
1: kadarına ulaşabildiniz şimdi?
0: Şöyle 1120'ye ilk fazda ulaştık. O 1120'nin yarısı Türk çocuklarımız, yarısı koruma altındaki çocuklarımız diyelim. Yani 500-600'üne ulaştık. Daha sonra da ikinci fazda şu anda da toplam 1000 sayısına Manisa, İzmir ve Denizli olarak ulaştık. Ama biz Manisa'da şu an 300 çocuğun 150 tanesi yine yabancı uyruklu çocuklarımız. Yani biz toplamda 750-800 yabancı uyruklu çocuğa ulaştık. Bu rakam tabii şimdi 3000 diyoruz ama 3000 17 ilçede. Biz bunu 6 ilçeye böldük ve en çok yoğun olanlardan seçtik. Keşke proje bir daha 3. faz olsa da o 3300'ün hepsine ulaşabilsek. Bu kolay olmuyor. Hanım. Yani tabii ki şimdi mevsimsel işçilik dönemlerinde bırakanlar oluyor, gelmeyenler oluyor. Yani burada
1: Çocuklar
0: tabii ya
1: çalışmakta
0: burada
1: zorunda
0: evet
1: kalıyor,
0: evet öyle
1: evet.
0: bir durumumuz oldu yani
1: Ekonomik
0: açıkça.
1: şartlardan dolayı doğru. Bu nasıl devam edecek? Şimdi bu aşamada İzmir'den bahsettiniz, Denizli'den
0: Denizli, evet.
1: bahsettiniz. Planlanan ne? Projenin nasıl gitmesi?
0: Şöyle bu ikinci uzayan fazda şu anda Haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz. Şöyle de bir dipnot geçmek gerekiyor. Biz birinci fazı bitirdik. Evet. Ta 2024'te başladığımız ve biten faz. Sonra ikinci faz başlayınca Manisa, Denizli ve İzmir olarak 3 il.
1: İkinci
0: Birlikte ikinci
1: fazda birlikte
0: fazda birlikte
1: yapıldı.
0: yaptık. O birlikte yaptığımız projede şu anda biz bitirdik. İzmir ve Denizli'de Haziran ayında bitirecek. Sayılara ulaşıldı. Ama şöyle bir şey var. Çocuklar bırakmak istemiyor.
1: Ha,
0: Biz
1: tabii.
0: birinci fazdan kıyamıyoruz. Biz devam.
1: Tabii.
0: Yani birinci fazdan daha şu anda antrenmanlara gelen çok öğrencimiz var. Yabancı uyruklu ve hatta iki tanesine lisans çıkardık. Futbol
1: Harika.
0: lisansı. Iraklı ikisi de.
1: Aa,
0: Muhammed bir
1: profesyonel
0: tanesi
1: sporcu
0: ismi.
1: olabilirler.
0: Yani ya o
1: Peki.
0: kadar olmasa da en azından yani işin içerisinde bu projeyle katmış olduk.

0: Hayat değiştiren bir şey. Çok kişinin hayatını
1: Hayata
0: değiştirebilecek bir
1: dokunmak
0: şey.
1: zaten en önemli. Çocuk hayatına dokunmak yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Peki başka geri bildirimler aldınız mı? Kurumlardan, başka insanlardan, işte Barcelona'dan. Nasıl gitti durum ve...
1: Yani onlar çok çok memnunlar. Çünkü gelişimlerini gördüler. Yani çocukların uyumunu, adaptasyonunu, kendi aralarındaki şakalaşmalar hepsi zaten bizim tarafımızdan rapor edildi ve görünüyor da. Yani biz onların izinlerini de almıştık, videolar da çekildi. Turnuvalar çok keyifli oldu. Yani aslı şu, çocuk koruma eğitimleri, odak grup görüşmeleri antrenörler için de çok önemliydi. Ve aileler için de. Ulaşabildiğimiz aileler geldiğinde çok anlamlı şeyler kattılar bize. Yani
0: Öyle mi? Ne
1: söyledikleri
0: güzel.
1: şeyler, tabii ki zorluklar. Bunları da öğrenmiş olduk. Sonuçta psikologlarımız var. Bazı durumlarda psikologlara yönlendirme yapacağımızı anlattık, söyledik. Çocukları o konuda da rahatlattığımızı düşünüyorum. Bir tek lisans konusunda işte bu Iraklı çocuğumuza çıkarabildi, Nihat hocamız biraz zorlanmış. O lisans konusu biraz zorlanıyoruz orada. Belki bakanlıkta bir konuştuk. Bakanlık inşallah diğer federasyonlarla
0: Kolaylaştıracaktır.
1: kolaylaştıracak gibi düşünüyoruz. Çünkü aktif devam etmek istiyorlar. Yani bu proje özelinde de değil, sadece ulusal spor projeleri yapıyoruz biz Manisa'da. Bütün 81 ilde Gençlik Spor Bakanlığı olarak o ulusal spor projelerinde yüzme bilmeyen kalmasında hep yabancı çocuklarımız zaten geliyor. Ha burada tabii ki ekstradan Sportnet metodolojisiyle Barcelona'dan şeyler geldi, kıyafetler geldi. İlk
0: Ne
1: fazda
0: güzel, ne
1: o
0: güzel.
1: çok güzeldi, o
0: Çocuklar
1: görüntü
0: için
1: var.
0: çok önemli onlar,
1: İnanılmaz ya, yani
0: tabii.
1: gerçekten orijinal malzemeler geldi. Hepsi de çok tek tip giyindi, çok güzeldi. Yani çok değerliydi.
0: Tabii.
1: İnşallah üçüncü faz olur ya da böyle projeleri. Biz zaten kendi bakanlık bünyemizde dediğim gibi ulusal spor projelerinde çok fazla çocuğumuzu alıyoruz. Ama proje kapsamında olursa tabii ki malzeme olabiliyor. İşte çocuklar daha hoşuna gidiyor.
0: Sizler için de çok farklı bir manevi duyum olduğunu
1: Çok.
0: tahmin ediyorum. O zaman son olarak şunu sorayım. Biliyoruz hani çocukları görüyoruz etrafta ama nasıl yaşadıklarını çok bilmiyoruz aslında. Neye ihtiyaçları olduklarını sizler onlara birebir dokunduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize bu
1: Tüylerim
0: konuda?
1: diken diken sulandı. Ya ayakkabı çok ihtiyacı olmuştu. Afgan çocukların, Suriye çocukların özellikle. Yani ayakkabıları delik geliyorlardı. Yani biz onlara ayakkabıları kendi imkanlarımızla da temin ettik. Malzeme geldi, ayakkabı yoktu. Ayakkabıyı ikinci faza koymaya çalıştık. Ama gördüğümüz manzara hep tabii terlikle geliyorlar. Ayakkabı ihtiyacımız var. Biz sağ olsun antrenörlerimiz, bizler elimizden geldiğince destek olduk. Proje bu konuda bir dediğimizi iki etmedi. Onların o yüzün ayakkabıları ya da işte malzemeleri giydiğindeki o mutluluk inanılmaz değerliydi. Yani ilk başta projeyi Mehmet Muharrem Kasaboğlu bakanımız imzaladı ve daha sonra ikinci fazı Osman Aşkın bakanımız imzaladı. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Bizi
0: Biz de
1: vesile
0: size teşekkür
1: kıldılar.
0: ediyoruz. Çok teşekkür
1: Sıla
0: ediyoruz.
1: Hanım çok sağ olun.
0: Paylaştıklarınız çok değerli. Sağ olunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Proje Antrenörleri Koordinatörü Mehmet Al konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal'ı ağırlayacağız. Türkiye'de ve dünyadaki mülteci çocuklar projesi hakkında bilgi alacağız kendisinden. Hoş geldiniz programımıza Sayın Ünal.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Öncelikle bu kurum hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Türkiye'de nedir rolü? Küresel ölçekte neler yapıyor?
1: Çok teşekkürler. Şöyle başlamak lazım aslında. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, biz sığınmacılar ve mülteciler için çalışan insani bir organizasyonuz. Çok büyük bir operasyona sahibiz. Çünkü maalesef yaşadığımız dünyada aslında idealinde olmaması gereken bir sürü ihlallerle karşı karşıyayız. Bunun evet. Başında insan hakları ihlalleri kapsamında zorla yerinden edilen ya da farklı ihlallerle karşılaşan milyonlarca insanın farklı bir coğrafyada ya da farklı bir toprakta kendi ülkesi dışında koruma ihtiyacı içinde olması durumunda onların haklarını savunan bir Birleşmiş Milletler kurumuyuz biz. Dediğim gibi ideal bir dünyada aslında yerimizin olmaması gerekir. Çünkü ama savaşlar, insan hakları ihlalleri, çatışmalar, sivilleri zorla yerinden etmemeli aslında. Fakat maalesef yaşadığımız dünyada her ne kadar birçok pozitif gelişmeyle karşı karşıya kalsak da bu gibi çok temel hak ihlallerini geride bırakamıyor dünya. Dolayısıyla bu çözümler için UNHCR dediğimiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bulunduğu ülkelerde başta ülke olmak üzere devlet ve hükümetle birlikte ve bütün kurumlarla işbirliği içinde bu hak savunuculuğunu gerçekleştirmekte. Türkiye'de de bakanlıklar ve göç idaresi başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumla yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye konumu itibariyle de birçok göç hareketine tanıklık etmiş ve deneyimlemiş ve evet, son yıllarda da uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan, yani sığınma talebiyle ülkemize gelen ve mülteci pozisyonunda da olan birçok kişiye de ev sahipliği yapmakta.
0: Söylediğiniz gibi dünyanın yaşadığı bir durum bu, hepimizi ilgilendiriyor dünya vatandaşları olarak, ama diğer yandan ülkemize bakmak gerekiyor. Acaba Türkiye'deki duruma dair genel bir çerçeve çizebilir misiniz bize şu andaki duruma dair?
1: Tabii ki. Türkiye, yani şöyle başlamak gerek belki de, zaten konum itibariyle doğuyu batıya bağlayan, işte gelişmişlikle gelişmekte olan

0: olan yollar üzerine kurulu ve var olan bir toprağa sahibiz. Çok kıymetli bir noktadayız aslında coğrafi olarak. Bu birçok açıdan bizi zenginleştirirken aynı zamanda da farklı nüfus hareketlerini deneyimlememize sebebiyet vermiş durumda. Tarihimiz boyunca farklı göç hareketlerine tanıklık ettik ülke olarak. Ama bugüne bakarsak özellikle Suriye'de başlayan iç çatışma sonucunda yani 2011-2012 yıllarından sonra ülkenin çok yoğun bir nüfus hareketliğine zorunlu olarak bizim ülkemize gelip sığınma talebinde bulunan kişiye kucak açtı ve ev sahipliği yaptı. Güvenli bir ortam sağladı. Bu sayılar geçtiğimiz yıllarda çok daha yukarılardaydı ama bugüne bakarsak şu an 2.3 milyon civarında ülkemizde mülteci ve sığınmacı dediğimiz yani zorunlu olarak ülkelerini terk etmek durumunda kalmış birçok kişi var. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Çoğunluğu dediğim gibi Suriye'den gelen kişiler bunlar ama aynı zamanda farklı milletlerden kişiler de var. Afgan, Irak, İranlı ve diğer ülkelerden de. Evet. Hatta bu ülke sayısı 80 civarında denebilir. En son sayılar o şekilde hatırımda kalmış. Yani ülkemizde birçok milletten farklı sebeplerden ama en başta ve en fazla itici faktör çatışma. Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak hayatlarını kurtarmak üzere bizim ülkemize sığınmış kişilere ev sahipliği yapıyoruz. Mülteciler veya da sığınmacılar ülkemizde farklı hizmetlerden de yararlanabiliyorlar. Çünkü bir yasal sistemimiz bunu mümkün kılmakta. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimleri sağlanıyor. 2014 yılında da yürürlüğe giren geçici koruma yönetmeliği tamamen bu kişilerin kayıt altına alınmaları, temel hak ve hizmetlere erişimleri açısından çok önemli bir çerçeve sunuyor.
1: Evet, evet.
0: Ve mülteci konusunda yalnızca yani insani yardım meselesi değil, aynı zamanda sosyal uyumun da, kamu hizmetleri kapasitesi ve birlikte yaşam perspektifiyle ele alınan uzun vadeli bir konu haline geliyor. Çünkü 2011'den beri dediğim gibi öncesi de var mutlaka ama 2011'den beri çok yoğun nüfus hareketlerinin özellikle bu zorunlu göçün deneyimleyen bir ülke olarak ve bugün de artık 15-16. Yılına girmiş ve 2.3 milyon kişiden bahsediyoruz. Çoğunun da genç kadın ve çocuk olduğunu düşünürsek bu tabii ki uzun vadede planlamalar ve uyum projelerini de birlikte getirmeyi mecbur kılan bir durum haline gelmiş durumda.
1: Sosyal uyumun neden bu kadar kritik olduğunu bize nasıl açıklarsınız acaba?
0: Tam da bu noktada aslında süre çok uzadıktan sonra birlikte yaşamak artık bir mecburiyet ve gereklilik olduktan sonra biz bu konuda artık çözümleri farklı yapmaya düşünmeye başlıyoruz. Çünkü aslında mültecilik konusunda ideal çözüm sizi ülkenizden eden koşulların sona ermesi ve sizin ülkenize geri dönmenizdir. Yani örnek vermek gerekirse Suriye'deki çatışmanın bittiği ve insanların güvenli, onurlu ve istekleri dahilinde ülkelerine geri dönmelerinden bahsederiz. İdeal çözüm budur aslında bir mülteci durumunda. Fakat bu olmadığı zaman ve insanlar işte üçüncü ülkeye yerleştirme dediğimiz bir çözüm önerisi olabilir. Bu da olmadığı zaman tabii ki sığındıkları ülkede yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü herkesin temel haklarına, işte sağlığa, eğitime erişimlerinin de sağlanması gerekiyor. Bu noktada ev sahibi ülkelere düşen sorumluluk çok fazla olmakla birlikte bunu da tek başlarında yapma gibi bir yükümlülükleri de olamaz. Çünkü mülteci müdahalesi aslında küresel, global birçok devletin de bu konvansiyona yani yardımcı olacak ya da onlara işte güvenli bir ortam, ülke, toprak sağlamaya taahhüt ettikleri bir de sorumluluğu getiriyor. Fakat Türkiye'de tabii buna baktığınızda sosyal uyumu destekleyen birçok donörler, farklı kuruluşlar olmakla birlikte Türkiye'deki yapının buna mümkün kılıyor olması da bizler için çok memnuniyet verici bir durum tabii ki. Türkiye'de bunu mümkün kılan bir yapıyla birlikte çalıştık. Sosyal uyumun önemi de mülteciler ve ev sahibi toplumun günlük yaşamın içinde sürekli etkileşim halinde olduğunu düşünün. Artık 2011'den sonra dediğimiz gibi yoğun gruplar halinde gelen kişiler tabii ki başta mülteci müdahalesinde işte herkesin aklına gelen çadırlar içinde yardımlara, onlara yardımlar giderek

0: yaşamlarını devam ettirirlerken, bu yıllar boyunca uzun süreli devam edilebilir bir çözüm olmadığında kamp olayı artık ülkemizde çok çok çok limitli bir grup için var.
1: Evet.
0: İnsanlar şehirlerde hep birlikte yaşıyoruz mültecilerle ve sığınmacılarla. Aynı mahallelerde, aynı okullara gidiyor çocuklar, aynı hizmetlerden faydalanılıyor. Dolayısıyla sosyal uyumun güçlü olmaması durumunda farklı gerilimler, farklılaşma, ötekileşme, diğeri, farklılık durumları ortaya çıkabiliyor. Bizim sosyal uyumun bu gibi durumlarda önemi ve kritikliği benzerlikleri ve konuşarak aslında benzer hayat gayeleri, hedefleri olan insan gruplarının aslında birlikte yaşamaya başladığını, bunun bir tercih değil maalesef mecburiyetten kaynaklandığını ama aslında bir farkımız olmadığını, sadece evet, mültecilerin çok ekstraordineri bir deneyimden geçerek sığınma ihtiyacı içinde bazen çok büyük bariyerlerle, bu dil, kültür gibi, işe erişim gibi çok büyük zorluklarla baş ederek bu hayatı devam ettiklerini, hı hı, ve aslında bu gibi sosyal uyum projelerinde de bu iki grubun birbirlerini tanımak için fırsat buldukları ortamlar yaratmaya çalışıyoruz ve görüyoruz ki spor mesela gençlik alanında özellikle ortak bir hedef için farklı backgroundlardan gelmiş, farklı deneyimler yaşamış insanların bir hedefe kitlenmeleri ve birlikte bir amaç için çalışmaları paylaşımlarını arttırıyor.
1: Hı hı.
0: Birlikte birbirlerine bakış açılarını değiştiriyor. Çünkü her mülteci için kısa vadede gönüllü bir geri dönüş mümkün olmadığından burada sosyal uyumun üretken bir yaşama dönüştürülmesi açısından biz çok çok önem veriyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle Türkiye gibi, dediğimiz gibi uzun süreli çok büyük sayıda kişileri ülkesinde misafir edip barındıran bir ülke olarak. Dolayısıyla toplumsal huzur açısından önemli olduğu kadar aynı zamanda da uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler dediğimiz konularda,
1: hı hı,
0: bu kişilerin de bir gün ideal olan ülkelerine geri döndüklerinde donanımlı, deneyimli birer birey olarak ülkelerini kalkındıracak kapasitede dönmüş olmaları birçok açıdan da önemli olduğundan sosyal uyumun mülteci konularındaki yeri çok kritik bizim için.
1: Şimdi Türkiye'de özellikle tabii çocukları ve gençler üzerinde konuşuyoruz. Mülteci çocuklar, hı hı, ve gençler hangi temel zorluklarla karşılaşıyor? Sosyal uyum pek çok şeyi karşılıyor. Pek çok denk geliyor ama fiziksel bazı zorluklar da var. Neler yaşıyorlar? Bu proje nerelere dokunmaya çalışıyor acaba?
0: Bu proje bizim için çok önemli ve değerli aslında. Çünkü mülteci popülasyonuna baktığınızda, dediğim gibi biraz evvel, mülteci nüfusunun çoğu ve yarısından fazlası kadın ve çocuk.
1: Hı hı.
0: Yani çoğu dediğim %75'i kadar hatta. Şimdi bu grubun çok daha farklı hassasiyetleri var, özellikle çocuklara bakarsak. Başıboş asla bırakılmaması gereken bir popülasyondan bahsediyoruz. Aksi takdirde radikalleşmelerin olabileceği ve uyumsuzlukların çok sert şekilde yaşanabileceği bir yer. Dolayısıyla o yüzden bu gibi projelerin bizler açısından ve ülke ev sahibi ülke açısından değeri çok yüksek.
1: Hı hı.
0: Bu çocuklar ülkeye geldiklerinde tabii ki farklı bir ülkeden, farklı dil konuşarak, farklı bir kültürle geliyorlar. Dil bariyerleri, eğitim kesintileriyle karşılaşıyorlar. Ekonomik, hı hı, zorluklar, zaten dünya çok büyük çalkantılar geçiriyor. İşte global sağlık sorunları, ekonominin çok fazla derinleşerek zorlaşması gibi şeylerin üzerine bir de sosyal uyuma dair iletişim zorluklarıyla karşılaştıkları için, bir de bunun üzerine psikolojileri de var tabii ki.
1: Tabii.
0: Yaşadıkları deneyim çok ekstraordinari. Ülkenizi geride bırakarak, birçok şeyinizi geride bırakarak, eşyalarınız bile en basitinden, farklı bir ülkeye sığınmak zorunda kalıyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun, hı hı, ne kadar süreli olacağını bilmiyorsunuz. Çok büyük belirsizlikler içinde.
1: Hı hı.
0: Bunun da yarattığı bir psikoloji de oluyor tabii ki ağır çocuklar üzerinde. Spor bu noktada çok bağlayıcı ve onları motive edici, hayata tutunmalarını sağlayan çok güçlü, güçlendirici bir özellik oluyor.
1: Evet.
0: Özellikle ergenlik döneminde aidiyet, kimlik, bir kaygı, gelecek kaygısı, o belirsizliği aşma gibi konularda gençleri çok desteklediğinin farkındayız. Ayrıca gençler çoğu zaman yeterince belki de hedeflenmeyen bir grup olmakla birlikte birçok açıdan, ama mülteci nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduklarından bizler açısından her zaman çok kritik önemde olmak oldu. Bu alanda da yalnızca spor faaliyetleri sunmuyor bu proje. Aynı zamanda güvenli ve kapsayıcı bir alan yaratıyor. Yani çocuklar dediğimiz gibi gençler farklı deneyimler ve geçmişlerden gelmiş olmalarına rağmen birlikte vakit geçiriyorlar. Takım çalışması nedir onu öğreniyorlar. Farklı gruplarla ilişkiler içine giriyorlar ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratılıyor. Yani şu oluyor aslında, spor için buluşuyorsunuz ama bir süre sonra içinde bulundukları bir sıkıntıdan, problemden bahsedebiliyorlar ve bu proje içinde bulunduğu eğitimciler dahilinde olduğundan farklı bir durumun, bir ihtiyaç durumunda fark edildiğinde onun yönlendirilmesine de sağlıyor. Dolayısıyla evet, hem psikososyal destek sağlanıyor, hem korunmaları açısından ve toplumsal uyum açısından da çok değerli bir araç sunuyor bu proje bize.
1: Sayın Ünal, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sahadaki uygulamaya katkısı nasıl oluyor? Hangi yollarla oluyor?
0: Şimdi tabii ki biz bu gibi projeleri tek başımıza uygulamıyoruz. Devlet kurumlarıyla birlikte, bu bağlamda da bu proje özelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çok yakın ve koordineli bir şekilde çalıştık. En başından, yani projeyi daha planlarken, iskeletini oluştururken, tasarlarken bakanlığımızla birlikte oturup projenin aktiviteleri ne olmalı, iş planı nasıl yapmalıyız, nerelerde uygulanmalı, bütçemiz nedir, ne kadar maksimumda çocuğa ulaşabiliriz, nasıl daha etkili hale getirebiliriz üzerine çok çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Ve bakanlığımızın Sportif Faaliyetler ve Sportnet uygulamasından sorumluluğunu faydalandık ve biz de yöneticiler olarak kapasite geliştirme ve koruma faaliyetlerinden ve uygulamanın projedeki öngörüldüğü şekilde olmasından sorumluyduk. Yani birebir uygulamadaki hiçbir aksaklığa yol vermeden çok uyum içinde akmasını sağladık aslında projenin. Bu süreçte de koruma için spor yaklaşımımız var. Birleşmiş Milletler'in sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sporun farklı alanlarını kullanarak uyum için çalışmalarda uyguluyoruz aslında. Biz burada da Bahçe Vakfı'nın Sportnet metodolojisi ile antrenörlere ve saha ekiplerine de bu deneyimleri aktardık. Eğitimler verildi. Bu da çok büyük bir kalıcı aslında katkı oldu hem hocalarımıza hem hepimize. Bunun yanında da önemli bir rolde koruma mekanizmaları tabii ki. Yani risk altındaki gençlerin dediğim gibi o tespit edilmeleri bu süreç içinde iletişim halindeyken, birlikte vakit geçirirken, farklı konuları konuşurken, hani çocukların hem iletişim becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor bu spor projesi dahilinde. Aynı zamanda işte çatışmalar üzerine bunları nasıl çözümleyebiliriz gibi çalışmalar da yapılıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla projenin bu çıktısı ile biz hedef yararlanıcı sayısını kurslara katılan ilk başta 1000 genç ile sınırlı tutmuş. Yani aslında 1000 genç kapasitemiz vardı ama bu gençlerin aileleri ve yakın çevreleri de tabii sizin bu çalışmalarınıza dahil oluyorlar, deneyimliyorlar ya da siz onlara ulaşıyorsunuz ve aslında bu 1000 kişiyle sınırlı kalmayıp 5000 kişinin projeden fayda sağlanması gibi bir çıktı olarak karşımıza geçti. Biz bu projenin izlenmesi ve uygulamanın değerlendirme sürecinde projede birlikte yürüttük. Zaten bakanlığımızla ve antrenörlerimizdeki çok değerli katkıları var. İletişimimiz her zaman devam ediyor. Bu etki analizini nasıl daha geliştirebiliriz diye iletişimlerle bu projenin devamını sağlama gibi bir rolümüz vardı.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için bugün. Aktardıklarınız için kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal konuğumuz oldu ve yaşamın ritminin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Geleneksel Türk mutfak kültürümüzde israftan kaçınmak sadece ekonomik bir durum değil, aynı zamanda dini ve ahlaki bir değer, nimete saygıdır. Bizim kültürümüzde yiyeceklerin hazırlanmasından tüketimine kadar her aşamada kanaatkarlık ve bereket esastır. Yemekler başka bir yemeğe dönüştürülebilir. Örneğin artan bayat ekmekler köfte harcına eklenir. Papara veya ekmek tatlısı yapılır. Artan pilavlar çorbaya eklenir. Yemek malzemeleri en ince detayına kadar kullanılır. Sebze kabukları, sapları veya etin kemikleri suyuna çorba yapmak için değerlendirilir. Kemik sıyırma adabıyla nimete saygı gösterilir. Sofrada yemekler küçük lokmalar halinde yenir. Yemek tabağa ihtiyacımız kadar alınır. Herkesin kendi önünden yemesi ilkesiyle tabakta yemek bırakılmaması hedeflenir. Geleneksel kültürümüzde kışlık hazırlıklar vardır. Yani konserveler, sebze meyve kurutmalar, turşular, salçalar, reçeller, soslar, tarhana, erişte gibi gıdalar uzun süreli saklanarak bozulmaları önlenir. Yemeğe besmele ile başlamak, yemeği üflemeden yemek, yemeğin sonunda elhamdülillah diyerek şükrü belirtmek, bereketi arttırma ve nimete hürmet olarak kabul edilir. Bu gelenekler sadelik ve kanaatkarlık temelinde hem aile bütçesini korur hem çevre bilinciyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Geleneksel mutfağımızda özellikle kırsal bölgelerde bu uygulamaların hala devam ettiğini sevinerek gözlemliyoruz. Sosyal medya sayesinde artık günümüz mutfağında yeni nesil gençler de artık domates soslarını kendileri yapıyorlar, reçeller yapıyorlar, turşular yapıyorlar, hatta konserveler yapıyorlar. Yani sosyal medyanın böyle bir yararlı tarafı var. Hazır böyle turşu demişken hepimizin evlerinde kolayca yapabileceği bir tarif vermek istiyorum. 5 litrelik kavanoz için 3,5 kilogram sebze. Bu sebzeler kışın kış sebzeleri, yazın yaz sebzeleri olarak düşünülebilir. Yıkanmış sebzeleri bütün halde kavanoza dizdikten sonra aralarına da arada bir sarımsak dişleri serpiştirerek kavanozu ağzına yakın bir kısma kadar kaynar su döküyoruz. Onun üzerine 1,5 su bardağı elma sirkesi, 2-3 çorba kaşığı şeker, 4,5 çorba kaşığı kadar turşu tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyerek kavanozun üst kısmına su ile doldurulmuş ve ağzı bağlanmış bir poşet koyuyoruz ki sebzeler üste doğru çıkmasın. Evet, turşumuz hazır. Sıkıca kapattığımız kavanozu serin bir yerde saklıyoruz. Efendim, yeniden görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
0: Mutfağın sırları.